0: yapıyor.
1: Yok.
2: Valla.
0: Bilerek yapıyor şefim.
3: Abo, yağ da varmış.
0: Kopya çekersen iyi çek bari Hasan abi.
3: Ya en son üzerine mi koyacaktık?
0: Tabii ki ne. Nereye sakladın tereyağını? Bak hepsini saklamış şefim aşağıya.
3: Benimki gitti bir.
2: Ondan nereye sonra saklamış?
0: Bak biberleri falan saklamış. Ben, Bakar mısın?
2: Bu nedir ya? Ben alttan çıkarayım.
3: Hepsini şey yap.
2: Bak tereyağısı burada.
3: Hepsini kullan üstüne.
2: Alça burada. Baharat burada. Bak az önce Yeliz bana dedi ki bilerek yapıyor dedi.
0: Bilerek yapıyor.
2: Abi kusura bakma, ben burada iyi bir niyet görmüyorum.
0: Bilerek yapıyor işte şefim.
2: Tamam, sıkıntı yok. Nasıl istiyorsan öyle yap da. Zaten onlar da algıladı bunun bir çorba olmadığını tadınca.
0: Hasan abi bilerek yapıyor. Başından beri tadı, tuzu. Zaten dün bunun örneğini gördük. Dünkü yarışmada ne yaptı? Kendi yemeğini kaçırdığı için herkese 0-0-0'ı bastı. Bilerek yapıyor. İşte salçasını, tuzunu ya bilerek atıyor ki kendi yemeğini bulsun, sıfır versin. Bizimkilere zaten dün de bunun örneğini çok rahat gördük.
2: Son 8 dakika.
0: Oo, benim yetişmeyecek.
2: Son 8 dakika.
0: Senin bir dakika lütfen.
2: Can Bey.
4: Acaba tabaklasam mı diye düşünüyorum şimdi.
2: Vallahi bilmiyorum. Bugün senin buraya hiç gelmedik.
4: Çok güzel geldik ya rengi.
2: Hadi canım. Nerede?
0: Şefim şunu ben.
2: Vallahi şu an en doğrusu Yeliz gidiyor söyleyeyim.
4: Şef Vera Yeliz çok iyi gidiyorsun dedi ama ben Yeliz'in veya diğer arkadaşların iyi gittiğini düşünmüyorum.
2: Kızarmamış o. Çiğ. 8 dakikam var. Devam et. Çiğ. Çorba nerede oğlum? Bu mu çorba?
4: Çorban bu şefim. Çok güzel gözüküyor.
2: Ya beni etkileme. Çok güzel gözüküyor da tadı var mı? Tuzu var mı? Limonu var mı?
4: Elim limonu
2: sarımsağı var mı?
4: Var.
2: Soğanı var mı?
4: Hepsi var.
2: Hepsi var.
4: Evet.
2: Bıldırcın inşallah yanmaz orada. Oo.
4: Ya.
2: No.
4: Yok yok güzel.
3: Yağı yanıyor ya. Böyle. Yağı yanıyor diyor ya.
2: Abi ne yapıyorsun ya? Gözünü seveyim. Tezgahı yaktın. Kaldır şu. Bu ne ya? Şunu görebilir miyiz arkadaşlar?
0: Tezgah yandı.
2: Ya.
0: Altlık olmadan eyvah eyvah. Onu kaldırın hemen, kaldır onu Hasan Bey.
2: Kaldır.
3: Kaldırayım mı?
0: Yandı o, yandı.
3: Buraya niye koydum ya?
2: Koy şuraya, tahtanın üstüne koy.
3: Tahta da yanar.
2: Koy onun üstüne koy.
3: Dursun hadi.
2: Sence bu yemek oldu mu?
3: Olmadı mı?
2: Olduysa tamam, sıkıntı yok. Çiğ, göster kameraya. Göster kameraya,
3: yandı,
2: kaldır.
3: Yandı dedik.
2: Abi, içi yandı, içi. Şu bu bıldırcın pişmemiş, bak. Sizce pişmiş mi arkadaşlar bu bıldırcın?
4: Oo.
2: Ne dedim? Uykudan uyandırın. Bu tarafı kızardı. Bunu atarken dik atmanız lazımdı. Al şimdi daha dakikan var. At fırına. At, at, at. Aa. Abi sen bir daha yarışmaya gelme. Gözünü seveyim. Ha sen evde mutfağa falan da girme zaten. Beni burada sinir kriz ettiysen yengeyi Allah bilir ne yapıyorsundur ya.
3: O stresten hiç anlayamadım vallahi. Tezgahmış, mezgahmış hiç bakmadım bile. Zaten stresten kilitlenmiştim.
2: Ana limon sıktın buna kurban oldum.
0: Şimdi sıkacağım şefim.
2: Ne zaman sıkmayı düşünüyorsun?
0: Şimdi hemen sıkacağım.
2: Şimdi olmaz işte. Onun burada kavururken limonu sıkman lazım. Çekirdekler gitti. Oo. Limon sıkacağı var burada ya. Limon sıkacağı var. Ondan sonra Rafet Şef bağırıyor diyorsunuz ya. Dakikayla yarışıyoruz. Üzülüyorum.
0: Hep yardım ettiniz ama şefim limonu sık, onu yap, bunu yap. Ben anlamam
2: sana
0: yani.
2: Da yardım.
0: Hayır, sana da yardım etti. Hiç gözümüzden kaçmadı. Lütfen şefim.
2: İşte.
0: Ben hepsini dikkatli izlediğim için hepsini yaptım.
2: Tamam, şimdi bana gerek kaldı mı?
0: Olsun ama ben...
2: Ben de çorbanı karıştırayım o zaman. Oo, tamam. Bu koyu.
4: Yeliz Hanım, bakın öğrenin lütfen. Bak, görüyor musun? Nasıl akışık ha?
2: Bu koyu. Yeliz Hanım'a laf söylüyorsun da bu ne peki? Bu ne olacak? Bir de burada bir şey var. Az sonra o bende puanda etki, onu sana söyleyeyim.
4: İnşallah lezzetten kazanırım.
2: Yeliz.
0: Buyurun şefim.
2: Hasan abi yemeği yapacak mı sence?
0: Yok, mümkün değil. Ama bize kolaylık sağlıyor. Niye? En azından onun tadı yemeğini bilip de 0 puan basacağım.
2: Adama git yardım et ya.
0: Vallahi. Yardım mı edeyim? Dünkü verdiği 0'dan sonra asla yardım
2: etmem. Hareket bu. Yardım mı edeyim?
0: Niye edeyim ki? Dün verdiği tadı güzel diyor, 0 basıyor.
2: Ya,
0: böyle bir merhameti olmayan kişiye ben
3: dün,
0: yardım
3: dündür,
0: etmem.
3: Dündür, bugün. Çok lezzetli geldi bana. Sebzeleri diri ama lezzetli olmuş. Balığı gayet lezzetli olmuş. Sarımsağı, tuzu yerine. Bu benim yemeğim olamaz.
2: Olamaz. Evet. Peki kaç puan veriyorsun?
3: Yani yemeğimi kaçırdım. Buna da sıfır veriyorum. Çünkü yemeğimi kaçırdım eminim.
0: Ya niye? Ne oldu? Gece uykuları mı kaçtı?
3: Dündür, bugün. Tabii bugüne bakacağız.
2: Son 3 dakika.
0: Ha, 3 mü?
2: Evet. Son 3 dakika. Son 3. Son 3.
0: Yok şefim, yok.
2: Bıldırcınlar kesinlikle çiğ olmayacak. Ayran köpüğü üzerinde dağılmayacak.
0: Hasan abi çek.
3: Ayran köpüğü üzerinde dağılmayacak.
2: Evet. Tabaklamaya geçebilirsiniz. Son 2. Çorbayı kepçeyle koyalım. Tahta kaşıkla çorba konmaz. Son 2. Bıldırcının göğsünü koyacağız efendim, unutmayın. Göğüs kısmını.
0: Yani şurası oluyor göğüs.
2: Ya göğüs şimdi... Göğüs mü? Allah aşkına bu but.
0: But, özür dilerim, tamam şurası.
2: Ya göğüs burası, bak. Göğüş burası.
0: Tamam.
2: Yani...
0: O kadarını da bana söyleyin yani şefim.
2: Ah, tabii ki.
0: Sabahtan beri o kadar konuştu şeyi Fatma abla, Hasan Bey'e yardım ettiniz yani.
2: Vallahi yardım ettim.
0: Elin safi... Yo, limonu sık unutma, onu yap.
2: Son 1 dakika.
0: Tamam, özür dilerim.
2: Son 1 dakika. Ayran köpüğünü unutmayın. Anacığım, bıldırcının şeyi nerede?
0: Burada.
2: Ay koyacağım. Tabaklar.
0: Temizliyorum şefim, siz görmeyin bunlar.
2: Ben niye görmeyeceğim? Son 30 saniye. Son 30, tezgahı da temizleyin. Oğlum hızlı.
4: Şefim benim bitti.
2: Sen bilirsin. Geriye sayıyorum.
0: Hayır, bir dakika şefim.
4: Ya yeter artık dakika, şefim, yapamadı işte.
2: O tezgahın içerisinde ocaklar ne olacak? Yapamadı diyorsun da. Sayıyorum geriye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır. Fatma abla, bu ne? Görüyor mu kamera buradan tabakların altlarını? Bu ne böyle? Siz evde misafire böyle yemek mi sunuyorsunuz?
0: Asla.
2: Aslası falan yok.
0: Hele size asla sunmak istemem.
2: Bu ne böyle? Tezgahın üstü. Bu ne?
3: Bıldırcın kebabı.
2: Bıldırcın kebabı mı? Ha, ismi ezogelinden bıldırcın kebabına mı?
3: Ezogelinin üzerine bıldırcın kebabı.
2: Hayırdır, bunu kemikli falan yemeği mi düşünüyorsun? Bıldırcını bütün bir şekilde ben koyduğumu hatırlamıyorum. Hani siz evde tavuğu bütün mü yiyorsunuz, kemikli bıldırcını falan?
0: Güzel çekim.
2: Ondan sonra Rafet Şef bana niye 5 puan vermedi diyorsun?
0: Ama öyle hızlı sayın.
2: Olmaz abi.
4: Bir dakikada müsaade edin size.
2: Yanmış bir bıldırcın.
3: Yeliz Hanım, nazar boncuğunu almadın galiba, yanındandır.
0: Gerek ya. Bana burada laf söyleyecek en son kişisin. Allah aşkına sus. Yeliz bugün şeften yüksek puan alamazsa kendini de yer, gözyaşını da akıtır da akıtır. Güzel yemeğimi yaptım. Sadece sunumdan ötürü puanımı kıracak ama diğer yarışmacılara göre daha yüksek puan alacak.
2: Evet, şimdi tadıma geçiyoruz. Benim yemeğim. Benim yemeğim de... tadım zamanı.
0: Buna? Puanım
4: 1.
0: Bu yemek kesinlikle...
2: Sen neden hiçbir şekilde yemeğine baharat kullanmadın? Burada bir tane profesör var. Ordinaryosa gerek yok.
0: Pardon?
2: Sen burada uyanıklık yaptığın sürece... ben sana 0 vereceğim.
4: Şefim, 5 verilebilecek bir lezzet yok burada.
2: Ordinaryosu yapacaksan başka bir yerde yapabilirsin. Benim yemeğim. Benim yemeğim de... tadım zamanı. Hazır mıyız arkadaşlar?
4: Hazırız şefim.
0: Hazırız şefim.
2: Öncelikle hepinizin eline sağlık. Bugün acaba kimden başlasam? Can, senden mi başlasam? Yok, Fatma abla, senden başlayayım bugün. Gel.
0: Tabii şefim.
2: Buyurun.
0: Geleyim. Çok teşekkür ederim.
2: Rica ederim. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk şefim.
2: Gözlüğümüzü takalım.
1: Takalım muhteşem gözlüğümüzü.
2: Fatma ablam.
1: Efendim şefim.
2: Hazır mısın?
1: Hazırım.
2: Niye böyle... uykum var.

0: varmış gibi söyledin ya. Hazırım.
1: Hasan Bey.
0: Sen canlısın.
1: Hayır, Hasan Bey'in çorbasını tadacağım için olabilir mi?
0: Bakalım.

0: Açalım.
1: Şefim, bunun şeyleri, bıldırcın güzel pişmiş ama çorba çok yavan olmuş. Tuzu yok, yağı yok ve hiçbir baharat alamadım. Hiçbir baharat. Yavan olmuş yani.
0: Başka?
1: Ama bıldırcın güzel pişmiş. Yavan bir çorba, baharatların hiçbirini alamadım. Yavan yani.
0: Puanın?
1: Puanım buna... Bir.
0: Bir. Sence kimin yemeği bu?
1: Bence bu Hasan abi diyeceğim, Can diyeceğim ama ikisi arasında gidip geliyorum.
0: Bir düşün bakalım kimin yemeği? Senin yemeğin olabilir mi?
1: Benim yemeğim mi olacağını hiç sanmıyorum şefim. Ben baharatlarını iyi koyduğumu düşünüyorum.
0: Başka kimin yemeği olabilir?
1: Yeliz Hanım'ın diye söylesem ama o da baharatlarını koyacağını düşünüyorum. Ama Can'la gidip geliyorum işin açığı. Hasan
0: Bey. Peki, diğer yemeklere geçelim. Açalım. Açalım. Evet.
1: Bunun bıldırcını haşlama gibi olmuş. Tadı, tuzu, hiçbir şey yok. Baskın bir sarımsak var. Aşırı baskın bir sarımsak. Hiç bu şeyde bıldırcında fırın kızarmış, böyle kızarmış bir bıldırcın eti yiyemedim. Haşlama gibi, tatsız, tutsuz, yavan bir bıldırcın. Altındaki zaten çorba inanılmaz yani. Aşırı bir sarımsak ve tadı, tuzu, hiçbir şey yok.
0: Kimin yemeği olabilir sence bu?
1: Bu dilerim Hasan Bey'in çorbasıdır.
0: Peki puanınız?
1: Bir.
0: Bir. Hı hı.

Peki. Diğer yemeklere geçeceğim. Açalım.

0: bunda pişmemiş bir sarımsak ya da soğan var şefim. Yine aynı diyeceğim, bıldırcınlar haşlama gibi olmuş, kızarmış gibi olmamış. Ve bunda sert bir şey hissettim, ya soğan, inşallah soğan ya da sarımsaktır. Ben bugün sıfır kullanmayı çok düşünmedim aslında bu yemeklerden dolayı. Evet. O yüzden buna da bir veriyorum şefim.
1: Bir. Sence bu yemek kimin olabilir?
0: Benim de olabilir şefim.
1: Adaletli davranıyor. Kendi evet. Yemeğim daha iyi olsa diye bir veriyorum diyor.
0: Bugün sıfır hiç kullanmayacağım emek.
1: Peki.

0: Diğerlerine nazaran bir tık daha iyi şefim. Daha böyle hafif bir fırın tadı geliyor şeyinde, ucunda da olsa bıldırcının. Diğer o üç yemeğe rağmen, benim kendi tabağımda olmuş olursa bilmiyorum. Ona rağmen bu bir tık daha iyi. O yüzden buna 3 veriyorum.
1: 3 veriyorsun?
0: Evet. Bu tabak Yeliz Hanım'ın olacağını sanıyorum.

0: şefim.
1: Öyle mi?
0: Evet, o çünkü hepimizden önce attı fırına. Daha rengi falan çorbasının kıvamı güzeldi gibi görünüyordu.
1: Hmm. Senin yemeğin olabilir mi bu?
0: Bilmiyorum ama ben de çok başarılı değildim bu yemekte.
1: Peki. Gözlüklerimizi çıkartalım. Fatma Hanım, buyurun sizi yerinize alalım. Şey. Bakalım ne puan vermişsin. Şöyle karşıya geç. Bak ben senin yerini daha net göreyim böyle.
2: Patroncuğum, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Ben Yeliz'in hanımım diye düşündüğüm için aslında bu tabağa 3 verdim. Zaten orada da yorumumda söylemiştim.
1: Evet. Yeliz'in başarılı olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Şöyle düşündüm analizde. Yeliz ve Can bizde ikimizden önce attı fırına bıldırcınlarını. Ama ucunda da olsa hafif bir fırın tadı geliyordu bu en son yediğimde. Diğerleri tamamen yavandı.
2: Yeliz ile Fatma Hanım dayanışma içerisinde olabilirler. Kadın dayanışması diye bir şey var çünkü.
1: Yeliz Hanım, buyurun. Gözlüğümüzü takalım. Şimdi
3: az verirseniz sevinirim şefim.
1: Nasıl?
3: Yani çok fazla vermezseniz.
1: Bak ondan sonra yok, az tamam, verdin tamam. Çok verdin deme. Başlıyoruz.
3: Tamam şefim.
1: Tamam mı?
3: Tamam.
1: Açalım.
3: Şefim, bu çok yavan geldi bana. Tuzu yok, baharatı çok eksik. Bıldırcının pişme olayı olmuş ama diğer baharat tadını alamadım. Bunun Fatma Hanım'ın yemeği olabileceğini düşünüyorum. Onun için puanım... Yani çok zor bir yemekti bugünkü. Bir.

0: da benim yemeğim olabileceğini düşünüyorum. Neden? Bu altındaki ezogelini süzüp kenarda onun evet. tadı geldi ağzıma. Bunun benim yemeğim olabileceği ihtimaliyle... ...üç vermek istiyorum.
1: Peki.

0: Nasıl buldunuz?
1: Olabilir miyim efendim?
0: Buyurun. Az verdim. Ne oldu?
1: Bu yemek kesinlikle Hasan abinin sıfır. Pişmemiş pirinçleri, tat, tuz, hiçbir şey yok. Yani eğer bunu ben dahi yapsaydım ben bile sıfır yani. Bu kadar.
0: O kadar mı ya?
1: Ben yuttum, direkt yani çiğneyemedim şefim. Eğer bensem de bana yazıklar olsun, bunu çıkarttıysam, bu kadar kendime güvenen ben.
0: Peki. Son yemeğe geçiyoruz. İyi misiniz?
1: İyiymiş.
0: Niye sesiniz falan bir gitti?
1: Çiğnemeden yuttum ya, pişmemişti hiçbir şey. Açıkçası fazla da yorum yapıp böyle diğer arkadaşlarımın

0: dipnot vermek istemiyorum. Çünkü ondan yararlanıp oradaki isimlerden kime ait olduğunu bulup banlamada onların işine yarasını da istemiyorum.
1: Tamam. Buyurun. Son yemeğimiz

0: bıldırcını pişmemiş. Yani ağzıma geliyor.
1: Evet.
0: Ama çorbanın kıvamı hani ağzıma soğan falan gelmedi. Şimdi kafam karıştı. Bu canın yemeği olamaz. Fatma ablanın mı bilemedim. Ama hani diğerlerine göre daha en azından deminki yemeğe göre çok çok daha düzgün ama tabii ki iyi değil. Bugün maalesef hiçbirimiz becerememişiz bu işi.
1: Maalesef.
0: Maalesef 1 puan. Su rica edebilir miyim?
1: Memnuniyetle. Gözünü açabilirsin. Alayım gözlüğü. Buyurun.

0: Yerinizi alabiliriz. Teşekkürler. Yeriz. Nasıl buldun puanları?
1: Ben şaşırdım yani. Özellikle bu Fatma ablanın yemeğinin o dibindeki o... Dedim ya hani sizin ben püf noktanızı oraya çok dikkat ettim. Kevgir'den hani alıp geçirdim. Ben orada o benim ağzıma çok fazla geldi. Ona güvenerek kendi yemeğim zannettim. Açık ve net söyleyeyim. Ama o ondan önce tattırdığınız inan bana Hasan abini zannettim.
2: Yeliz Hanım'ın şov yaptığı konusunda ısrarcıyım.
1: Ben şov falan yapmadım, yutamadım dahi. Direkt suyu içtim ve çiğnemeden yuttum.
0: Hasan Bey, buyurun. Buyurun Hasan abi.

0: yemek Fatma Hanım'ın olabilir. Adalet'ten bahsediyor. Bugün de bir adaletli davranmak istiyorum. 2 veriyorum.
1: 2 veriyorsun. Evet.

0: Açalım.
1: Hiç et ağzıma gelmedi ki.
0: Et var, et verdim.
1: Bu da Yeliz Hanım'ın yemeğine benziyor.
0: Duymadım.
1: Yeliz Hanım'ın yemeğine benziyor bu da.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Nereden anladın?
1: O biraz şeyini, püresini koyu yapmıştı.
0: Evet. Tat, tuz, baharat, salça.
1: Tat, tuz hiç. Hepimiz sanki unutmuşuz. Tuzu unutmuşuz sanki. Gerçekten öyle görüyorum. Hı. Buna bir veriyorum.
0: Bir veriyorsun. Evet. Eminsin.
1: Eminim.
0: Açalım.

0: Biz tuzu unutmuşuz ya. Hepsini. İnan tuzuna şeyine bir şey yok. Hepimiz aynı.
1: Puanın kaç?
0: Buna da 2 veriyorum.
1: 2?

0: Dün sıfırları şey yapınca, sıfırlar verince hepsi baskı aldı bana.
1: Öyle mi?
0: Evet. Adalet'ten bahsettiler.
1: Ben de dün sıfır
0: verdim. Halbuki burası yani yarışma yani. Yemeğini bulacaksın, 5'i vereceksin. Yemeğini bulmadığın zaman 0 vereceksin. Yani şimdi adalet diye bir şey yok ki.
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Gelsin yorumlar.
0: Vallahi bu da canın yemeğine benziyor.
1: Senin olma ihtimalin var mı?
0: Olmaz benim. Benim yemeğim olamaz.
1: Seninki daha mı lezzetli?
0: Lezzetli değil de ya, sanki biraz yakmıştı can. Bu biraz bana ağır geldi. Hı. Yani damı tadımı iyi bilirim.
1: Yani, bu anın?
0: Yani damı tadıma güvenerek buna da 0 veriyorum.

0: Abi gözünü açabilirsin. Bir şey söyleyeceğim abi. Kadınların baskısından korktun galiba ama candan korkmuyorsun.
1: Ya çok adalet dediler de yani biz böyle yaparız, böyle yaparız. Hı. Biraz mülayim davrandım bu sefer.
0: Bir bak bakalım kime ne puan vermiş. Buyurun.
1: Ama dediklerimi yapmışım hep bak.
0: Nasıl? Ne yapmışsın mesela?
1: Ne yaptım? Yeliz'e de Fatma'ya da 2 verdiğimi söyledim yani değil mi?
0: Evet.
1: Canı yemeğini de buldum.
0: Evet.
1: Kendi yemeğimi yani geç kaldım yani damak tadında.
2: Bir şey diyebilir miyim şefim arkadaşı almadan? Hasan Bey için.
0: Buyurun.
2: Şimdi az önce orada dedi ya arkadaşlarım baskı yaptı diye. Bizim dün size bu kadar çıkışmamızın sebebi evet bugünkü yemekleri belki hepimiz tadını tuzunu hiçbir şekilde şefimin ucuna bile gelemedik. Siz dün yiyorsunuz çok güzel sıfır. Yiyorsunuz çok lezzetli sıfır. Bizim dün size tepkimiz buydu. Bugünkülere sıfır bassanız hiçbirimizin ağzı açılmazdı. Çünkü evet hani
1: ya, tamam da.
2: Tadı tuzu yoktu. Siz dün çok büyük hata yaptınız. Bugün yapsaydınız hiçbir şekilde hiçbir şey demezdik. Şu anda kalkmış orada oturmuş işte herkes bana baskı yaptı. Ne baskı yapacağız? Bence siz dün vicdanınızdan dolayı uyuyamadınız. Bu puanları da o yüzden verdiniz. Hiç bence yanlış düşünüyorsunuz, yanlış konuşuyorsunuz. Demek istedim şefim. İçimde kalıtsaydı.
0: Peki.
3: Kendine göre taktik yapıyor sonuç olarak. Bunu uygulaması kadar doğal bir şey de yok.
1: Taktik yaptım doğru. Bulabilirse yapsınlar, ona da yapsın.
0: Evet, son tadımda şimdi sıra Can'da. Can buyur. Şapkamızı mı alalım? Hadi kalsın bugün.
3: Kalsın, bu güzel sıra.
0: Peki, para. Kalsın bugün. Hazır mıyız?
3: Hazırım şefim.
0: Gözlüğü takalım. Can.
3: Şefim.
0: Nasılsın?
3: Çok heyecanlıyım şefim.
0: Niye?
3: Tüm arkadaşlarım benim yemeğimi buldu hemen hemen. Çünkü çok iyi pişmişti benim yemeğim.
0: Evet.
3: Kötüleyerek de kötü puanı verdiler. Bunda başta Yeliz Hanım dahil. Direkt anladı ve ağzını buruşturdu. Halbuki Fatma Hanım çok beğenmişti. Bence en güzel benim yemeğimdi. İnşallah kendi yemeğimi ben de bulacağım.
0: Peki. Buyurun.
3: Şefim, çok baskın bir sarımsak tadı geliyor ağzıma. Ağzımda birikiyor açıkçası. Bebek maması kıvamında adeta. Ve gerçekten bıldırcın suya haşlanmış ve konmuş, suda haşlanmış gibi dur. Yani öyle bir tat var. Benim yemeğim olduğunu düşünmüyorum. Fatma Hanım'ın yemeği olduğunu düşünüyorum açıkçası.

0: Açalım.
1: Şefim içinde işte biberleri, baharatı fazla olduğu için gerçekten tat bırakıyor. Neyse ki bu yemekte öyle bir şey olmayacak. Tat desen tat yok, tuz desen tuz yok. İnanılmaz yavan. Pişmemiş. O yüzden bu yemeğe puanım... ...0 ve Hasan Bey'in Yeliz Hanım. Yani ikisinden birinin ama büyük ihtimalle Hasan Bey'in gibi.

0: Şefim, aynı şey bunun için de geçerli. Aynı şekilde tadı yok, tuzu yok. Bıldırcın inanılmaz yavan. Fırın lezzetini asla almamış. Bıldırcın bile pişman olmuş yani bıldırcın olduğuna. O yüzden puanım 0. Yanılmış olabilirim, Hasan Bey'in olabilir bu.
1: Bıldırcın diyorsun, pişman mı olmuş?
0: Evet şefim.
1: Niye pişman olabilir bıldırcın?
0: Ben de tatlıma pişman oldum çünkü.
1: Hadi ya. Evet. Kaç puanın?
0: 0.
1: 0.

0: Evet, gelsin yorumlar.
1: Şefim çok kötü. Yemek isteyeceğim bir lezzet değil açıkçası. Birçok şey diri kalmış, ağzıma geliyor. Koca bir
0: ne
1: soğan.
0: Ne geldi mesela ağzına?
1: Koca bir soğan yedim, kıtır kıtır koca bir soğan yedim. Hiç beğenmedim. Yeliz Hanım'ın olabilir bu da. Buna puanım sıfır.
0: Peki.

0: gözlüğünü çıkartabilirsin. Yerine geçebilirsin. Bak bakalım kime ne vermişsin.
1: Şu an göremiyorum.
2: Gayet iyi görüyorsun. Şefim izniniz olursa Can'a bir şey sormak istiyorum.
0: Memnuniyetle buyurun.
2: Can, geldiğimiz günden bu yana ismimle beraber tabağımı nasıl buluyorsun, ben buna hayret ediyorum. Direkt şefim geldiğimiz günden bu yana tabağım konuluyor önüne direkt ismimle. Nasıl buluyor ben anlamadım.
0: İşte orada yarışmamızın formatı o. Kendi tabağına sıfır veren adam senin tabağını buluyor.
2: Bir veriyor.
1: Aslında kendi tabağımı da buldum. İkinci denediğim bence benimdi.
0: İkinci denediğin bir keresinde senin değildi.
1: Değil
0: Yeliz
1: miydi?
0: Hanım'dı.
1: Allah Allah. Çiğ olan benim değildi inşallah.
3: Ben merak ediyorum. Üç tabağda Yeliz Hanım, Yeliz Hanım, Yeliz Hanım. Ben hayırdır ya, benim ağzımdan böyle rahatsız olduğum...

0: yemeğe kendi yemeğinin ifadesini verdin. Aynısını demek ki söyledim. Burada gene aynı lafı söyledin.
1: Son dilediğim benim yemek miydi?
0: Aynı lafı söyledin. Sıfırı bastın kendine.
1: Puan vardı. Hak etmişsin.
0: Bir de orada diyorsunuz ki.
2: Hayır, son yemek değildi. Son yemek.
0: Ondan öncekine de aynısını dediniz. Tam tuz hiçbir şey yok mu dedi şefim.
2: Evet.
0: Yeliz Hanım dedi bana dedi sıfır bastı dedi. O lafı derken kendi yemeğinize kendiniz bastınız.
1: Evet.
0: Burada gene bir şey söylüyorum ama intifak bak. Fatma Hanım'ı tanıdığı için bir veriyor. Diğerlerini tanıyamadığı için sıfır veriyor. Aynı mantık, aynı.
2: Şu ana kadar 5-4 hiç çıkmadı ya.
0: Çıkmadı.
1: Şefim 5 verilebilecek bir lezzet yok burada. Hiç burada boş boşuna söylenmesin kendisi arkadaş.
0: Yok, Fatma Hanım'a
1: kendi tabağına bir müsaade et, ben konuşuyorum ya. Bir Allah Allah, niye atlıyorsun her şeye?
0: Normal müsaade. Çünkü.
1: Bak şefim bana izin verdi, ben konuşuyorum, müsaade et.
2: Sırayla konuşalım.
1: Lezzetin çok kötüydü. 3 tabak zaten gerçekten kötüydü, şefim de tadacak. Aynı şekilde söyleyecek. Bir tek Fatma Hanım'ın yoğun bir baharat tadı vardı. O yüzden de onu bildiğim için bir verdim. Diğerleri gerçekten sıfırdı. Kendime sıfır vermek istemezdim ama kendime bile verdim. Demek ki kötü abi. Bitti. Ben
0: işte o zaman bir dakika şimdi burada adaletten bahsediyorum.
1: Ben burada iyi olmayan bir şey veremem.
0: Onun tadını aldığım için Fatma Hanım tabağı da olsa 3 verdim. O zaman cesaret edip 2 ya da 3 verdim.
1: Hayır efendim, sen benim yemeğim olabilir dedin, o yüzden verdin.
0: Fark etmiyor ki.
1: Nasıl fark etmiyor? Sen kendi yemeğini buldun diye verdin. Diğerlerine sıfır verdin. Benimkini direkt anladın ve sıfır verdin yani.
0: Ben
1: bitti.
0: Ben sizin yemeğinizi alsam Bey'in yemeği diye söyledim.
1: Yapacak bir şey yok. Sen ikini buldun ki sıfır verdim. İyi ki de verdim. Hak ettin.
0: Ben de size
1: biraz daha elin lezzetli olsun. Güzel yap. Hocamızı, şefimizi iyi dinle.
0: Ben
1: şefimizden bir türlü 5 alamadın, 4 alamadın, 3'te kaldın. Sinirleniyorsun. Burada ağlıyormuş
0: alakası
1: gibi
0: bile
1: yapıyorsun.
0: Puanlardan belli.
1: Burada ağlıyormuş puanlar gibi yapıyorsun.
0: Ortada.
1: Ağlamıyorsun
0: kimin
1: da.
0: Kimin çok iyi oldu rol puanlardan ortada.
1: Ben daha fazla şey yapmak
3: bu yemeğinde, bu yemeğinde itirazını
1: bence adildi.
0: Yemeğin itirazı değil. Orada dediği lafa takıldım Hasan Bey. Orada dediği lafa takıldım.
3: Bilemem.
0: Ben Hasan Bey'in yemeği diye verdim. Orada diyor ki Yeliz Hanım benim yemeğimi böyle söyledi.
3: Siz Hasan Bey'in yemeğini ne kadar kötülüyorsunuz ya. Yiyorsunuz ama öyle gözü bağlıyken öyle yorum yapmıyorsunuz.
1: Sen ne?
3: Gözü bağlıyken yaptığın yorumu yapacaksın.
1: Anlamadım yani. Paşam hayırdır?
0: Pardon?
1: Kimin şeyisin? Kraliçe Elizabeth falan mısın yani?
0: Yok.
1: Sen kaos kraliçesisin.
0: Bence o sizin için geçerli Can Bey. O sizin için geçerli. Anlayamadığım Can kafayı bana takmış. Ne olursa olsun benden biliyor. 3 tane yemek tadıyor. 3 yemeğe de Yeliz diyor.
2: Şimdi sıra bende ve ilk bugün Can'dan başlayacağım. Bir değişiklik yapacağım.

Can. Sana iyi puan verecektim. Tatmadan öncesine kadar. Beşi hak eden tek sen vardın. Çünkü bıldırcının pişmesi, teknik olarak yapman, sadece bir yerde teknikte hata yaptın. Onu da salçayla, baharatla birlikte kaynattın. Oradan 2 puan kırdım ve tuz hiçbir şekilde yok. Tat yok. Görüntü, sunum benimkiyle birebir aynıydı. Sana puanım

0: 3.
1: Teşekkür ediyorum şefim.
0: Sana olsun. Puanım 3. Peki şimdi geçelim. Hasan'a geçmek istiyorum ya. Hasan abicim. Baharatların hiçbirini kullanmadın. Hiçbir şekilde bir baharat kullanmadın. Unuttun. Alta koydun. Gizledin. Hani bari tuz atsaydın da tuz dahi koymadın. Domates salçası kullanmadın. Nane kullanmadın. Salça hak getire. Salçayı kavurdun, döktün. O yüzden senin yemeğine bakmama gerek yok. Sana verdiğim puan. Diyorum ki uyanık olmayın. 0. Yapma. Pazartesiden beri yapıyorsun. Yapma. Şimdi geçelim Fatma Hanım'ın yemeğine. Fatma Hanım.
2: Efendim şefim.
0: Kemikleri biz nasıl yemeği düşünüyoruz? Çorba bir de. Hani ana yemek olsa ki ana yemek kıvamında. Evet,
2: çok özür dilerim şefim. Hata.
0: Özür dileyecek bir şey yok.
2: Hataydı.
0: Hiçbir şey yok. Olabilir. Sonuçta bu bir yarışma. Ama bundan sonra lütfen dikkat edelim.
2: Evet şefim. Olmaması gerektiği.
0: Aynı şey, aynı yorumu şimdi Yeliz'e de yapacağım. Çift yorum yapmayın. Her ne yaparsanız yapın. Çünkü bunun ismi ezogelin çorbası. Üzerinde evet, küçücük bir bıldırcın parçası. Can

Çiğ demeyeyim de. Hafif diri. Sana puanım. İki. Şimdi geçelim Eliz'e. Az önceki yaptığım yorumlar senin için de geçerli Eliz. Hazır mısın?

0: Hayırdır Yeliz?
1: Ne bir şey?
0: Yerinde duramıyorsun. Sana verdiğim puan... ...4.
1: Gerçekten hocam? Teşekkür ederim hocam.
0: Niye 4 puan verdin? Salçası. Nanesi. Bıldırcının pişmesi. Sadece tuzu ve kemikli koyduğun için.
1: Evet.
0: 1 puan. Oradan 4 puan. Hasan Bey rahatsız oldunuz galiba.
2: Bu yemeklere 4 verilecek yemek değil ki hocam.
0: Bırak da onun kararını ben vereyim.
2: Buradan 4 verilecek yemek.
0: Burada bir tane profesör var. Ordinaryosa gerek yok. Ordinaryosluk yapacaksan başka bir yerde yapabilirsin. Uyanıklık yapmasaydın, düzgün yapsaydın... ...baharatı, salçası, nanesi, tuzu, karabiberi her şeyle... ...sen de hak ederdin 3, 4. Sen burada uyanıklık yaptığın sürece... ...ben sana 0 vereceğim.
2: Uyanıklık yapmadım da bak kemikli koydu bak sana.
0: Hasan abi sen bugün ezogelin çorbası yapmadın. Bıldırcınlı mercimek köftesi yaptın. Gel. Lütfen rica ediyorum senden. Bu senin bıldırcının... Bu da senin köften.
2: Tamam da bak.
0: Aç baba.
2: Can da yaktığı halde.
0: O hayır. Yani hayır hayır.
2: Onu sen, benimkini öyle
0: götürün. Aç sen aç.
2: Helal görürüz.
0: Bir dakika bir yutalım, bir çiğneyelim. Şimdi mercimek köftesi mi bu, çorbası mı? Tamam. Onları da yorumlayacağım.
2: Bir şey demiyorum ki hepsi. Bugün yemeklerimizin hepsi aynıydı ama.
0: Seninkinde baharat var mı baharat?
2: Yani hiçbirimiz beğenmedik. Kendimiz dahi beğenmedik.
0: Ya boş versen. Ben sana sorduğum soruya cevap ver.
2: Baharatlarını unuttum yani.
0: Unutmadın. Aşağıya at.
2: Yok. Koydum az koydum yani. Bilmiyorum yani. Tamamen. Baharatlarını koymayabilirim.
0: Canın olayına gelelim. Üstü en kızarmış olan, karamelize olan canınkiydi. Yanma değil. Yansaydı zaten direkt 0 alırdı.
2: Onu da hiç şey koymamıştı üzerine. Yani bize tattıracak et gelmedi ağzımda.
0: Arkadaş sen kendi puanını verdin. Kendini değerlen. Sen öyle. Ben teknik olarak, tat olarak, tuz olarak zaten vereceğimi verdim. Yerini alalım seni lütfen. Üç günün sonunda toplam puanları şimdi sizlere açıklıyorum. Can. 16 puandasın.
3: Teşekkür ederim.
0: Hasan abi, 16 puandasın.
2: Teşekkür ederim.
0: Fatma abla, 19 puandasın.
4: Teşekkür ederim şefim.
0: Yeliz Hanım, 26 puanla ilk 3 günün liderisin. Elinize sağlık. Benim yemeğim. Bir tık arttırıyoruz ocağın altını. Son 2 gün var. Önemli olan esas gün. Cuma günü. Şampiyon belli olacak. 10.000 TL'nin sahibi. Acaba içinizden kim olacak? Şimdiden ellerinize sağlık. Yarına denk görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Süre 40 dakika.

0: Hızlı hızlı haydi. Ver coşkuyu. Muhteşem bir yemek yapacaklar bugün. Haydi. Bu ne bu. Çıkart çıkart. Son 15 dakika. Karıştır suyu, karıştır hızlı. Dili kalabilir, suyu az. Evet, cacık mı oldu? Siz hiç evde ciğer doğramadınız mı?
1: Şefim ne yaptınız?
0: Ya şefim ne yaptı?
1: Hiç pilavın ciğerleri kıyma gibi mi olur?
2: Eğer bakarsanız gelin benden birazcık öğrenin.
0: O pilavda sorun var, ciddi sorun var.
3: Yeter bende.
0: Ben bilmem. Beni etkileyin, beni şaşırtın.
1: Lazım.
0: Son 10. Pilavın üzerine bir şey koymanız lazım. 7.
2: Fatma,
0: 6,
2: bırakın,
0: 5, 4, 3, 2, 1, elleri kaldır. Ve şimdi benim yemeğimde tadım zamanı, adalet.
3: 1 veriyorum.
1: 2 ile 3 arasında gidip geliyorum.
2: Bunda en azından tat var.
0: Adil, etnik bir değerlendirme kriteri olması lazım. Bak bakalım kime ne vermişsin.
4: 5 veriyorum.
0: Wow.
1: Bütün tatları aldım.
5: Yaban olmuş.
3: Bu benim yemeğim değil.
0: Enteresan tadım tabakları. 10 bin liraya giden bu şampiyonluk yolunda bakalım son puanı kime vereceksin?

Şu an Hisarlık Tepesi'nden bakarsanız karşınızda gümüş rengi koca koca taşlarla örülmüş bir duvar ve bu duvarın çevrelediği bir höyük, amfi şeklinde küçük bir açık hava tiyatrosu ve bir zamanlar oralarda bir takım yapılar olduğunu gösteren taşlardan başka hiçbir şey göremez, hatta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Ama bu toprağın, bu denizin üstünde ve altında olanları, yatanları düşününce anlarsınız ki Çanakkale'de neden rüzgar durmaz ve deniz durulmaz? Troya.

0: Hocam, şimdi Troas bölgesinin Troya antik kentindeyiz ve arkamızda evet. görkemli bir Truva atı mevcut. Yani buranın sembol yapılarından bir tanesi değil mi?
1: Gerçekten şimdi bu atı gören herkes zaten buranın Troya olduğunu anlamıştır. Evet. İlk önce şunu söyleyeyim yalnız. Biz buraya Truva diyoruz aslında.
0: Truva.
1: Türkiye'de.
0: Ama antik kentin adı Troya.
1: Homeros Yunanca yazarken Troya diye yazdı. Hı hı. Azra Ayrat'ın söylediğine göre biz herhalde Fransızca tercümesinden okuyup böyle bir isim verdik. Hı. Yani Azra Erhat öyle söylüyor. Biraz önce söylediğim gibi bu atı gören işte buranın Truva şehri olduğunu ya da Troya şehri olduğunu hemen anlamıştır. Anlayayım. Ama böyle bir at var mıydı acaba?
2: Onu isterseniz programın ilerleyen bölümlerinde cevabını arayalım. Ama şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Arkamızda görmüş olduğumuz bu güzel Truva atı 1974 yılında İzzet Semercioğlu tarafından yapılmış ve antik kentin girişinin en güzel yerine konumlandırılmış.
1: Ben programın ilerleyen bölümlerinde değil de şimdi anlatmak istiyorum.
2: Siz ne söylerseniz anlatın o zaman hocam. Siz çok güzel anlattığınız için ben arada burada
1: şimdi
2: dinlemek
1: düşünüyorum. Şöyle bir şey var aslında, şaka bir tarafa. Biz tabii Troya kentini bir savaşla asıl tanıyoruz en fazla. O savaşta İlyada'da anlatılan Homeros'un işte destanı, yazılı metni. Bu metin milattan önce 9. yüzyılda yazıldı. Ve sonra ama çok ünlü oldu bu metin. Yani o dönemde çok ünlü oldu. Ne derler mesela, işte çok tiraj yaptı yani bu kitap. Bestseller oldu.
2: Hatta Batı edebiyatının ana kaynakçısı olarak da betimlendi.
1: Evet. Özerk edebiyatın önemli formlarından bir tanesi oldu. Hatta Atina'da Eol dilinden Yunanca'ya çevrildi bu metin.
2: Çünkü ve koruma listesi altına da alındı.
1: Homeros Kios Adalı, yani Sakız Adalı.
2: Simirnalı olarak biliyordum ben.
1: İzmir'de doğduğu söyleniyor, yazılıyor ama aslında bütün yaşamı Kios Adası'nda geçiyor. Hatta çocukları, torunları filan da bu geleneği devam ettiriyorlar.
2: Gözleri görmeyen bir destan yazarı ama zamanında gördüğü düşünülüyor.
1: Evet, bu at üzerinde şöyle bir şey var. Tabii şimdi bu atı söyledin, kim yaptığını, ne zaman yaptığını. Bir de tabii Wolfgang Petersen'ın o 2004'teki filmi var. Yani Brad Pitt,
2: Orlando Bloom.
1: Aktris, evet. Orlando Bloom'un.
2: Çok güzel bir.
1: Şimdi orada da mesela başka bir at var.
2: Evet.
1: O da Çanakkale'de kordon boyunda o orijinal at duruyor. Evet. Şeydeki, filmdeki orijinal.
2: Onu hediye ettiler bize.
1: Hediye etmişler. Şöyle bir şey var, en son onu da söyleyeyim fazla uzatmadan. Yani dediğin gibi içeri gireceğiz, daha içeride çok fazla şey
2: sizin
1: var.
2: Sizin engin bilgilerinizden çok faydalanacağız.
1: Mesela İlyada yazıldı ancak o savaşta, yani Akalarla Troyalılar arasındaki savaşta tahta at yoktu.
2: Evet. Bu zaten Homeros destanında tahta çıkıyor değil mi?
1: Odysseus'ta. Homeros'un yazdığı Odysseus'ta. Yani bir yani bu şey İlyada çok fazla tutunca, herkes evet. tarafından okununca
2: devamı niteliğinde
1: Homeros
2: yazın.
1: Bir destan daha yazdı.
2: Evet. Kurgusal bir metin olduğu düşünülüyor.
1: Odysseus'ta bu tahta at meselesi gündeme geldi. Mesela
2: savaş bitiyor.
1: Evet. Mesela bak, kısaca sana okuyayım onu. İşte az sonra başkanlar şanlı Odysseus'un etrafında Troya'nın içinde atın karnında saklanmış olarak bulunuyorlardı.
2: Tahta atın.
1: Evet. Odysseus destanında. Atı Troyalıların kendileri sürükleyip iç kaleye götürmüşlerdi. At meydanda dikilmiş duruyordu. Troyalılar ise etrafında oturup geveze geveze konuşuyorlardı.
2: Zafer sarhoşluğu içerisinde.
1: Evet, üç fikirden biri üzerine bir türlü karar veremiyorlardı. Bir kısmı tunçtan bir balta ile merhametsizce karnını deşmek istiyordu. Bir kısmı kayanın kenarına sürükleyip oradan aşağı yuvarlamak istiyordu. Başkaları ise Tanrı'nın hoşuna gidecek büyük bir adak olarak onu içeri alıp saklamak istiyorlar.
2: Evet.
1: Şimdi bu böyle gelişiyor yani.
2: Şehrin surlarının kapıları açılıyor.
1: Açılıyor ve Akalar Troya'yı
2: çıkıyor, kapıyı
1: alıyorlar.
2: Açıyorlar ve dışarıdaki Aka askerlerinin tamamı Troya'yı fethediyor.
1: Böyle
2: yakıyorlar,
1: bir
2: yıkıyorlar.
1: Efsane var.
2: Destan bitiyor. Aslında kahramanlık öyküleri de orada bitiyor hocam.
1: Ama asıl gerçek hikayeler
2: ondan sonra başlıyor.
1: Ondan sonra Troya'da var.
2: Buyurun o zaman.
1: Giriyoruz.
2: Hadi gidelim.

0: Hocam, tam 6. katmandayız. Yani savaşın gerçekleştirdiği yerdeyiz. Homeros'un İlyada destanını yazdığı ve o savaşın olduğu iddia edilen sur duvarındayız.
1: Evet, Tunç Çağı duvarlarıyla karşı karşıyayız. Sur duvarıyla. Hafif eğimli görünüyor.
0: Dışa doğru eğimli.
1: Dışa doğru eğimli. İşte savunma amaçlı yapılmış bir eğim bu. Bir de kapıdan giriliyor. Oradan çok net bir şekilde görülüyor kapı.
0: Evet.
1: Orada bir ahşap kapı varmış.
0: Evet.
1: Ve çok küçük bir kapıymış o.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle koçbaşlarıyla filan da küçük olduğu için çok sağlam bir şey herhalde.
0: Zorlamalarına rağmen açılmış.
1: Kırılacak yani. Bir kapı değilmiş. Evet. Aslında bu dediğin çok doğru. Hani Troya'yı meşhur eden dönem 6. evredir aslında. Evet. Yani hep onun üzerine yazılmış işte. Homeroslar, Brad Pitt'lere kadar gelen bir
0: Hollywood'a kadar geldi.
1: Dönem. Evet, hep o 6. evreden bahseder. Ki 6. evrede bu kapıdan içeri girip dolaşmaya başladığımız zaman karşımıza çıkacak alandır.
0: Evet. Hocam
1: orada pardon saraylar, işte
0: büyük tapınak var bir tane.
1: Tapınaklar, sonra
0: kutsal alan var arka tarafta.
1: Kentin yönetim binaları vesaire hepsi o surların arkasında.
0: Hocam şimdi bir sürü yer gezdik sizle. Arkeolojik alan, ören yerleri gezdik. Burası böyle hani çok fazla tapınağın ayakta yapısı olan bir bölge değil burası.
1: Evet.
0: Böyle holojenik bir şey.
2: Troya yapı mimari açıdan monumental bir özelliğe sahip değil. Fakat hikayesi çok güçlü. Bir, mitolojik hikayesi güçlü. İki, ondan sonra kazı tarihçesi hikayesi güçlü. Yani Şliman, hazineler, hazinelerin hikayesi. Biz ziyaretçileri bu hikayelerin peşinden dolaştırma amaçlı geziler, gezi rotaları yaptık. Duvarları anlamaları için bazı rekonstrüksiyonlar, resimlerle yaptığımız çizimler gösterdik. Yani ziyaretçi burayı aslında hikayeleriyle gezecek.
0: Yani buranın kazı başkanı Sayın Rüstem Aslan'ın da bize söylediği gibi bir kere çok güzel yapılmış. Yani çok fazla turist aldığından dolayı. Yani burası Türkiye'nin 3. en fazla turist ağırlayan, misafir eden ören yeri olarak kabul ediliyor.
1: Ha, şu andaki durumu
0: evet.
1: Temiz görünüyor, güzel görünüyor diyorsun yani.
0: Çok temiz görünüyor ve böyle çok hani o kadar güzel böyle şehrin içerisine girdikten sonra inanılmaz güzel bir böyle güzergah sizi götürüyor.
1: En ünlü yani yerlerden birisi yani dünyada götürüyor. Burası.
0: Ama burası hani arkeolojik anlamda hani diğer yerlerde bir Pergamon gibi değil, bir Efes gibi değil. Ama burayı asıl önemli kılan ve böyle batıya bilinirliliğini sağlayan sizin de söylemiş olduğunuz gibi yazılı tarihi.
1: Şüphesiz Homeros'tur. Yani kitabı İlyada'yı eline alan bütün o romantikler ki işte Avrupa'nın romantizm döneminin en yükseldiği zaman soluğu Troya'da aldı. Tabii bunun bazıları için ticari bir anlamı da vardı. Bazıları da sadece bu destandaki, bu metindeki yeri görmek için buralara kadar geldi.
0: Aslında Doğu toplumuyla Batı toplumunu birbirinden ayıran en önemli özellik gibi geliyor bana. Yazılı edebiyatın kendinden sonraki kuşaklara aktarımı bu olsa gerek.
1: Tabii yani İlyada'nın yine biraz önce belirttiğimiz gibi İlyada'nın bütün önemi özerk. Batı edebiyatının, modern Batı edebiyatının
0: temeli
1: kalıplarından
0: sayılması.
1: Bir tanesi, en önemlisi olmasıdır tabii.
0: Bir de şimdi buranın coğrafi konum olarak da şeyi çok önemli, yeri önemli. Doğuyla Batı'yı birbirine bağlayan en önemli nokta, Troas bölgesi.
1: Öyle yazılır. Geliyor. Ticari yolların kesiştiği yer diye yazılır.
0: Hatta bu Azra Erhat'ın söylemiyle bu savaşın, Troya Savaşı'nın aslında bir aşk kaynaklı değil de istila etmek amacıyla Akalıların Troyalılara saldırdığı da var.
1: Onu konuşmamız lazım tabii. Yani belki savaş alanını şöyle ya da Homeros'un tarif ettiği savaş alanını şöyle karşıdan gördüğümüz zaman ki öyle bir perspektif var burada. Orada iç yüzünü bunun konuşmamız iyi olur.
0: Orada böyle kılıç kuşanıp hocam size bunu böyle şey bir aktör gibi oynayarak yapmayı düşünüyorum gerçekten. Er meydanına ben de gideceğim savaşacağım.
1: Evet savaş bakalım. Görüntü gözümün önüne getiremiyorum ama ben anlatmaya devam ederim.

0: Hocam sol taraf 6. katman oluyor, sağ tarafta 7. ve 8. katmanlar oluyor.
1: Eğer bu 6. katmansa milattan önce 1700 ile 1200 arasında tarih. Geçen evet tarih. Yani bu duvar da aslında milattan önce 1450'lerde falan yapıldığı söyleniyor. Dediğim gibi Tunç çağına ait. Ve şu anda işte o kapıdan giriyoruz, o ahşap kapıdan. Hani evet. Küçük koçbaşıyla kırılamayan kapı. Ve 6. evrenin saraylarına, evlerine, kamu binalarına doğru, tapınaklarına doğru aynı zamanda ilerlemekteyiz.
0: Dar bir çıkışı var hocam böyle.
1: Evet.

0: Herhalde kale girişi olduğu için daralıyor. Dar ve dik merdivenlerden çıktık şimdi altıncık.
1: Evet.
0: Şeyine, saraylarına.
1: Doğu kapısından girdik. Orası...
2: Güney kapısının olduğu yer, Odeon'la tiyatronun olduğu yer.
1: Evet. Yani mesela biz şimdi bu kapıdan girdik, koridordan geçtik. Evet. Altıncı evrenin içindeyiz şu anda.
2: Evet. Saray odalarının olduğu yer.
1: Ve öbür tarafta da var.
2: Evet.
1: Güney kapısı da tam benim sağımda kalıyor. Asıl işte büyük konukların girdiği, kralların, örneğin Hitit kralının geçtiği yer...
2: Orası.
1: Güney kapısı.
2: Orada. Ama siz altıncı katman için bunu söylüyorsunuz değil mi?
1: Hayır hayır. Kentin...
2: Kentin tamamı için.
1: Tamamı için söylüyorum. Güney kapısı orası.
2: Evet. Çok düzenli bir şekilde kazı çalışması yapılıyor. Görüyorsunuz hocam.
1: Şimdi kentin tamamından madem ki bahsettin hemen kısaca da ondan bir bilgi verelim o zaman. Hı hı. Mesela bu kentin ilk kuruluşu ya da tarih sahnesine çıkışı işte milattan önce 3000 filan öyle tarihleniyor. Sonra aslında küçücük bir yer burası.
2: Evet. Stratejik bir konumu da var
1: 200-300 sene içinde bir parça kendisini toparlıyor. Yani çevredeki diğer küçük kentler içinde biraz daha merkezi bir duruma geliyor. Ancak ikinci evresinde hem depremler var.
2: Hı hı. Yangınlar var galiba.
1: Hem yangınlar var. Hitit taarruzları
2: evet.
1: var. Ve tekrar zayıflıyor.
2: Evet.
1: Üçüncü, dördüncü, beşinci evreler filan da böyle. Hı hı. Yani pek ortada bir şey yok.
2: Şimdi bu
1: ki altıncı evreye kadar.
2: Evet. Çanakkale ilinin topografik yapısına baktığımız zaman burayı besleyen, buradaki ovaları besleyen iki tane önemli ırmak var. İşte o Karamendres dedikleri.
1: Evet.
2: Hemen zaten bitiminde deniz var kuzey cephesinde.
3: Evet. Buranın jeopolitik önemi, Çanakkale Boğazı'nın girişindeki konumu, ticareti kontrol etmesi, yönlendirilmesi, burada sürekli yerleşim olma sonucunu doğuruyor. Ve ikinci faktör de tabii aynı yerde sürekli yerleşme ve kullanılan malzeme.
2: O dönemde doğuyla batıyı yani deniz ticareti yapılacak olan kolonileri tam olarak himayesi altına alacak ya da denetleyebilecek bir yapıya sahip Çanakkale Boğazı. Yani buradan geçtiği zaman Marmara'ya geçtiği zaman Karadeniz. Aşağı tarafı da Ege oluyor zaten. Yani çok güzel bir yere konumlanmış.
1: Troya'nın önemi orada deniliyor. Yani bu evet. kesişme noktalarında deniliyor. Evet, istersen şöyle bir altıncı evreyi dolaşalım.
2: Tamamlayıp hemen bunun bitiminde bir tapınak var.
1: Var.
2: Tapınağın ama öyle görkemli yapılarını görmüyoruz. Sadece zeminini görmüş oluyoruz, temelini görmüş oluyoruz.
1: Hep depremlerin alanı, hep yangınların alanı.
2: Savaşları.
1: Ve asıl savaşların alanı.
2: Yani 30 tane savaş falan yapıldığı söyleniyor değil mi? Belki bunları böyle rakamsallaştırmak doğru değil ama.
1: Her dönemde. Mutlaka korkunç savaşlarla karşı karşıya kalmış burası. Bunları işte gezerken yavaş yavaş örneklendiririz yani.
2: Tamam, ama şimdi o temelinin olduğu yere doğru gidelim hocam.

0: 6. katmanın sur kapısından içeriye girdik hocam. Kuzeye doğru yani Çanakkale Boğazı'na bakan yerde bir Athena Tapınağı mevcut.
1: Ama orası 6. tabii katmana ait değil.
0: Değil, evet.
1: Aslında şunu söyleyelim hemen. Burayı gezerken katman katman filan diyoruz ama bizim tam tabiriyle bildiğimiz katmanlar değil bunlar. Yani evet, mesela normal bir arkeolojik alana girsen biliriz ki katmanlar işte eskiden yeniye doğru üst üste gelirler.
0: En üstte bir akropol vardır. Akropolün tam böyle karşısında.
1: Hayır öyle değil. Zaman vardır. Olarak söylüyorum. Evet, yani evet. Kazdığında işte en eski zaman, sonraki ve en yeni zamana Öyük'te doğru
0: daha
1: gelirler.
0: Daha net anlaşılır bu
1: evde. Evet. Şimdi buraya geldiğin zaman bir sürü zaman var fakat hepsi iç içe geçmiş durumda.
0: Helezonik işte böyle. Antik kent böyle bir yuvarlak içerisinde.
1: Evet. Şimdi 6. evreye girdik diyoruz mesela sur kapısından. Fakat burada karşımıza çıkan Athena Tapınağı Yunan ve Roma dönemine ait.
0: Evet. Helen ve Roma. Evet. Doğru söylüyorsunuz.
1: Evet. Yani Helenistik dönem ve Roma'ya ait.
0: Dolayısıyla aslında Makedon Kralı İskender çok yaptırmak istiyor onu. Dor biçiminde bir Athena Tapınağı yaptırmak istiyor.
1: Hüsmakos'a milattan önce 300'de nasip oluyor. Yani işte milattan önce 300'e kadar gelmiş oluyoruz birdenbire. Yani 1700'den hemen bir alana çıkıyoruz, 300'e geliyoruz.
0: Bazı bayramlarda Athena'ya burada böyle tapınağın kenarında sunaklar da kurbanlar sunuluyormuş.
1: Evet. Fakat sonra Augustus döneminde yani milattan Roma'da. Önce 1 milattan sonra 1 arasında bu tapınak genişletiliyor.
0: O tabii nüfusla orantılı bir şey herhalde.
1: Evet, bir de bir daha gösterişli bir şey yapılıyor herhalde. Şimdi mesela güneş arkamdan doğuyorsa şayet kuzey burası dedin.
0: Evet.
1: Demek ki tapınağın cephesi bu tarafa bakıyor.
0: Evet.
1: Ve yine hani haritalara şöyle bir baktığımız zaman o dönemki haritalara tapınak şurada olmalıysa burada da hemen tapınağın yanındaki evler var.
0: Evet.
1: Yani bizim arkamızda görülen bir takım yerleşimler var. Evet. Sur duvarı da şuradan geçiyor zaten. Böyle bir konumdayız.
0: Evet.
1: Ama işte o hep görmeye alıştığımız sütunlar, alındıklar filan burada.
0: Görkemli devasa yapılarını hiçbirine rastlayamıyoruz.
1: Sadece temellerle karşılaşıyoruz.
0: Temelleriyle yetiniyoruz.

0: Hocam, Troya'ya zenginliği rüzgar getirdi. Şu anda Megaron, yani ön odalı yapının önündeyiz.
1: Bunlar evin duvarları değil. Bunlar sur duvarları. Hı. Yani ikinci evreye ait. Şimdi habire evrelerden bahsediyoruz ama tabii kafa karışıklığına da neden oluyor. Hı hı. Ama biraz önce de konuştuk. Yani bunların hepsi iç içe.
0: Evet.
1: Örneğin işte Schliemann ve Dörfeld'in kazdığı o şey var, tapınak alanı vardı. Şunun hemen arkasındaydı o. Evet. Şöyle dolaştık, geldik buraya. Evet. Ondan sonra hemen yanında bir tiyatronun işte geçtik. Bunların altıncı evre dedik.
0: Evet.
1: Şimdi buraya geldik, birdenbire ikinci evre. Bunların yani üçer metre falan aralar var. Üçer beşer metre araları var. Şimdi bu da ikinci evreye. Yani milattan önce 2500 ile 2200 arası bu duvarlar.
0: İkinci ve üçüncü evre olduğunu nereden anlıyoruz hocam?
1: Ev var bir de yani. Ha, tarihlerinden anlıyoruz. 2200 ile 2050 arasında da üçüncü evre.
0: Yapı
1: milattan önce.
0: Taş değil herhalde, değil
1: bunlar
0: mi?
1: Kerpiç. Evet.
0: Yapılan karbon testler sonucunda bunların ikinci ve üçüncü evre olduğu saptanmış.
1: Evet. İkinci evre kentinin sur duvarları. Hı.
0: Şimdi ama günümüzde bu 1,5-2 metreye kadar inmiş. Bu daha yüksek herhalde
1: değil mi? Evet. Hatta bazı bölümler buranın sonradan yapılmış. Şimdi enteresan bir şey var burada. Biraz sonra geçerken de hep tanık olacağız. Kırmızı bazı yerler.
0: Evet.
1: Oralar yanmış yerler aslında.
0: Öyle mi? Yangından dolayı mı kırmızı?
1: Evet. Ve temel taşlarını ama orijinal olarak görebileceğiz biraz sonra.
0: Devam.

0: Hocam, o hani yanan kerpiç sur duvarı burası herhalde değil mi?
1: Evet tabii, yani bu ikinci, üçüncü evreler müthiş bir yangın geçiriyor. Yani her evrede var aslında, buranın kaderi bu yangın. Ve işte kızara şu delikler de işte buradaki ahşap konstrüksiyonun ya da hatılların girdiği delikler.
0: Hemen o yanan kerpiçin altında bir katman daha var. O katman, o herhalde birinciye falan gidiyor.
1: Hayır hayır. Aynı.
0: Katman. Aynı.
1: Aynı şey.
0: Orası yanmış.
1: Duvar burası. Fakat orijinal temel taşlarını buradan görüyoruz. Yani burada restorasyonlar var tabii mutlaka. Ama orijinal taşlar burada duruyor. Şimdi bu ikinci ve üçüncü evreye ait olduğunu söylediğimiz bu sur duvarları içinde bir şey barındırıyor.
0: Evet.
1: O da megaron bir ev. Biraz önce söylediğim
0: ön
1: gibi.
0: Ön odalı ev.
1: Ön odalı ev, dikdörtgen bir ev. Hatta tapınaklara modellik yapan bir işte ev tipi, prototipi. Şimdi bu köşeyi dönüp ön tarafa çıktığımız zaman o evle de karşılaşacağız. Oradan da konuşuruz.
0: Çok net ve belirgin çıkarmışlar ya hocam. Vallahi tarihin aynası gibi, tarih atlası gibi. Şuna baksanıza.
1: Evet.

0: Megaron yani ön odalı dediği yapı bu oluyor herhalde değil mi? Bu bir yapı böyle.
1: Şimdi tabii bu ev milattan önce 2290 ve 2200 yılları arasında kullanılmış.
2: Katmana 90 göre
1: yıl kullanılmış. Evet, 1,5 metrelik de bir duvar bulunmuş aslında. Şimdi tabii bildiğimiz evler standardından burayı ölçmemek gerekiyor. Evet. O sırada tabii aslında burada yan yana da iki tane ev var. Bir tanesi çok az görünüyor. Bir şey, dikdörtgen biçiminde, evet, bir yer. Hemen kentin sur duvarına dayanmış bir duvarını oradan yararlanmış yani. Bir duvar ağız yapmış böylece. Bir ocak bulunduğu söyleniyor bunun içinde. Dolayısıyla
2: yapıyı işte, andırabilecek bütün elemanlar mevcut herhalde.
1: İlk ev prototipi olarak bunları görebiliriz.
2: Evet, yalnız şu kerpiçin yanmışı, rengi de bir değişik oluyor.
1: Tabii bunlar müdahale edilmiş.
2: Müdahale yani, edilmiş. İyi restorasyon görmüş galiba. Çünkü altında yapı koruma elemanları, evet, da var. Böyle düz mü devam edelim hocam?
1: Tekrar girdiğimiz yerden çıkarız.
2: Tamam, girdiğimiz yerden yani yapının...
1: Çünkü kentin bu tarafına doğru devam edeceğiz.
2: Kutsal alana gideceğiz.
1: Kutsal alana şimdi doğru devam edeceğiz.

0: Hocam Troya denilince aklı ilk gelen yerlerden bir tanesindeyiz. Schliemann yarması ya da Schliemann yarı. 1871 yılında Alman Heinrich Schliemann, hatta kimilerine göre Batı dünyasında 19. yüzyılda dünya arkeolojisini başlatan adam olarak da tanımlanıyor. Bu meşhur kazmayı yarı yapıyor. Tabii ki kente çok büyük bir zarar veriyor. Zarar vermenin ötesinde tek amacı var. O da Priamos'un hazineleri bulup kaçırmak.
1: Şimdi tabii Troya, İlyada ve Homeros bu üçlü neyse, Troya ve Schliemann ikilisi de aynı üne sahip. Ve Schliemann tabii senin söylediğin gibi son derece olumsuz bir takım etkilerde bulunuyor buraya. Ya da etik dışı bir takım davranışlarda da bulunuyor. Arkeoloji etiğine sığmayan, arkeoloji yöntemlerine sığmayan bir sürü şey yapıyor. Ama yine senin de dediğin gibi buranın tanınmasında da en büyük rol oynayanların başında geliyor.
0: Evet.
1: Bu yüzden hani Schliemann denildiği zaman hem bir taraftan nefret hem bir taraftan hafif şaşkınlık ve takdir belki. Bunların hepsi iç içe bir durum
0: aslında
1: yaratıyor insanda.
0: Schliemann'ı incelediğiniz zaman son derece entelektüel bir adam. Ve gerçekten de hani arkeolojiye yön vermiş insan. Yani buraya geliyor, uzun süre burada bir takım çalışmalar yapıyor. Onun günlüklerini falan okuduğumuzda da aslında burada çalışmasını izin alarak yapıyor.
1: Çok hırslı bir adam bir kere.
0: Evet.
1: Kendisini özellikle İngiltere'de o üniversite çevrelerine, Oxford çevrelerine kabul ettirmek istiyor.

0: ve bu yaptığı araştırmalarla. Ama ne yazık ki pek de amacına ulaşamıyor. Çünkü o bir amatör arkeolog. Hı. Yani okumuş yazmış bir arkeolog değil. Çekirdekten yetişme bir
1: amacı
0: arkeolog.
1: Bilimin ötesine geçiyor.
0: Ama yani senin gene söylediğini ben üzerine basarak tekrarlayayım. Bu adam müthiş dil biliyor.
1: Evet.
0: Her eline attığı dili sanki ana diliymiş gibi konuşmaya başlıyor. En son da Latince ve Yunanca üzerine çalışıyor ve onları da kavruyor.
1: Evet.
0: Araştırmaları bu yüzden son derece etkin yayılmaya başlıyor her tarafa. Galiba o sırada bir Amerikan konsolosu yardımıyla ya da bir iki kişi daha yardımıyla buralara karar veriyor. Tabii gene İlyada'yı okuyarak hep karar veriyor. Koltuğunun altında beri, bir İlyada kitabı.
2: Bunu bulacağım diyor.
0: Bunu bulacağım diyor. Aslında işte o doğduğu zaman 1820'lerin başında doğduğu zaman bir Almanya'da bir kasabada bu. Babası işte 7-8 yaşlarında buna bir kitap hediye ediyor. O da İlyada, Homeros'un. Bu onu okuduğu andan itibaren işte birdenbire hayatı değişiyor.
3: Hisarlığı arkeolojik anlamda keşfeden kişi Frank Calvert. Daha sonra 1870 ama büyük çaplı kazıları 1871'de Schliemann yapıyor. Schliemann yaptığı kazı tekniğiyle aslında hazine bulma ve Troya Savaşı'nı, İlyada'nın hayal ürünü olmadığını ispatlama amaçlı kazıları var. O yüzden argümanı da şu: Hisarlık Troya ise, Troya'da Priamos'un hazineleri varsa bu hazineler en alt kenttedir, ana kayanın üzerindeki kenttedir deyip höyüğü yukarıdan aşağı doğru, ana kayaya doğru yıkarak, yok ederek, kalıntıları kaldırarak kazı yapıyor. 1873 yılına kadar bu kazı süresi devam ediyor. 73'te hazineleri bulup kaçırıyor. Başka bir macera başlıyor.
2: Buradan bir yarıyor hocam böyle. 40 metre kadar galiba, değil mi? Evet. 40 metre kadar gidiyor. 17 metre de tamana doğru
0: gidiyor. Birinci katmanda birinci katmana kadar iniyor. Yani işte birinci evre dediğimiz Troya'nın birinci evresinde, ama oralarda yok tabii. Yani bütün katmanları tabii
2: birbirine katıyor.
0: Dört katmanı birden birbirine katıyor ve artık bir de arkeolojik olarak kullanılacak bir halde değil burası.
2: Ve bütün burada çalışan kazı ekibini gönderiyor. Gönderdikten sonra hazineyi açıyor, karısına hediye ediyor.
0: Mesela burada diyor ki Birgit Brandon'un bir kitabı, çok iyi bir kitap. Ve
2: burada da çalışmış
0: burada
2: galiba.
0: Burada da yazın. Çalışmış, evet. Hatta editörlüğünü de işte
2: Rüstem Hoca yapmış.
0: Buranın kazı başkanı Rüstem Aslan yapmış. O kitapta şöyle bir şey diyor: 1870 Nisan'ında Hisarlık'ın batı kısmını tam iki hafta boyunca kazmış.
2: Burası yani.
0: Schliemann. Ta ki bu bölgenin sahibi olan köylüler karşı çıkıncaya dek.
2: Köylü hop demiş, oh, kardeşim ne oluyor?
0: Bizim arazi burası.
2: Dağdan geldim, bağa kazamazsın.
0: Bizim diyor arazi. Ancak ertesi yıl, yani asıl kazılara başlayacağı yıl, Calvert'in yardımıyla kazı izni alabilmişti. Türk hükümetiyle yapılan anlaşma uyarınca bazı masraflarını Schliemann karşılayacak. İşte ticaretten kazandığı parayı buraya yatırıyor. Ve buluntuların yarısını teslim edecekti. Gerisi ise kendisine ait olacaktı. Böylece 11 Ekim 1871'de Troya'da ilk resmi kazı kampanyası nihayet başlamıştı. Biz bu yazıdan ne anlıyoruz? Schliemann buraya gelip de her tarafı kazıp bütün hazineleri
2: alıp götürmemiş.
0: Alıp götürmüş olsa bile bunun hırsızlık tarafı zaten yarı yarıya anlaşmışlar.
1: Evet, evet.
0: Belki daha fazlasını götürmüş olmasıdır, ki daha fazlasını da götürdü zaten.
1: Evet.
0: Ama devletin bir pazarlığı var.
1: Evet, doğru.
0: Kaz burayı, hazineyi çıkar, yarısını bana ver, yarısını daha götür. Çünkü o zamanlar artık söyleye söyleye her programda dilimizde tüy bitti. Bir arkeoloji bilimi, arkeoloji etiğinden çok o sıralarda bir hazinecilik mantığı var. Devletlerle anlaşıyorsunuz ve yarı yarıya da bunu paylaşıyorsunuz.
2: Ama bu adam salt böyle defineci bir adam değil, değil mi? Hani arkeolojik anlamda da son derece entelektüel bir bilimsel
0: var. Mesela kendisi
2: çok iyi gerçekleştirdi.
0: Çok doğru. Kendisinden sonra gelen işte o Dörfeld yanında mimar olarak çalışmış. Sonra kazıyı o alıyor. Schliemann sonrasındaki o dönemde de Dörfeld'in çalışmaları gerçekten işte artık zaten o daha yeni bir arkeolog, daha 20. yüzyıla ait bir arkeolog olduğu için gerçekten artık burada tam anlamıyla bir arkeolojik bilimi ve etiğinden de bahsedebiliriz onun döneminde.
3: Schliemann'ın kazılarında mimar olarak

0: olarak çalışan dönemin en önemli isimlerinden William Dörfeld var. William Dörfeld aslında buradaki kazı tekniğinin düzeltilmesi, tabakaların anlaşılması, belgeleme, plan çizme, fotoğraf çekme gibi özellikleri ön plana çıkartıyor. Ve özetle söyleyecek olursak 9 ana kent dediğimiz tabakalanmayı ilk kez ortaya çıkartan kişi William Dörfeld.
1: Özet olarak böyle.
2: Kendisi gidiyor, adı kalıyor yadigar. Şiliman yarması, Şiliman yarı. Sizi baş başa bırakıyoruz.

0: Erik Şiliman'ın ikinci tahribat yerindeyiz.
1: Gazze yaklaşma.
0: Tamam. Yine kuzey-güney aksında ikinci tahribat yeri.
2: Yani Priamus Hazinesi'ni aramak için dalıp öbür taraftan çıkan
0: katmış.
2: Aslında hazineyi buluyor tabii de buralarda bulmuyor değil mi?
0: Evet. Bize kazı başkanı Sayın Nurettin Aslan'ın anlattığına göre orada bir incir ağacı var. İncir
2: biraz daha
0: dibinde.
2: Kutsal alana doğru işte
0: tam
2: o
0: sur
2: yönde,
0: duvarının altında
2: sur
0: buluyor.
2: Duvarının altında buluyor. Neyse konu o değil, konumuz bu.
0: Evet.
2: Şimdi buradan aşağı yukarı anlaşılan şey bir sürü katman var burada, bir sürü evre var
0: evet.
2: Bu kente ait. Mesela oraya da işaretlemişler işte. Üçüncü evreyi burada görüyoruz.
0: İkinci evre daha altta.
2: İkinci evre daha altta. Üçüncü, bu üçüncü evreyle diğer üçüncü evre arasında gene bir kod farkı var. Evet. Arada da dördüncü evre var. Yani bu ne demek? Altıncı evre en arkada görülüyor.
0: Evet. Altıncı evre şurada bakın.
2: Evet.
0: Dokuzuncu evre.
2: Evre. Tamam o yani daha yakın zaman olduğu için yukarıda olması normal. Fakat bu 1'den 6'ya kadar, 2'den 6'ya kadar olan evreler birbirinin içinde neredeyse.
0: Evet,
2: yani hiç yine hep anlattığımız gibi bir kod farkı yapmadan yan yana diziliyorlar. O da tabii bu kenti çözmek için, tarihini çözmek için çok şaşırtıcı bir oyun oynuyor bize yani.
0: Yine böyle depremler, ondan sonra savaşlar, yangınlar, doğal afetler de buranın böyle biraz topografisine.
2: Demek ki yıkılıp yerine yapılanlardan oluşuyor kent. Yani kent giderek gelişmiyor, giderek yükselmiyor. Bir şeyde, dönemde yıkılıyor depremle ya da yangınla ya da savaşla. Hemen onun yerine başka bir şey yapılıyor.
0: Yaşam kesintisiz devam ediyor.
2: Aynı düzlemde bir sürü evre ortaya çıkmaya başlıyor.
0: Aslında merak ettiğim bir şey var. Yani Smirnalı Ozan Homeros ne buldu da?
2: Smirya doğumlu.
0: Smirna doğumlu Ozan Homeros. Yani ne buldu da bütün destanını bu topraklar üzerine temellendirdi? Burada onlara böyle bir dramatik yapı oluşturdu. Çok merak ediyorum.
2: Bu çok hoş bir konu aslında. Bir tek savaş yazmış o ama.
0: Evet.
2: Troya Savaşı diyor. Hı. Ama bir tane savaş yok diyoruz. Bir sürü savaş var. Ve o bir sürü savaşın, bu topraklarda olan bir sürü savaşın ayrı ayrı halk arasında destanları oluşmuş.
0: Evet.
2: Her bir savaş için belki bir masal anlatılıyor, bir destan yazılıyor. Bir kahramanlık hikayesi, bir ağıt, bir işte dilek neyse.
0: Daha da önemlisi yazıya dökülüyor herhalde.
2: Yazıya dökülmüyor işte. İlk yazıya döken Homeros. Bütün bunları topluyor. Hani zaten biliyor.
0: Evet.
2: Hepsini birden birleştiriyor. Sanki tek bir konsepte, tek bir içerikte, tek bir savaşta öyle bir şey ortaya koyuyor. Aslında ona parça parça destanlar.
0: Evet.
2: Ama
0: evet.
2: O özgün bir şekilde birleştiriyor bunu.
0: Çok da güzel birleştirmiş.
2: Evet. Buradan ayrılalım. Başka yerler var çünkü.
0: İkinci tabakası hocam mı?
2: İkinci evre.
0: İkinci evre.
2: Yani o zamanlar...
0: Tunç çağı mı oluyor yani?
2: Evet yani işte...
0: Erken Tunç.
2: Üçüncü binin ikinci yarısı desek. Evet yani ikinci evreye denk geliyor.

0: geliyor. O ticaretin yoğun olduğu döneme rastlıyor. Aslında bunun sonunda, rampanın sonunda bir kapı var. Hem içeriden kilitlendiği hem dışarıdan kilitlendiği filan söyleniyor.
1: Biz bin ana giriş
0: sur, evet, surlar var etrafında işte. Bunun bir hikayesi daha var. Ya da bu rampa üzerine bir söylenti daha var. Yani şimdi buradan aşağıdan gelen yabancı birisi kapıyı gördüğü zaman ve surları gördüğü zaman kendisini çok aşağıda hissediyor. Yani ne olacak? Buradan ille rampa yapmak şart değil. Bunu indirirsin aşağıya. Düz yoldan da girersin yani açıkçası. Evet. Ama bu psikolojik bir etki veriyormuş yani yukarıda. Hani kürsüye çıkanın aşağıdaki halk üzerindeki baskısı gibi filan bir şey. Biraz daha değişik açıdan şurayı konuşabiliriz aslında.

0: Hocam Troya 2 ve rampa.
1: Evet, şimdi indiğimiz rampayı biraz daha yukarıdan görüyoruz.
0: Evet.
1: Aslında bayağı dik, %25 bir yokuşun olduğu, eğimin olduğu söyleniyor, yazılıyor.
0: Biraz önce söylediğiniz şimdi için de geçerli değil mi? Buraya dışarıdan gelen insanın kendini böyle bir anda küçücük hissetmesiyle alakalı.
1: Evet, dosta da düşmana da aynı şekilde davranıyorlar. Ve burada muhteşem bir kapı var. Onu da şuradaki resimden görebiliyoruz. Bir canlandırma var, bir animasyon. İşte rampanın çıktığı kapı.
0: Evet.
1: Hakikaten görkemli
0: ve dik.
1: Suru. Evet.
0: Şu kalınlık 4 metre değil mi?
1: Evet, yani 4 metre kalınlığında bir sur deniliyor. Ve 5,5 metre genişliği var şeyin.
0: Çok güzel yapılmış. Belli bir yere kadar taş, taşın üstünde kerpiç devamlı.
1: Evet, böyle bir surla karşı karşıyayız. İçeri giriyoruz. Ve Şiliman, içinde şey var.
0: Hemen Şiliman bunun sol tarafında bulunmuş biliyor musunuz Priamos?
1: Ha evet, nerede? Şimdi bir şey söyleyecektim. Sen var.
0: Budanmış incir ağacı. Hemen onun dibinde bulunduğu söyleniyor.
1: Anladım. Muradına o ağacın var? Altında ermiş demek ki.
0: Evet. Yangın ve yangın tabakası ve taş rampa Skaya kapısı nedeniyle Troya 2 şehrini aradığı Homeros'un İlios sanmasına yol açmıştır diyor.
2: Şiliman.
0: Evet, 1200 yıllık bir hata yapan Şiliman hayatının son yılında 1890'da bu hatasını anlamış. 20'den fazla Troya hazinesi günümüzde 7 şehirdeki 8 yere, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra da Moskova ve St. Petersburg'a dağılmıştır. Puşkin Müzesi'nde.
1: Geçmiş olsun.
0: Geçmiş olsun.

0: Hocam şimdi Troya kentinin kutsal alanındayız. Burası Helenistik dönemde kullanılmış bir tane altarı var. Evet. Yani burada bir belli ki bir tapınak alanı ve altar var. İşte kurbanlarını getiriyor halk buraya. Kurbanlarını bu altarda buraya bırakıyorlar. Buralarda kuyular var. Bu kurban kanlarının akıtıldığı kuyular olarak düşünülüyor. Bizans'tan sonra zaten bu pagan kabul ediliyor herhalde. Yavaş yavaş önemini de kaybediyor.
1: Şimdi tabii kutsal alan denildiği zaman mesela şimdi diyelim ki buradaki bazı yapılar ilk önce milattan önce 7. yüzyılda falan yapıldığı yazılıyor. Hı hı. Bazı kayıtlarda var o. Hı hı. Ama kutsal alan denildiği zaman aslında orası çok eski dönemlerden beri hep o kutsal alanlık niteliğini devam ettirir.
0: Çünkü bayramlarda falan buraya gelip insanlar kurbanlarını sunuyorlar herhalde.
1: Kurbanlarını sunuyorlar.
0: Eski yani, gelenek.
1: Evet, çok eski ve sonra her bir kültür, her bir kült o kendi geleneğini o eski tapınağın üzerine ya da eski tapınma yerinin üzerine hep kurar. Evet. Dolayısıyla bu şeyde kutsal alanda neredeyse Bizans'a kadar geliyor. Yani 326 tarihi var aklımda mesela. Hatta onu konuşuruz biraz sonra.
0: Konstantin'in burayı bir başkent yapma hayali mi var
1: hocam? Elbette, onu söylüyorum. Yani mesela o sırada burası İlyon. İlyon ve bir kendinden gelen bir kutsallığı var. Hı. Yani Roma mitolojisine dayanan bir kutsallığı var. Mesela milattan önce 48'de Jules César buraya geliyor. Hı. Çünkü neden? Burası İlyon.
0: Evet.
1: Kendisi de Jules César. Yani ikisi arasında Roma mitolojisine dayanan bir isim benzerliği var. Hı hı. Bir soylu mitolojik şeyin kuşağın kendisini devamı sayıyor Jules César.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla o kuşağın da atası sayıyor. Evet. Ve buradaki kutsal alana ya da buradaki kutsal alandan kaynaklanan bu kentin kutsallığına
0: inanıyor.
1: Geliyor buraya. Hı. Yani bu hep böyle burası üzerine kurulmuş mitolojik bir takım hikayeler devam ediyor yani, evet, o zamanlarda da.

0: Hocam, şimdi bir tiyatrodan daha çok odeon burası.
1: Evet, yani evet, küçük bir yer.
0: 9 basamaklı bir havayası var. Yani oturma grubu var, izleyi var. Küçük bir sahnesi var ve sahnenin hemen arkasında prosenyum, yani sahne çukuru dediğimiz orkestranın yerleştiği yer. Bu tipik Roma örneği. Zaten kentin kutsal
1: odeon, olarak. Odeon tabii hemen... yani Yunan'da da var da tiyatro değil. Küçük dinletiler, evet. Gösteriler vesaire. Ama burası Roma, dediğin doğru.
0: Roma.
1: Bir 70-80 metre kadar yan tarafta da...
0: Boleterion, yani...
1: Boleterion var. O da aynı dönem.
0: O da aynı. Roma. Yani aynı at üzerinde, aynı yol üzerinde.
1: Roma demek ki ansızın bir de karşıya hamam yapmış.
0: Evet, evet.
1: Buraya ilgi duymuş.
0: Evet, evet. Daha çok kamusal mekanları yerleştirmiş buraya. Hani
1: evet.
0: Topografik bölgeden dolayı burası hani rüzgarların zenginleştirdiği, rüzgarların bereket kattığı bir antik kent olarak. Burası daha korunaklı. Zaten bakın şu anda rüzgar var ama bunun içerisi hiç rüzgar almıyor. Çünkü doğusu ve batısı kapalı.
1: Şimdi mesela
0: konuşulan fısıltıyla konuşulan bir şekilde çok rahat duyulabilir.
1: Doğru. Şimdi mesela milattan önce 5. yüzyıla baktığın zaman mesela Pers kralı Xerkes buraya bir geliyor. O bir geçiyor buradan. Milattan önce 4 Büyük İskender buraya geliyor. Onun burada bir ayak izi ya da bir el izi var. Fakat
0: tapınakta da anlatmıştık burayı.
1: Tabii.
0: Bir tapınak yapmak istiyor. Değil?
1: Yapmak istiyor. Yani ona aslında bir sürü ama. Şey yapıyor evet. Da o tapınak da ona kısmet olmuyor, evet. Doğru. Mesela milattan önce 85 bir Romalı komutan Fimbria diye anılan, hani sadakatsiz olarak anılan bu komutan burayı tamamen yıkıyor.
0: Olur.
1: Yıkıyor, yakıyor bir de yani. Evet. Taş taş üstünde kalmamacasına. Ama işte o Roma dönemi, Hadrianus dönemi, Augustus dönemi buranın yeniden canlanmasına neden oluyor. Hatta, onlar buraları yaptırıyorlar.
0: Burada Kral Augustus'un, İmparator Augustus'un bir heykeli
1: buluyor.
0: O şu anda Çanakkale Müzesi'nde evet. Sergileniyor.
1: Augustus'tan çok Hadrianus'un heykeli.
0: Mu? Yanlış söylemiş olabilirim. Evet. Hocam doğrusunu söyledi.
1: Hadrianus'un heykeli müzede de şu anda dediğim gibi. Ondan çok halkın yakındığı söylenir.
0: Öyle mi?
1: Evet, çok zalim, çok sert. Hani tam
0: ama çok dediğim dedikçe onun
1: ama onun zamanında muazzam işler yapılmış.
0: Evet, evet.
1: Yani bütün bu her Asya, Roma eyaletleri.
0: Otanyalı.
1: Evet.
0: Onun zamanında müthiş bir mimari zengin.
1: İşte burası da oradan kentsel, payını almış demek ki.
0: Kentsel dönüşüme onun zamanında.
1: Kentsel dönüşüm, evet, isim olarak belki tutuyor da.
0: Evet, peki devam edelim.

0: antik su mağarası burası. Biraz enteresan bir çekim olacak ama...
1: ona şüphem yok.
0: Evet. Kazı başkanı Rüstem hocam aman dikkat dedi buradan girerken. Son 4-5 yıldır açılmıyormuş burası. İlk kez biz açacağız.
1: Evet, heyecan verici bulunabilir belki.
0: Bence çok heyecan verici. Yavaş yavaş o tarafa doğru gidelim mi hocam?
1: Şunu da söyleyelim aslında. Bu mağaranın M.Ö. 3000'den beri var olduğu biliniyor.
0: Evet hocam.
1: Ve içinde su kuyuları var.
0: İçeride yarasa olabilir, çok dikkat edelim. Serinliği, ürpertiyi hissedebiliyor musunuz? Şöyle bir 60 santimlik kadar şey var, dikkat edin. 60 santim kadar yere. Dikkat edin hocam.
1: Tamam, gidiyorum.
0: Bu böyle 20 metre kadar gidiyormuş hocam. Zamanında bu ovaların sulanmasında falan kullanılıyormuş burası. Ve bunun üzerinde, aman dikkat hocam, bir delik olduğu söyleniyor. O delikten bu içerideki sular buradan büyük ovalara genişliyormuş. Ve sabah zamanında
1: burası... Ovalara kullanılması bu suyun Bizans döneminde.
0: Evet.
1: Yani 11-12. Yüzyıl falan olmalı, öyle tahmin ediyorum. Ama daha önce bu mağaradaki suyun Roma'da balık havuzlarına verildiği ve oradaki balıkların, kapının önündeki balıkların beslendiği söyleniyor.
0: Aşağıdaki suya bakılırsa daha temiz ve berrak görünüyor hocam.
1: Burada sürekli bir kaynak var.
0: Evet. Tabii.
1: Ve bu dörde ayrılan bir mağara aslında.
0: Evet.
1: Ve o bir kol çok uzun. O evet. Kol sürekli kuyularla kesiliyor. Yani oradan ilerlemenin mümkünü yok. Çünkü o kuyuların olduğu kol su dolu.
0: Dikkat edin hocam yerlere. Ürpertiyi hissediyorsunuz değil mi?
1: Valla pek bir şey hissettim. Söylenemez ama gene de dikkatli olmak lazım tabii.
0: Hocam sanırım bu ana kaya oyularak yapılmış ya da bu doğal bir kaya.
1: Hayır doğal doğal.
0: Doğal değil mi? Yalnız görüyor musunuz? Bakın burada üçe ayrılıyor. Dar bir yol var. Tam ortada başka bir dar yol var ve sol tarafında biraz daha
1: genişliyor. İşte o sol taraftan giden yol kuyularla dolu ve ilerledikçe de içi su
0: sancıya doğru gidiyor yani. Şuradan birinci yoldan gidelim mi?
1: Onlar olabilir. Ya hocam, bir şey söyleyeyim. Bunlar zemine biz şimdi gayet rahat basıyoruz ama
0: evet.
1: Burası 2000'li yılların başında temizlenmiş aslında. Yani şuraya kadar zannediyorum toprak doluymuş. Ve arkeolog grubu bunları temizlemiş.
0: Ama buranın toprak dolu olmasının nedeni zamanın tahribatına uğramış herhalde değil mi?
1: Hayır, doğal bir dolgu bu. Çünkü burada şeyler de var. Akmalar da var. Yani sarkıtlar var. Onlara da dikkat etmek evet. lazım tabii.
0: Şu birinci dar yoldan gidiyorum o zaman hocam. Bakalım. Önden gidiyorum. Yalnız çok dikkatli olun hocam. Giderek daralıyor.
1: Daralıyor ve taşların yani üzerine bastığımız taşların aralarından da bunun altının su olduğunu görüyorum.
0: Gittikçe daralıyor. Dikkat edin kafanıza. Beş senedir girilmeyen yere ilk kez biz giriyoruz hocam. Taşların dili bu sefer taşların dibinde uyuz hocam. Taşların dibi.
1: Beş sene çok eski bir tarih değil mi?
0: Artık bunun finaline geldik hocam. Daha ne kadar gidebiliriz? Yok. Göründü. Burası son hocam. Buradan öteye gidemeyiz galiba.
1: Sığmayız en azından.
0: Evet sığmayız. Tamam. Geri çıkalım mı? Hocam çıkarken kenarlardaki çivilere dikkat edin.
1: Bu mağaranın hani ilginç bir tabii bir tarafa da bu aslında çok faydalı bir mağara. Yani bu Troya kenti için son derece yaşamsal önemi var. Çünkü deniliyor ki bir takım kuşatmalar sırasında evet. vesaire buradan sürekli olarak su temin edilebiliyordu.
0: Doğru.
1: Bir de biraz önce söylediğim gibi yani bütün bu Bizans dönemindeki tarlaların sulanması ya da tarım arazilerinin sulanması, balıkçılık yapılması, havuzların yapılması hep bu mağaralar sayesinde oldu. Buradaki kuyular sayesinde.

0: ve dediğim gibi içinde pek çok kuyu var. Giderek de suyun içine doğru uzanan bir...
1: Yani suyla karşılaşacağız orada.
0: Deniz.
1: Hocam dikkatli gitmekte fayda var.
0: Yerler evet biraz kaygan gerçekten. Hafif yosunlaşmış.
1: Tünelin ucu göründü.
0: Tünelin ucu göründü. Lambamızı da söndürüyoruz ve çıkıyoruz.

0: Hocam selamlar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Maydos Kilise Tepe Höyü çalışmaları son 5 yıldır sizde galiba.
1: Evet.
0: Şimdi biraz bize Maydos'tan, buranın topografik, coğrafi yapısından, antik dönemdeki ticari stratejisinden ve öneminden söz edebilir misiniz? Ayrıca burayı şeyle de ilişkilendirmek istiyoruz, Troya'yla.
1: Tamam, peki. Maydos Kilise Tepe Höyü, Gelibolu Yarımadası'nın en büyük höyüklerinden bir tanesi ya da en büyüğü diyeyim. Çünkü daha büyüğünü henüz keşfetmedik. Burası Avrupa yakasında, Boğaz'a girişte, ikinci koyun hemen önündeki höyük. Birinci koyu Morto Koyu, onun önünde Karaştepe yerleşmesi var, höyü var. Burada Maydos Kilise Tepe Höyü de Kilye Koyu'nun hemen arkasında yer alıyor. Günümüzde sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıkta ama burada yaşam olduğu dönemde hemen deniz kenarında bulunan bir yer. Bu kadar büyük olmasının sebebi tabii ki burada gerçekleşen ticaretle alakalı. Troya açısından önemi burada tabii hiçbir dönemde Çanakkale Boğazı tek taraftan kontrol edilmedi. Yani yakın dönemde karşılıklı tabyalar inşa edildi Birinci Dünya Savaşı'nda. Yani hem Avrupa yakasına hem Anadolu yakasına tabyalar inşa edildi. Aynı şekilde yine Orta Çağ'da kaleler, buradaki Osmanlı kaleleri hem Kilitbahir'de var, hem aynı şekilde karşıda Çimenlik Kalesi, Boğaz girişinde Settülbahir Kalesi, karşısında yine Kum Kale. Yani Troya'nın Troya olduğu dönemlerde, o zengin olduğu dönemlerde de tek taraftan boğazı kontrol ederek zenginleştiğini düşünmek biraz zayıf bir teori olur. Mutlaka Avrupa yakasında da bir müttefiki, karşı tarafta da bir yerleşim olması lazım. En güçlü olasılık Maydos Kilise Tepe olması. Çünkü oldukça büyük bir höyük ve hem uygun koylarıyla hem de buluntularıyla geniş bir ticaret potansiyeline sahip olduğunu bize gösteriyor.

0: gerçekten de yaptığımız kazılar da yan yana inşa edilmiş ince uzun taş temelli kerpiç duvarlı evlere rastladık. Ve bu ilginç olan husus da bu evlerin kerpiç duvarlarının süslemeli olması.
1: Evet.
0: Yani rölyefler var üzerinde.
1: İç süslemeler değil mi bunlar? Yoksa dışarıdaki hareketlilik mi?
0: Yani farklı alanlarda kullanılmış.
1: Tabanda. Örneğin,
0: tabii yani biz tabanda değil, pencere kenarlarında uygulanmış. Bugünkü işte söveler gibi, evet, alçı kaplamalar gibi uygulanmış bir kısmı. Bir kısmı duvarlarda bordür olarak uygulanmış. Bir kısmı da çatıyla yani tavanla duvarın birleştiği yerde bugünkü karton piyer uygulamaları, evet, gibi.
1: Alınmış
0: o şekilde
1: gibi.
0: Aynen, evet, öyle. O şekilde uygulanmış ve kerpiç üzerine rölyef,
1: evet,
0: ve üzeri de boyalı.
1: Evet.
0: Yani bu Anadolu için bir ilk. Kültürler arası ilişkiyi, tarihlemeyi, ticaret yollarını ortaya çıkarmak için önemli
1: çok büyük
0: bir yer.
1: Kaynak.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim.
1: Çok sağ olun. Kolay gelsin.
0: Size de
1: önümüzdeki
0: kolay gelsin.
1: Sene için hem kazı döneminiz hayırlı olsun hem de inşallah bir kaynak bulabilirsiniz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.

0: Trabzonlulara sesleniyorum. Bu güzel elen için Troy ovalarını kanla dolduracağım. Ha?
1: İyi misin?
0: Gayet iyiyim. Troya Ovası'nı, güzel Helen'i ve Priamos'un oğlu Hector'u görünce dayanamadım.
1: Savaşı burada, açtım diyorsun.
0: Evet, Brad Pitt'in rolünü çalmaya çalıştım.
1: Şimdi şöyle bir şey var tabii. Mesela burada bir savaştan bahsettiğimiz zaman bu savaşın aslında ne olduğunu birazcık tabii anlatmamız lazım burada. Şöyle bir şey, herkesin bildiği ya da çok kimsenin bildiği bir hikaye. Şimdi Priamos, evet. Yani Troya'nın işte kralı. Ondan sonra bu kral bir elçi gönderiyor Sparta'ya. Oğlunu gönderiyor Paris'i yani. Sparta'nın kralı da Menelaos. Buraya kadar güzel. Bunun bir nedeni var. Bu elçi göndermesinin bir nedeni var. Sparta ile Troya arasında biraz gerginlik varmış. Paris'i de oraya bu gerginliği gidermek için gönderiyor. Menelaos aslında iyi karşılıyor Paris'i. Sarayını alıyor. Ondan sonra yiyorlar, içiyorlar filan işte konuşuyorlar. Tabii bir de Menelaos'un çok güzel bir karısı var. Onun adı da Helen.
2: Helen. Truvalı Helen oluyor sonra.
1: Şimdi işler böyle güzel giderken, yani diplomatik olarak yolunda giderken birdenbire bir haber geliyor Girit'ten. Menelaos'un büyük babası ölmüş.
2: Evet.
1: Ve Menelaos hemen toparlanıyor, Girit'e doğru yola çıkıyor. Bunlar o gece baş başa kalıyorlar, Helen ve Paris. Nokta nokta nokta geçiyorum arayı ve hikayeye göre aralarında
2: bir şey geçiyor.
1: O büyük bir aşk doğuyor.
2: Evet.
1: Henüz Menelaos Girit'ten dönmeden Helen de eşyalarını topluyor ve buraya, Troya'ya, Paris'le birlikte geliyor.
2: Kaçıyor.
1: Tamam. Şimdi kader ağlarını örmekte.
2: Akalılar çok sinirleniyorlar bu olaya.
1: Aslında pek öyle değil işte. Hikaye bu kadar basit değil. Şöyle anlatmak lazım. Mesela

0: işte Menelaus birdenbire tabii ki sinirleniyor. Yani karısını kaçırmış.
1: Bir gece de kendini aşete etmiş.
0: Ve hemen kardeşine müracaat ediyor. Hı hı. Kardeşi de Miken kralı Agamemnon. Şimdi bir İlyada dökümü yapıyoruz şöyle. Agamemnon da muazzam bir ordu topluyor. Ve işte senin şimdi burada mücadele ettiğin savaşa doğru zaman ilerliyor.
1: Yaklaşık 1000 tane gemiyle Ege Denizi'nden açılıyorlar.
0: Evet, çok fazla gemi var. Yalnız şimdi burada İlyada'nın başına bir giriş yapan Azra Erhat ve Akadir'le birlikte tabii bunu çevirdiler ve o metni oluşturdular.
1: Üstünde de yıllarca çalıştılar.
0: Tabii ki bize kazandırdılar bu eseri. Fakat orada şey diyor ki, Azra Erhat diyor ki, iş bu kadar basit olmamalı.
1: Evet.
0: Yani bir kralın, evet, karısının kaçırılması diplomatik bir skandaldır ya da çok büyük bir duygu patlamasına yol açar, savaşa bile yol açabilir. Ama iş gene de hani bu kadar büyük bir orduyla, senin dediğin gibi bir sürü gemiyle bu savaşa girilmesi bir tek buna bağlı olamaz. Şimdi buradan şöyle bir şeyler sana okumak istiyorum.
1: Tamam.
0: Mesela diyor ki, sefere Agamemnon 1000. Pardon, 100. Sen 1000 deyince benim de aklım ona gitti. Agamemnon 100 gemiyle katıldı. Yani Miken kralının gemisi en fazla 100. O filo içinde. Aslında diyor, her onunla birlikte bu savaşa katılan diğer Yunan kentleri de kendilerine göre sayıyla katıldılar. Hizmete işte soyunmuş diğer bölge krallarından kimi, yani mesela Pilos kralı Nestor 90 gemiyle katılmış. Argos kralı Diomedes 80 gemiyle katılmış. Girit kralı İdomeneus da 80 gemiyle katılmış. Hepsini toplamış.
1: 1000 gemi etmişler.
0: Lokris kralı Ayas 40 gemiyle. Ve hatta Arkadya kralının gemisi yokmuş. Agamemnon ona gemi vermiş. Sen de demiş işte 60 gemiyle katıl. Ve böylece muazzam bir filo oluşturmuş. Sonra da bu savaşa doğru işte geçen dediğin
1: sanki
0: gibi bir zaman.
1: Sanki asıl amaç hep birlikte toplanıp Troya'yı fethetmek, yağmalamak, yakıp yıkmak.
0: Şimdi milattan önce 16'ya baktığımız zaman Yunan kentleri bir birlik oluşturmuştu kendi içinde.
1: Evet.
0: Baş kral da Miken kralı Agamemnon'du. Neden baş kral oydu? Çünkü bu feodal sistem içinde en fazla sürüye sahip olan, en fazla topraklara sahip olan, dolayısıyla askeri güce sahip olan baş toprak ağası Agamemnon'du. Ve dolayısıyla de gene o ne derse diğer krallar o feodal sistem içinde ona boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü onlar daha zayıftı. Ve Azra Erhat şöyle bir paragrafla bitiriyor bu savaşın nedenini. Aynı değişmez düzen ele geçirilen malların paylaşılmasında da görülür. Bu feodalite kapsamında paylaşımda da ortaya çıkıyor.
1: Yani savaş ganimetlerin paylaşımında. Kimin daha fazla askeri gücü ve ordusu varsa o en büyük payı o.
0: Dolayısıyla
1: Agamemnon.
0: Yani Menelaus'un kardeşi.
1: Evet.
0: Asıl Troya Savaşı başlamadan önceki yıllarda da Akalar birçok yağma seferine çıkmışlardı.
1: Karşı kıyıdan buraya.
0: Tabii. Bir sürü köle ve mal toplamışlar. Bunları Agamemnon'un önüne dizip en üstün payı ona vermekle gurur duymuşlar, kusur etmemişlerdi diyor. Bölge kralları aralarında eşitseler de, yani işte o birlik demokratikse de, Agamemnon'la aralarında eşitlik yoktu ve olamazdı. Dolayısıyla Agamemnon'un kardeşi ya da abisi Menelaus demişse, ya böyle
1: gidiyoruz,
0: bir durum oldu, abi topla şu şeyleri ya da kardeşim topla şu orduyu da şu adamların canını okuyalım,
1: yakalım,
0: demişse
1: yıkalım,
0: işte böyle büyük bir ordu buraya gelmiş demektir.
1: Savaş 10 yıl sürüyor sanırım, değil mi?
0: Savaş işte yani hep konuşuyoruz ya mesela,
1: evet, olmuş muydu,
0: olmuş muydu, olmamış mıydı, nerede olmuştu vesaire. Azra Erhat aslında ona biraz

0: ışık tutuyor. Yani sürekli olarak buralara akınlar var. Evet. Akalar, diğer Yunan kentleri, Troya ile sürekli olarak bir ganimet savaşı içindeler aslında. Evet. Evet. Ve işte İlyada'nın o büyük savaşı da bütün bu savaşların toplamı olduğunu bize belki
1: sanki
0: de anlatıyor.
1: Sanki bir tane kahramanlık hikayesi değil, bir destan değil, toplama destanlardan böyle dramatik bir kurgu oluşturulmuş. Evet. Ve dünyanın Batı edebiyatının temel kaynağı.
0: Hep söylediğimiz şey. Evet. Ve dolayısıyla hani biraz önceki senin verdiğin mücadeleye de gönderme yaparak şunu söyleyeyim. Aslında Akileus'un pek bir derdi yoktu. Yani bu topraklarla bir derdi yoktu, Paris'le bir derdi yoktu. Ama bu feodal sistem içinde verilen emri, kralın, büyük kralın verdiği emri uyguluyordu, evet.
1: O zaman ben şimdi Agamemnon'a karşı kıyılara saldırmaya gidiyorum hocam, geliyor musunuz?
0: İşte pek bir derdin yoktu diyorum sana. İstersen güneşe doğru yürüyebiliriz.
2: Agamemnon, geliyoruz! Hocamla birlikte sana geliyoruz.
3: Hektor'a, Paris'e, Priamos'a, lanetli gelin Helen'e rağmen Troya bizim için en fazla bilgisine inanılmayan kain Prenses Cassandra'nın şehridir. Tarihle efsanenin, düşle gerçeğin karıştığı yerde durur Troya. Doğu ile Batı'nın karşı karşıya gelişinin tarihte bilinen ilk vakasıdır.

0: Hayrola, siz nereye böyle?
1: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
0: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
1: Peki.
2: Lale,
3: sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
2: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
4: Teşekkür ederim.
5: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
2: Oku bakalım şunu.
4: Okunmaz o amca.
3: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin.
0: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
6: Bir Dağ Masalı bugün 18'de TV4'te.

0: dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Yine 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Şebnem Yücelik. 1981 Erzurum doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. 12 yıllık evliyim. 8 yaşında Yavuz Selim isminde bir oğlum var. Daha çok onunla vakit geçiriyorum. Şimdilik çalışmıyorum.
0: Harika. Peki nasıl katıldınız? Başvurunuz nasıl oldu?
1: Genelde oğlum çok destekliyor beni bu konularda. Yarışma programlarını birlikte izliyoruz. Anne hadi biliyorsun soruları sen de katıl diye onun desteğiyle katıldım. Beni izleyince de güzel bir anı olsun ona istedim.
0: Peki başarılar diliyorum size.
1: Teşekkür
0: ve
1: ederim.
0: Perihan Hanım da bizimle birlikte. Merhaba.
2: Merhabalar. Perihan Altunsoy ben. 22 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum ailemle birlikte. Haliç Üniversitesi'nde Mimarlık Fakültesi'nde öğrenciyim.
0: Dün finale adını yazdıran ve yanlış cevapla aramızdan ayrılan Öykü Hanım'la birlikte bugün iki yarışmacımız yeni olarak aramıza katıldı. Bunlardan birisi de Perihan Hanım oldu ve Gizem Hanım son ana kadar finale zorladınız. Şu anda en iddialı siz diyebilir miyiz?
3: Sessiz ve derinden ilerliyorum Ersin Bey. İlk gün üçüncü oldum. Dün ikinci oldum. Bugün de artık birincilik gelir diye ümit ediyorum.
0: Ne diyorsunuz Sinan Bey?
4: Ben de tam tersi. İlk gün ikinci gün üçüncü oldum ama ben bugün hala iddialıyım. Bugün veda olmayacak çünkü kızım dün gece çok iyi uyudu. O yüzden uykumu aldım. Çok dinçim, enerjiyim, harikayım. Liderlik için en önemli lider benim yani.
0: Peki başarılar diliyorum o halde dört yarışmacımıza da. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesi 3 etap sizleri bekliyor. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etap dikkat etabı 2000 puan değerinde olacak bu kez sorular. Ve üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabı 3000 puan değerinde. 5000 lira para ödülü için en fazla puan alan yarışmacımızla yarışacağız tabii ki. Bir kişi doğru cevap verirse çarpı 2 puan kazanacak. Bunu da hatırlatayım. Başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Her zamanki gibi yarışmamıza bilgi etabıyla başlıyoruz. İşte ilk sorumuzun konu başlığı.
6: Beni geçemeyeceksin. Ne?
7: 100 metreyi 11 saniyede koşabilen Nitta şimdiden kaleye çok yaklaştı.
8: Hadi maça golle başlayalım.
9: Günün ilk serinlemesini yaşama zamanı geldi.
0: Çizgi film dünyasıyla başlıyoruz yarışmamıza. Looney Tunes serisinde yer alan hayali bir çizgi film karakteridir. Çizeri Robert McKimson'dır. Çok hızlıdır ve sınır tanımaz iştahıyla istediği her şeyi yer. 1990'lı yıllarda çok popüler olmuştur. Çok hızlı bir şekilde dönmeye başlayarak önüne gelen her şeyi parçalar ve geçtiği yerlerde büyük bir yıkıma sebep olur. Bu özelliğiyle Looney Tunes'un en popüler karakterlerinden biridir. 1991 yılında kendi çizgi dizisi yapılmıştır ve ailesi ilk defa bu çizgi dizide görülmüştür. Çizgi karakter haline getirilen bu hayvan aslında kendi adını taşıdığı bir adada yaşamaktadır ve şu anda dünyadaki en büyük etobur keselidir. Sorumuz gelsin. Hızlı ve sınır tanımaz iştahıyla tanınan çizgi film karakterinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Yakın zamanda aslında yarışmamızda kulaklarını çınlatmıştık bu karakterin ismini.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı göreyim lütfen. Şebnem Hanım.
2: Tazmanya canavarı.
0: Sinan Bey.
1: Tazmanya canavarı.
0: Gizem Hanım.
3: Aynı şekilde Tazmanya canavarı.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Tazmanya canavarı.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Acaba buralar yemyeşil olur mu? Ne diyorsunuz?
3: Olur. Olur bence.
0: Olur dediler. Görelim o halde. Tazmanya canavarı doğru cevap olacaktı. Ve Avustralya'da, Tazmanya adasında olduğunu ifade etmiştik. Geçtiğimiz günlerde yine nesli tükenen hayvanlarla ilgili bir bilgilendirme yaptığımızda Tazmanya canavarından da bahsetmiştik. İkinci sorumuza geliyoruz şimdi. Yıllar öncesinde ekrana gelen dizilerden birisine götüreceğim sizi. 1978-1991 yılları arasında yayımlanan ünlü Amerikan dizisi, haftalık pembe dizi tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biridir. En çok izlenen televizyon programı olarak da Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Dizi aslında en başta 5 bölümlük bir mini dizi olarak tasarlanmıştı. Ancak gördüğü ilgi sebebiyle sürekli uzatıldı ve toplam 356 bölüm çekildi. 1996 ile 1998 yıllarında iki tane de devam filmi hayata geçirildi. Larry Hagman'ın canlandırdığı dizinin ünlü karakteri J.

karakter TV tarihinin en kötü karakterler arasında yer almış ve efsane olmuştur. Dizi yayınlandığı 80'li yıllarda ülkemizde de büyük bir ilgi görmüştür. Sorumuz gelsin. Kötü karakter J.R.'ın yer aldığı ve 1980'lerde büyük ilgi gören efsane dizinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. TRT'de yayınlanıyordu bu dizi ve 1980'li yıllara damga vuran dizilerden birisiydi. J.R. ofiste öldürüldükten sonra olay olmuş ve önce Amerika'da ve tüm dünyada o bölüm izlenme rekorları kırmıştı. Herkes J.R.'ın kimi vurduğunu merak ediyordu. Hatta o dönemin Amerika Başkanı dahi dizinin yapımcısını arıyor. Ya bu J.R.'ı kim öldürdü acaba diye soruyor ama yanıt alamamıştı. Böyle bir ilginç hikayesi de vardı. Bu evet. Diziyi acaba bilebildiniz mi? Buyurun cevapları görelim. Şebnem Hanım.
1: Ne yazık ki hatırlayamadım.
0: Hatırlayamadınız. Sinan Bey.
2: Cesur ve Güzel dedim ben. Öyle bir dizi vardı eskiden. Aklıma o geldi, onu yazdım.
0: J.R. var mıydı orada?
2: Ya işte vardı diye hatırlıyorum ama doğru mu onu bilmiyorum.
0: Gizem Hanım.
3: Ben de hatırlayamadım ama eskilere dair bir yalan rüzgarı aklıma geldi. O da büyük ilgiyle izlenen bir diziydi diye biliyorum ama karakterin adıyla da yalan rüzgarının kültürünü çok bağdaştıramadım. Yine bir hakkımı deneyeyim istedim. Çok doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Ben de hiçbir fikrim olmadığı için başver.
0: J.R.'ı hiç duydunuz mu peki?
2: Evet, duydum. Evet.
4: Ben duymadım. Duydum.
3: Evet.
0: Ve hatta böyle entrika olduğunda, karmaşalık olduğunda, işte aşk hikayeleri olduğunda filan da adeta onun gibi bir dizi filan derler. Hı. Ya da orası evet. Böyle buna döndü filan denir.
2: Evet. Şimdi buldum cevabı.
0: Buldunuz mu? Evet. Görelim mi o zaman doğru cevabı?
3: Evet. Görelim.
0: Buyurun, cevap geliyor. Doğru cevap Dallas olacaktı tabii ki. Türkiye'deki adalar konu başlığımız, bakalım hangi ada? Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan bir adadır. Van Gölü'nün içinde yer almaktadır. Adanın adı zamanında burada yaşayan bir Ermeni başkeşişten gelmektedir. Bazı Ermeni kralları da adada yaşamıştır. Adanın yüz ölçümü yaklaşık 164 bin metrekareye yakındır. Çok büyük ve dik kayalıkların yer aldığı adanın üzerinde ayrıca yine Ermenilerden kalma önemli bir kilisede bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Van Gölü'nün içinde bulunan, ismini Ermenilerden alan adanın adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Siz Erzurum doğumluydunuz.
1: Evet.
0: Değil mi Şebnem Hanım?
1: Evet.
0: Perihan Hanım siz?
2: Erzincan.
0: Erzincan doğumlu. Biraz soru o taraflara götürdü mü?
2: Götürmedim.
0: Soru işaretim var hala.
2: Evet.
0: Öyle mi? Peki cevaplarınızı göreyim.
1: Ben oğlumun adını yazdım. Görünce sevinsin diye. Boş bırakmayayım dedim.
0: Yavuz Selim Adası.
1: Evet.
0: Peki Yavuz Selim'e buradan biz de el sağlayalım. Sinan Bey?
3: Özdamar Adası.
0: Özdamar Adası. Peki Gizem Hanım?
4: Hiç bilmediğim bir yerden geldi. O yüzden maalesef boş bıraktım.
0: Perihan Hanım?
2: Benim de bu soruyla alakalı hiçbir fikrim yoktu. Tamamen salladım. Siz soruyu söylerken keşişten bahsettiniz. Ben direkt bunu yazmak istedim.
0: O zaman doğru cevaba götüreyim sizleri. Ak damar olacaktı. En çok yaklaşan Sinan Bey oldu. Artık etabı bitiriyoruz. 1000 puan değerindeki son sorumuz gelecek şimdi. İşte 4. sorumuz.

Bülbül konu başlığımız. Bülbüller gece ötüşleri ve seslerinin güzelliğiyle bilinirler. Dişilerden daha iyi öten erkek bülbülün sesinde 24 çeşit nami bulunduğu tespit edilmiştir. Edebiyatta bülbülün feryadı aşıkların feryadına benzetilir. Özellikle divan edebiyatında en çok ismi geçen kuş bülbüldür. Güle aşık olduğu iddia edilir. Bu aşkın gül solunca sona erdiği söylendiğinden mecazi aşkın sembolü olmuştur. Sorumuz gelsin. Yediği zaman bülbülün susmasına sebep olan meyve hangisidir? Süreniz başladı.

0: süre bitti dediğim anda Perihan Hanım yazdı, çizdi bir şeyler ama göreceğiz şimdi bakalım ne yazmış. Buyurun cevaplarınız lütfen. Şebnem Hanım.
1: Dut.
0: Dut dediniz. Sinan Bey.
2: Dut yemiş bülbüle dönmek. Dut.
0: Ne demektir peki o?
2: Sessiz, sakin, işte susan kişilere söylenen bir sözdür.
0: Bir dut yemiş bülbül. Hı hı. Gizem Hanım.
3: Benim de aynı şekilde dut.
0: Aklınıza o mu geldi?
3: Evet.
0: Perihan Hanım.
4: Benim başta aklıma gelmemişti. Son dakika, son saniye aklıma geldi ve direkt yazdım.
0: Son anda dut yazdınız.
4: Dut, evet.
0: Gördüğüm için ben de ve son anda silmeye fırsatınız olmadığı için evet, dut diye yazdınız. Bu bakımdan cevabınızı dut olarak kabul ediyorum. Şu anda 4 tane dut vardır. Peki dut yemiş bülbül. Siz az önce söylediniz ya. Neden bülbül susuyor? O konuyla ilgili bir fikri olan var mı? Yani böyle bir deyim var biliyorsunuz.
3: Siz birisi sorarken ben de onu düşündüm açıkçası ama
4: sindiremiyordur belki.
2: Biyolojik bir şey oluyordur bülbüle muhtemelen. O şeyi yiyince, dutu.
5: Çok mu tatlı geliyor acaba?
3: Hazmedemiyor.
2: Ondan dolayıdır.
0: Önce cevabı görelim mi o zaman? Buyurun cevabımız neymiş? Dut doğru cevap olacaktı. 4 yarışmacımız da doğru cevabı verdiler. Dut yemiş bülbül gibi ifadesi. Birisi herhangi bir şekilde böyle sessiz kalırsa sizin dediğiniz gibi ortamdan sesi çıkmıyor. Adeta dut yemiş bülbüle dönmüşsün gibi. Şimdi birinci etabı bitirdik ve bakalım puan durumları nedir? Şu anda 4 yarışmacımızın da ekranda da görüldüğü gibi 500'er puanı bulunuyor. Herkes aynı soruda doğru cevabı verdi. İkinci soru yanlıştı. Sonra yanlış ve şimdi yeniden doğru derken bir eşitlik hakim. Acaba diğer etaplarda durum ne olacak? Ve başlayalım yeni etaba. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Ve işte 5. sorumuzun konu başlığı. Biraz önce Van'daydık, şimdi Hatay'a götüreceğim sizleri. Binlerce yıl boyunca pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış Hatay'da Türkiye'nin birçok ilk ve enlerine rastlamak mümkündür. Bunlarla ilgili bazı bilgiler aktaralım. Habibi Neccar Camii, Anadolu sınırları içerisinde inşa edilen ilk cami ve Hazreti İsa'ya inanan bir kişinin adının verilmesiyle de hoşgörü timsali olan dünyadaki tek cami. Samandağ plajı, kesintisiz 14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun plajı. Antakya Kalesi ve surları, kare biçiminde 360 adet nöbetçi kulübesi bulunan ve yaklaşık 12 kilometre uzunluğuyla İstanbul surlarından sonra en uzun sur sınırına sahip. Aziz Petrus ve Anıt Müze, dünyanın ilk mağara kilisesi. Uzun Çarşı, 3500 metre uzunluğuyla ülkemizin en büyük kapalı çarşılarından biri. Asi Nehri, sınırı aşan, sınır oluşturan ve güneyden kuzeye doğru akan tek nehir. Hıdırbey Köyü Musa Ağacı, Hazreti Musa'nın asasından oluştuğuna inanılan çınar ağacının gövde çevresi 35 metre. Sorumuz gelsin. Kesintisiz 14 kilometre uzunluğa sahip Türkiye'nin en uzun plajı hangisidir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Acaba sorumuza nasıl bir cevap verdiniz? Buyurun lütfen. Şebnem Hanım.
1: Samandağ plajı.
0: Sinan Bey.
2: Samandağ plajı.
0: Gizem Hanım.
3: Samandağ plajı.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Samandağ plajı.
0: Acaba ben ne demişim? Buyurun görelim. Cevap soruda. Samandağ plajı. Kesintisiz 14 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun plajı. Cevap soruda. Samandağ plajı dünyanın da aynı zamanda en uzun 15 plajın içerisinde yer alan bir plaj.
5: Bir varmış, bir yokmuş. Bir küçük prens varmış. Neredeyse boyu kadar bir gezegende yaşarmış.
6: Hey, gelip benimle oynasana.
7: Seninle oynayamam. Evcil değilim ben. Ama beni evcilleştirirsen, işte o zaman dost oluruz. Ve sen de benim için dünyada biricik olursun.
0: Küçük Prens konu başlığımız. Küçük Prens 1943'te yayımlanan masalsı bir kitaptır. Sahra çölüne düşen bir pilotun Küçük Prens'le karşılaşmasıyla başlar. 27 bölümden oluşur. Özellikle Küçük Prens'in yurdundan ayrılıp 6 ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi de yapılır. Bu geziler arasında kralın gezegeni, otorite tutkusunu, fenercinin gezegeni, anlamsız ve sorgulamaksızın yerine getirilen görev duygusunu, sanatçının gezegeni, kendini beğenmişliği ve sanatçının toplumla yitirmiş olduğu iletişimsizliği, İş adamının yaşadığı gezegen, amaçsız sahip olma tutkusunu, coğrafyacının yaşadığı gezegen ise bilimi kimin için yaptığını unutan bilim adamını ve bilim anlayışını sembolize eder. Sorumuz gelsin. Küçük Prens'te otorite tutkusunu sembolize eden gezegen hangisidir? Süreniz başladı.

0: 6. sorumuzdu. Hiç okuma fırsatınız oldu mu Küçük Prens'i?
1: Evet.
0: Sinan Bey?
1: Okudum.
0: Gizem Hanım?
2: Evet. Ben de okudum.
3: Çok oldu.
0: Perihan Hanım da okumuş. Şebnem evet, Hanım. 4'te 4 okuduğunuza göre o zaman buralar yeşillenir herhalde diye düşünüyorum.
2: İnşallah.
0: Bakalım buyurun lütfen cevaplar. Şebnem Hanım?
3: Politika gezegeni dedim.
0: Politika gezegeni. Ben politika gezegeni dedim mi?
3: Yıla takıldım o ara ben onu düşünürken.
0: Sinan Bey?
1: Kralın gezegeni.
0: Kralın gezegeni. Gizem Hanım?
2: Yönetici gezegeni diye bir şey anımsadım sanki ama başka bir şey aklıma gelmediğinden böyle yazdım.
0: Perihan Hanım?
4: Ben sanatçı dedim. Doğru değil ama yazmak için yazdım.
0: Doğru değil mi?
4: Yani bunu hatırlamıyorum. Başka bir önceki söylediğiniz olması gerekiyor ama son dakika, son saniye.
0: Siz de yanlış olduğunu düşünüyorsunuz. O zaman ben ne demişim hep birlikte bir görelim bakalım. Cevap soruda. 6 ayrı gezegene yaptığı gezileri anlatan bölümlerde bazı tipik yetişkin yaşam biçimlerinin eleştirisi de yapılır. Bu geziler arasında kralın gezegeni otorite tutkusunu. Cevap soruda. Kralın gezegeni diyen Sinan Bey tek başına doğru cevabı bildi. Tebrik ediyorum sizi. Ve böylelikle 4000 puanı haneye yazdırdınız. Mangayla devam ediyor yarışmamız. MTV ödüllü Eurovision ikincisi alternatif Türk rock grubu Manga 2001 yılında Ankara'da kuruldu. 2002 yılında televizyonda canlı yayınlanan bir müzik yarışmasıyla tüm Türkiye'nin dikkatini çektiler. Grup 2004 yılında ilk albümle

yayınladı ve animasyon karakterleri Spy ile birlikte çok başarılı bir animasyon klip yaptılar. Bir ilki imza attılar, dünya genelinde bilgisayar oyunu olan ender gruplardan biri olmayı başardılar. 2010 yılında Türkiye Eurovision'a Manga ile katılma kararı aldı. Norveç'in başkenti Oslo'da yapılan Eurovision şarkı yarışmasını Almanya 246 puanla kazanırken Türkiye 170 puanla ikinci oldu. Sorumuz gelsin. Manga, Spa karakterinin yer aldığı animasyon klibini kaç yılında yayınlamıştır? Süreniz başladı.

0: Yarışmacılarımız bir çırpıda yazdılar. Sorumuzun cevaplarına gelelim. Buyurun lütfen. Şebnem Hanım.
1: 2004.
0: Sinan Bey.
2: 2004.
0: Gizem Hanım.
3: 2004.
0: Ve Perihan Hanım.
4: 2004.
0: Eğer dört yarışmacımız aynı cevabı veriyorsa bir bildikleri vardır diyelim. Doğru cevaba gidelim. Cevap soruda. Grup 2004 yılında ilk albümlerini yayınladı ve animasyon karakterleri Spy ile birlikte çok başarılı bir animasyon klip yaptılar. Cevap soruda. 2004 doğru cevap. Böylelikle tüm yarışmacılarımız puanları paylaştılar ve artık bu etabı da bitiriyoruz. Son sorumuza geldik. Dikkat etabında.

Japonya'ya götüreceğim sizleri şimdi. Japonya'daki egemen dinler Shinto ve Budizm'dir. Doğada kami denilen ruhların yaşadığına inanılır. Bu inanç Shinto dininin temelini oluşturmaktadır. Japonlar özel günlerde geleneksel kıyafet olan kimono giymeyi ihmal etmezler. Erkekler kimonolarının üzerine hakama adı verilen çok geniş paçalı pantolonlar ve haori denilen bol ceketler giyerler. Kimono giyildiğinde normal ayakkabı ve çoraplar giyilmez. Ayakkabı yerine geta adı verilen yüksek tahta nalınlar giyilir. 15. yüzyıldan beri var olan özel çay töreninin adı Chanoyu'dur. Törenin esası ev sahibinin konuklarına çay hazırlaması gibi gündelik bir ihtiyaca dayanır. Sorumuz gelsin. Japon erkeklerinin kimonolarının üzerine giydikleri geniş paçalı pantolonlara ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuz. Bakalım etabı nasıl bitireceğiz? Buyurun cevaplarınız lütfen. Şebnem Hanım.
1: Hatomi diye bir şey anımsadım.
0: Hatomi diye duydunuz.
1: Evet.
0: Sinan Bey.
2: Hamana. Hamana diye bir şey duydum ben de, öyle hatırlıyorum.
0: Hamana dediniz. Gizem Hanım.
3: Haori diye bir şey duydum. Bunu duyduğuma eminim. Ama bu sanıyorum ceketti. Ona emin değilim.
0: Haori duydunuz ama doğru cevabı ondan emin değilsiniz. Evet. Perihan Hanım.
4: Ben hakama diye duydum. Umarım doğrudur. Hakama.
0: Hakama. Tabii Japon kültüründen bahsedince çok ortaya farklı. Farklı farklı kelimelerin çıkması da gayet doğal. Ama gerçekten araştırılması ve araştırıldığında da bence dikkat çeken bir kültür. Dört yarışmacımızın

0: verdiği cevaplardan birisine ben çarpı 2 puan gönderiyorum.
1: Perihan Hanım sanıyorum.
0: Nereye Gizem Hanım?
1: Bu tarafa gidiyor sanıyorum.
0: Perihan Hanım'a mı gidiyor?
2: Bence benim.
0: Siz misiniz? O zaman görelim.
2: Bakalım.
0: Bakalım. Çarpı 2 nereye gidiyor? Cevap soruda. Erkekler kimonolarının üzerine hakama adı verilen çok geniş paçalı pantolonlar ve haori denilen bol ceketler giyerler. Cevap soruda. Hakama cevap doğru cevaptı. Perihan Hanım'a alkışlıyoruz. Tek başına doğru cevabı bildi. Ve bir anda Sinan Bey'e yetişti. Şu anda önümüzde 4 soru var. 4 soru öncesindeki puan durumuna bir bakalım. Sinan Bey ve Perihan Hanım şu anda 5500 puanla zirvedesiniz. Şebnem Hanım ve Gizem Hanım 8 soruda sadece 1500 puan toplayabildik. Şebnem Hanım, heyecan devam ediyor mu?
3: Heyecanım aslında çok yoktu ama konsantrasyonda biraz sorun yaşıyorum sanırım. Toparlayacağız inşallah son etapta.
0: Günlük hayatınızda da hep böyle gülümser misiniz?
3: Evet.
0: Yüzünüzdeki ifade baştan bu yana yanlış cevap da olsa, performans kötü de olsa hiç değişmedi yalnız.
3: Evet, zaten yarışmada da kendinizi anlatan 3 özelliğiniz dediğinde ilk güler yüzümü yazdım. Genelde öyleyimdir yani.
0: Ne güzel. Oğlunuz da öyle mi peki?
3: Evet, o da öyle. Bana
0: harika,
3: çok benziyor.
0: Harika. Gizem Hanım, geçtiğimiz günleri aratır oldunuz.
1: Evet, makus talih diyelim. Son etabı bekleyelim, hiç belli olmaz. Arap atı gibi açılabilirim sonradan.
0: Neden olmasın
1: neden
0: değil mi?
1: Neden olmasın.
0: Peki, önümüzde şu anda 4 soru kaldı artık. Yeni etaba başlayalım. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. Yarışmanın kaderini belirleyecek olan etaptayız. İşte yeni sorumuz. Paranın tarihçesine bakacağız şimdi. Paranın icadından önce insanlar farklı ürünleri takas ediyorlardı. İlk madeni parayı M.Ö. 7. yüzyılda Lidyalılar kullandı. Tarihteki ilk kağıt parayı kullanan M.Ö. 9. yüzyılda Çinliler oldu. Bu paralar dayanıklı oldukları için genellikle pamuk, keten ve kenevir liflerinden üretiliyordu. Kağıt parayı Avrupa kıtasına tanıtan kişi 1200'lü yıllarda İtalyan gezgin Marco Polo oldu. Avrupa'daki ilk kağıt para 1661 yılında İsveç'te basıldı. Osmanlı Devleti ilk kağıt parayı 1840'ta kullanmaya başladı. Kaime adı verilen bu kağıt para elle yapılıyordu. Ancak bu yöntem çok pratik olmadığı için 1842'den sonra matbaada basılmaya başlandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kağıt paraları 1927'de basıldı. Üzerinde Osmanlıca ifadeler bulunan bu paralar 1937'den sonra Latin harfleriyle basılmaya başlandı. Sorumuz gelsin. Osmanlı'da ilk kağıt para Avrupa'dan kaç yıl sonra kullanılmaya başlanmıştır? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti. Şu andan itibaren hiçbir şeyi yazamazsınız. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şebnem Hanım.
1: Osmanlı'yı hatırladığımı düşünüyorum ama Avrupa'yı kaçırdım, anımsayamadım.
0: Bu yüzden...
1: Bir cevabım yok.
0: Bir cevabınız yok. Sinan Bey.
2: 281.
0: Nasıl buldunuz?
2: 1842. Matbaada basıldığı tarih demiştiniz. 1661'de Avrupa'da ilk kullanıldığı tarih olarak hatırladım.
0: Şebnem Hanım da 1842'yi
1: evet.
0: bulmuş. 1661 diyorsunuz. Evet. Ve doğru cevap da 281. Doğru değil mi?
2: Evet, evet.
0: Gizem Hanım?
3: Hatırlayamadım. 1832 olarak hatırladım. İşte onu bulup devamını getirmeye çalışacaktım ama maalesef gelmedi. Yani 8 gibi bir rakam lazım ama bu değil tabii ki.
0: Değil. Perihan Hanım?
4: Ben de tarihler karıştı. Hep yüzyıllara gittim işte milattan önce sonrası. Biraz düşündüm ama cevap veremedim.

0: Peki Sinan Bey, siz 1842'den 1661'i çıkardığınızı görüyorum ben. Hı. Sizin cevabınızda o çıkarma işleminde bir sıkıntı var mı?
1: Yanlış mı çıkarmışım?
0: Gizem Hanım ne diyorsunuz? Bir çırpıda çıkarabilir misiniz şu anda?
2: Son 8'den 6'yı çıkartırken bir yanlışlık olmuş.
1: Aa, doğru. Evet.
2: 7'den 6 çıkması gerekiyor.
1: 181 doğru. Olacaktı değil mi? Tabii. Zaten 200 yıl yok arada.
0: Peki o zaman doğru cevaba bir gidelim. Burada hesaplar bayağı bir karıştı çünkü. 179 doğru cevap olacaktı. Yeni sorumuza bakalım neler olacak.
3: You never say this white guy. You say this guy. So why when you mention me? Listen to me. Why when you mention a black guy, you have to say this black guy?
0: İki sene öncesine götüreceğim şimdi sizleri. 8 Aralık 2020 tarihi Şampiyonlar Ligi H grubunda Fransız Paris Saint Germain ile Medipol Başakşehir karşılaşıyordu ve maç 0-0 devam ederken Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo bir pozisyon sonrasında itirazda bulundu. Webo maçın 4. hakemi Rumen Sebastian Coltescu'nun kendisine karşı ırkçı ifadeler kullandığını söyledi. Uzun süren tartışmaların ardından hem ev sahibi hem de konuk takım oyuncuları sahayı terk ettiler. Ertelenen maç bir gün sonra oynandı. Yeni hakemle oynanan maçı Paris Saint Germain 5-1 kazandı. UEFA maçın 4. hakemine uygunsuz davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle sezon sonuna kadar tüm maçlardan men cezası verdi. Sorumuz gelsin. Irkçılık nedeniyle ertelenen Paris Saint Germain ile Başakşehir maçı hangi tarihte oynanmıştır? Süreniz başladı. Gün, ay ve yıl olarak yazmanızı rica ediyorum. 5-1 biten maçın oynandığı günü soruyorum. Şampiyonlar Ligi'nde grubun son maçıydı. Medipol Başakşehir'in ve UEFA'nın kayıtsız şartsız tolere göstermediği en önemli konu ırkçılıktır. Hatırlarsanız eğer Medipol Başakşehir'in o akşam o hakemin ırkçı söyleminin karşısındaki duruşu bütün dünyada etkisini gösterdi ve ardından herkes tarafından takdirle karşılandı. Bütün liglerde ırkçılığa karşı bir şekilde maçların hemen öncesinde bildiğiniz gibi diz çöken futbolcular oldu, farklı pankartlar açıldı, tepkiler ortaya geldi. Ve müthiş bir duruş sergilemişti ki Paris Saint Germain de buna eşlik etti. O anlamda bütün dünyanın takdirini toplamışlardı. Kadrosunda Mbappe, Neymar gibi yıldızların olduğu bir Paris Saint Germain'den bahsediyoruz. Ve tarih acaba kaçtı bir gün sonraya ertelendiğinde? Buyurun cevaplarınızı görelim. Şebnem Hanım.
4: 9 Aralık 2019.
0: 9 Aralık 2019 dediniz. Sinan Bey?
1: 9 Aralık 2020.
0: Gizem Hanım?
2: 9 Aralık 2020.
0: Ve Perihan Hanım?
5: Ben hatırlayamadım. 8 Mayıs 2020.
0: 8?
5: Ay pardon. Mayıs 8 Mart. Dediniz, Mart. Mart da Mayıs. Mart da Mayıs arasındaydım. Mart yazdım.
0: Doğru cevabı görelim o halde. Tarihler acaba kimlere puan kazandıracak? Buyurun. 9 Aralık 2020 olacaktı. İşte konu başlığımız.

0: You have but one question to answer.
1: Hobbit filmleri konu başlığımız. Yüzüklerin Efendisi serisinin devamı niteliğindeki Hobbit filmlerinin ilki 2012'de vizyona girdi. Beklenmedik Yolculuk adındaki ilk filmin süresi 2 saat 49 dakikaydı. Serinin ikinci filmi 2013'te vizyona giren Smaug'un Çorak Toprakları oldu. 2 saat

0: 41 dakika uzunluğundaki filmin bütçesi yaklaşık 225 milyon dolardı. Filmde yer alan 13 cüceyi toplamda 165 kişi canlandırdı. Bu oyuncuların makyajları ise 5 saat sürdü. Serinin son filmi 2014'te vizyona giren 5 Ordu'nun Savaşı'ydı. Film 2 saat 24 dakikalık süresiyle bugüne kadar çekilmiş en kısa Orta Dünya filmi oldu. Tüm filmlerin yönetmen koltuğunda Yüzüklerin Efendisi serisinin de yönetmenliğini yapan Peter Jackson oturdu. Sorumuz gelsin. Hobbit serisinin ilk iki filminin toplam uzunluğu kaç dakikadır? Süreniz başladı. Detaya lütfen dikkat edelim. Kaç dakikadır diye soruyorum. Son 3, 2, 1. Süreniz bitti. Umarım detaya dikkat etmişsinizdir. Çünkü saat olarak verdiğiniz takdirde doğru olsa dahi kabul edemeyeceğim cevabınızı. Sinan Bey hala kontrol ediyor ama iş işten geçti artık. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Buyurun. Şebnem Hanım.
1: 230 dakika dedim.
0: 169, 161 toplamı. 2.49 ve 2.41.
1: Öyle hatırladım.
0: Sinan Bey kaç buldunuz?
2: 280 dakika.
0: Hangisi 280 orada?
2: Şu.
0: Onun bir üstünde ne yazıyor?
2: 240 yazıyor.
0: Siz 280 diyorsunuz.
2: Yani yanlış topladım. Okuyabilene
0: aşk olsun.
2: Yanlış topladım gene ama.
0: Yine bir yanlışlık mı var?
2: 290 olacaktı. Yani benim toplamam 290 olacaktı da olamadı.
0: Gizem Hanım herkesten farklı bir cevap bulmuş.
3: Yani orada dediğim gibi dakikayı anlamayıp toplam uzunluk nedir gibi bir şey hesaplamaya çalıştım. Eğer doğruysa uzunluklar, şurada yazdığım uzunluklar doğruysa doğru cevap bu değil.
0: Orada yazdığınız nedir peki? Ne yazıyor orada? Ben İki, göremiyorum çünkü.
3: 2.43 ve 2.39 yazdım.
0: 2.43 ve 2.39 yazdınız.
3: Eğer doğruysa 322 gibi bir cevap çıkması lazım.
0: Ama siz 482 mi yazdınız? 482 mi?
3: Evet, saatlerden gidiverdim öyle.
0: Perihan Hanım, siz ne buldunuz?
4: Ben ne yazdığımı daha iyi hatırlamıyorum. İlk filmi hatırlıyorum saniyesini. 2.49'du. Diğeriyle arasında 8 dakika vardı. 2.41 olması lazımdı. Dakikaya çevirmede sıkıntı yaşadım son dakika.
0: 2.49 ve 2.41'i buldunuz ama dakikaya mı çeviremediniz?
4: Evet.
0: Şebnem Hanım, siz de 2.49 ve 2.41'i bulmuşsunuz.
5: Evet, çevirdim.
0: Dakikalar 169 ve 161. Şöyle bir daha kendinize doğru bir çevirmenizi rica edeyim ben. Bir bakın. Ne yazıyor?
5: 330 olacaktı.
0: Siz ne yazdınız?
5: 230 yazdım.
0: Şu anda 3 yarışmacımızın uzunluk anlamında aynı olduğunu görüyorum ben. Problem çevirme veyahut da toplamada. Doğru cevaba gittiğimizde bütün bu açıklamalarınızın karşılığında şimdi buralar neye dönecek hep birlikte göreceğiz. Buyurun. Kıpkırmızı oluyor. Neden? Cevabı bilip bütün her şeyi doğru hatırlayıp ama doğru sonuca maalesef ulaşamadınız. Özellikle Şebnem Hanım.
5: Kendi kendime de içimden diyorum ki sözelci olarak ne güzel yaptım işlemi diyordum.
2: Keşke en çok yaklaşana da puan verseniz.
0: En çok yaklaşan.
2: En çok yaklaşana da puan verseniz.
0: Sinan Bey 7000 puandasınız. Finale en yakın isimsiniz. Penihan Hanım 5500 puanınız var. İkinci sırada yer alıyorsunuz. Gizem Hanım şu anda 3000 puanınız bulunuyor. Finale çıkmak için tek başınıza doğru cevap vermeniz gerekir ki ancak 9000'e ulaşıp Sinan Bey'e geçebilirsiniz. Şebnem Hanım, eğer tek başınıza doğru cevap verirseniz 7500 puan olup Sinan Bey'i 500 puanla geçip finale siz çıkabilirsiniz. Bu yüzden hepinizin şu anda matematiksel olarak şansı var. Bakalım bu şansı en iyi kim değerlendirecek? İşte final öncesi son sorumuz. Gülseren Budayıcıoğlu kitapları özellikle son dönemde bir hayli fazla ismi gündeme gelen bir yazar. Ünlü psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu pek çok

yılında televizyon ekranlarında yerini aldı. Yazarın 2011 yılında yazdığı Hayata Dön isimli kitap, 2017-2019 yılları arasında yayınlanan İstanbullu Gelin isimli diziye ilham kaynağı oldu. 2019'da yayınlanan Camdaki Kız televizyon dizisine uyarlandı ve 2021 yılında dizi oldu. Hala şu anda ekranlarda yayınlanıyor. Sorumuz gelsin. Hayata Dön isimli eser yazıldıktan kaç yıl sonra televizyon dizisine uyarlanmıştır? Süreniz başladı.

0: O kitap yayınlandı ve kaç yıl sonra bir dizi olarak karşımıza çıktı. Son iki, bir süremiz bitti. Kalemler kalktı ve artık şu anda bakalım finalistimiz kim olacak? Buyurun cevaplarınızı göreyim lütfen. Şebnem Hanım.
1: 4.
0: 2021 ve 2017 yıllarını görüyorum. Oradan 4'ü buldunuz. Sinan Bey.
2: 7. 2011, 2018 kalmış benim de aklımda. 7 yıl sonra dedim.
0: 7 cevabını verdiniz. Gizem Hanım.
3: 2010-2018 olarak benim de aklımda kaldı. O yüzden 8 cevabını verdim.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Benim aklımda hiçbir şey kalmadı. Tamamıyla salladım.
0: 7 uğurlu rakamınız mı?
4: Uğurlu rakamım değil ama siz soruyu okurken aradaki farkları kafamda döndürüyordum. 7 kaldı aklımda. Umarım 7 olur cevap.
0: Bu dizileri izleme fırsatınız oldu mu ya da hala izliyor musunuz?
2: Evet.
4: Evet, izlemek de oldu.
0: Sinan Bey.
2: İzledim.
0: Nasıl televizyonlarınız?
2: Yani eskiden daha iyiydi. İzliyorduk ama şimdi çocuktan sonra televizyon izleyemez hale geldik. Ama bunlar Allah'tan eski tarihli diziler olduğu için izledim. Ama yıllarını tam hatırlamıyorum tabii ki.
0: Hala şu anda ekranda. Kırmızı
2: Biz
0: Oda,
2: hala izleyemiyoruz.
0: Camdaki Kız, Masumlar Apartmanı. Sizin nasıl aranız Şebnem Hanım?
1: Çok dizi izlemem. Sadece yarışma programları. Masumlar Apartmanı'na denk geldiğinde bakıyorum ama seviyorum.
0: İzliyorsunuz. Perihan Hanım?
4: Ben de Masumlar Apartmanı'nı seviyorum.
0: Gizem Hanım?
3: Aynı şekilde. Ben de denk gelebildiğim kadarıyla Masumlar Apartmanı'nı izliyorum.
0: Şu anda tabii Gülserin Hanım'ın bu eserleri birçok televizyon kanalında dizi olarak karşımızda. Ki aynı anda hepsinin ekranda olmasıyla birlikte ismi daha fazla gündeme geldi. Daha fazla merak edilen bir yazar oldu. Ve bunu bir soru olarak da izleyicilerimize yönelttik. Buyurun doğru cevabı görelim bakalım. 6 olacaktı doğru cevap. Çünkü 2011 tarihiydi kitap ve 2017 ile 2019 arası diye bir ifade kullanmıştım az önce. İstanbullu Gelin dizisinden bahsederken. Maalesef puan veremiyorum. Puan veremiyorum demek az önceki sıralamanın değişmediği anlamına geliyor. Sinan Bey, finale çıktınız. Tebrik ediyoruz sizi.
2: Alkışlayalım.
0: Ve bugün yarışmamızı Perihan Hanım ikinci sırada bitirdiniz. Yarın tekrar birlikte olacağız. Gizem Hanım, bugün olmadı.
3: Birinciliğe oynayarak başlamak istedim ama olmadı.
0: Sağlık olsun. Eşinize ve oğlunuza buradan selam ve saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyoruz. Bu kitabı da kabul ederseniz eğer bir hatıra olarak size armağan ediyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Değerli izleyiciler, Öykü Hanım üst üste finaldeydi ve dün bize veda etmişti. Bugün karşımızda yeni bir yarışmacımız olacak finalde, Sinan Bey. Daha söze başlarken bugün çok iddialıyım çünkü çocuğum uykusunu iyi aldı ve ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Final için en güçlü aday benim demişti. Dediğini de yaptı.
2: Evet.
0: Bakalım uykunuzu iyi almanız final için de yeterli olacak mı Sinan Bey?
2: Bakalım inşallah.
0: Finale gidiyoruz. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor ve Sinan Bey şu anda karşımda. Özellikle sesiyle ve söylediği hem Türkem'de şarkıyla katıldığından bu yana karşımıza çıktı Sinan Bey. Bu kez ama başka bir kulvardayız.
2: Evet.
0: Final.

0: Neler hissediyoruz?
1: Heyecanlıyım. Yani finalde olmak istiyordum. Tabii yarışmanın dışında finalde olmak ayrı bir heyecan. İlk gün hemen gitmeyeyim diyordum kendi kendime. İkinci gün ve üçüncü günden sonra finale çıkayım diye. Bugün oldu. İnşallah iyi bilebileceğim bir konu olur. İyi dinlerim ve doğru cevabı veririm.
0: Hangi konudan gelmesini arzu edersiniz?
1: Finanstan gelebilir. Bankacılık sektöründen, finanstan, genel kültürden. Soruları değiştirmeyeceksen söyleyeyim.
0: Yok, değiştirmeyeceğim. Şu anda
1: tamam.
0: Burada final sorusu
1: her
0: burada.
1: Şey belli.
0: Siz ne söyleseniz de ben aynı soruyu yönelteceğim size.
1: Aslında alan dışında burada cevabı zaten sorunun içinde olduğu için iyi konsantre olup iyi dinlemem lazım. Final heyecanıyla umarım onu yapabilirim.
0: Sinan Bey, Gaziantep doğumluydunuz değil mi?
1: Ankara doğumluyum, aslen Gaziantep'liyim.
0: Gaziantep'lisiniz ama Gaziantep'le çok fazla herhalde gidip gelmiyorsunuz.
1: Yani akrabalarımız var ama uzun dönemdir gidip gelmiyoruz.
0: Mutfakla aranız nasıl Gaziantep mutfağıyla?
1: İyi. Yemek pişirmeyi de severim, evet. İyi de yaparım. Mutfakta da iyiyimdir.
0: Neler yaparsınız?
1: Patlıcan kebabı yaparım bizim oralardan. Kilis kebabı diye bir kebap vardır, ondan yaparım. Antep'in geleneksel yemeklerini yapıyorum. Yani mutfakta hemen hemen her türlü yemeği yapıyorum ama özellikle kendi mutfağımızda olan yemekleri de yapıyorum. Eşime.
0: Şimdi tabii en güzel yemeği acaba finalde yapabilecek misiniz? Bunu hep birlikte göreceğiz.
1: Evet.
0: Final sorumuzun konu başlığı geliyor Sinan Bey.
1: Buyurun.

Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, final sorumuzun konu başlığı. Akdeniz, kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya kıtaları bulunan denizdir. 2,5 milyon kilometre karelik bir alanı kaplar. Cebeli Tarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'ndan, Süveyş Kanalı ile de Kızıldeniz'den ayrılır. Dünyanın en büyük iç denizidir ve Akdeniz'e kıyısı olan 23 ülke vardır. Bunlar şöyle, Avrupa kıtasından batıdan doğuya doğru gittiğimizde İspanya, Fransa, Monako, İtalya, Malta, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye. Asya kıtasında ise kuzeyden güneye doğru gittiğimizde Türkiye, Suriye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Lübnan, Filistin ve İsrail. Afrika kıtasında ise doğudan batıya doğru gittiğimizde Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas şeklinde sıralanır. Final sorumuz gelsin. Akdeniz'e kıyısı olan Avrupa kıtasındaki ülkelerden hangisi doğudan batıya doğru 3. sırada yer alır? 20 saniye süreniz başladı.

0: 23 ülke dedim ve kıta kıta saydım. Doğudan batıya dedim, kuzeyden güneye dedim. Farklı farklı, evet. Biraz şaşırtmacalı bir soru geldi aslında finalde. Bu ülkelerden herhangi birine bir ziyaret ya da tatil için gittiniz mi?
1: Kıbrıs'a gittim. Avrupa'da sizin saydığınız ülkeler arasından gitmedim bir yere. O düşünüyorum bir yandan da hangi ülkeleri saydı, onu bile unutmuşum bir yerde.
0: Bildiğinizi unuttunuz bir anda,
1: aynen,
0: değil mi?
1: Aynen, aynen. Evet. Avrupa'da birkaç ülkeye gittim ama saydıklarınız arasından herhangi birisine gitmedim.
0: Gitmediniz. Şimdi Sinan Bey, önünüzde iki seçenek var. Bir şeyler yazdığınızı gördüm. Cevap verip vermeyeceğinizi doğrusu bilmiyorum ama en azından ilk kez finalde olduğunuz için size hatırlatmak isterim. Sürenizi kullandınız. Eğer cevap vermez iseniz yarın tekrar bizimle birlikte olursunuz ve ben size 1000 TL'yi takdim ederim. Kasada 1000 lirayla yarın yarışmaya devam ederiz. Cevap verebilirsiniz. Bu kez karşılığında da 5000 lira para ödülümüzü size veririz. Yarın yine beraber oluruz. Ya da cevap verirsiniz. Tıpkı dün olduğu gibi Öykü Hanım'a veda ettiğimiz gibi size de veda edebiliriz. Şimdi soruyorum. Sinan Bey, cevap verme hakkını kullanacak mısınız?

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Ya kullanmayacağım. Çünkü emin olamadım. Aslında bir ülke vardı aklımda, yani söyledikleriniz arasında bir tanesini yakaladım. Fakat doğudan batıya, batıdan doğuya, işte kuzeyden güneye o bölüm çok karıştığı için tam emin olamadığım için cevap vermeme hakkımı kullanacağım.
1: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dedi Sinan Bey. O zaman 1000 lirayı size takdim ediyorum. Ve yarın tekrar birlikte olacağız. Bir tahminim var diyorsunuz.
0: Monaco gibi sanki kaldı üçü aklımda ama siz bilgiyi aktarırken doğudan batıya doğru mu saymışız? Batıdan doğu, orayı tam kestiremediğim için cevap vermek istemedim ama Monaco gibi hatırlıyorum sanki.
1: Söylediğim üçüncü ülke Monaco'ydu. Öyle mi diyorsunuz?
0: Öyleydi, evet siz? Öyleydi. Aha. Sizin söylediğiniz üçüncü ülke oydu galiba sanırım ama batıdan doğuya doğru üçüncü sırada olan o muydu? İşte orayı karıştırdığım için cevap vermedim zaten.
1: Sorumuz doğudan batıya doğru. Hı-hı. Ben batıdan doğuya doğru okudum.
0: Hı-hı. Evet, diğer taraf. Yok. İki de cevap vermemiş o zaman yani.
1: Bir tahmininiz olsa Monaco derdim diyorsunuz.
0: Yani öyle mi dediniz? Monaco yazardım, evet Monaco, Monaco derdim.
1: Peki, o zaman doğru cevabı görelim. Bakalım hangi ülkeymiş? Doğru cevap Arnavutluk olacaktı. Ben az önce sayarken Monaco'yu üçüncü sırada saymıştım. Ama doğudan batıya doğru gittiğimizde bir Türkiye, iki Yunanistan ve üç Arnavutluk doğru cevabı olacaktı. İyi ki cevap vermemişsiniz.
0: Evet, çetin bir final sorusu. Güzel soru. İyi ki de cevap vermemişim.
1: Ama yarın beraberiz. Tebrik ediyorum, yine de finale kadar çıktınız.

0: Sevgili dostlar, Ne Yapmalı programından herkese merhabalar. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu. Hayatın içinden sorular soruyoruz. Bu sorular bazen zorlayıcı sorular oluyor. Ve bu sorulara psikoloji perspektifinden, bilimsel bilgiler ışığında cevaplar vermeye çalışıyoruz. Bugünkü sorumuz yine benim meslek hayatımda en çok duyduğum sorulardan bir tanesi. Sıkı durun. Soru şu. Çocuğuma kural koymakta zorlanıyorum, ne yapabilirim? İşte bugün çocuklara kural koymanın psikolojik açıdan değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Pratik bilgiler vermeye çalışacağım. İnşallah bu sorunu hayatımızdan kısmen de olsa çıkarmayı bugün başaracağız. Önce bir deneyden bahsetmek istiyorum size. Aslında bu kural koyma işinin çok da kolay olmadığını ve bu dertten sadece sizin muzdarip olmadığınızı görmeniz açısından şöyle bir deneyden bahsedeyim. Çocukları alıyorlar odaya. Bir tane çocuk geldi benim yanıma. Ben deneyi yapan kişi olayım. Çocuk geldi. Bu gördüğünüz benim rengarenk stüdyom bir oyun bahçesi gibi düşünün. Ve çocuğa diyorum ki evlat, bu stüdyodaki bütün oyuncaklarla dilediğin gibi oynayabilirsin. Fakat şu gördüğün oyuncağa sakın dokunma. İşte zaten bu deneyin adı bu oyuncağa sakın dokunma deneyi. Çocuk için stüdyonun rengarenk oyuncaklarla dolu olduğunu düşünün o sırada. Ve ben alıyorum şu oyuncağı, şuraya koyuyorum ve odanın dışına çıkıyorum. Çocuk artık bu oyuncaklarla dolu odada yalnız başına. Ben çıkıyorum, onu bir aynalı odadan izlemeye başlıyorum. Şimdi soru şu size. Sizce çocuk benim söylediğim kurala uyup da bu oyuncağa dokunmaz mı? Yoksa benim söylediğim kurala uymayıp direkt gidip o oyuncağı eller mi? Şimdi sizin biraz cevaplarınız gelsin, kendi içinizde değerlendirin. Acaba benim çocuk gider eller miydi onu, yoksa kurala uyar mıydı diye. Ve ben o sırada yavaş yavaş cevabı vereyim. Özellikle 4-5 yaş arası çocukların hemen hemen tamamı kurala uymuyor. Ve gidip bu oyuncağı buradan alıp, nedir bu, niye böyle bir kural koyuldu acaba diye başlıyor onunla oynamaya. İşin ilginç tarafı şimdi geliyor. Bakınız, kural koymakla ilgili benim için daha önemli tarafı şu. Ben çocuğu tekrar oyun salonuna giriyorum çocuğun yanına. Geliyor benim yanıma. İşte biraz konuşuyoruz. Sonra kritik soruyu soruyorum. Diyorum ki evlat, o bahsettiğim oyuncağa dokunmadın değil mi? İşte burası işin en kritik tarafı. Siz yine bu soruya bir cevap arayın kendi çocuğunuzu düşünerek. Acaba dokunduktan sonra ben tekrar sorduğumda doğruyu söyler mi? Yani aslında birazcık dokundum, ne olduğunu anlamaya çalıştım der mi demez mi? Cevap yine pek iç açıcı değil. Bu çalışma 48 aylık çocuklarla yapılıyor, benim söylediğim versiyonu. Ve ne yazık ki çocukların yine hemen hemen hepsi hayır dokunmadım diyor. Oysa ki dokundu. Yani bakınız, öyle bir görüntü çıkıyor ki ortaya. Çocuklar hem kurala uymadı hem de bize yalan söyledi. Peki buradaki temel problem ne olabilir? Biz kural koyarken nerede hata yaptık? İşte bugün onu anlamaya çalışacağız. Çocuklar o koyduğumuz kurala uymayıp bir de üzerine bize yalan söylemek zorunda kalıyorsa, bu bütünüyle acaba onların hatası mı, yoksa ebeveynlerin kural koyarken bilmesi gereken bir takım kodlar var mı? Birincisine hemen dönüyorum. Şu güzeller güzeli tahtama bir yazıp ilk kuralı kısaca size aktaracağım. Şöyle çocuklarla ilgili konular olduğunu da pembe kalemimi tercih ediyorum. Hemen yazayım. Bir. Efendim, az kural koyun çocuklarınıza. Hemen yazalım bakalım tahtada nasıl duracak. Şimdi bir başlıyor kural koymaya ebeveynler. Şu saatte yatacaksın, şu saatte kalkacaksın, yatmadan önce dişlerini fırçalayacaksın, yemekten önce çikolata yemeyeceksin, sadece 2 saat telefonuna bakacaksın, evde koşturmayacaksın, o vazoya dokunmayacaksın. Yüzlerce kural koyarken ne yazık ki bu kuralların neden koyulduğunu açıklamayı da unutuyoruz. O yüzden size tavsiyem, çocuklarınızın size kurallar konusunda yalan söylememesini istiyorsanız ve koyduğunuz kurallara uyulmasını istiyorsanız, 1 numaralı kod hangi kuralların sizin için gerçekten önemli olduğunu tespit edin ve çocuklarınızla kural üzerinden bir ilişki kurmaktan kaçınmak için az kural koyun. Diyeceksin ki hocam hangi kural doğru kural? Ben size iki tane kendi hayatımdan örnek vereyim. Bence çocuklara koyulması gereken en önemli kural uyku saati belli bir yaştan önce. Diğer kural da sabah uyandığında okula gidecek olması. Bakın bu iki kural mesela az öz kurallardır. Çünkü çocuk uyku saatinde yatarsa güzelce uykusunu almış olur. Gittiği okulda başarılı olur. Hem de size bir zaman kalmış olur gece. Ayrıca sabah uyandığında okula gidecek olduğunu bilmesi de bu kuralın net ve az kurallardan bir tanesinin olması da çocukla sabah tartışma yaşamanıza engel olur. İşe yarar kurallardır. Hemen ikinciye geçiyorum. Net. Net kural. Neden net? Şimdi bazen şunu yapıyorum ben. Gidiyorum birçok şehre, birçok okula, birçok belediye toplantısında ebeveynlere soruyorum. Hangi kuralı koyuyorsunuz çocuklara? Hocam benim en önemli kuralım yatmadan önce dişlerin fırçalanması. Peki tamam güzel. Başka ne kuralınız var? Bir de işte parmaklarını prize sokamaz. Tamam çok güzel. İki tane kural var. Bir tanesi çok net. Benim aklıma yatıyor şu anda. Parmakları prize sokulmaması. Bir diğer kural da yemekten önce çikolata yememek. Peki. Diyorum ki çocuğunuz geldi ve ısrar etmeye başladı. Anne baba yemekten önce birazcık çikolata yiyebilir miyim? Ama bayağı bir ısrar ediyor. Artık dayanamayacak noktaya geldiniz ve dediniz ki tamam hadi birazcık çikolata al. Bunu herkes yapabilir değil mi? Yapabilir. Peki çocuğunuz geldi. Parmaklarını gösterdi. Prizi gösterdi. Babacım, anneciğim birazcık parmaklarımı değdirebilir miyim? Buna evet der misiniz? Hayır. Asla demezsiniz. Çünkü ikinci kuralınız net bir kural. Birinci kuralın netliğinden emin değilseniz az kural konusuna dönüyorum. O kuralı koymayın. O kuralı koyuyorsanız çocuğun yemekten önce neden çikolata yememesi gerektiğiyle ilgili kendi kafanızdaki soru işaretini giderin. Peki nasıl gidereceğiz bunu? İşte bunu nasıl gidereceğiz noktasında kurallarla ilgili çok önem verdiğim üçüncü kural. Hemen geliyoruz. Pembe kalemimle buraya yazıyorum. Kuralı açıklamamız gerekiyor. Ne yazık ki bizim yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi tek kelimelik komutlarla kural koymak. Yapma, elleme, dokunma, oturma, onu bırak gibi. Bu tür kurallar çok kısa süre işlev görüyor. Şimdi ben buna doğru gidiyorum. Tam şuradaki az önceki kuş oyuncağıma doğru gidiyorum. Anne diyor ki elleme. Ellemiyorum. Neden ellememem gerektiğini bilmiyorum. Anne dışarı çıkar çıkmaz ilk yaptığım şey ne oluyor? Az önce anlattığım deneyden hatırlayın. Hemen gidip o kuşu ellemek. Yani neden o kuşu ellememem gerektiğiyle ilgili bir açıklama yapmadan koyulan hiçbir kural çocuğun zihinsel, bilişsel ya da düşünce sisteminde bir yer edinmiyor. Sadece basit bir davranışı yapıp yapmama gibi bir etkisi var. Bu manada biz hangi kuralı koyarsak koyalım, lütfen hemen arkasından bu kuralı neden koyduğumuza dair bir açıklama yapalım. 100 kere hayır, dokunma, elleme demekten bir kez zaman ayırıp da o kuralı neden koyduğumuzu açıklamak çok işinize yarayacak. Şöyle tahtamıza şöyle kabaca bir bakış atalım şimdi ve kurallarda illa olması gereken 3 tane özelliği bir görelim. Birincisi az kural olsun, ikincisi net kural olsun, üçüncüsü koyduğumuz kuralın açıklamasını yapalım. Şimdi stüdyoda bunları konuşurken tabii ki işler kolay. Ama önemli olan bunların evde sizin tarafınızdan ne kadar uygulandığı. Biz evdeki durumu ölçmek için sokağa çıktık. Sizlere geldik ve sorduk. Çocuklar, kurallarınıza uyuyor mu diye sorduk. Bakalım cevaplar nasıl gelecek? Sokak röportajımızı izleyelim.
1: Çocuğum kurallara bazen uyuyor, bazen uymuyor. Uyduğu zaman ödül veriyoruz. Eğer uymazsa da bir dahaki ödülünü kesiyoruz.
2: Çocuğum verdiğim kurallara uymayınca ceza uyguluyorum. Örneğin sevdiği çikolatayı vermiyorum.
3: Çocuğum verdiğim kurallara bazen uyuyor, bazen uymuyor. Uymadığı zaman da cezalar veriyorum bazen. Telefonunu alıyorum elinden.
4: Çocuğum koyduğum kurallara kesinlikle uyuyor. Çünkü biz ona oyun arkadaşlığı yapıyoruz. Oyunlarına katılıyoruz. Her türlü oyununda onunla birlikte oluyoruz. Onun için o da bizim koyduğumuz kurallara seve seve uyuyor.
2: Çocuğum koyduğum kuralların %70'ine uyuyor. Geceleri uyumak istemediğinde ceza ya da caydırıcı olarak hemen uyumasını söylüyorum ya da hikaye okumamayı tercih ediyorum.
5: Çünkü açıklayıcı konuştuğumu düşünüyorum. Ona yani direktmen bunu yapma demek yerine açıklayarak tavsiyelerde bulunuyorum. Açıkladığım zaman da anladığını düşünüyorum.
0: Sokaktaki duruma şöyle bir göz attık. Aslında çok ortak bir takım sorunlar olduğu gözüküyor. Ama bir konuda önemli bir şey, bir şey doğru yapıyoruz. O da ceza vermek yerine aslında direkt caydırıcı bir davranışta bulunmak. Onu örseleyecek bir ceza vermek yerine onun hoşuna giden bir şeyi ortamdan çıkarmayı tercih ediyoruz. Mesela şunu söylüyor oradaki hanımefendi, diyor ki gece okuyacağım hikayeyi kısaltıyorum. Bu hoşlandığı bir şeyi almak. Ya da diyor ki işte telefonunu elinden alıyorum. Ya da istediği bir oyuncağı alıyorum bir süre. Cezaların nasıl koyulacağı ile ilgili güzel bir noktaya geldiğimizi gösteriyor esasında bu. Bizim ülkemizde, toplumda, bu coğrafyada eskiden ceza deyince birçok yerde akla hemen şu gelirdi. Dövmek, dayak, çocuğun zarar göreceği, örseleneceği, artık kendini rahatça ifade edemeyeceği bir takım uygulamalar gelirdi. Bunun değişmiş olduğunu görmek çok iyi. Aslında bu da bir ceza. Yani çocuğun istediği bir şeyi elinden almak da bir ceza çeşidi olabilir. Ama en azından çocuğa verdiği zarar daha az. Ve ceza ve ödül sistemlerini bir gözden geçirecek olursak, aslında çocuk eğitiminde ceza ve ödül sistemlerini doğru kurarsak çocuğa bir zarar vermez bunlar. Yani ben ceza vermiyorum, ben eğitimde cezayı kullanmıyorum gibi sert argümanlar esasında belki de şunu söylüyor. Ben cezayı yanlış bildiğim için kullanmıyorum anlamına gelebilir. Çünkü ceza hem eğitimde kullanılır hem de davranış değişikliğinin en kestirme yoludur. Ama cezayı çocuğa zarar verecek, örseleyecek ya da onun kendisini rahatça ifade etme ihtimalini azaltıcı şekilde kullanmamız gerekiyor. Şimdi sokak röportajlarının devamı var. Devam edelim bakalım. Sevgili dostlarımız sokakta bizlere neler söylemişler çocukların kurallarıyla ilgili. Devam edelim.
6: Çocuğun koyduğum kurallara uymuyor. Uymadığı zaman onun elindeki telefonu alıyorum ceza olarak.
7: Çocuğum genelde kendi kurallarına uyuyor. Benim kurallarıma uymadığı zaman çok böyle yaptırıcı bir ceza vermiyoruz.
8: Çocuğum koyduğum kurallara uyuyor. Genellikle, güzellikle konuşarak anlatıyorum. Bu şekilde iletişim sağlıyoruz.
9: Çocuğum koyduğum kuralların %80'ine uyuyor, %20'sine uymuyor. Uymadığı zaman tekrar uyarıyorum. Uymazsa yapacak bir şey yok.
10: Çocuğum genelde koyduğum kurallara uyuyor. Uymadığı zaman da güzel bir dille uyarıyorum. O da genelde dinliyor.
11: Çocuğum verdiğim kurallara uyuyor. Burada eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum.
12: Çocuğum kurallara her zaman uymuyor tabii ki. Fakat uymadığı zaman yaptığı şeylerin sonuçlarını görmesi için çaba gösteriyorum.
0: Çocuklarla konuşmak, onlara kuralları anlatmak, gerçek bir birey olarak onlarla iletişim kurmak, ya çocuktur ne anlar demeden onların anlayacağı bir şekilde olanı biteni ona açıklamaya çalışmak ne kadar değerli. Sokak röportajlarında çok iyi ebeveynler olduğunu gördük. Konuşan, anlatan, ifade eden, açıklayan. O yüzden sağlıklı aileler, sağlıklı bireyler yetiştirmeyi sağlıyor. Sağlıklı çocuklar yetiştirdikleri için, o yüzden ülkenin geleceği için böyle bilinçli ebeveynlere her zaman ihtiyacımız var. Bence sokak röportajlarındaki görüntü benim çok hoşuma gitti. Şöyle ortalama bir oran çıkarmak gerekirse çocuklar kuralların %60-70'ine uyuyor da %40'ında sorun çıkarıyor gibi bir görüntü çıktı. İşte buradaki temel problem belki de çok fazla kural, çok fazla açıklanmayan kural. Ama bir de şöyle bir şey var ki çocuğun etkileşim halinde olduğu birçok yerden kural geliyor. Şimdi okulda kurallar var. Okulda kurallar çok sert ve net olabiliyor bazen. Mesela geçtiğiniz sınıfta konuşmamanız lazım. Bir söz almanız gerektiğinde parmağınızı doğru yere doğru şiddette kaldırmanız lazım. Arkadaşlarınızla ders içinde şakalaşmamanız lazım. Uyumamanız lazım. Ders esnasında bir şeyler yememeniz lazım. Teneffüs zili çaldığında haldır küldür koşarak çıkmamanız lazım. Teneffüs bittiğinde sınıfa doğru vaktinde gelmeniz ve sınıf içerisindeki görevlerinizi aksatmadan... Şimdi bu şekilde sayınca okulda o kadar çok kural var ki... Bakın şöyle düşünün. Okula gitmek aslında çocuğa okula başlama dönemi çok anlayışlı davranmamız gereken bir dönem. Çünkü evde bu kadar kural yok. Çocuk ev okula başladığı anda bir takım kurallarla karşılaşıyor. Evde rahat rahat istediği zaman uyuyan, istediği zaman oyun oynayan, istediği zaman annesine bütün ihtiyaçlarını söyleyip gidertebilen çocuk okula başladığı anda bir anda kocaman kurallarla karşılaşıyor. Ya hadi oyun oynayalım ama hayır şu anda bir etkinlik yapmamız lazım. E hadi parka gidelim ama hayır şu anda işte yemek yeme saati. E ben acıkmadım olsun yemek yeme saatimiz bu. Aslında okul çocuğu ilk yıllarda toplumsal yaşantıya ve sosyal hayata da hazırlıyor. O yüzden çocukların okula ilk başladıkları dönemlerde özellikle evdeki kuralları değiştirmemek, sayısını arttırmamak ve çocuğa biraz daha anlayışlı olmak onların okul adaptasyonunu da kolaylaştıracaktır. Çünkü hem okuldan hem evden hem de dışarıdaki bir takım başka ortamlardan gelen kuralların sayısı arttıkça çocuklar bazen kaos yaşayıp uymadığı kurallar konusunda yalan söylemeye başlayabiliyor. Şimdi gelelim bu diğer konumuza. Eyvah diyor anne babalar. Çocuğum yalan söylüyor. Çocuğum neden böyle bir şey yaptı? Ya benim çocuğum yeterince ahlaki kodları yüksek biri olmazsa? Daha 4 yaşında çocuk yalan söylemeye başlar mı? Evet, başlar. Sakın endişe etmeyin. Yalan söyleme davranışı özellikle başka birine zarar vermiyorsa psikoloji bilimi için bilişsel bir beceriye ulaşmış olduğu anlamına gelir. Çocuklar henüz 20-24 aylıkken yalan söylemeye başlıyorlar. Ama nasıl? Bu yalanlar genelde pembe, tatlı, kendi ihtiyaçlarını gidermek ya da olası bir cezadan kurtulmak için söylenen yalanlar. Az önce anlattığım deneyde dedim ya, çocuklar şu oyuncağa sakın dokunma deneyinde dokunduktan sonra hemen hepsinin dokunmadım dediğine, çocukların yalan söylemesinin nedeni genelde net olmayan, açıklanmayan kurallar. Ve çocuklar cezadan kurtulmak için ki küçük yaşlarda insanların temel amacı hayatta kalmaktır. Bu çok güçlü bir içgüdüdür. Ve o yüzden cezadan kaçmak için zaman zaman yalan söyleyebilirler. 24 aylıkken, 26 aylıkken çocuklar ufak tefek şeyleri çarpıtmaya başlarlar. Ama 48 aylık, 54 aylık gibi bir süreye geldiklerinde 4-4,5 gibi yaşlara çocukların hemen hemen hepsinin gerçeği değiştirerek kendisine menfaat sağlama davranışları ortaya çıkar. Bazen çocuklar cezadan korktukları için yalan söylerler. Bazen çocuklar sevdikleri birini korumak için yalan söylerler. Bazen çocuklar başka birine zarar vermek için yalan söylerler. İşte bu üçüncü madde var ya, sadece ahlaki olarak o tehlikeli olan, diğerleri bir şekilde hayatta kalma çabası. Zaman içerisinde bu yalanlardan zaten vazgeçecektir çocuklar. Ama şunu çok net uyarmanız lazım ki yalan söyleyerek başka birine zarar veriyorsak işte bu ahlaki olarak problemli bir durum ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz ki bizim programımızın dışarıdaki sevgili izleyicilerimizle bir bağ kurma derdi her zaman var. Bunu çok isteyerek ve büyük bir sevinçle yapıyoruz. Sokak röportajları bunun bir adımı ama bazen bir de stüdyomuza sorular geliyor. Bu zarfımıza koyduğumuz sorular tabii ki bizim bu soruların arasından seçtiğimiz böyle daha birçok kişiyi ilgilendiren sorular oluyor. İsterseniz şöyle yalan konusuyla da bağlayabileceğimiz bir sorudur belki, emin değilim. Şöyle bir bakalım sorumuz, acaba bu programda bize ne diyor? Oo, çok ciddi bir konuya geldik. Çocuğum odasını özellikle dağıtıyor. Ben topladıkça kavga ediyoruz. Ne yapmalı? Sorunun sonunda programın ismi olarak bitmiş. Ne yapmalı diye çok şeker. Çocuğum odasını özellikle dağıtıyor. Ben topladıkça kavga ediyoruz. Ne yapmalı? Bakınız burada çok kritik bir şey var. Tahminim genelde hatalı olmaz. Bu çocuk muhtemelen 12-13 yaşlarına yeni girmiş. Bakınız çocuklar ergenliğe başladıkları zamanlarda odalarının kendilerine ait ya da kardeşleriyle paylaştıkları bir odaları varsa bu odaya fazlaca sahip çıkarlar. Çünkü bu oda onların kimlik gelişimi için kritik bir yerdir. Kıyafetlerini kendileri seçmeye başlarlar. Çünkü bu kıyafet seçimi kimlikleri için önemli bir seçimdir. Saçlarını nasıl tarayacaklarına, hangi programları izleyeceklerine, ne tür hobiler edineceklerine kendileri karar vermeye çalışırlar. Çünkü bu kimliklerini oluşturmanın önemli adımlarından bir tanesidir. Sevgili dostlar, çocuğunuza evinizde özel bir alan yarattıysanız lütfen o özel alana saygı duyun. O alanı, işte onun bir odası varsa o odayı toparlamak, temizlemek adı altında onun orada oluşturduğu kendi özel yaşam alanını bozmayın. Çünkü muhtemelen o sizden ayrı geliştirmeye çalıştığı kimliği içerisinde odayı önemli bir parçası olarak kullanıyor. Şimdi çocuklar şöyle bir düşünün, hatırlayın, 6-7 yaşına dönün ya da 4-5 yaşına gidin, kreşe gidelim. Hadi kreşte çocuk, kreşte bir şeyler çizdi, bir etkinlik yaptılar, bir resim yaptı, koşarak eve gelir. Ne yapar eve geldiğinde ilk? Anneye babaya gösterir, anne bunu ben çizdim, nasıl olmuş? Ve ondan sonra annenin yüzünü izlemeye başlar. Anne beğendiyse çocuk çok mutlu olur. Anne ne kadar güzel yapmışsın dediğinde, oh der, annem beni beğeniyor, seviyor ve ben bu şekilde hayatta kalmamı garanti altına alıyorum. Baba bakar, baba da tabii ki resmi beğenir, etkinlikte yapılan şeyi beğenir. Takdir eder çocuk, oh der, babam da beni takdir etti. Demek ki beni seviyorlar, sahip çıkıyorlar ve beni beğeniyorlar. Fakat bu iş, bu çok romantik ve tatlı giden iş, çocuk 12-13 yaşına geldiğinde değişir. Çocuk artık her yaptığı şeyi annesine, babasına göstermekten vazgeçer. Hatta bir resim yaptı, annesi babası aldı bu resmi, çok beğendi. Çocuk bir anda o kendi yaptığı resimden uzaklaşmaya başlar. Çünkü bakınız, çocuk artık 12-13 yaşından sonra ailesine kendini beğendirmek ve onlar sayesinde hayatta kalmak derdinden kendi kimliğini geliştirme derdine geçiş yapar. O yüzden 12-13 yaşına gelen çocuklar fazla söz dinlemezler, kurallarınıza uymamaya çalışırlar. Ama bu sizin için bir tehdit değil. Bu kuralları uyması için çocuğa zorlarsanız çok ağır yaptırımlarla bu çocuğun kimliğinin gelişimi için bir tehdit olur. Ve çocuk siz onun üzerine gittikçe sizden uzaklaşmaya çalışır. Siz eyvah çocuğum benden uzaklaşıyor deyip heyecanlanıp daha da gittikçe o sizi daha fazla ittirmeye başlar. Çünkü onun söylemeye çalıştığı şey şu: beni bir rahat bırak. Ben kendi adımla bir kimlik geliştireyim. Senin çocuğun olarak oluşturduğum kimlikten artık kendi adımla geliştireceğim kimliğe geçmem lazım. Anne babalar panik olur, kuralları sertleştirirse burada ilişkileri koparırlar ve çocukları ne yazık ki onlardan iyice uzaklaşır. Özgür alanlar, onun kimliğini geliştirebileceği alanlar, hobileri konusunda saygı duymak, onların bazen dağınıklıklarına onun kendi dağınıklığı diyebilmek. Çocuklar her zaman şunu söyler: odayı annem dağınık görüyor ama o benim için bir düzen. Bu söz esasında çok değerlidir. Çünkü diyor ki o benim için bir düzen. Yani benim yeni geliştirdiğim kimliğim için bir düzen. Sevgili dostlar, kural koymak zor. Kuralları bazen esnetmek de zor. Ergenlik geçişinde bu kuralları esnetmemiz lazım. Çocuklar küçük yaşta kuralları onlara koyarken az kural, net kural, nedeni açıklanan kuralı koyalım. Çocuklar yalan söylüyorsa korkmayın, bu bir bilişsel süreç. Kötü niyetli, birine zarar verecek yalan söylemiyorsa elbette ki zamanla yalan söyleme davranışı geçer ama çocuklar belli dönemlerde yalan söyleme davranışları da gösterirler. Siz onun yalan söylemesine mecbur kalmayacağı şekilde kuralları koyar, neden o kuralı koyduğunuzu açıklarsanız çocuklarınız böyle bir davranışa da girmez. Şöyle kısaca bir özetledik durumu. Sokak röportajlarımızı dinledik, sizden gelen sorumuza cevap verdik ve bir Ne Yapmalı programının daha sonuna geldik. Sizlere güzel bir hafta diliyorum, güzel bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep

0: Doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
1: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
0: Tekrar söylememe gerek var mı?
1: Otel mi? Trivago.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatlar.

0: fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
0: Bak, aynı otel 6750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.

0: Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Ben Türev Uludağ. Bugün size saf tereyağı nasıl yapılır onu göstereceğiz. Ardından da o yapmış olduğum saf tereyağıyla böyle sucuklu, böyle üzerine domatesli, biberli, maydanozlu bir poşe yumurta yapacağız. Sonra da bunları afiyetle yiyeceğiz. Hemen saf tereyağı nasıl yapılır bunu gösterelim. 1 kiloluk tereyağımız var. Tereyağımızı alıyoruz, tenceremize koyacağız. Ocağımızın altını yakacağız. Ve tencerede ocağımızın altında tereyağı yavaş yavaş eriteceğiz. Şimdi niye saf tereyağı yapmalıyız? Aslında buna bakarsanız başka bir deyimle tereyağının ayranını alma işleminde diye nitelendirebiliriz. Bunu yapıyor olmamızın sebebi şu. Normalde yumurta yaparken o yumurtayı tereyağa koyduğumuz zaman yan

daha keyifli olur. Saf tereyağının faydaları aslında saymakla bitmiyor. İçerisinde bulundurduğu o saf tereyağı yaptığımız zaman besin değerini kesinlikle kaybetmiyor. Eğer saf tereyağı yaptığımız zaman, yani ayranı alınmış bir tereyağı yaptığımız zaman bu tereyağını oda sıcaklığında direkt bırakabilirsiniz. Buzdolabında saklamanıza gerek yok. Hemen buradaki işlemlerimiz aslında çok kolay. Tereyağını eriteceğiz. Tereyağını erittikten sonra birazdan göreceksiniz. Bu kaba koyacağız. Bu kabın içerisinde bir tane tabaka oluşacak. O üstünde olan tabakayı alacağız. Hemen o üstündeki o tabakayı aldığımız zaman tereyağının ayranını almış olacağız. Çok kolay, çok basit ama çok faydalı bir işlem. Benim biliyorsunuz iki tane kız kardeşim var. Birisi işte, birisi söyle. İşlemin üç tane çocuğu var yani. Üç tane yeğenim var. Dayıyım ben aynı zamanda. Yeğenlerimle yumurta yaparken evde mutlaka işle saf tereyağı kullanır. Bu çok önemli. Çocuklarınızla yumurta yaparken, çocuklarınızla yemek yaparken kullanmış olduğunuz ürünlerin kalitesine ve kullanmış olduğunuz ürünlerin standartlarına bence dikkat edin. Biz öyle yapmayı tercih ediyoruz. Zaten nasıl beslendiğimizden, nasıl iyi beslendiğimizden de bunu anlayabilirsiniz. Tereyağı yavaş yavaş eritiyoruz. Bunun miktarını 1 kilo da yapabilirsiniz, 2 kilo da yapabilirsiniz, yarım kilo da yapabilirsiniz. Önemli olan nokta. Şimdi burada üzerinde yavaş yavaş köpükler oluşuyor, görüyorsunuz. Bu köpüklerin hepsini alacağız. Bu köpüklerin hepsini aldıktan sonra da zaten saf tereyağı elde etmiş olacağız. Bu tereyağıyla birlikte sonra sucuklarımızı %100 o dana sucukları kızartacağız. Üzerine domates sosu yapacağız, biberleri kızartacağız, domates sosunu koyacağız. Sonra yumurtayı poşe etme tekniğiyle, yani suyun içerisine sirke koyacağız ve sirkeyle birlikte poşe etme yöntemiyle suda yumurtaları kıracağız, pişireceğiz. Üzerine de kırıyor olacağız, sonra da afiyetle yiyeceğiz. Renklendirmek için de tabii ki üzerine birazcık pul biber, birazcık tuz ve birazcık da maydanoz koyacağız. Şimdi tereyağı eritmeye devam ediyoruz. Evde bence bu tarz işlemleri yapabilirsiniz. Size daha önceki programlarda lor yapımını, çökelek yapımını, evde peynir yapımını bunları göstermiştim. Bugün de tereyağı aslında nasıl ayranını alacağınızı, saf hale getireceğinizi gösteriyorum. Bu işlemleri bence evinizde çocuklarınızla birlikte yapın. Çünkü bu mesela şey bir işlem. Hani baktığınız zaman böyle üzerinde bir tabaka oluşuyor, o tabakayı alıyorsunuz. Eğlenceli ve renkli bir işlem bunlar. Ben çocukken yaşadığım bir sürü anıyı hatırlıyorum mesela. Bana çok mutluluk veriyor. Genelde hatırladığım anılar zaten yeme içme üzerine olduktan dolayı böyle çok güzel anılarım var. Şu an tereyağı kokusu geldikçe benim baklavaya karşı bir zaafım var. Ve baklavaya karşı bir düşkünlüğüm var. Bunu beni yakından tanıyan herkes bilir. Böyle baklava gördüğüm zaman gerçekten elim ayağıma dolaşıyor. Ne yapacağımı bilemiyorum. Farklı bir noktaya doğru evriliyorum. Ben teyzemler Antep'te yaşıyorlar. Biz aile bağlarımız sıkı bir aileyiz. Yani sık görüşen bir aileyiz. Biz de o zamanlar Pozantı'dayız. Adana'nın bir ilçesi Pozantı. Bize gelirken bir tepsi baklava getirdiler. Böyle herkes böyle bir odaya dağıldı. Mutfakta bir tepsi baklava ve ben yani burada gerçekten yapılması gereken tek bir seçenek vardı. Ben o bir tepsi baklavayı nasıl yedim anlatamam size. Yani hepsini yedim, o şu an mis gibi tereyağı kokusu geliyor ya. Bu her mis gibi tereyağı kokusu geldiği zaman o günler aklıma geliyor. Yani gerçekten tereyağı, baklava benim vazgeçilmezim. Hayatımda gerçekten dayanamadığım tek ürün olabilir baklava. İyi baklava böyle Antep'teki o yapılan, o Antep'in o yemeklere lezzeti inanılmaz değil mi sizce de ya? Gerçekten muazzam. Of nasıl canım çekti şu an. Bu lezzetli tarifleri evinizde yapıyorsunuz. Bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Instagram'dan Travelda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Yazdığınız çok keyifli şeyler oluyor. Bu arada tereyağımız eridi. Yansın istemiyorum. Hemen birazcık daha karıştıracağız. Hepsini eriteceğiz. Bakın gördüğünüz gibi üzerinde bir tabaka oluştu. Şimdi bunu cam kaba aktardığımız zaman çok daha iyi göreceksiniz. Hemen tüm tereyağı altını kapatalım artık. O kendi ısısıyla şu an eriyecektir. Evet, tüm tereyağı erittik. Bütün tereyağı koyuyoruz.
Bakın tam olarak bahsetmiş olduğum işlem buydu. Üzerinde bir köpük tabakası oluştu ve altta da saf tereyağı var. Şimdi biz

oluşan bu köpük tabakalarının köpüklerin hepsini alacağız ve saf tereyağı elde edeceğiz. Üzerine köpükleri tahta kaşık ya da farklı bir kaşık yardımıyla alabilirsiniz. Bütün köpükleri alacağız ve saf tereyağımızı elde edeceğiz. Daha sonra elde etmiş olduğumuz bu saf tereyağıyla sucuklu poşe yumurta yapacağız. %100 dana sucukla tereyağı güzelce kızartacağız. Sucuklu poşe yumurtaya sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsak çok yakışır. Ayrı bir lezzet katar. Evet, şu an saf tereyağı elde ettik. Hemen saf tereyağımızı burada kenara koyalım. Sucuklu poşe yumurta yapma işlemlerine başlayabiliriz. Bunun için önce biberlerimizi doğrayalım. Sivri biber kullanacağız. İsterseniz Charleston biber de kullanabilirsiniz. Ve biberlerimizi doğramaya başlayalım. Birazdan domatesleri doğrayacağız. Domates biliyorsunuz bir meyve. Ya çoğumuz domatesi sebze olarak biliyoruz ama domates meyve. Bunun sebebi şu, çekirdekli olan hemen her şey aslında meyve olarak geçiyor. Hepimizin bilmiş olduğu gibi domates çok faydalı ve çok yararlı. Benim annem domates yemiyor. Hayatı boyunca hiç domates yemedi. Yani pişmiş domates yiyor. Pişmiş domatesli yiyecekler yiyor. Ama pişmemiş olan, çiğ olan domatesi yemiyor. Gerçekten hiç tadına bakmadığım bir şey bir insan nasıl sevmiyor ben de. Çok fazla anlamıyorum. Buradan anneme küçük küçük sistemlerimi dile getirdim. Şimdi domates meyvemizi aldık. Kabuklarını soymayacağım. İnce ince domatesleri doğrayacağız. Domatesleri doğradıktan sonra sucukları da doğrayıp pişirme işlemlerimize başlayacağız. Domates ilk bulunduğu zamanlarda süs bitkisi olarak kullanılmış. Daha sonra yenmeye başlanmış. İlk olarak İtalyanlar domatesleri İtalyanlar domatesi tüketmiş. O kadar yıl boyunca domates önce zehirli olduğunu düşünüldüğünden dolayı yenmemiş. Daha sonra da süs bitkisi olarak kullanılmış. Oysa ki çok yararlı ve çok faydalı bir besin. Hemen şurada bir alan açalım. Açmış olduğumuz o alanda sucuklarımızı da doğrayalım. Bu kadar yeterli olacak. Hemen sucuğun kabuğunu soyuyoruz. Daha önce sucuk tarifi vermiştim. Sucuklarınızı benim size öğrettiğim gibi evde yapabilirsiniz. Ya da güvendiğiniz, bildiğiniz bir markadan da sucukları tüketebilirsiniz. Hemen sucukların tüm dışındaki zarları aldık. Burada saf tereyağı kullanacağız. Bakın gördüğünüz gibi tereyağı donmuyor. Ocağın altını yaktım. Ne kadar yakarsak yakalım bunun böyle normalde tereyağı yanar böyle çirkin siyah bir görüntü oluşur ya. Bunda oluşmaz. Hemen sucuklarımızı koyalım. Güzel güzel sucukları pişirelim. Birazdan içine biberleri de atacağım. Bu arada poşe yumurta yapmak için hemen sıcak suyumuzu alalım. Yumurtaları bir arada tutması için hemen sirke koyuyorum biraz. İki tane yumurtadan yapacağız. Kepçemiz burada. Sucuklarımız yavaş yavaş pişecekler. Su birazcık kaynamasını bekleyeceğim. Su birazcık kaynadıktan sonra yumurtaları içerisine kıracağız. Yumurtaları içerisine kırdıktan sonra zaten sirkeyi koyduk. Böyle onlar topak topak halde olacaklar. En sonunda da zaten domatesi de pişirdikten sonra böyle domatesli sucuklu karışımımızın üzerine koyacağız. Birazcık maydanoz koyacağız. Sonra da afiyetle yiyeceğiz.

Biberler güzel güzel pişerken üzerine hemen hazırladığımız domatesleri koyacağız. Bu kadar domates yeterli olacak. Hemen birazcık pul biber atalım. Birazcık tuz atalım. Birazcık da karabiber atalım. Yavaş yavaş domatesler pişerken biz hemen yumurtalarımızı poşe edebiliriz. Dediğim gibi sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsak da çok yakışacaktır. Yumurtayı poşe etmeden önce şöyle suyunuzu hafif bir karıştırın. Diğer yumurtayı da aldım. Üzerine maydanoz güzel olacaktır. Hemen şurada maydanozları ince ince doğrayalım. Bakın yumurtalar nasıl toparlandı, nasıl güzel oldu. Domateslerin birazcık pişmesini bekliyorum. Sucuklar çok güzel pişti. Tereyağı mis gibi kokuyor. Sucukla birleştiği zaman inanılmaz güzel bir koku geliyor burnuma. Hafif hafif domatesleri ezerek pişirmeye devam ediyorum. Ocağın altını kapattım. Poşetmiş olduğumuz yumurtaları alacağız şimdi. Hemen diğerini de alalım. Üzerine birazcık maydanoz gezdiriyorum. Birazcık pul biber atacağım. Ve sucuklu poşe yumurtamız hazır. Bugün size saf tereyağı ve sucuklu poşe yumurta yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Aztekler geldiğinde bu noktada bir göl varmış. Kendilerine uygun metotlarla bu gölü kurutmuş Aztekler ve Mexico City'yi bu noktaya kurmuşlar. Bu noktadan başlayarak gelişen kent şimdi 22 milyonluk bir şehre dönüşmüş.

İspanyollar Azteklerden kalan birçok yapıyı yıkmışlar. Ama bu piramit sağlam kalmış. Yaklaşık 40 yıl önce çıkartılmış ortaya bu piramit. Piramitin ilginç bir öyküsü var. Aztekler buraya bu kadar büyük bir piramidi nasıl yaptı? Bu tip konular gizemini koruyor.

0: Bir kez daha rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Zocalo Meydanı'nda neler var, neler yok ve bu yapıları Aztekler nasıl yapmışlar tek tek dinliyoruz.
1: Gelenler öncelikle şehrin kalbini görecekler. Yani Zocalo Meydanı, Büyük Metropolitan Kilisesi, İspanyolların yaptığı 1570'lerde başlayıp 290 sene kadar süren bitmeyen bir katedral. Bunu görecekler. Bu katedralin neredeyse tamamı, taşlarının neredeyse tamamı arkamızda görmüş olduğunuz Templo Mayor. Yani Azteklerin kalbinin olduğu yer. Eski piramitlerin olduğu yerdeki taşlar yapılmış. Bu çok enteresan bir kilise. Hakikaten görünmesi gereken, içi çok zenginliklerle dolu bir katedral. Metropol

0: Metropolitan Katedrali. Arkamızda da Templo Mayor dedikleri, yani Tenochtitlan ya da diğer adıyla Azteklerin başkentinin merkezini görüyoruz. Zamanında orada büyük bir piramit var. Artık yok tabii piramit. İspanyollar geldikten sonra korkunç bir kültürel yok etmeye gitmişler. Haklı olarak ya da neyse, onun tartışmasını uzun sürer. Yok etmişler. Ve zaman içerisinde de burası toprak altında kalmış. 1970 yılında bir elektrik firması kablo döşerken tesadüf eseri, arkamızda görmüş olduğunuz kalıntıları buluyorlar. Ve burada bir antik bir şeylerin olduğunu fark ediyorlar. Ne olduğunu daha isimlendiremeden sonra arkeologlar geliyor. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz Templo Mayor'un kalıntılarını buluyorlar. Birkaç tane piramidi üst üste yaptığı iddia ediliyor Azteklerin.
1: Peki burada bir göl yapısından da bahsetmiştik. Aztekler burayı nasıl kurutmuşlar da bir bataklığa şehir nasıl inşa etmişler o yıllarda?
0: Şimdi şöyle, burasının adı, burada bir göl var. Aslında göl çok derin bir göl değil. Aslında biraz bataklık bir göl. Yani derinliği 1-1,5 metreyi fazla aşmayan Texcoco Gölü burası. Göl ya da bataklık. Şimdi Aztekler önce buradaki yaşayan diğer komşu şehirler demişler ki ya size şurada küçük bir yer verelim, siz burada bir yerleşin. Azteklerin tam nereden geldiği de bilinmiyor aslında. Yukarıda Tolo kentinden geldiği söyleniyor. Buraya yerleşiyorlar. Arkasından bu bataklık bölümlerini 30'a 2 metrelik bölümlerle ayırarak bambuları ve diğer buldukları ağaçların dallarını yerlere çubuklar halinde batırarak bir set haline getiriyorlar. Sonra elde ettikleri kil ve çamurla suyun geçmesini engelliyorlar. Sonra diğer sazlıklardan yaptıkları bir halı gibi yerleri üzerlerine bağlayıp üzerlerine çamurları koyup bir doğal, yani gölden arazi çalıyorlar aslında. Açıkçası böyle oluyor. Tabii bu çok aslında net değil bu bilgiler. Hani çoğu yerde, biraz bazı yerlerde evet bunlar zaten var olan bir toprak parçasının üzerine geldiler. Kimi yerde de yok, bunlar buraları yarattılar diyorlar. Ama sonuç olarak Tenochtitlan kenti bugün biraz Venedik'i andıran, biraz Amsterdam'ı andıran bir şehir görüntüsündeymiş zaman içerisinde. Kurutma yolları, tabii toprak çok zengin. Gölün altındaki toprak çok zengin. Bu zaman içerisinde de o elde ettikleri adacıklara, yani yapay adacıklara, işte mısır ekmişler, domates ekmişler, aklınıza gelecek kakao ekmişler, aklınıza gelecek bütün ham maddeleri kullanıp buradan bir büyük imparatorluk kurmuşlar. Ta ki Hernan Cortes'in 1519'da burayı işgal edene kadar.
1: Pekala, ne güzel bilgiler. Meksika'yı gezmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki tur için soruyorum, durağımız neresi olacak?
0: Şimdi buradan otobüslere bineceğiz. Bir saatlik bir yola gideceğiz. Ondan sonra da sürpriz diyelim.
2: Ve bir kez daha Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu yere geliyoruz. Murat'a uzatıyoruz mikrofonu.
1: Evet, dev gibi bir meydan ve tabii ki arkamızda da görkemli bir bina. Bu binayı da sizlerle buluşturacağız. Çünkü geldiğinizde göreceksiniz ve görmekle kalmayıp belki içine bile gireceksiniz. Neresi burası?
0: Şimdi burası Başkanlık Sarayı. Hernan Cortes buraya geldikten sonra aslında biraz da İspanyollar güçlerini göstermek için tabii ki kiliseler ve kendi başkanlık saraylarını yapıyor. Bu arkamdaki de 200 metre 250 metre genişliğinde çok büyük bir başkanlık sarayı. İçeride şöyle bir güzellik var. Diego Rivera'nın duvar resimleri var. Yani başından 1940'larda çok uğraşarak, Frida'nın kocasıdır biliyorsunuz, çok uğraşarak yapılmış, bütün Meksika tarihini anlatan inanılmaz bir görsel şovdur. Mutlaka ve mutlaka girilmesi gerektiğine inanıyorum. Mümkünse gelindiğinde mutlaka girilsin. Çok güzel. Bütün Meksika tarihini, yani başlayan ilk günden başlayarak bugünlere kadar bütün o 1910 devrimleri, işte 1816'lardaki olaylar, bunların hepsi arka arkaya işlenmiş Diego Rivera'nın muazzam ressam sanatıyla, resim sanatıyla bugünlere kadar gelmiş muazzam bir bina. Başkanlık Sarayı olarak çok kullanılmıyor şu anda. Adı Başkanlık Sarayı. Sadece
1: Başkan burada mıdır?
0: Burada olmuyor. Buraya toplantılara geliyorlar. Bunların başka, artık devlet başka bir taraftan yönetiliyor. Ama adı öyle kalmış. Başkan tabii zamanında çok yıllarca burada yaşadığı için bu meydanı da hakim bir görüntüde gördüğünüz Başkanlık Sarayı.
1: Şunu da soracağım. Arkamda hemen bizim sol tarafımıza değerli izleyenler devasa bir meydan var. Ve bu meydan şu anda boş. Bu meydan hangi amaçlarla kullanılıyor?
0: Şimdi burada genelde böyle bayram zamanları, mesela geçen haftaki Ölüler Bayramı'nda burada büyük bir festival, işte gösteriler yapılıyor. Bazen eylemler de oluyor burada, işte ne bileyim grevler. Gelir mesela burada bazen şeyi yakalarsınız, bir bakarsınız tarım işçileri gelmiş burada dökmüş patateslerini gitmişler. İşte eylemler için kullanılıyor, bayramlar için kullanılıyor. Zaten şu görmüş olduğunuz büyük bayrakta dünyanın en büyük meydan bayrağı olarak geçer. Meksikalıların gurur kaynağı. Bu da çok orijinal bir şeydir. Karşıdaki belediye binasıdır. Orası da çok tam bir şehrin yönetilme yeri burası. Zamanı için konuşuyorum.
1: Tam da böyle bir İspanyol kolonyel meydanı diyebiliriz değil mi?
0: Aynen öyle. Aslında şöyle, burada bir multikültür var. Yani İspanyol var, Fransız etkisi var. Çünkü biraz evvel dün akşam gördüğümüz, uzaktan gördüğümüz o güzel sanatlar İtalyan etkisidir mesela. İspanyol, Aztek, Maya hepsinin birleştiği çok zengin bir kültürel coşku vardır bu ülkede. Meksiko mutlaka gerilip görülmesi gereken bir ülkedir bence.

0: Zokola Meydanı'nın simgesi katedralin bahçesindeyiz bir kez daha. Azteklerin bu şehri bulmasıyla ilgili mitolojik bir öykü var. Rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Aztekler bu şehri nasıl buldular acaba?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda da katedralin bahçesindeyiz. Burada önemli bir detayı, önemli bir tarihi detayı sizlerle buluşturacağız. Murat az önce anlattı, dedim ki hemen bunu izleyicilerimize anlatmalısın. Anlatır mısın lütfen?
2: Şimdi Aztekler yola çıktığında Aztlan denilen şehirde, Aztlan'ın da su ülkesi olduğu söylenir, yola çıkıyorlar. Tabii o zaman böyle bir nomad, yani göçebe bir toplum. Tanrıları var ama böyle hangisine inanacaklarını bilmiyorlar. Hitsilopolitsili denilen bir tanrı bunların yolunu kesiyor. Diyor ki kardeşim merak etmeyin, ben size doğru günleri getireceğim, doğru ülkeyi vaat ediyorum. Peki diyorlar, doğru ülkeyi nasıl bulacağız? Diyor ki bir gün bir kaktüs göreceksiniz, üzerinde de bir kartal, yılanı kaparken göreceksiniz. İşte o gördüğünüz yeri şehri kuracağız diyorlar. Aradan günler geçiyor. 1325 yılında işte bu Texcoco Gölü'nün hemen kenarındaki bir adacığın üzerinde uzaktan bir kaktüs, kaktüsün önünde bir kartal, kartalında yılanı kapma anını görüyorlar. Şu anda orada görüyoruz. Kilisenin önünde görüyoruz bu işareti.
1: Katedralin duvarında bu işaret var. Bu Azteklerden kalma mı?
2: Azteklerden kalma. Zaten Aztekler kendilerine de Meksikas diyorlar. Aslında Meksika adının da gelmesi ve bugün Meksika bayrağının üzerindeki amblem de bu hikayeyi anlatır aslında.
1: Meksika bayrağında da değil mi? Meksika bir kartal var. Aynen, değil mi? Kaktüs.
2: Aynen, Meksika bayrağının üzerinde de bu işaret. Tam ortası da bu işaret vardır. Zaten Meksikalılar biz Aztek soyuz derler. Özellikle Meksiko City'liler. Biz Yucatan'a gittiğimizde orada mesela Cancun'daki insanlar genelde biz Maya derler kendilerine. Buradakiler Meksikas, yani Aztek soyuz derler. Böyle bu kiliselerde de bunu görüyoruz zaten.
1: Gerçekten ilginç ve enteresan bir bilgiydi. Yola devam ediyoruz.
0: Zocalo Meydanı'ndan harika manzaralarla öğlen yemeğine geçiyoruz.

Günün geri kalan yarısında Aztek piramitlerini ziyaret edeceğiz. Ay ve Güneş piramitlerine merhaba diyeceğiz. Ama öncesinde öğlen yemeği zamanı. Öğlen yemeğini çok keyifli bir restoranda yiyoruz. Meksika'nın kendine has yöresel yemeklerinden tadıyoruz. Ve elbette öğlen yemeği müziksiz olmaz. Müzik ve dansla harika bir öğlen yemeği molası veriyoruz.

Yemeğimizi yedikten sonra piramitlere doğru yola çıkıyoruz.

ve Antropoloji Müzesi'nde bir başka bölümdeyiz. Azteklerin, Mayaların atası kimlerdir? Olmekler. Ve Olmekler bölümündeyiz. Değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nde birden fazla bölüm var tabii ki. İşte o bölümlerden bir tanesini ziyaret etme zamanı şimdi. Olmekler bölümü. Olmekler bu coğrafyanın en eski medeniyeti. Milattan önceki yıllardan beri Olmek kültürü burada hakim. Zaten daha sonra gelen diğer kavimler, Aztekler, Mayalar, başka kabileler hep Olmeklerin kültürünü almışlar ve devam ettirmişler. Arkamda görmüş olduğunuz müzenin içinde birçok eser var, birçok heykel var. Çok büyük heykeller de var. Milattan önceki yıllarda tekerleği bile bilmeyen Olmekler bu heykelleri nasıl yaptılar? O binaları nasıl oluşturdular? Nasıl bir kültüre sahiplerdi? Gerçekten hepsi belirsizliğini koruyor. Hatta bununla ilgili bazı söylentiler de var. Hani Meksika, Aztekler, Mayalar ve ondan önceki kavimlerin uzaylılarla bir ilişkisi olup olmadığı bile konuşuluyor. Hakikaten bu müzeyi gezdiğinizde aklınıza soru işaretleri gelmiyor değil diyoruz. Ve şimdi Olmeklere ayrılan bölümü gelin beraber gezelim. Bakın nasıl büyük heykeller yapmış milattan önceki yıllarda yaşayan bölgenin yerlileri Olmekler.

Olmekler hakkında çok şey bilinmese de en önemli detaylardan biri ilginç takvimleri. Meşhur Maya takviminin atası Olmek takvimi. 13 aylık bir takvimleri var. Hatırlayacaksınız, bu takvimle ilgili birçok haber

0: farklı filmler, belgeseller yapılmıştı yıllarca.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'nde işte Olmeklere ayrılmış bölümdeyiz. Olmekler bölgenin en eski kavmi. Milattan önceki 10 binli yıllardan itibaren bu bölgede yaşamışlar ve diğer kabilelere, diğer ırklara da yön vermişler, yol göstermişler. İşte böyle büyük büyük heykeller yapmışlar. Çok büyük yapılar, tapınaklar inşa etmişler. Nasıl inşa ettiği bilinemeyen yapılar, ama bundan da önemlisi bir takvimleri var ki modern takvime çok benziyor. 13 aydan oluşuyor. Artık günleri bile hesaplamışlar. Aynı zamanda 52 yılda bir kendini yenileyen bir takvim. Yani bizdeki 100 sene gibi, onlarda 52 senede bir her şey yenileniyor. Elbette göç ediyorlar, tapınakları yeniliyorlar. Tabii ki Olmeklerin bu takvimi hangi takvimin başlangıcı derseniz, o da o meşhur Maya takvimi. Hani Maya takviminin sonunda hatırlıyorsunuz 21 Aralık 2012'de kıyametin kopacağı iddia edilmişti. Öyle bir şey tabii ki olmadı. İşte o takvim, o meşhur Maya takvimi aslında Olmeklerin ortaya çıkarttığı takvim. Mayalar Olmeklerden sonra gelen bir ırk olarak takvimi alıyorlar ve kullanmaya devam ediyorlar. Antropoloji Müzesi'nden güzel görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza. Bu keyifli ve özel müzeyi tüm detaylarıyla geziyoruz.

0: Antropoloji Müzesi'ni tamamlıyor, müzenin dışına merhaba diyoruz. Çekimleri yaparken biraz zorlandık. Çünkü büyük kamera almak yasak olduğu gibi telefonla bile çekim yapmaya izin vermiyor Meksikalılar. Evet değerli izleyenlerimiz, Antropoloji Müzesi'ndeki gezimiz sona erdi. Sonunda yani elimizdeki kamerayı falan aldılar ama ne yapacaksınız, kural bu. Son dakikada da olsa bizler sizlere elimizden gelen bütün görüntüleri çektik. Kaçak, göçek hepsini çektik değerli izleyenler. Vallahi ne yapıyorsak sizler için biliyorsunuz. Şimdi Antropoloji Müzesi'nden merkeze gidiyoruz. Merkezdeki meydanları ve Mexico City'nin en güzel yerlerini görüntüleyeceğiz. Haydi bakalım, hiçbir yere ayrılmayın.
1: Çekimlerimizi zor da olsa tamamlayıp bir başka durağa merhaba diyoruz. O durak dün akşam geldiğimiz durak. Zocola Meydanı'ndayız. Gündüz meydan bir hayli kalabalık. Dünyanın dört bir yanından insanlar buraya toplanmış.

0: Aztekler döneminde bir gölmüş Zocola Meydanı ve bu meydanda Aztekler gölü kurutarak şehirlerini inşa etmiş. İşte meydanın en önemli yapılarından biri. İspanyollar geldikten sonra oluşturdukları katedral burası. Metropolitan Katedrali. Bu katedralin yapımı 290 yıl sürmüş. İşte katedraldeyiz. Katedralin bahçesinde farklı bir açıdayız. Buradaki eğimi hissedebiliyoruz. Çünkü alt taraf göl olduğundan bölge, katedral ve tarihi binaların tamamı her yıl 2-3 santim kayıyor Zocola Meydanı'nda. Bahçesinde eğim hissediliyor.
1: Bulunduğumuz nokta Zocola Meydanı eski yıllarda bir gölmüş. Aztekler bu gölü yavaş yavaş doldurarak Amsterdam'da ya da Venedik'teki gibi kendi medeniyetlerini buraya kurmuşlar. Tapınakları var, hemen arkada bir piramitleri var ama İspanyollar buraya geldiğinde elbette Azteklerin bu izlerini silmek adına birçok şeyi yıkmışlar ve yıktıkları şeylerin taşlarını kullanarak arkamda görmüş olduğunuz katedrali inşa etmişler. Tarihi yapı olarak bölgenin en eski yapılarından biri. Gerçekten şu anda bir yokuş aşağı izlenimi var. Hakikaten hani buraya bir tane bilye koysanız aşağı doğru kayar. Bu da alt tarafın göl olduğunu ve kaymaların, bu eğimin neden kaynaklandığının kanıtı. Katedral gezilebiliyor. Gelin bir de içine bakalım. İçinde neler bulacağız? Bir Katolik katedrali, eski bir Aztek tapınağının yanına, üzerine inşa edilmiş. Bir kez daha hatırlatıyoruz ve Metropolitan Katedrali'ni birlikte geziyoruz.

0: ve Zocola Meydanı'nda Başkanlık Sarayı'ndayız. Bu saray son derece önemli. Meksika Başkanı aralarda da olsa bu sarayda misafirlerini kabul ediyor. Başkan olmadığında saray bir müze olarak kullanılıyor. Gelin Başkanlık Sarayı'nı hep birlikte ziyaret edelim.
1: Evet, Meksiko City'nin en büyük meydanlarından biri olan Zocola Meydanı'ndayız ve buranın en büyük özelliklerinden bir tanesi Başkanlık Sarayı'nın da hali hazırda burada bulunması. İşte arkamda görmüş olduğunuz, sol tarafımda görmüş olduğunuz bina Başkanlık Sarayı bazı günler halkın ziyaretine açık oluyor. Bir müze gibi de kullanılıyor ama bugün kapalı şansımıza Başkanlık Sarayı Zocola Meydanı'nda diyoruz ve eğer şanslıysanız buraya geldiğinizde açıksa içeriği de gezebiliyorsunuz. Ama biz size bazı özel fotoğraflar ve özel görüntülerle Başkanlık Sarayı'nı gezdiriyoruz.
0: Başkanlık Sarayı'ndan harika görüntüler getiriyoruz ekranlarınıza.

0: Zoko Zoko'nun meydanındaki turumuz devam ediyor. Bu da Azteklerden kalma bir piramit.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, bu keyifli meydanda en önemli yapılardan bir tanesi işte arkamda görmüş olduğunuz Azteklerden kalma bir piramit. Az önce de söyledik, bölgeye Aztekler gelmeden önce burası 1 metre 3 metre derinliğinde olan bir göle sahip, sazlıklardan oluşan bataklık bir yapıya sahip bir göl söz konusuymuş burada. Aztekler buraya şehir kurmayı arzu ettiğinde öncelikle gölün etrafını çepeçevre sazlıklarla oluşmuş bariyerlerle kapatmışlar. Ve bu bariyerlerin üzerine de çamur sıvayarak suyun göle akmasını, göldeki suyun da dışarı çıkmasını engellemişler. Böylece zaman içinde ortamda sıcak olduğundan dolayı zaman içinde göl kurumuş. Kuruyan gölün de üzerine yine aynı teknikle şehirlerini inşa etmişler değerli izleyenler. Ve bu şehirlerin aralarına da en özel noktalarına da piramitlerini oluşturmuşlar. Zaten az önce burada Aztekler döneminde Mexico City'nin bu merkez kısmının temsili bir maketi var. Onu da gözlemledik, onu da sizler için görüntüledik ve o makette de her şey gözlemleniyor. İspanyollar buraya geldiğinde ise elbette Azteklerin bütün ama bütün yapılarını yerle bir etmişler. Kendi katedrallerini kurmuşlar, şehirlerini oluşturmuşlar, Aztek yapılarının taşlarını almışlar, yakmışlar, yıkmışlar, Aztekleri katletmişler.

arkamdaki piramit nasıl ayakta derseniz, İspanyollardan korunan bu piramit toprağın altında kalmış. Yaklaşık 30 yıl önce yapılan bir elektrik kazısı esnasında piramitin kalıntılarına ulaşılmış ve arkeolojik çalışmalarla piramit işte ortaya çıkmış. İspanyolların ayakta bıraktığı ender piramitlerden bir tanesi, tamamen bir tesadüf eseri ortaya çıkmış ama şu anda dimdik ayakta ve geziye açık diyoruz. Şimdi bu piramidi sizler için görüntülüyorum.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: kuzumuz sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
9: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
10: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
9: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
10: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var.
8: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
6: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
9: Otel mi? Trivago.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid. Yaşanacaksa
12: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
10: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
13: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Otel harika.
3: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
2: Yüzden fazlasından.
4: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Süper Kumbara başlıyor.
7: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
8: Ben.
9: Kral Şakir.
10: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Ne diyor?
13: Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik, abaküs,
17: kasa,
18: marul,
19: kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
20: Süper Kumbara!
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soruda ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Eray Bey merhaba.
2: Merhabalar.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
2: Tabii ki. İstanbul doğumluyum. Kullanıcı arayüzü ve deneyimi tasarımcısıyım. Bunun dışında gayet mutluyum şu an için. Yarışmayı heyecanla bekliyorum.
0: İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz.
2: Teşekkür ederim. Başarılar diliyoruz size.
0: Çok teşekkürler. Gizem Hanım, dün iyi bir performans olmadı.
3: Evet, dün biraz heyecanıma yenik düştüm herhalde. Bugün de aksi gibi çok iyi uyuyamadım gece. Çok enerjik hissetmiyorum kendimi ama
0: eyvah.
3: Yine yarışı bırakmayacağım. Elimden geldiğince savaşacağım.
0: Bir gün önce uykusuyla iyi olan ve finale adını yazdıran Sinan Bey, siz alabildiniz mi bari gece uykunuzu?
4: Dersin Bey, aslında yine kızım sağ olsun bu gece pek uyumadı ama bugün özel bir durum var. Eşim için yarışacağım.
0: Oo.
4: Ve muhtemel galibiyetimi şimdiden ona armağan ediyorum. Didiş, seni çok seviyorum.
0: Güzel. Peki Perihan Hanım, siz iddialı mısınız?
5: Evet, iddialıyım. İlk gün
0: heyecanım. En sessiz yarışmacımız.
5: Evet, dün heyecanlıydım ama bugün heyecanım geçti. Kuliste de arkadaşlarımla biraz kaynaştım. Hemen hemen herkesi tanıdım. Biraz daha rahatım. Yine ilk etapta bilgi sorularına geçersem rahat bir yarış çıkaracağım düşünüyorum.
0: Peki, başarılar diliyorum.
3: Teşekkür
0: ederim. Dört yarışmacımıza da hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap, bu kez dikkat etabına geçeceğiz. Her bir sorunun değeri 2000 puan. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. 3000 puan değerinde her bir soru. 5000 lira para ödülü için yarışacaksınız ve en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte olacağız. 20 saniye süreniz olduğunu ifade edeyim ve aynı zamanda eğer bu etaplarda bir soruya bir kişi cevap verirse çarpı 2 puan kazanacak. Sizin sorunuz yoksa başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Günün ilk sorusu geliyor. İşte konu başlığımız.

yakınlarında geçirdiklerinden kürkleri suya, soğuğa karşı dayanıklıdır. Yuvaları oldukça detaylı bir tasarıma sahiptir. Her yuvanın iki sualtı girişi, su düzeyinin hemen üstünde bir beslenme odası, daha yukarı bir düzeyde kuru bir uyuma odası ve bir havalandırma kanalı bulunur. Sorumuz gelsin. Doğal baraj inşa etmeleriyle ünlenmiş bu iri kemirgenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Onlara hayvanlar aleminin mühendisleri diyorlar. Ve bir tanesi bir yılda 200 tane ağacı kemirebilir, yıkabilir. Az önce bahsetmiş olduğum o yuvalarını yapabilmek için. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Sinan Bey.
1: Kunduz.
0: Gizem Hanım.
2: Gergedan.
0: Eray Bey.
3: Kunduz.
0: Ve Perihan Hanım.
4: Hiçbir fikrim yok, aklıma gelmedi. Ama arkadaşlarım söyleyince kunduz olabileceğini düşündüm şu anda.
0: İki tane kunduz var ama bir de gergedan var.
4: Gergedan,
0: ondan bahsetmediniz.
4: Gergedan olduğunu düşünmüyorum.
0: Gizem Hanım, nereden geldi aklınıza?
5: İlk onu anımsadım, aklıma o geldi. Timsah suda yaşar deyince timsah geldi ama kahverengi tüylü deyince ondan uzaklaştım. Gergedan yazmak geldi içimden.
0: Öyle. Peki gergedanlar mesela iki tane su altı girişi, su düzeyinin hemen üstünde bir beslenme odası, daha yukarı bir düzeyde kuru bir uyuma odası ve bir de aynı zamanda havalandırma kanalı yapabilirler mi?
5: Vallahi 5+1 bir ev yapmışlar neredeyse kendilerine. O her şeyi yapabilirler diye düşündüm.
0: Peki doğru cevabı görelim. Kunduz olacaktı doğru cevap ve Sinan Bey ile Eray Bey'e puanları veriyoruz. Değerli izleyiciler, ilk sorumuzu geride bıraktık. Geldik ikinci sorumuza.
6: Efsane der ki bir gün yeni bir kral gelecek. Üç dişli mızrağın gücüyle Atlantis'i tekrar yükseltecek.
7: Derinlerin koruyucusuyum.
0: Kayıp Atlantis kralıyla devam ediyoruz yolumuza. Bir DC Comics karakteridir. Vücudu çok dayanıklıdır. Atlantis'teki tek sarışın kişi olduğundan kovulmuştur. Su canlılarına iletişim kurup hükmedebilir. Su altında çok hızlı hareket eder. Arthur Curry, Kayıp Atlantis şehrinin haklı kralıdır. Adalet Birliği'nin kurucu üyelerindendir. Üvey kardeşi olan Orm, vahşet, toplu katliam, kölelik ve savaştan sorumludur. Sorumuz gelsin. Atlantis şehrinin haklı kralı olarak bilinen süper kahraman kimdir? Süreniz başladı.

0: Buyurun cevaplar lütfen. Sinan Bey.
1: Aquaman.
0: Aquaman dediniz. Gizem Hanım.
2: Pek bir fikrim yok konuya dair. Kral Arthur yazdım o yüzden ben de.
0: Siz bugün bayağı gününüzdesiniz Gizem Hanım.
2: Evet, uyuyamadığımı söylemiştim.
0: Eray Bey.
3: İlk aklıma Thor geldi. Yani hiçbir fikrim yok. Aklıma geldiği için yazdım. Doğru olmadığını biliyorum.
0: Perihan Hanım.
4: Ben de heyecanlı değilim demiştim ama keşke heyecanlı olsaymışım. Yine korktuğum bir etap demiştim. Bilmediğim yerden geldi. Yine bilemedim cevabını verdim.
0: Siz az önceki bilemedimi silip yeniden aynısını mı yazdınız yoksa duruyor muydu öyle?
4: Aynısını yazdım. Bileceğimi peki düşünüyordum ama bilemedim.
0: O zaman bakalım doğru cevap neymiş? Aquaman olacaktı. Doğru cevap. Peki üçüncü soruya geliyorum.

Özel yetenekler, çok dikkatinizi çekecek bir soru geliyor şimdi. Bu kişiler ağızlarını oynatmadan, karınlarından konuşma yeteneklerine sahiplerdir. Bu yetenekleriyle şov dünyasında büyük ilgi çekerler. Karından konuşma dünyanın en eski sanatlarından biri olarak bilinmektedir. Bu sanatı yapan kişiler sanki kendi seslerini kullanmadan, konuşmadan ikinci bir kaynaktan ses çıkartma yeteneğine sahiptirler. Gırtlak yapılarından bir anormallikten kaynaklanan bu kabiliyet sayesinde iki farklı ses kullanarak sanki iki farklı insan konuşuyormuş düşüncesini oluştururlar. Bu sanatın kökenleri kadim Mısır ve İbrani uygarlıklarına dayanır. Ayrıca antik Yunan tarihinde de bu mesleği icra eden kişilere rastlanır. Günümüzde ise bu kişiler tiyatrolarda, eğlence şovlarında, televizyon şovlarında çıkardıkları iki ayrı sesle izleyicilere işitsel ve görsel şölen sunmaktadırlar. Sorumuz gelsin. Karnından konuşan kişilerin yaptığı sanata ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Diyafram kasını kullanırlar ve bu vesileyle sesleri aslında daha yüksek bir şekilde çıkar. Çok zordur. Günlük sürekli olarak çalışmak gerekir bunu yapabilmek için. Herkesin de yapabileceğini pek de zannetmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. İlginç bir sanattır doğrusu. Acaba bulabildiniz mi? Buyurun cevaplar lütfen. Sinan Bey.
1: Vantro.
0: Vantro dediniz. Gizem Hanım.
2: Bunun bir sanat dalı olduğunu bilmiyordum. Daha önce evet izledim ama hiç fikrim olan bir şey değil. O yüzden cevap veremedim ne yazık ki.
0: Eray Bey.
3: Meddahlardan çok özür dileyerek meddah diyorum. Ama hiç duymamıştım.
0: Bunu ilk defa mı duydunuz?
3: İlk defa duydum.
0: Perihan Hanım.
4: Ben de biliyorum bunu. Vantrolog aslında ama hatırlayamadığım için en anımsadığım biçimde yazdım.
0: Doğru cevaba gidelim. Bakalım neymiş bu sanatın adı? Vantrolog olacaktı. Doğru cevap ve yine Sinan Bey, siz yarışmaya katıldığınızdan bu yana aynı alışkanlık devam ediyor. Hep yaklaşıyorsunuz, yaklaşıyorsunuz.
1: Evet.
0: Peki etabı bitirelim artık isterseniz. Son, bu etabın son sorusuna geldik. Dördüncü sorumuz. Yurt içinde bir tatil yerine gideceğiz şimdi. Fethiye ve Dalyan arasında konumlanan küçük bir tatil beldemizdir. Mavi yolculuk denince ilk akla gelen yerlerden olan bu belde, 6 farklı marinasıyla tekne tutkunlarının uğrak yeridir. Eskiden Likyalıların yaşadığı ve Daidal adı verilen bir bölgeydi. Tarihi önemi büyük olan belde pek çok antik esere ev sahipliği yapar. Ayrıca antik kent batıkları arasında yüzmeye, yat turlarına, rüzgar sörfüne, doğa yürüyüşüne ve dalışa son derece uygundur. Kleopatra, akvaryum ve Bedir-i Rahmi koyları beldenin sayısız koyları arasında en ünlüleridir. Sorumuz gelsin. Fethiye ve Dalyan arasında yer alan ve mavi yolculuk denince akla ilk gelen beldemizin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Uzun zamandan bu yana ilk defa birinci etap bu kadar az puanla geçiyor. Burada bir 4'te 4 gelir mi diye ümitleniyorum şu anda. Cevaplarınızı rica edeyim lütfen. Sinan Bey.
1: Kekova.
0: Gizem Hanım.
2: Fethiye deyince Ölüdeniz geldi aklıma. O yüzden Ölüdeniz yazmak istedim.
0: Eray Bey.
3: Ben de Ölüdeniz olarak hatırladım ama şu an emin olamadım.
0: Perihan Hanım.
4: Ben bilmediğim için ilk aklıma geleni yazdım. Didim dedim.
0: Gittiniz mi Didim'e?
4: Hayır.
0: Hayır.
4: Gitmedim ama duydum. Duyunca onu yazmak istedim. Aklıma ilk gelen oydu, onu yazmak istedim.
0: Şu anda gördüğüm cevaplardan sonra 4'te 4 olma imkanı yok. Çünkü hepsi birbirinden farklı. O zaman etabı bitirelim bakalım. Doğru cevap ne? Göcek olacaktı doğru cevap. Göcek. Mavi yolculuk deyince Göcek akla gelir diye düşünmüştüm. Ama düşünen sadece ben olmuşum demek ki. Ve bitirdik ilk etabı. İlk etabı bitirirken gözlerimi kapatmak istiyorum şu anda. Gizem Hanım benim yerime kapatın. Evet.
2: Şöyle kendim.
0: Gördünüz mü puanınızı?
2: Evet gördüm.
0: Perihan Hanım siz gördünüz
4: görmez
0: mü?
4: Olaydı. Ben de maalesef.
0: Ne düşünüyorsunuz peki? Böyle koca bir sıfır istemedim. Yazıyor önünüzde şu anda.
4: Korktuğum başıma geldi benim. Böyle.
0: 4'te 0.
4: Olmaması gereken bir durum.
0: Gizem Hanım.
2: Yani bu sorudan ümitliydim. Göceği nasıl bilemedim ona da şu an çok üzüldüm. Daha yeni gittiğim bir yerde ama herhalde şansımızı kıracağız artık. Daha ilk etaptayız. Hiçbir şey belli olmaz. Gördük bunun örneklerinde.
0: Bir teselli var. O da rakipleriniz şu anda çok fazla puan alamadılar.
2: Evet.
0: Sinan Bey'in 500 puanı var.
1: Evet.
0: Ve Eray Bey de yine aynı şekilde 500 puana sahip. Eray Bey ekranda yarışmakla burada arasında?
3: Aslında tabii ki fark var. Ama hani beklediğim kadar da stresli değil. Ben biraz daha stresli olurum diye düşünüyordum. Biraz daha bilmediğim yerlerden geldi. Ama onun haricinde bu ısınma etabıydı. Önümüzdeki turlarda eminim daha da yarış kızışacaktır.
0: Peki artık o zaman bileceğiniz yerlerden ümit ediyorum ki sorular gelir. Geçelim şimdi dikkat etabına. İkinci etap başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu ve cevap da tabii sorunun içerisinde. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.
5: Beyler buna trambolin derler. Yaylanıp sıçrayacaksınız. Yükseğe, daha yükseğe, en yükseğe. Ama durmasını bilmek lazım. Mesela ben şimdi duramıyorum. Duramıyorum. Duramıyorum, beni durdurun.
6: İşimizi kuruyoruz, uzaylılar kaçırıyor. Aile hayatına geçiyorum, başka zaman dilimine gönderiyorlar beni. Hiçbir fantastik filmde olmayan şeyler benim başımda. Ondan sonra birinin derdini anlatsan, sana üç maymunu oynar ya.
7: Ya İsmail abi, senin bu karın neden benden takas yöntemiyle alışveriş yapıyor? Hı? Tüp verdim, bana börek verdi. Yetmez dedim, eskilerini verdi. Bu bana hiç olmadı ki ya. Çok deli gösterdi bu beni.
8: Lütfen, istemiyorum. Tam pizza getir bana.
9: Lan bu pizza yarım lan! Ne yapacaksın lan tam pizza ise? Zaten yemişsin, ayı gibi olmuşsun. Pizzayı yemesin ne olur, yarısını benimle bölüşsen ne olur.
0: Türk sinemasındaki birbirinden keyifli filmlerin, seri filmlerin bazı sahnelerini gördük. Cüneyt Arkın 8 Eylül 1937 tarihinde Eskişehir'de doğdu. Asıl adı Fahrettin Cürekli Batır olan Cüneyt Arkın, Türk sinemasına birçok film kazandırmıştır. Ömrünün 40 yılını sinemaya adayan Cüneyt Arkın, 400'e yakın filmde rol aldı. Battal Gazi film serisi, Cüneyt Arkın'ın 1971-1974 yılları arasında başrolünü oynadığı 4 filmden oluşan seridir. 7 filmden oluşan Malkoçoğlu serisinin ilk 6 filminde başrolde Cüneyt Arkın yer almaktadır. Kara Murat serisinin 7 filminde başrolde yine Cüneyt Arkın var. Cüneyt Arkın kısa sürede avantür filmlerin en aranan oyuncusu haline gelmiştir. Kariyeri boyunca Western'den komediye, macera filmlerinden toplumsal filmlere kadar değişik türlerde filmler çekmiştir Cüneyt Arkın. Sorumuz gelsin. Cüneyt Arkın'ın başrollerinde oynadığı Battal Gazi serisi kaç filmden oluşmaktadır? Süreniz başladı.

0: Değerli ustaya da buradan saygılarımızı ve selamlarımızı da iletelim ve cevaplarınızı görelim. Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: 7.
0: Gizem Hanım.
2: 3.
0: Eray Bey.
3: 71-74 arasında sanki 4 tane diye hatırlıyorum ama o sırada tarihi aklımda tutmaya çalışıyordum. 4 yazdım.
0: 4 yazdınız. Ve Perihan Hanım?
2: Ben de 6 diye anımsadım. 6 yazdım.
0: 6 yazdınız. Şu anda bir tane doğrumuz var. Ve çarpı 2. Yani etaba 4000 puanla başlayacak bir yarışmacımız. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Buyurun, görüyoruz cevabı. Cevap soruda. Battal Gazi film serisi Cüneyt Arkın'ın 1971-1974 yılları arasında başrolünü oynadığı 4 filmden oluşan seridir. Cevap soruda. Doğru cevap 4 olacaktı.
4: Show me.

dövüş sanatları ile ilgili bazı detaylar aktaracağım. Judo bir Japon dövüş sanatıdır. Tekme ve yumruk kullanılmayan, rakibi savunma üzerinden etkisiz hale getiren bir öğretidir. Muay Thai, Tayland kökenli bir dövüş sporudur. Tekme ve yumruğun yanı sıra diz ve dirseklerde kullanıldığı için 8 uzuv sanatı olarak da bilinir. Krav Maga, İsrail savunma sistemleri tarafından ortaya çıkarılmış bir savunma sanatıdır. Hazırlıklı olma, fiziksel kondisyon ve özgüven gibi önemli prensipler üzerinde yoğunlaşır. Sambo, Sovyetler Birliği'nde geliştirilmiş bir dövüş sanatıdır. Sambo'nun kökenleri geleneksel halk güreş stillerine kadar geri gitmektedir. Aikido, enerjiyi uyumlama yolu olarak tarif edilen Japon dövüş sanatıdır. En önemli özelliği çıplak ayakla yapılmasıdır. Sorumuz gelsin. Krav Maga hangi ülkede ortaya çıkmış bir dövüş sanatıdır? Süreniz başladı.

0: sokak kavgalarından, oradaki tehditlerden, saldırılardan korumak amacıyla ortaya çıkmış olan bir dövüş sporu olarak aslında adlandırılıyor Krav Maga. Daha önce duymuş muydunuz hiç?
1: Hayır, hayır.
0: İlk defa duydunuz.
1: Evet.
0: Ama beni iyi dinlediğinizi ümit ediyorum. Doğru cevap ne olacak acaba? Buyurun görelim lütfen. Sinan Bey.
1: İsrail.
0: Gizem Hanım.
2: İsrail.
0: Eray Bey.
3: Tayland dedim ama İsrail evet.
0: Neden Tayland dediniz o zaman?
3: Çünkü şöyle üçüncüsünden sonra sanki hani yazılışlarını kafamda canlandırmaya çalıştım. Hani yanlış yazmayayım bu çıkarsa diye. Ondan sonrası koptu zaten. Aklıma da Tayland kalmış onu yazdım.
0: Perihan Hanım.
2: Benim de aklımda kaldı Tayland olarak.
0: İlginç. İki yarışmacımız da Tayland olarak kalmış. İki yarışmacımız da İsrail olarak. O zaman görelim bakalım ben ne demişim. Krav Maga, İsrail savunma sistemleri tarafından ortaya çıkarılmış bir savunma sanatıdır. Doğru cevap İsrail olacaktı. Artık yavaş yavaş puanlar artmaya başladı. Sinan Bey ve Gizem Hanım'a puanlar gitti. Dövüş sporlarından geçelim şimdi başka bir soruya. Ege'ye götüreceğim şimdi sizleri. Arap saçı otu, ısırgangiller familyasından ufak yeşil yapraklı bir süs bitkisidir. Yatıştırıcı etkisi bilinen bitki salatalarda veya haşlanarak çay olarak da tüketilir. Gelincigiller familyasından olan kapçık bitkisi gagaç ve zemberlik adıyla da anılır. Salatası, yemeği, böreği ve sarması yapılarak çok çeşitli şekillerde tüketilir. Maydanozgiller familyasından olan sarı ot kaymaklık olarak da bilinir. Muğla yöresinde haşlandıktan sonra bol sütle ve acı biberle kavrularak yenir. Türkgiller familyasından olan cibes otu dışarıdan bakıldığında marula benzer. Özellikle ekşili salatası ve zeytinyağlı yemeği yapılır. Körmen otu zambakgiller familyasındandır. Sarımsak yerine kullanılan bitkilerden birisidir. Sorumuz gelsin. Kapçık bitkisi hangi familyadandır? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Daha önce duydunuz mu bu otları?
1: Hayır.
2: Bir kısmını.
3: Birkaç,
4: yani bir kısmını aşinayız ama.
0: Kapçık, onu duydunuz mu?
2: Hayır.
1: Hayır.
0: Duymadınız.
4: Maalesef.
0: Beni yani iyi duyabildiniz mi?
1: Umarım.
2: Duyduğumu
1: ya, bir Gaziantep'li olarak bizim mutfağımıza biraz uzak şeyler tabii ki bu otlar.
0: Ege olunca.
1: Çok da kullanmadığımız için ben yani hemen hemen tamamını ilk defa duyuyorum.
0: E ne güzel. Demek ki boşuna demiyoruz dünyanın en çok bilgi veren yarışması diye.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: Maydanoz.
0: Maydanozgillerden dediniz. Gizem Hanım.
2: Gelincikgiller.
0: Eray Bey.
4: Dereotu giller dedim ama.
0: Var mı öyle bir giller?
4: Yani maydanozgillerden olması lazım.
0: Maydanozgillerden olması lazım. Perihan Hanım.
3: Ben de maydanoz yazdım ama hiç günümde değilim. Yani emin değilim, yani maydanoz olacağını olabilir de olmayabilir de bilmiyorum.
0: Peki o zaman ben ne demişim? Gidelim doğru cevaba. Cevap soruda. Gelincikgiller familyasından olan kapçık bitkisi gagaç ve zemberlik adıyla da anılır. Cevap soruda. Gelincikgiller olacaktı ve Gizem Hanım bu kez tek başına doğru cevabı bildi. En ünlü klasik müzik türleriyle devam ediyoruz. Klasik müzik denince aklımıza ilk gelen şüphesiz Mozart'ın Türk Marşı. Mozart bu ünlü eseri Mehter Marşı ritimlerinden esinlenerek besteledi. Ünlü Rus klasik müzik bestecisi Çaykovski'nin en popüler eseri Kuğu Gölü. Oldukça hüzünlü bir tınısı olan Adagio ise ünlü İtalyan bestekar Tommaso Albinoni'ye ait. Beethoven'ın en ünlü eserlerinden biri 9. Senfoni. İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin keman için bestelenmiş en ünlü eseri ise 4 Mevsim. Alman besteci Handel'in ünlü eseri Sarabande günümüzde birçok jenerik ve filmde kullanılmaktadır. Sorumuz gelsin. Adagio isimli ünlü eserin bestecisi nerelidir? Süreniz başladı. Hangi ülke vatandaşıdır?

0: Bu etabın son sorusuydu. Cevaplarınızı rica edeyim. Buyurun lütfen. Sinan Bey.
1: Almanya.
0: Almanya dediniz. Gizem Hanım.
2: İtalya dedim ama hatırlayamadım. Kaçırdım. O yüzden bir şey şansım denemek istedim. Bir ülke yazı verdim.
0: Ve Eray Bey.
3: Ben de İtalya olduğunu düşünüyorum. Altına da İtalyan yazdım.
0: Ne olur ne olmaz bir harften gitmeyeyim diye.
3: Evet. Yani çünkü nerenin vatandaşı dediğiniz için hani altına da üstüne de yazmak istedim.
0: Peki. Perihan Hanım.
4: Ben de Rus ve İtalyan arasındaydım. İtalyan olduğuna karar verdim en sonunda bunu yazdım.
0: O halde görelim doğru cevabı. Ben ne demişim acaba? Cevap soruda. Oldukça hüzünlü bir tınısı olan Adagio ise ünlü İtalyan bestekar Tommaso Albinoni'ye ait. Cevap soruda. İtalya olacaktı doğru cevap ve böylelikle Gizem Hanım, Eray Bey ve Perihan Hanım puanları bölüştüler. Puan durumunda liderlik koltuğunda Gizem Hanım 5700 puanınız bulunuyor. Eray Bey 5200 puanınız var. İkinci sıradasınız. Son finalistimiz Sinan Bey. İyi geçmedi sanki ha?
1: Evet. İlk etapta iyi puanlar puan yakalayabilecekken alamadık. Bakalım. Önümüzdeki sorularda daha iyi olacak.
0: Artık final öncesi 4 sorumuz kaldı. Akıl oyunu etabına geçiyoruz. Bakalım yeni sorular nasıl olacak? Cevap soruda, cevap soruda. Akıl oyunu etabı başlıyor. Ve artık her bir sorunun değeri 3000 puan oldu. İşte yeni sorumuz. Murat Boz 1980'de Ereğli Zonguldak'ta doğdu. Başta Tarkan olmak üzere birçok şarkıcıya vokalistlik yaptı. Solo kariyerine 2006 yılında çıkardığı Aşkı Bulamam Ben single ile adım attı. Bir sonraki yıl ilk stüdyo albümü Maksimum'u satışa sundu. 2009'da Şans, 2011'de Aşkların Büyük Benden ve 2016'da Janti albümleriyle kariyerini sürdürdü. Şarkıcı müzikal kariyerinin yanı sıra 2014'ten itibaren oyunculuk kariyerine de odaklandı. Sırasıyla 2014'te Hadi İnşallah, 2016'da Kardeşim Benim ve Dönerse Senindir'le, 2019'da Öldür Beni Sevgilim filmlerinde başrol oynadı. Piyano, keman, davul ve ney çalabilen Murat Boz'un 4 Altın Kelebek Ödülü ve 2 Kral Müzik Ödülü bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Murat Boz başrol oynadığı ilk filminde kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Son bir saniye ve süremin sona erdi. Son anda Sinan Bey yazdı. Bakalım hesaplamalar karşımıza nasıl sonuçlar çıkarmış? Buyurun cevaplarınızı görelim lütfen. Sinan Bey?
1: 34.
0: Tarihler yazmışsınız.
1: 2014 ve 1980.
0: Gizem Hanım?
2: Ben de 34 olarak hesapladım. 1980 ve 2014.
0: Eray Bey?
3: Aynı şekilde 1980'de doğdu, 2014'te de ilk oyunculuk deneyimi.
0: Perihan Hanım?
4: Ben 2011 hatırladım, o yüzden 31 cevabım.
0: Diğer üç yarışmacımızdan daha farklı bir yanıt vermişsiniz siz. 31 olarak görüyorum. O zaman doğru cevabı görelim bakalım. 34 olacaktı doğru cevap ve üç yarışmacımız puanlarını arttırıyor. Ne yazık ki Perihan Hanım'a puan veremiyoruz.

Herkesin tanıdığı isimlerden birisi Christoph Daum. Yeni sorumuzun konu başlığı. Christoph Daum 24 Ekim 1953'te Almanya'da doğdu. Alman teknik direktör ve aynı zamanda eski futbolcudur. 28 yaşında futbolu bıraktı. Almanya, Türkiye ve Avusturya'da lig şampiyonlukları yaşadı. Türkiye'de yıllarca görev yapıp Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. 1994 Ocak ayında Daum ilk yurt dışı kariyerine Beşiktaş'la başladı. 1996-97 sezonunda Almanya'ya dönen Daum, Bayer Leverkusen'in başına geçti. 2003-2004 sezonu için Türkiye'ye geri döndü ve bu sefer bir başka İstanbul takımı olan Fenerbahçe'nin başına geçti. Christoph Daum 14 Ağustos 2013 tarihinde ise Bursaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. 22 Mart 2014'te aldığı Konyaspor yenilgisinden sonra Bursaspor'la yollarını ayırdı. Sorumuz gelsin. Christoph Daum kaç yaşında Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirilmiştir? Süreniz başladı.

0: Son 3 saniye. Süremiz sona erdi. Sinan Bey hala kontrol ediyor.
1: Evet.
0: Özellikle çıkarma işlemleriyle ilgili daha önceki bölümlerde çok basit görülen çıkarmalar bile yanlış olunca herkes daha bir dikkatli, değil mi?
1: Aynen öyle.
0: Futbolla aramız nasıl Eray Bey?
2: Çok iyi değil. Takip etmiyorum.
0: İzlemiyorsunuz.
2: İzlemiyorum.
0: Herhangi bir takım taraftarı mısınız?
2: Sadece milli takımı mutlaka izlerim. Onun haricinde Galatasaraylıyım ama hani gönülden renkler için sadece.
0: Hiç maça gitmediniz mi?
2: Yok, hayır, hiç.
0: Hayatınız boyunca?
2: Hayır. Ya milli takım gittim ama hani
0: milli
2: normal...
0: takım maçına
2: gittim. Tabii tabii, milli takım maçına gittim 3-4 kere ama hani çok gönül verdiğim bir spor değildir.
0: Daha mı biliyor muydunuz?
2: Tabii ki biliyorum.
0: Biliyorsunuz. Peki cevaplarınızı göreyim. Sinan Bey?
1: 37. Bir Fenerbahçeli olarak bunu bilmem lazımdı ama yılı umarım doğru hatırlamışımdır. Yani 1990 yılında geldi dediniz.
0: Öyle mi
1: öyle dediniz bence.
0: Fenerbahçe 53... öyle mi dedim?
1: Evet öyle dediniz diye hatırlıyorum. 53 doğumluydu. 37 oluyor o zaman.
0: Göreceğiz. Öyle mi dedim Gizem Hanım?
3: Bence öyle değil. Ben 50 olarak hesapladım. 2003 gibi hatırlıyorum. 2003-2004 yıllar arasında dediğiniz gibi hatırlıyorum. 1953'te doğum tarihiydi zaten. Umarım doğrudur.
0: Eray Bey?
2: 94'te Beşiktaş'a geldi. Ya 2003'tü ya 2004'tü Fenerbahçe'ye geldiğinde. 1953 doğumlu. 50 buldum.
0: Perihan Hanım yine farklı bir yanıtla karşımıza çıkıyor.
4: Ben de 94 hatırladım ve 41 cevabını verdim.
0: 1994 olarak hatırladınız, Fenerbahçe'nin başına geçti diye. Siz 1990'da Fenerbahçe'nin başına geçti dediniz. Ve bir Fenerbahçeli olarak
1: evet,
0: dediniz.
1: Evet, evet.
0: Dağılma şampiyonlukları hatırlıyor musunuz?
1: Hatırlıyorum ama yıllar kaçtı onları hatırlamıyorum.
0: Kaç kez şampiyon yaptığını biliyor musunuz Fenerbahçe'yi?
1: Hayır, onu bilmiyorum.
0: Bilmiyorsunuz. İki kez şampiyon yaptı, iki sene üst üste.
1: Evet.
0: 2.50, 1.37, 1.41. Acaba Daum Fenerbahçe'ye geldiğinde kaç yaşındaydı? Görüyoruz cevabı. 50 yaşındaydı Christoph Daum ve 11. sorumuzla devam ediyoruz.
5: Yani sen şimdi Nişantaşı'nda bununla mı dolaşacaksın abi?
6: Ama başka yere gittiğimiz mi var ki yani? Bakkalıydı, çakkalıydı, kırıkçısıydı, çıkıkçısıydı, kuru yemişçisiydi, kuru temizlemecisiydi, hındırsını, hındırsını, hındırsını. Hepsi bu mahallede yani.
5: İçi mısın sana?
7: Ya sen ne diyorsun be içi mısın sana filan? Ya benim sahibim var oğlum. Bana böyle şeyler söylemeyin.
5: Ne dedim ki ben?
7: Ya kardeşim.
0: Çok fazla izleniyordu. Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden birisiydi. Onunla devam ediyoruz. Avrupa Yakası senaristliğini Gülse Birsel'in üstlendi. 2004-2009 yılları arasında yayınlanan durum komedisi türündeki Türk televizyon dizisidir. Toplam 6 sezondan oluşmaktadır. Birinci sezonu 19 bölümle tamamlanan dizi 39 bölümle 15 Haziran 2005 tarihinde ikinci sezonunu bitirdi. Üçüncü sezonu 35 bölümden oluşmaktadır. Dördüncü sezonda ise toplam 37 bölüm çekilmiştir. Beşinci sezonda 32 bölüm çekildi ve Makbule ile Burhan, Aslı ile Osman, Sacit ile Şahika arasındaki ilişki işlendi. 28 bölümlük altıncı sezon 2009 yılında final yaptı ve ekranlara veda etti. Yayınlandığı ilk 5 sezon sonunda da 40 milyon liralık da ciro yaptı. Sorumuz gelsin. Avrupa Yakası dizisi 6 sezonda toplam kaç bölüm sürmüştür? Süreniz başladı.

0: Son saniyemiz ve süremiz sona erdi. Sinan Bey yine her zamanki gibi en son kalemi kaldıran yarışmacımız. İzlediniz mi Avrupa Yakası'nı?
1: Evet.
2: Tüm bölümlerini izlemişimdir.
0: Ben hala YouTube'da açıp çok böyle canım sıkkın olduğunda izlemeye devam ettiğim dizilerden bir tanesidir. Gizem Hanım.
3: Çok severek izlediğim bir diziydi. Çok da ondan sonra onun gibi bir sitcom olmadığını düşünüyorum açıkçası televizyonda.
0: Perihan Hanım.
4: Ben de severek izliyordum.
0: Peki cevaplarınızı göreyim lütfen. Sinan Bey hala bakıyor.
1: 156.
0: 156.
1: Umarım yine doğru toplamışımdır.
0: Yanda bayağı bir şeyler yazıyor. 19, 38, 28, 32, 37 diye gitmiş.
1: Evet.
0: Gizem Hanım.
3: Ben yetiştiremedim yine. Sürenin kurbanı oldum ama 19, 39, 35, 37 ve 32 olarak öyle %90 böyle olduğunu düşünüyorum ama toplayabilseydim doğru cevap vermiş olacaktım herhalde.
0: Eray Bey.
2: Ben de yetiştiremedim. 120 diye hani kafadan biraz uydurmuş oldum ama 19, 35, 39, 32, 28 son sezondu. Arada da bir 37 vardı galiba. Onu atladım. Onu düşünürken de zaman bitti. 120 diye ilk aklıma gelen rakamı yazdım.
0: Perihan Hanım yine farklı bir yanıt vermiş. Sizin cevabınız?
4: 153 olarak buldum. Emin değilim ama hatırladığım kadarıyla 19, 39, 35, 28, 32 şeklinde yaptım ve 153'ü buldum. Umarım
0: siz
4: doğru.
0: Siz ama 5 sezon yazmışsınız.
4: Evet.
0: Eray Bey, siz de 5 sezon.
2: Yok, burada bir tane daha yazmadım. 37 var. O sonradan aklıma geldiği için.
0: Gizem Hanım, sizinki?
3: Ben de 5 sezon yazdım. Şu an fark ettim.
0: 5 sezon. Sinan Bey.
1: Ben de az önce ona bakıyordum. Evet, ben de 5 sezon yazmışım. Ama neden oldu biliyor musunuz? Ben 2 ya da 3 sezonun toplamını sorarsınız diye düşünmüştüm.
0: Bir tane sezonu...
1: O arada kaymış.
0: Gitti.
1: İlk sezon ve son sezonun toplamı kaç bölümdür diye falan çok güzel bir soru olurdu. O zaman kesin bilirdim.
0: Kaç olurdu?
1: 19 artı 28 olurdu.
0: 19 artı 28.
1: Olmaz mıydı?
0: Olurdu. Olurdu. Peki acaba buradaki ortaya çıkan cevaplardan biri doğru mu? Hep beraber görelim. 190 doğru cevap olacaktı ve maalesef puan veremiyorum. Puan durumuna bir bakarsak kimlerin şansı var final için? Şu anda Gizem Hanım finale en yakın yarışmacımız. Çok kötü başladınız ama çok iyi gidiyorsunuz. 8200 puanınız var. Eray Bey 7700 puanla ikinci sıradasınız. İki yarışmacımızın da şansı devam ediyor. Sinan Bey, tek başınıza doğru cevap verirseniz puanınız 8500 olur. Finale son bölümde olduğu gibi yine siz çıkarsınız. Aksi takdirde finalde olamayacaksınız. Perihan Hanım, tek başınıza doğru cevap verseniz dahi finalde olamayacaksınız. Ama bir şansınız var burada kalabilme adına. O yüzden bu soru sizin için çok kritik. Tabii ki finalisti belirlemek için de çok kritik. İşte 12. sorumuz. Dünyanın en küçük ülkelerine gideceğiz. Avustralya'nın doğusunda yer alan Nauru, dünyanın en küçük ada ülkesi. 21 kilometre karelik ülkenin nüfusu yaklaşık 13.000-14.000 civarında. Tuvalu ya da eski adıyla Ellis Adası, Avustralya'nın kuzeydoğusunda yer alıyor. 26 kilometrelik adada sadece bir hastane bulunuyor. 298 kilometre karelik Maldivler, Balayı Adası olarak da biliniyor. 1965'te bağımsızlığını kazanan ülke 1192 adadan oluşuyor. Milli maçlar nedeniyle de tanıdığımız bir yer Liechtenstein, 160 kilometre kare. Güvenli bir ülke olarak bilinen Liechtenstein'da en son cinayet 2017 yılında işlenmiş. İtalya'nın başkenti Roma'nın içinde yer alan ve Katolik Hristiyanların dini lideri Papa ve çeşitli dini simgelere ev sahipliği yapan Vatikan, dünyanın yine en küçük ülkelerinden birisi, hatta en küçük ülkesi. 0.44 kilometre kare genişliğindeki ülkenin nüfusu da 800 kişi. Şimdi sorumuz gelsin. Tuvalu Adası ve Maldivlerin toplam yüz ölçümü kaç kilometre karedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Artık her şeyi belirleyecek olan bu soruda bakalım cevaplarınız ne oldu? Buyurun. Sinan Bey kopamadı. Cevaptan kopamadı bir türlü. Ve karşımıza da...
1: Evet. 122 evet. Yazdım ama yanlış hesapladım. Toplayamadım yine.
0: 24 ile 198'i mi toplamaya çalıştınız?
1: Evet.
0: Ne yaptınız?
1: 24 ve...
0: 118 mi?
1: 24 ve 198.
0: 198'i toplamaya çalıştınız. Ve toplayamadınız.
1: Evet.
0: Gizem Hanım?
2: 298 Maldivler olarak hatırladım. 21'i de Tuvalu Adası olarak hatırlayıp 319 dedim.
0: Eray Bey?
3: Hepsini aklımda tuttum ama Vatikan işinin içine girince biraz 08 ile nasıl çarparım, nasıl toplarım diye düşündüm. O yüzden ilk aklıma gelen ilk ikisi oldu. 49 metrekare yazdım.
0: 49 metrekare, 3 oda, 1 salon. Salon 49 metrekare
3: bin
0: olarak.
3: Aslında ama hani 20-49 şeklinde yazdım.
0: Peki. Perihan Hanım?
4: Bana da elveda biliyorum. Çünkü hatırlamadım. Aklımda kalanları yazdım ve topladım. Cevap da 330. Doğru değil.
0: Yanlış olduğundan eminsiniz.
4: Yanlış olduğundan eminim, evet.
0: Bu saydığım ülkelere gidip ziyaret eden var mı hiç?
1: Hayır.
2: Olsaydı güzel olurdu.
0: Dünyanın en küçük ülkesi hangisi diye sorsam?
1: Vatikan.
4: Vatikan.
0: Az önce verdiğim bilgilerini. Dünyanın en küçük ikinci ülkesini biliyor musunuz?
3: Liechtenstein.
4: Hayır. Nao muydu?
0: Bahsetmedim ondan.
4: Bahsetmediniz
0: mi? Monaco. Dünyanın ikinci en küçük ülkesi. Peki 12. sorumuzun doğru cevabını görelim. Bakalım Perihan Hanım'a veda ediyor muyuz?
4: Evet.
0: ...324 kilometre kare olacaktı doğru cevap. Herkes bir kez daha kendi cevabına baktı acaba ben yazmış mıydım diye. Maalesef puan veremiyoruz ama puan veremesek de Gizem Hanım'ı alkışlıyoruz. Çünkü adını finale yazdırdı. Tebrik ediyorum. Değerli izleyiciler, cevap soruda final etabıyla devam ediyor. Yine farklı bir yarışmacımız var bu kez karşımda. Gizem Hanım'la beraber yarışacağız. 5000 lira para ödülü için. Finalde sizin olacağız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Ve finalde karşımda Gizem Küçük Emirler var. Gizem Hanım, kötü başladınız ama mükemmel götürdünüz ve finale kadar geldiğiniz bir yarışma oldu.
2: Evet, önceki programlarda çok dinlenip, zinde gelip enerjik başlamıştım. Bugün aslında çok da uyuyamadığımı söyleyip böyle yorgun başladım. Hiçbir sebebi yok aslında. Ama bir şekilde daha az enerjik hissederek bugüne başladım ama şansım yaver gitti. Daha iyi konsantre olabildim herhalde ve buradayım.
0: Ya ilginçtir. Daha önceki yarışmalarda daha iyi performans ortaya koyup finali son ana kadar kovaladınız. Ve finale çıkamamıştınız. Şimdi pek de o sizi tatmin edecek bir performans olmamasına rağmen karşımda finalde oldunuz.
2: Arkadaşlarımın biraz daha az bilmesi diyelim.
0: Doğru, doğru. Peki sizi biraz daha eğer tanırsak İstanbul'da yaşıyorsunuz değil mi?
2: Evet, İstanbul'da
0: ama
2: yaşıyorum.
0: Ama İzmitlisiniz.
2: İzmit Kocaeli'liyim.
0: Orada kaç yıl kaldınız? Ya da kaldınız mı, yaşadınız mı hiç?
2: 2008 yılına kadar yani yaklaşık 18 yaşına kadar oradaydım. Üniversiteyi kazanmamla birlikte İstanbul serüvenim başladı. 10 yılı aşkındır da İstanbul'dayım.
0: Şu anda ne iş yaptığınızı da eğer hatırlatırsanız izleyicilerimize.
2: Özel sektörde insan kaynakları departmanlarında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. Dolayısıyla burada mülakata katılırken de onu söyledim. Hem masanın diğer tarafında olan hem de karşı tarafında olan, her iki tarafı da deneyimlemiş ve heyecanını kontrol altında tutabilen biriyim dedim ama tabii televizyon benim dünyamda çok farklı, çok yeni bir şey. Heyecanımı zapt etmeye çalışıyorum.
0: Şimdi yavaş yavaş finalin sorusuna geçelim isterseniz.
2: Lütfen.
0: Gönlünüzden geçen ne? Hangi başlık gelse daha iyi hissedersiniz kendinizi?
2: Moda olsa güzel olur. 4 yıl çalıştım çünkü. Direkt modanın birebir içinde. Tasarım olsa güzel olur. Seyahat ya da işte tatil beldeleri olabilir. Biraz daha böyle sosyal hesap kitabın çok olmadığı bir final sorusu diliyorum.
0: Tatil beldelerini bilemediniz ama. Göcek diğerine Ölüdeniz
2: yazdınız.
0: Evet,
2: Göcek'i bilemedim. Önceki soruları bilmiştim. Ama Göcek unutmayacağım bir yer oldu bundan sonra.
0: Peki gidelim o halde. Bakalım final sorumuzun konu başlığı ne? Güzeller güzeli İstanbul'u gezeceğiz şimdi. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Marmara Denizi ve ortasında İstanbul Boğazı bulunmaktadır. İstanbul'da ormanlık alanların en önemlisi kentin 20 kilometre kuzeyindeki Belgrad Ormanı'dır. Marmara Denizi içinde İstanbul'a bağlı bulunan 9 ada vardır. Bunlardan Büyükada, Heybeli, Burgaz, Kınalı ve Sedef adaları yerleşime açıktır. Bu adaların tamamı 16 kilometre kare yüz ölçümüne sahip olup boyu en uzun ada 5200 metre ile büyük adadır. İstanbul Boğazı'nın her iki kıyı arasındaki en yakın mesafesi 760 metredir. Riva Çayı, Küçük Su ve Göksu dereleri, Kağıthane ve Ali Bey dereleri İstanbul ilinin önemli akarsularıdır. İstanbul'un gölleri Terkos, Küçükçekmece ve Büyükçekmece Avrupa yakasındadır. Final sorumuz gelsin. İstanbul'a bağlı adalardan kaç tanesi yerleşime açık değildir? Süreniz başladı.

0: son 4 saniye. Tatil beldesi olsa iyi olur dediniz. Size en yakın yerde, yaşadığınız yerde adalara götürdüm.
1: Evet, keyifli bir yer geldi.
0: Gittiniz mi saydım adaları?
1: Gittim.
0: Gördünüz mü?
1: Büyükada'ya gittim, Heybeli'ye gittim. İki adaya gittim.
0: İstanbul'un genelinde peki hiç böyle bir gezme, adeta bir turist gibi gezdiniz mi?
1: Aslında hiç gezmedim. Hatta yarışma sürecim hiç başlamadan bunu fark ettim. Yani turist gibi tarihi ve kültürel miraslarımızı gezdiğim zaman aralığı çok azmış. Bunu fark ettim. Daha çok tanımam gerektiğini fark ettim. Herhalde çalışarak ve okuyarak İstanbul'u bu zamana kadar geçirmişim.
0: Aslında tabii sizin gibi olan belki de milyonlarca İstanbul'da yaşayan vatandaşımız vardır. Yani yaşadığımız, bildiğimiz ve sürekli akışında olan bir hayat var. Fakat içinde yaşadığımız bu şehrin o kadar güzel yerleri var ki, az önce dediğim gibi yani başka bir yerden gelmiş, ilk defa İstanbul'a gelmiş gibi bir gezinti yapanlar çok belki de nadirdir. Oysa görülecek, gezilecek, merakla araştırılıp bakılacak olan çok çok güzel yerleri var. Saydığım yerlerde yine adalarda bunları içerisinde diyebiliriz. Şimdi Gizem Hanım, 5000 lira para ödülümüz var önümüzde. Eğer cevabınız doğru ise zaten parayı kazanacaksınız. Yarın tekrar bizimle birlikte olacaksınız. 20 saniye süre içerisinde bazı hesaplamalar yaptınız, bir şeyler yazdığınızı da gördüm. Ama cevap vermeme hakkını da kullanabilirsiniz ve 1000 lirayla yarın tekrar bizimle yarışmaya devam edebilirsiniz.
1: Çok yani emin olmaya yakınım aslında. Şöyle anlatabilirim. 9 tane ada olduğunu söylediniz, buna eminim. Saydığınız adaları tekrar gözden geçiriyorum. Hatta siz konuşurken de böyle parmak hesabı yapıp saymaya çalıştım burada.
0: Beraber sayalım.
1: Heybeli, Burgaz, Büyükada, Kınalıada ama bir tane daha vardı. Ne yazık ki onu şu an aklıma getiremiyorum. Olduğunu tahmin ederek bunu söylüyorum. S ile başlayan bir şey olabilir. Bir anımsıyorum ama ne yazık ki orada çok emin değilim. Hı hı. Bir cevap verdim. Bu 5 adada oturum olduğunu, yaşam olduğunu, diğer adalarda olmadığını düşünerek bir cevap verdim ama galiba riske gireceğim gibi duruyor.
0: Riske gireceğim mi dediniz, girmeyeceğim mi?
1: Gireceğim gibi duruyor.
0: Riske gireceğim gibi duruyor dediniz.
1: Hala emin değilim aslında. Bir 20 saniye daha verirseniz.
0: Şu anda net cevabı almak için kesin bir şekilde soruyorum size. Gizem Hanım.

0: 1200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı? Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: katı, bambaşka tadı. Kalp katı katı, Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
7: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
8: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saç onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Otel harika.
13: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
12: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
12: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
12: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
13: Trivago'ya bakmalıydım.
12: Trivago'ya bakmalıydım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız.

0: hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş. Yaşanacaksa
8: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
10: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
11: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
12: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Saremi sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydim. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
12: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
9: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.

0: Sıkayıp grileşiyor.
1: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Otel harika.
1: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
2: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
0: Yüzden fazlasından.
2: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
2: Ama bir mucizeye gerek var.
1: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
2: İşte bu Fairy mucizesi.
1: Fairy 30 dakikada mucize.
3: Evlenirsem üzülür müsün?
4: Evet.
5: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
4: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne alem?
3: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
5: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
3: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
6: Canım anneciğim.
7: Hıçkırık bugün 16.15'te TV4'te.
8: Final sorumuza cevap verecek misiniz?
9: Vereceğim.
8: Vereceğim diyorsunuz. Alkışlıyorum o halde. Daha cevabı görmedim. Ama riske girmek zaten aslında başarının en önemli anahtarlarından birisidir. Bu belki başarılı bir şekilde sonuçlanabilir. Ya da bir tecrübe olabilir. Her ikisinden de kazanım çıkabilir aslında. Görelim cevabınızı.
9: 4 diyorum.
8: 4 cevabını verdiniz. Hatırladığınız o ada isimlerinden 4'ünü saydınız. Bir ada daha vardı ama S ile başlayan onu hatırlamıyorum demiştiniz.
9: Bir de anımsıyorum ya adalara giderken sanki 5 sıralama hani saatler yazar ya bindiğiniz istasyonda. Sanki 5 tane bir ada ismi anımsıyorum ama tabii yanlış da olabilir. Ama çok keyifli zaman geçirdim. Bu riski de almak istedim şu an.
8: Peki. O zaman Gizem Hanım için final sorumuzun doğru cevabını görelim. Acaba 5000 lira para ödülünü mü kazanacak? Yoksa kendisine bugün veda mı edeceğiz? İşte cevap geliyor. 4 doğru cevap olacaktı. Tebrik ediyorum.

0: Gizem Hanım. 5000 lira kazandınız bizden. O son hatırlayamadınız. S ile başlayan dediğiniz Sedef Adası.
1: Ha, süper, tamam. Benim artık unutamayacağım bir ada haline geldi.
0: Hiç gitmediniz değil mi oraya?
1: Hiç gitmemişim.
0: Tavsiye
1: evet.
0: ederim. Giderseniz eğer orada çok güzel yerler vardır. Nefistir. Hem yeme içme konusunda da çok güzel restoranlar da vardır. Tavsiye ederim
1: Kesinlikle
0: Sedef Adası'nı
1: gideceğim.
0: Da gidip görmenizi.
1: Çok teşekkürler.
0: Tebrik ediyorum bir kez daha. Hem 5000 lira kazandınız hem de yarın bizimle tekrar birliktesiniz. Yani yarın bir finalistimiz olacak ama bununla birlikte 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Yine çok kritik bir heyecan, çok kritik bir bölüm bizleri bekliyor. Görüşmek üzere. Cevapsız.

Binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Tire'deyiz. Tire'nin tarihi eserlerini, hanlarını, bedestenlerini ve en önemlisi de burayı mesken tutmuş tarihi kişiliklerini hep birlikte keşfe çıkacağız. Ama tüm bunları her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde yapacağız.

Trenin kurulduğu yer muhteşem. Öyle ki bir tarafında Küçük Menderes'in suladığı ovalar, diğer tarafta da Aydın Dağları ve iki bereketli oluşumun tam ortasında. Bu durumda da ortaya her yönüyle zengin bir yerleşim çıkmış ve Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olarak da anılıyor. Bunun tabii pek çok sebebi var. Özellikle bu bereketli topraklardan toplanan ürünlerin buradaki pazarlarda satılması. Ancak bugün var olan bu gelenek geçmişe dayanıyor. Çünkü burası bir ticaret yolu. Efes'ten başlayıp Sardes'e giden o geçmişin ticaret yolu zamanla uygarlıklar değiştikçe el değiştiriyor. Ama hiçbir zaman kan kaybetmiyor. Hal böyle olunca da Tire'de bolca bedesten çarşı gibi şeyler yapılıyor. Geçmişi Hititlere, Frigyere, Lidyalılara dayanıyor. Pek çok uygarlık gelip geçmiş. 13. yüzyılda Aydınoğulları buraya ele geçiriyor ve Birgi başkentleri iken burası da önemli bir kentleri haline geliyor. 1426 itibariyle de artık burası Osmanlı toprağı ve Osmanlı buraya çok özel bir önem atfediyor. Burayı bir darphane haline getiriyor. Bundan daha sonra bahsedeceğim. Onun haricinde Tire'ye baktığınızda Osmanlı'nın üç başkentine öykünür gibi olduğunu hissedebiliyorsunuz. Peki nasıl? Güme Dağı'nın yedi tepesine kurulmuş olması İstanbul'u çağrıştırıyor. Yeşili ve ağaçları Bursa'yı, camileri ise Edirne'yi çağrıştırıyor. İşte bütün bunlar o üç başkente bir hüküme gibi. Ama kendi karakterinde oluşturmuş bir kentten bahsediyoruz. İşte o camilerden trenin her yerine yayılmış ve 40'ın üzerinde olan camilerden en anıtsal olanının önündeyim. Burası Yavuklu Oğlu Camii.

Evliya Çelebi seyahatnamesinde Tire 144 mihraptır der. Yani 144 cami olduğunu söyler. Bunlardan 36 tanesinin de süslü ve mamur camiler, Selahattin camileri gibi olduğunu söyler. Anlaşılan bir zamanlar 36 tane ihtişamlı cami ama onun haricinde de toplamda 144 camisi olan bir yerleşim. İşte bu kadar büyük ve zengin bir yerleşimden bahsediyoruz. İçlerinde en ilginçlerinden biri de arkamda gördüğünüz Yavuklıoğlu Camisi. Aslında Yoğurtluoğlu ailesi tarafından 15. yüzyılda yapılmış ama halk arasında Yavuklıoğlu olarak anılıyor. Ve caminin sıra dışı özellikleri var. Öncelikle mimari olarak muhteşem tasarlanmış. Ana binasının hemen önüne çıktığınızda normalde bir şadırvan ve kemerli yerlerin olması gerekir, bir avlu olması gerekir. Buradaki avluya bir de medrese işlevi yüklenmiş ve doğal olarak da caminin avlu bölümü bir medrese. Geçmişte bu şekilde bir eğitim yuvası olarak kullanılmış. Ayrıca bir de bu camiye muvakkithane, yani namaz vakitlerini, Ramazan'daki iftarı, sahuru, bütün bunların zamanlarını ayarlamak için kurulmuş küçük bir de muvakkithanesi var. Ama muvakkithane, medrese hemen hemen her camide karşınıza çıkar. Burada hiçbir camide neredeyse rastlamadığım bir başka detay var, bir yapı var. O da daha girişte karşınıza çıkan bir kule. Önce ne olduğunu anlamıyorsunuz. Bu kulenin ne işi var? Çünkü benim daha önce gördüğüm hiçbir camide bunun karşılığını bulamamıştım. Ancak anlaşılan o ki burası bir rasathane olarak yapılmış. Ve bu rasathaneye döner bir merdivenle çıkılıyor ve kulemsi bu yapıdan muhtemelen yıldızlar gözleniyor. Peki bu yıldızlar neden gözleniyor? Çünkü muvakkithanenin işini görebilmek için. Ayla, güneşle, yıldızlarla zaman ölçümü yapılıyor ve böylece namazın, iftarın, orucun, her şeyin vakti bu şekilde ayarlanıyor. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Muvakkithaneler başka bir işe daha yarıyor. O da İnsanların bir işe başlayacağı zaman hayırlı zamanı tespit etmek için. Sıradan vatandaş buraya geliyor ve kendisinin yapacağı işe göre yola mı çıkacak, düğün mü olacak, buna göre yıldızlarına bakılıyor ve ona bir tarih ve saat veriliyor. İşte bu tarih ve saat o işin hayırlı olabilmesi için belirlenmiş saat oluyor. Buna da hayırlı saat ya da eşref saati deniyor. Biliyorsunuz halk arasında bir deyim vardır. Eşref saati ve eşek saati. İşte eşref saati hayırlı saati işaret ederken, eşek saati de hayırlı olmayan olumsuz saati ifade etmek için kullanılmış olabilir.

Tire, kervan yolları üzerinde ve ticaretin her zaman canlı olduğu bir şehir ola gelmiş. Bu da onun kültürel olarak, mutfak olarak ve en önemlisi de el zanaatlarında gelişmesini sağlamış. Sadece kervan yolu olması değil, geleni gideni de bol olmuş. Bu çeşitlilik buradaki kültürel yaşamı ve zanaatı yükseltmiş. Buraya 2. Mahmut döneminde Bektaşiler yerleştirilmiş. Aydınoğulları döneminde Efes halkının bir bölümü, yine İskender döneminde ve daha sonraki dönemlerde Museviler de gelip burayı mesken tutmuş. Tabii ki Türklerin ana nüfusu oluşturduğunu da eklemek gerekiyor. İşte ticaret, gelen, giden ve buradaki halkların harmanlanmasıyla dediğim gibi zanaat oldukça yüksek. Ancak yüksek derken bugün için bunu söylemek pek mümkün görünmüyor. Çünkü geleneksel zanaatların pek çoğu artık yok olup gitme yolunda. Ve onların da başında keçecilik, urgancılık, hasırcılık gibi meslekler geliyor. Tabii ki zanaat dediğimiz şey hayata anlam katan, ona renk katan şeylerdir. Ama dediğim gibi her geçen gün bunlar azalıyorlar. Ama her şeye rağmen her birinin izi sağlam olarak kalmış ve bugün Tire'nin Kent Müzesi'nde somut olmayan kültürel miras adı altında en azından geçmişe bir gönderme, bir nostalji gibi de olsa üretim devam ediyor. Yine buraya geldiğinizde hasır üretimi yapandan hasır alabiliyorsunuz ya da dokuma örneklerinden satın alabiliyorsunuz. Bu önemli bir çaba ve çok değerli bir çaba ve bunun da yaşatılması çok önemli. Tabii ki bunların içinde urgancılık önemli bir yer tutuyor. Bugün neredeyse hiç yapılmıyor ama söylence odur ki Fatih gemilerini işte bu urganlarla çektirmiş. İstanbul'u fethederken özel olarak Tire'de hazırlanmış bu urganlar ve gemiler Dolmabahçe'nin olduğu yerden başlayarak bu urganlarla çekilmiş ve Kasımpaşa'dan Haliç'e indirilmiş. Demek ki İstanbul'un fethinde Tire'nin de payı var.

0: Tire'de kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin arasında hasırcılık da var. Ve o hasırcılık mesleği işte bu müzede yaşatılmaya çalışılıyor. Ve onun son temsilcilerinden biri Zuhal Hanım'ın yanındayım. Kendisi neredeyse 5 kuşaktır bu işi yapan bir ailenin neredeyse artık son temsilcisi. Dilerseniz hasırın hikayesini ondan dinleyelim.
1: Evet, hoş geldiniz bu arada hocam. Ben Tire'nin Boynuyor köyündenim. Benim Boynuyor köyün geçim kaynağıydı bu hasırcılık. Annem, babam, babaannem, anneannem bütün köylü bu hasırı yapardı. Tütüncülük bitti mi ertesi gün bu hasırcılık gelirdi. Tezgahları hazırla, hasır dokurduk. 1403 senesinde Timur'un hanımı Hafsa Hatun tarafından getirildiği biliniyor bizim köye. Ne derece doğru bilmiyorum ama o seneden beri bizim köyde bu hasırcılık devam ediyormuş. Şu

0: Sazlar önce göllerden biçilip geliyor. Daha önceden benim babam bir ay saz biçmeye giderdi. Bir araba mesela bir kamyon saz biçer getirirdi. Ve biz evlere taşırdık bu sazları. Bunlar önce soyulur. Tek tek 16 yapraktan oluşur. Göbeğinden 2-3 tane özü çıkar. O özü de şu eskiden doğal ipini yapardık. Onu tokmakla dövüp yaz güneşinde kurutup bir kuyruk bir baş onu bükerdik. Sonra akşamları ip bükerdik, gündüzleri de hasır dokurduk. Günde 3-4 tane hasır dokunurdu.
1: Peki bugün ne yapıyorsunuz? Yani bu geleneksel olarak bu ip yapma ya da yaygı meselesi muhtemelen azaldı. Ama daha modern şeyler yapıyorsunuz gördüğüm kadarıyla.
0: Aynen, onlar evet. Onlar neler? Zamanla bitti, köyümüzde azaldı. Müzede de şu anda mesela hazır ip kullanıyoruz. Onlardan da özü dediğimiz çantalar ve seccadeler yapıyorum artık. Sandalyeler yapıyorum. Büyük hasırlar, yolluklar, Amerikan servisleri. Şu anda öyle devam ediyoruz.
1: Çok güzel. Talep görüyor tabii.
0: Çok talep görüyor.
1: Çok güzel. Hocam. Demek ki insanlarımız geleneksel mesleklere, zanaatlara bir açlık duyuyorlar, bir özlem duyuyorlar.
0: Aynen.
1: Ve sizler de bunu olabildiğince gidermeye çalışıyorsunuz.
0: Evet, burada yaşatmaya çalışıyoruz ve çok da ilgisi var. Gelen eskiler, aa diyorlar, hasır ne kadar güzelmiş, biz bunları çok özlüyoruz, çok hani kullandık zamanında diye böyle şeyler soruyorlar, anlatıveriyorum gelen gidene. Ve güzel bir devam ediyoruz burada.
1: Ne güzel. O zaman size yaptığınız işte devamlılık ve başarı diliyorum.
0: Sağ
1: İnşallah
0: olun.
1: Bu meslekler tekrar kıymetlenir
0: İnşallah.
1: Ve tekrar hayatımıza İnşallah. Katılır. Çok teşekkür
0: İnşallah.
1: Ediyorum
0: biz
1: size.
0: Biz teşekkür ederiz.

Tire'de devam eden geleneksel sanatların başında keçe geliyor. Az önce kaybolmaya yüz tutmuş sanatlardan bahsettik. Neyse ki keçe hala bazı ustalar tarafından yaşatılmaya devam ediyor. Onların başında da gelenekselle moderni harmanlayan Arif Usta geliyor. Şimdi onun atölyesindeyiz. Ancak ben başka bir şey anlatmak istiyorum. Yıllar önce buraya, Tire'ye bir röportaj için gelmiştim. Yine eski ustalardan Hulki Usta ile bir röportaj yapmıştım. Ve orada bana keçe ile ilgili çok ilginç şeyler anlatmıştı. Ve her mesleğin, her zanaatın bir şeyhi olduğunu söylemişti. Oradan başlamıştır ve o şekilde devam etmiştir demişti. Ve keçeciliğin de bir şeyhi olduğunu ve ilk başlatanın da o olduğunu söylemişti. O da Eyüp Sayyip adlı bir kişi ve onun hikayesini şöyle anlatmıştı. Yine keçe yapacak ancak ilk keçe yapacağı için nasıl yapılacağını çok bilmiyor. Yünleri sarıyor ve başlıyor ezmeye. Eziyor, açıyor, yün kabarıyor. Bir türlü tutmuyor. Bunu defalarca deniyor ve en sonunda çok üzülüyor ve keçenin o kabaran yünün başında ağlamaya başlıyor. Gözyaşları keçeye düşüyor. Son bir kez daha yapayım diyor. Bir daha sarıyor, bir daha eziyor, açıyor. Bir de ne görsün? Gözyaşlarının düştüğü yer sadece keçeleşmiş. İşte o sırada bu olay sayesinde keçenin sırrını çözüyor. Su gerekiyor. Yünü önce sulamanız gerekiyor ki keçeleşsin. Ve keçe sanatının böyle doğduğunu söylemişti. Ama başka bir ilginç olay daha anlatmıştı. O da şu. Keçecilik aslında geleneksel olarak yün sarılır ve göğüsle dizle dövülürdü geçmişte. Yani sadece su dökmek yetmiyordu. Kişinin teri de karışmalıydı o yüne. Ancak modern dönemlerde artık bu iş bitti ve çıkan makinelerle otomatik olarak dövülüyor. Ama bu da bir problem ortaya çıkarmış. İşte Hulki Usta böbreklerinde taş olduğu için doktora gidiyor. Ve doktor ona ne iş yaptığını soruyor. Keçecilik yapıyorum diyor. Peki diyor, keçeyi dizinle mi dövüyorsun yoksa makine mi? Artık makineye geçtik diyor. İşte diyor, taş bundan olmuş diyor. Eğer dizinle, göğsünle dövseydin o taş düşecekti. Çünkü yünden çıkan toz doğal olarak bu mesleği yapanlarda taş oluşturuyor. Ve o taşın düşmesini sağlayan da o keçenin dizle ya da göğüsle dövülmesi. Yani mesleki hastalığı ortaya çıkarıyor ama çözümü de kendi içinde barındırıyor. Şimdi geleneksel yöntemlerle yapılan bir keçe örneği. Ona yakından bir bakalım.

Tire'de bir zamanlar 16 adet han olduğu biliniyor. Bu da Tire'deki ticari hacmi göstermesi bakımından önemli. Ancak o 16 handan geriye sadece birkaçı kalmış. Çoğu yok olup gitmiş. Ancak geriye kalanlar bile onların ihtişamını göstermesi açısından önemli. Şu anda içinde bulunduğum han Kutu Han. Sebebi ise kutu şeklinde, yani kare şeklinde yapılmış olması bu adın verildiği konusunda bir rivayeti ortaya çıkarmış. Ama genellikle bu tip hanlar ya yaptıranın adıyla ya da içinde satılan malla anılır. Örneğin Bursa'daki İpek Han, Koza Han. İşte bütün bunlar oradaki ipek işini bize işaret eder. Yine burada Lütfü Paşa Hanı var, ancak şu anda restorasyonda. Ama bu han işte şeklinden ötürü Kutu Han adını almış. Bu han iki katlı yapılmış ve üstte konaklama odaları var. Kervanlar geldiğinde hayvanları aşağıda, yük hayvanları aşağıda kalıyor ve kendileri de tüccarlar da yukarıda kalıyorlar. Ve buraya konan büyük kantarlarda alacak kişi geliyor, malı tarttırıyor ve alıyor, vergilendiriliyor ve bu şekilde dükkanlara dağılıyor. İşte o hanlardan birindeyiz. Bunlar şehir içi. Şehir içinde olanlara han deniyor, yollarda yani kervan yollarında olanlara ise kervansaray adı veriliyor. Ama genel olarak işlevleri aynı. Tek farkları şehir içinde ya da şehir dışında olmalarından kaynaklanıyor. Tabii ki bu kadar büyük bir şehir, bu kadar büyük bir ticari hacim ve bu kadar çok han varken bedesten olmaması mümkün değil. Tire'de sağlam kalmış yapılardan biri de bedesten.

Tire'de ayakta kalmış bir başka anda Ali Efe Han'ı. Tabii ki her ne kadar Ali Efe dense de aslında muhtemelen başka bir adı vardı. Peki neden Ali Efe denmiş? Çünkü Kurtuluş Savaşı sırasında Ali Efe adlı bir kişi burayı üs olarak kullanmış. Ve burada çevreden topladığı zeybeklerle bir grup oluşturarak Kurtuluş Savaşı mücadelesine katılmış. Yani Kuvayi Milliye'nin üs olarak kullandığı bir han burası. Ve bu

aslında çok eskiye dayanan bir gelenek. Yani bu zeybeklerin savaşta kullanılması. Osmanlı döneminde de bunlar vardı ve bunlara başıbozuklar deniyordu. Çünkü bunlar birer asker değildi. Savaş döneminde orduya katılırlardı ama en büyük yararlılıkları da genellikle onlar gösterirdi. İşte bu zeybekler Efe'nin sembol isimleri. Peki zeybek kelimesi nereden geliyor? Onun da köklerini antik dünyada aramak gerekiyor. Antik Yunan'da Zaybakus adlı bir takım festivaller yapılır. Yani Bakus'un festivalleri. İşte Bakus adına yapılan, Dionysos adına yapılan bu şenliklerde yapılan bir dans vardır. Ve bunu yapan kişilere de Zaybakus adı verilir. İşte bu Zaybakus kelimesi dönüşüyor ve zeybek kelimesi ortaya çıkıyor denir.

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra bugünkü Beyazıt Meydanı'nın olduğu yerde bir darphane kurdurur. Ve ilk paralar orada basılmaya başlanır kent alındıktan sonra. Burada basılan paralar gümüş akçeler ya da bakır mangırlardır. Daha sonra yine para basmaya devam edilir ancak sadece İstanbul'da yetinilmez. Bunun için Fatih Sultan Mehmet Anadolu'da 15 merkez belirler ve 15 ayrı merkezde Osmanlı'nın paraları basılır. İşte o merkezlerden biri de Tire'dir. Peki neden Tire'de bir darphane kuruldu? Çünkü burası ticaretin önemli bir merkeziydi. Az önce de hanlardan bahsettim ama asıl önemlisi hanların dışında bir şehri özel kılan şey bedestendir. Çünkü bedesten hanlardan çok farklıdır, o bize bir şey işaret eder. Eğer bir kentte bedesten varsa o şehir uluslararası ticaret yapıyor demektir. Yani Tire uluslararası ticaret yapan bir şehirmiş. Yoksa han her şehrimizde var ama bedestene baktığımızda İstanbul, Edirne, Trabzon, Bursa gibi çok özel şehirlerde görüyoruz. İşte Tire bunlardan biri. Biz de işte bir zamanlar o bedesten işlevini gören binanın içindeyiz. Bugün burası bir müze haline getirilmiş. Müze olma yolunda demek daha doğru aslında. Şu anda burada bir tıp sergisi var ve çevreden toplanmış yine sağlıkla ilgili, tıpla ilgili çeşitli objeler sergileniyor. Ama gelecekte burası bir müze olma yolunda demiştim. İşte şimdi bu şekilde kullanılan bir zamanların büyük bedesteni. Ve Evliya Çelebi şöyle tanımlıyor şehirleri. Bedestenli kentler ve bedestensiz olanlar diye ikiye ayırıyor. İşte Tire bedestenli kentlerden biri. Ve en önemlisi bedesten desek de aslında buraya bezistan demek gerekiyor. Çünkü orijinali bu kelimenin. Neden? Çünkü bu tip yapılar daha çok kumaşların depolandığı ve satıldığı yapılar. Bu kadar kalın duvarlı ve korunaklı olmasının iki sebebi var. Bir, bu kumaşları yangından korumak. İkincisi ise bu kıymetli eşyaları güvence altına alabilmek. Onun için de böyle kale gibi yapılır bu bedestenler.

Tire'nin en anıtsal yapılarından biri de Yalınayak Hamamı. Ve burası kimilerine göre 14. yüzyılda yapıldı, kimi kaynaklara göre de 2. Murat'ın emirlerinden biri olan Alil Yahşi Bey tarafından 1400'lü yılların ortalarında yapıldığı rivayet ediliyor. Ama her ne olursa olsun geriye muhteşem bir yapı kalmış. Tabii ki bu restore edilmiş hali. O günden bugüne çok sağlam ulaşması pek mümkün görünmüyor. Ve burası bir çifte hamam. Kadınlar ve erkekler bölümü olarak tasarlanmış. Uzun yıllarda öyle hizmet vermiş. Bu bildik Türk hamamları planına çok uygun. Ancak bildik Türk hamamlarından farklı olarak burada başka detaylar var. İşte onlardan biri göbek taşının eğimi. Genellikle düz olur ancak bu eğim sayesinde muhtemelen üstü su tutmasın ya da yatışı kolaylaşsın diye yapılmış olabilir. Ama öte yandan bir başka özelliği daha var. Daha önce de söylemiştim, Tire'de özellikle daha İskender döneminden beri Yahudiler iskan edilmiş. Özellikle de Seferat Yahudileri 16. yüzyıl itibariyle buraya gelip yerleşmişler. İşte o nedenle de hatırı sayılır bir Yahudi nüfusu varmış bir zamanlar. İşte onların da hamam için kullandığı yer burası. Çünkü burada onlar için yapılmış bir bölüm var. Ve o bölümde onların arınma dedikleri mikva denilen bir ritüel yapılıyor. O da hemen kubbenin altında bir havuz ve o havuzda toplanan su açık olan kubbeden yağan yağmur. İşte bu saf suyla arınma mikve ritüellerini de burada yaptıkları söylenir. Bu nedenle Yalınayak Hamamı diğer Türk hamamlarından ayrılır.

Yalınayak Amamı'nda başka ilginç detaylar da var. Örneğin içerideki kubbesi yıldız şeklinde dışarıdan ışığı alabilecek şekilde tasarlanmış ve bu görünümüyle özellikle de kubbe görünümü ve yıldızlarla birlikte galaksiyi sembolize eden bir şekilde yapılmış. Ama bir başka ilginç nokta da daha hamama girerken sizi karşılıyor. Daha girişte bir çeşme var ve bu çeşmede kullanılan özellikle de bu yalak antik dönemlerden kalan bir parçayı işaret ediyor. Daha önce de söyledim, burası oldum olası farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış. Ve o ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden geriye de pek çok parça kalmış. Onlar da sonraki dönemlerde devşirme malzeme olarak kullanılmış. Bu da ona çok iyi bir örnek. Baktığınızda üstündeki süslemeler çok belirgin değil. Bir takım girlentler var ve boğa başları gibi şeyler görünüyor. Buradan yola çıkarak bunun ya bir sunak ya da bir bebek lahdi olduğu söylenebilir.

Tire'de 15 ile 18. yüzyıl arasında yapılmış 40'ın üzerinde cami var. İşte onların da en çarpıcılarından biri hemen arkamda gördüğümüz yeşil imaret. Tabii buranın yaptıranı önemli. 2. Murat'ın emirlerinden biri Yahşi Bey tarafından yaptırılıyor burası. Yıl 1441 ve erken Osmanlı dönemine işaret ediyor. Ve doğal olarak da o dönemin öne çıkan ters T planı burada da kullanılmış. Bunun öncüllerini Bursa'da görüyoruz. Özellikle de Yeşil Cami'de bu ters T planı kullanılmış. Gezgin dervişlerin konakladığı tabhaneler burada da göze çarpıyor. Ancak burada bir fark var. İlk yarım kubbeli camilere de bir örnek burası. Hem ters T planı hem de yarım kubbe kullanılmış. Ve en göz alıcı yeri de minaresi. Evliya Çelebi minareden bahsediyor. Ve burası için yeşil çiniden yeşil zümrüt gibi servi gibi uzanır diyor. Ve Davudi sesli hocalar buradan ezan okur diyor. Onun da dikkatini çekmiş olmalı. Ama bir şey daha ekliyor Evliya Çelebi. Buranın Mevlevihane olduğunu söylüyor. Ve mahallesinde yaşayanların çoğunluğun da Mevlevi olduğundan bahsediyor. Çünkü burası ülkemizin de en büyük Mevlevi zaviyelerinden biri olarak bir zamanlar kullanılmış.

Tire tarih boyunca sürgünlerin toplandığı bir yer olmuş. Pek çok sürgün edilen kişi burada ikamet etmiş. Bunlardan yine önemli bir şahsiyet var. Şanizade Ataullah Efendi. Kendisi 1770 yılında İstanbul'da doğuyor ve daha sonra çeşitli medreselerde eğitim gördükten sonra hekimlik yapmaya başlıyor. Ama bunun yanında hattatlık, müderrislik yani medreselerde hocalık gibi pek çok işle de uğraşıyor. Aslında iyi bir hattat ama bütün bunların ötesinde Osmanlı tarihinin de ilk tıp kitabını yazanlardan biri ve böyle olunca da tarihe geçmiş bir şahsiyet. Ancak devrin ileri gelenlerinin belli aralıklarla yaptığı bir toplantı var. Beşiktaş İlmiyesi denilen bir dernek o dönemde ve Beşiktaş'ta bir köşkte toplanıyorlar ve aralarında daha çok felsefi, tıbbi konuşmalar yapıyorlar. Ancak tarih 1826 ve Yeniçeri Ocağı'nın kaldırıldığı tarih. İşte bu Yeniçeri Ocağı kaldırılırken Yeniçerilerin bağlı olduğu Bektaşilik de bu işten fazlasıyla zarar görüyor. Ve Şanizade de Bektaşilikle ilişki içinde olduğu ve o toplantıya katılanların da yine Bektaşi olduğu düşüncesi ve en önemlisi düşünceden öte onları sevmeyenler tarafından ispiyonlanması sonucu Şanizade Tire'ye sürgüne gönderiliyor. Buraya gelmesinin bir sebebi var. Tire onun arpalığı. Yani burası ona verilmiş ve buradan gelen paralarla yaşamını da sürdüren bir şahsiyet. Ve bu arpalığa sürgün edildikten sonra çok zaman geçmiyor ve 2. Mahmut böylesi bir hocanın sürgüne gönderilmesine razı olmadığı için onu affediyor. Ve habercilere bu ferman yazılıp veriliyor. Gelen haberci Şanizade'nin karşısına çıkıyor ve fermanı okuyor. Fermanda Şanizade'nin itlakına karar verildi yazıyor. İtlak affedilmek. Ancak getiren haberci telaş içinde itlak diyeceğine itlaf diyor. Yani katline ferman buyuruldu. İşte bunu duyunca Şanizade kalp krizi geçiriyor ve olduğu yere yığılıyor korkudan. Bu yanlış söylem yüzünden 1826 yılında Şanizade Tire'de bu dünyadan ayrılıyor. Ve daha sonra buraya defnediliyor. Ancak uzun süre mezarı kayıp. Daha sonra bir şekilde bu mezar taşı bulunuyor ve bugün arkeoloji müzesinin bahçesine konmuş durumda. Ama onu Tireliler hiç unutmuyorlar ve bir meydana onun adını verip onun adına bir de anıt dikiyorlar.

0: Otel harika.
1: Evet ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
0: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Bir biskrem versem.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
3: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
2: Yani?
3: Seni düşündürmeyen teknoloji.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Sahne yok, evin salonu var. Ve o salonda hayallerini büyüten Zeynep var. Bir de onunla gurur duyan ailesi. Kestik, sesi yok. Kesintisiz bir gayret var. Gece gündüz aynı heyecanla çalışan Efe var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma,

0: ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
1: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: 7,5 kilogram Omo toz çamaşır deterjanı 329 lira yerine 299 lira. Bizim Toptan ve Bizim Gross mağazalarında.

0: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik...

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
1: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
0: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak. Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Hayrola, siz nereye böyle?
12: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
11: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
12: Peki.
11: Lale.
13: Sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
11: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
12: Teşekkür ederim.
14: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
11: Okula alayım şunu.
12: Okunmaz o amca.
13: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir. Bari siz kıymetini bilin.
11: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
15: Bir Dağ Masalı bugün 18'de TV4'te.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa raffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

25 yıldır hep seninle.

Tarihi yapılarını, hanlarını, bedestenini ve tabii ki o güzelim evlerini yakından gördük ve gezdik. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bölümümüzü de trenin cennet köşesi Dere Kahve'de bitiriyoruz. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Nasılsınız? Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Buket ablacığım geliyor mutfağıma. Bilirsiniz o bizim mutfaktan, bizim kanalımızdan eksik olmaz. Allah da eksik etmesin onu diyelim. Hep Buket ablayla bugüne kadar çay saati yaptık. Bugün ilk defa onun memleketine doğru gidiyoruz. Karadeniz'e uzanıyoruz, Rize'ye uzanıyoruz aslında. Ve Rize'nin güzel yemeklerinden yapıyoruz. Neler onlar? Hemen anlatayım Buket abla gelmeden. Hamsi var. Tezgahın üstünde hamsiyi görüyorum. Hamsi koli yapıyoruz. Güzel bir hamsili ekmek aslında. İçinde de bol sebze var. Pırasa görüyorum, taze soğan görüyorum. Bir de pazı görüyorum. İkinci olarak ne yapıyoruz? Pepeçuri. Ben bunu ilk defa duydum. Tabii ki bu da benim hatam diye düşünüyorum. Bu kadar gezdim, gördüm. Nasıl duymadım pepeçuriyi bilmiyorum. Ama o Rize'nin, Karadeniz'in güzel mor kokulu üzümünden çok keyifli bir tatlı. Son olarak da evet... Benim bir hikayem de var onunla ilgili. Buket abla geldiğinde anlatacağım size. Mıhlama, muhlama, muhlama da deniyor, mıhlama da deniyor. Hangisi doğru çok emin değilim ama muhlama diyelim biz. Buket ablayı davet edeyim, bize yapsın bu güzel yemekleri. Canım, nasılsın merhaba. Buket ablacığım?
1: İyiyim canım.
0: Sen nasılsın?
1: Tuğçe'cim iyiyim, sizleri gördüm daha iyi oldum.
0: Her şey yolunda mı?
1: Allah'a şükürler olsun, her şey yolunda.
0: Görüşmeye dur bakayım, bir iki ay oldu mu acaba görüşmeyeli?
1: Olabilir, bir buçuk iki ay. Çok özledik, çok para verdik.
0: Biraz zaman geçti hakikaten. Hayır, ve olsun. Söylediğim gibi seyircilerimize de senle daha önce... Hiç yemek yapmadık. Hiç yemek yapmadık derken.
1: Hiçbir kanalda ben yöre yapmadım. Ben hiçbir kanalda yapmadım.
0: Televizyonlarda çünkü, ilk o zaman. Evet.
1: Yani 4 yıldır çıkıyorum bütün kanallara. Evet. Anne tarafım Rizeli. Sizlerle konuşunca hadi dedim en yakın olduğum bölge anneannemle büyüdüm. Rizeli bir kadındı. En yakın olduğum Rize. Onu yaparım size dedim.
0: Ve güzel bir menü çıkardın
1: evet,
0: bize.
1: Evet inşallah güzel olacak.
0: Güzel olacak tabii ki. İlk olarak bu hamsi koliyi yapıyoruz.
1: Evet, onu
0: o zaman
1: yapalım.
0: Seni oraya alayım Buket ablacığım.
1: Evet canım.
0: Seyircilerimize malzeme listesini sayayım. Bakalım hamsi kolide neler varmış. Bence çok keyifli bir ekmek diyebiliriz değil mi hamsi koliye?
1: Evet aslında hamsili ekmek.
0: Hamsili ekmek
1: evet.
0: Diyebiliriz.
1: Bunu Tuğçe sözünü kestim. Kızartarak yağda da yapan var.
0: Biz ama biz fırına göndereceğiz. O zaman hemen seyircilerimize malzeme listesini sayıyorum. 500 gram hamsi, 1 demet pazı, 4 dal pırasa, 1 demet maydanoz, 1 demet dereotu, 1 adet kuru soğan, 7 dal taze soğan, 1 çay bardağı sıvı yağ, 3 su bardağı mısır unu, sıcak su, karabiber ve tuzumuz var. Evet, evet Buket ablacığım. Şimdi mısır unu bugün ana malzememiz mısır unu. Hamsi kolide de var, pepeçuri de var tabii ki muhlamada da var.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Gerçekten
0: ana malzeme mısır mısır unu.
1: Tam Karadeniz usulü evet. Oldu. Bir güzel kestim bıçak alayım.
0: Al canım.
1: Şimdi hiç hamsisiz mısır ekmeği yapanlar da bilir Karadenizliler olsun. Ya da illa Karadenizli olmak şart değil yani komşumuzdan komşularımızdan biz bir sürü şey öğrendik
0: tabii
1: değişik
0: ki.
1: Yörelerden. Normal hiç sebzesiz de yapılır. Benim anneannem daha çok öyle yapardı.
0: Hiç
1: sebze
0: sebzesiz.
1: Koymazdı.
0: Ay, bence sebzeli güzel.
1: Ben sonra yine Rize'nin başka bir bölgesinden bir ahbabımız var. Ondan yerdim sebzeli. Onu çok severdim.
0: Seviyordun.
1: Şimdi hani diyoruz ya o mu doğru bu mu doğru. Hepsi doğru. Çünkü bir yer muhlama diyorsa bir yer mıhlama diyor. Bir yer kuymak diyor. Hani bunun doğrusu yanlış olmuyor. Herkes nasıl alıştıysa öyle gidiyor.
0: Öyle gidiyor. Doğru
1: aynen
0: söylüyorsun.
1: Aynen yani bizim muhlamamız da doğru bir söylemdir.
0: Muhlama diyoruz biz değil
1: biz,
0: mi?
1: Bizden öyle Uyla. Alıştım. Ben şimdi mıhlama diyemem. Öyle büyüdüm
0: ben
1: çünkü.
0: Ben de muhlamaya alışmışım. Neyse sen muhlama ben
1: fark
0: muhlama.
1: Etmez.
0: Gideriz beraberce.
1: Evet hemen
0: zaten
1: şunları.
0: Muhlamaya gelince o hikayelerden kuymakla arasındaki farktan ondan sonra benim mıhlama yedikten sonra başıma gelenlerden bunların
1: hayırdır.
0: Hepsini
1: vallahi
0: konuşacağız.
1: Tam zevkle dinleyeceğim ben de.
0: Yani hatta anlatayım şu anda. Başıma geleni anlatayım. Şimdi ilk defa yiyince hak verirsin ki mıhlama hafif bir yiyecek değil.
1: Değil, değil. Tabii.
0: Bol tereyağlı, tabii. İşte o kolot peyniri, sonra mısır unu. Ben de o gün hatırlıyorum Trabzon'daydım. Trabzon'da daha çok kuymak deniyor zannediyorum
1: aynen,
0: ki değil
1: aynen,
0: mi Buket
1: aynen.
0: abla?
1: Trabzonlar kuymak,
0: kuymak
1: diyor.
0: Galiba Trabzon'da mısır yani kuymakta mısır unu daha fazla oluyor. Yanlışım varsa özür diliyorum. Şeyde de muhlamada da daha çok peynir oluyor diyebiliyorum.
1: Olabilir
0: neyse.
1: Doğrudur.
0: Ben yedim yedim yedim o kadar aynen. Beğendim ki o kadar güzeldi ki böyle ekmeği bandıra.

0: bandıra yedim. Sonra ardından bir de Akçaabat köfte yedim efendim.
1: Of, çok ağır oldu.
0: Sonra işte serum yedim.
1: Ah haklısın.
0: Üstüne de serum yedim. Yani zaten üçü bir pakette.
1: Canın var. Haklısın, doğru.
0: Yani şey işte alışık olmayınca bünyeye birden üst üste de yiyince ağır geldi.
1: Haklısın.
0: Ama yani hala mıhlamaya karşı çok derin sevgi besliyorum.
1: Evet.
0: Hiç travma olmadı.
1: Yok,
0: yani
1: hiç travma olmadı. Akçaabat köfteye de besliyorum. Sadece şunu anladım. İkisini üst üste yemeyeceğim.
2: Haklısın.
1: Böyle. Bir de şimdi elden ele de değişir. Bazen daha da yağlı yaparlar. Daha bol peynir koyarlar. Tabii hepsi bunun ağırlık derecesini yükseltiyor.
0: Artırıyor.
1: Biz bugün öyle her eve uyacak ölçüleri yaptım ben. Aşırı yağlı
0: yapmadım.
1: Hayır.
0: Süper. Kimseye de dokunmasın.
1: Doğru aşırı kalori olmasın. Şunları da güzelce hemen doğruyorum.
0: Pazımız vardı.
1: Evet.
0: Dereotu ve maydanozu doğruyorsun şimdi. Evet.
1: Çok kişi dereotu koymaz. Hani derece, belki
0: bayılırım
1: derler ama ben koydum bugün, yapsınlar seyredenler.
0: Bol sebze hiç zarar gelmez ottan bence. O yüzden dereotu da maydanoz da gayet güzel.
1: Evet.
0: Ve taze soğanlarımız var.
1: Şunları
0: ve pırasa da var.
1: Hep birlikte doğrayalım.
0: Pırasanın saplarını da kullanacaksın.
1: Yani onlar biraz kalın, belki onları doğramam.
0: Doğramazsın.
1: Yeşil kısmını doğrarım.
0: Yeşil kısmını doğrayacaklar. Şunları da vereyim sana.
1: İşte böyle ince ince doğrayalım. Hepsi tabii ki şart değil. Pazıyı bol koyarlar. Pazı gerçekten çok bol da tek başına da olsa pazı
0: bir lezzet
1: ve soğan
0: veriyor.
1: Çok lezzet veriyor.
0: Kuru soğan da kullanıyoruz efendim. Taze soğan da kullanıyoruz. 3 dal kadar. Aslında bu sebzelerdeki ölçü bence tamamen keyfe keder, damak
1: aynen
0: lezzetiyle alakalı.
1: Aynen.
0: Ben mesela çok sevdiğim için ot, bol bol severim. Kuru soğanımız var.
1: Aynen.
0: Neler koyduk içine hamsi kolinin, bir kez daha tekrar edeyim. Anne usulü, elde
1: ben
0: doğrama.
1: Ben böyle
0: evet,
1: aynen.
0: Evet. Pazı koyduk, taze soğan koyduk, pırasanın yeşil saplarını koyduk. Kuru soğan koyuyoruz ve dereotu maydanoz koyuyoruz.
1: Evet.
0: Çok da keyifli olacak.
1: Sebze kısmını hallettikten sonra gelecek sıra artık.
0: Basit de.
1: Çok basit. Malzeme ne oldu mu tamam. Geçen bir arkadaşım, hani hiç de Karadeniz'le alakası yok. Ben ona yaptım, programa geleceğim diye. Dedim tam ölçüsünü bir ayarlayayım, muhlama yapayım. Bir de hamsi koli, işte mısır ekmeği yaptım. Hemen bizim oradan mısır unu aldı Karadenizlerden, eve gitti eşine falan yaptı. Çok güzel.
0: Çünkü çok güzel oluyor.
1: Evet.
0: İsterseniz bunu hamsisiz sadece sebzeli
1: tabii
0: mısır unuyla da yapabilirsiniz.
1: Tabii, tabii.
0: Bu da bir seçenek. Ama tabii biz yörelere dokunmak ve değmek istediğimiz için hamsi de çok
1: kullandım.
0: Güzel bir kış balığı. Şu anda da mevsimi zannediyorum değil mi Buket abla?
1: Mevsimi mis gibi taze. Aha, haklısınız.
0: Taze taze. O yüzden hamsi de işin içinde olsun istedik.
1: Şimdi
0: böyle güzel bir ekmek yapacağız sizler için.
1: Aynen. Şimdi Karadeniz hamsi böyle daha ince, acıdı değil mi? Daha
0: evet
1: ince olup daha yağlı olur. Karadeniz hamsisi daha kıymetli.
0: Marmara'ya göre.
1: Aynen.
0: Evet, daha
1: Marmara
0: lezzetli
1: daha
0: olurmuş.
1: Iridir. Mesela
0: evet
1: iri olsun diye alırlar ama Karadeniz hamsisinin lezzeti daha güzeldir.
0: Herkes onu söyler. Karadeniz hamsisi daha lezzetli olur
1: aynen
0: diye Marmara hamsisine göre. Evet.
1: Şimdi
0: tuz getireyim, karabiber getireyim sana. Başka ne istersin? Tuz, karabiber.
1: Yağımız biraz tabii, yağ da koyacağız. Ha,
0: yağımız
1: burada.
0: Var.
1: Tamam.
0: Aha.
1: Yağımız burada.
0: Evet. Tuz, karabiber getirdim. Pul biber istemiyorsun.
1: Ben
0: gerek
1: koyalım
0: yok
1: mı? Sen bilirsin. Koyalım.
0: Koyalım. Koyalım. Tamam,
1: acı
0: canım
1: seviliyor.
0: Ben de acı severim.
1: Aynen. İstersen baharatlarını sen at.
0: Ben atayım. Tamam aynen canım. Şöyle tuzumuzu ekliyoruz efendim. Evet.
1: En son hamsiyi şey yapacağım.
0: Evet. Karabiberimizi. Ay. Kuru soğan da bir acıymış
1: evet
0: ki.
1: Koymaya da bilirdim
0: evet
1: ama o da
0: yok,
1: bir
0: yok, lezzet veriyor. Soğan, sarımsak olmaz ama değil mi?
1: Vallahi koyan kesin vardır.
0: Vardır.
1: Vardır. Yani
0: evet
1: insan ne kadar çoksa tarz da o kadar fazla.
0: Fazla. Doğru söylüyorsun.
1: Mesela mercimek çorbasına da çok kişi sarımsak koyan. Biz koymayız. Sen de belki koymazsın.
0: Ben de koymuyorum
1: hani kırmızı
0: sarımsak
1: mercimek ama koyanlar var.
0: Evet.
1: Ah,
0: ay gözlerim yandı.
1: Azıcık uzak dur Allah'tan.
0: Olsun olsun. Geçen gün bir konuğum Bursa'dan gelmişti, sevgili Serap. Bayağı gözyaşları sel oldu. O kadar acıymış ki, bir de hassasmış. Renkli gözlüler biraz daha hassas oluyor.
1: Doğrudur,
0: ya.
1: Doğrudur.
0: Evet. Kadıncağız ağladı burada.
1: Tüh.
0: Evet. Ağız fırınımızı vallahi açtık. Kaç
1: aynen
0: derece?
1: 200 derece iyidir.
0: 200 derece. Evet. Şimdi cam kabımıza koyacağız.
1: Kuzum, biraz daha yağ istiyorum.
0: Ya. Zeytinyağı
1: malzememiz bol. Zeytinyağı olsun.
0: Zeytinyağı olsun, olsun.
1: Olsun.
0: Bence de. Şöyle koyuyorum.
1: Şimdi biraz bu işler biraz tecrübe, yapa yapa öğrenme.
0: Evet.
1: Mesela buna ben azıcık da şu sudan rica ediyorum.
0: Ha niye o sudan? Ha,
1: çünkü
0: normal, ha, su
1: normal suyumuzda azıcık su orada hazır diye.
0: Mıhlamanın suyunu getiriyorum şimdi sana.
1: Ondan kullanacağız onu.
0: Evet.
1: Bakayım. Biraz daha koy kuzum. Aha. Sert olmasın.

0: Tamamdır şimdi Tuğçe, dursun
1: biraz
0: burada yavrum.
1: Biraz aslında sebzeleri yumuşatıyorsun sen. Böyle şimdi, evet. Elimizle mıncıklayabiliriz değil mi?
0: Aslında öyle. Evet. Yapsam iyi olur öyle de.
1: Yapayım, hadi yapalım
0: yapayım
1: ya.
0: Yapayım değil mi? Ellerim yapalım. Tertemiz. Aslında odur yani.
1: Evet, mıncıklamamız biraz evet. Öldürmemiz gerekiyor. Benim annem de yani tamam. Benim annemden de öğrendiğim salataları bile öyle diri diri sevmiyoruz. Biz ben hep mıncıklarız sevmem. Bir öldürürüz salata sebzeleri daha doğrusu.
0: Kıvamı şu anda hissettim.
1: Hissediyorsun yani, bak gördün
0: böyle.
1: Mü?
0: Başka kaşıkla türlü olmuyor.
1: Şimdi sen biliyorum bu konuda çekiniyorsun. Çekinmekte de değil de el girdiği oldukça. Zaman ama yok öyle değilmiş. Ben yine anlatayım diye.
0: Anlat Allah aşkına.
1: Yok yok şey bizim bir şefimiz söyledi. Her programda söylüyorum. Programın mottolarından biri oldu. El lezzeti dediğimiz şey mutlaka elin girmesi gerekirmiş. Bu yıldızlı şeflerin hiçbiri asla o lateks eldiveni kullanmazmış.
0: Hiç sevmiyorum.
1: Eldeki bakterilermiş o yemeğe evet. Lezzet veren. O yüzden bu konuda bilimsel bir açıklama yaptığımız için konuklarıma eleştiri gelmemesini rica ediyorum. Siz sevgili izleyicilerimden.
0: Herkes evinde böyle yapıyor zaten.
1: Yapıyor.
0: Çok
1: evet.
0: Da cool davranmayalım. Yani mutfağımız belli. Biz Türk'üz. Belli. Türk mutfağıyız.
1: Evet gayet. Elimizin lezzetini işte geçiriyoruz böyle.
0: Bir de latekste de ben mutlaka hani köfte vesaire yapacaksam onu bir önden ellerimdeyken mutlaka yıkıyorum.
1: Yıkıyorsun.
0: Kuruluyorum aha. Ondan sonra. Onun
1: yapıyorsun.
0: Bir pudrası var sanki.
1: Evet evet doğru söylüyorsun.
0: Gerçekten.
1: Ama işte şimdi şefler yapmazmış.
0: Haklılar doğru. Onlar düdüklü de kullanmaz.
1: Evet.
0: Mesela mutlaka tencerede.
1: Ben de düdüklü kullanmıyorum. Çünkü düdüklü bende stres yaratıyor. Patlar eder diye. Aldım bir bak heveslendim olsun. Yıllar önce. Daha hiç açılmadan kendisi duruyor.
0: Zamanla alışırsın.
1: Bilmiyorum yani, ya. Gerçi yeni sistemdekiler
0: gerekiyor.
1: İyiymiş
0: hiçbir
1: ama
0: şey olmaz.
1: Öyle diyorlar.
0: Vallahi.
1: Her tarafını yağladım.
0: Sağlam güzel bir şey aldıktan sonra hiçbir şey olmaz,
1: olmaz
0: yavrum. O kolaylıktır. Hem de çalışan insan için.
1: Daha büyük
0: çorbayı
1: kolaylık.
0: Çorbayı dahil atarsın içine.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Bizim aslında bir büyük tepsimiz daha vardı. Bakayım buralarda mı Tuğçe? Ben kalın olsun diye bunu küçüğü istedim
1: nasıl
0: ama.
1: Nasıl bir tepsi istiyorsun?
0: Dur bakayım dur bir koyayım.
1: Tamam.
0: Çok kalın gelirse bana.
1: Var bir tane daha tepsimiz geliyor. Şimdi İremcik
0: bir
1: getiriyor.
0: Bir bakayım. İrem tamam. Bana söyledi de ben dedim ki çok ince olmasın ama çok ama ben, güzel bol oldu.
1: Bence şey olsun diğerine
0: büyük
1: koymak
0: olsun.
1: Daha iyi olacak.
0: İnce
1: İrem
0: olacak
1: hemen
0: ama.
1: Veriyor bana. Heh. Gel gel. Heh.
0: Tamam.
1: Al canım.
0: Çünkü doğramadan etmeden bilemiyorsun
1: bu cam
0: şeyini.
1: Kap daha iyi olacak.
0: Heh, şunu yine yağlayabilirsek.
1: Tamam.
0: Çok ince ama neyse.
1: Hemen.
0: Bakayım tercihimi yapayım. Neyse ince daha iyidir.
1: Bence de ya tamam. İnce olsun
0: hem
1: malzeme
0: daha çok
1: bol
0: dilim
1: çünkü.
0: Olur şimdi.
1: Evet dur yağlayayım.
0: Söylerim zaten şey benim.
1: Evet şöyle cam kabımızı değiştirdik ve yine yağladık her tarafını. Buyurunuz.
0: Tabii böyle tıkız derler öyle olmasın biraz daha. Bunun
1: tıkız.
0: Bir büyüğü vardır. Ha. Bu tamdır. Onun bir büyüğü.
1: Cam kabımız.
0: Aynen. Ah, cam kabımız onun bir büyüğü tamdır.
1: Evet, evet.
0: Aa, iyi geldi. Yok yok buna da iyi geldi.
1: İyi geldi değil mi? Tamam.
0: Bir şey unutmadık değil mi? Tuzumuzu da koyduk.
1: Tuzu
0: mu?
1: Koyduk. Karabiber, pul biber de koyduk. Burada gördüğümüz tüm malzemeleri de ekledik.
0: Aynen.
1: Her şey yolunda
0: tamam,
1: efendim.
0: Canım.
1: Ben şimdi seyircilerimize fırına göndermeden bir kez daha belki ekranlarını şimdi açmışlardır Bukit ablacığım.
0: Evet.
1: Bir kez daha bir ne yaptığımızı nasıl yaptığımızı anlatayım.
0: Anladım.
1: Efendim Rize'nin Karadeniz'in Doğu Karadeniz'in güzel lezzetlerinden bir tanesi aslında hamsili ekmek adı hamsi koli. Neler yaptık? Güzel sebzelerimiz vardı. Pırasamızı doğradık özellikle yeşil saplarını. Taze soğanımızı doğradık, pazımızı doğradık ve kuru soğanı doğradık. Güzelce onları böyle bir harmanladık. Yağ da koyduk içine bir çay bardağı kadar bir zeytinyağı koyduk. Baharatlarını ekledik. Baharatlarımız tuz, pul biber ve karabiberdi. Şöyle elimizle bir mıncıkladık. Mısır ununu ilave ettik. Bir daha şöyle ellerimizle bir karıştırdık. En son hamsimizi koyduk. Karadeniz hamsisini koyduk.
0: Aynen.
1: Güzel bir karışım elde ettik. Şimdi cam kabımızı yağladık. Cam kabımıza harcımızı yerleştirdik. 200 derecede fırına göndereceğiz. Artık üzeri kızarana kadar pişmesini anlarız
0: aynen,
1: zaten.
0: Kızardım,
1: belli bir
0: tamamdır.
1: Süre vermeyelim Buket ablacığım.
0: Aynen yavrum.
1: Ben fırına göndereyim.
0: Tamam.
1: Sen de ellerini yıka
0: tamam,
1: istersen.
0: Canım. Tamam.
1: Gel canım.
0: Bir de biraz kuru olursa biraz su ekledik.
1: Heh,
0: kıvam
1: onu
0: için. Kıvam için
1: kuru
0: su
1: olursa
0: ekledik.
1: Evet birazcık da su ekledik. Onu da seyircilerimize belirtelim. Şimdi fırına gidiyor. Bizim hamsi koli 200 derecede önceden ısıtılmış fırında
0: aynen.
1: Güzelce pişecek. Evet o zaman gelelim. Dur sana kağıt havlu vereyim ben. Al canım. Al,
0: teşekkür
1: al.
0: Ederim.
1: Mor üzüm. Isabella deniyor galiba.
0: Bu,
1: çok
0: evet,
1: emin değilim.
0: Evet buna Isabella deniyor sanırım
1: evet.
0: Ama tabii Rize'de Isabella denmiyor.
1: Denmiyor. Evet,
0: kokulu
1: evet.
0: Üzüm.
1: Mor kokulu üzüm deniyor değil
0: tabii
1: mi?
0: Tabii Rize'nin Karadeniz'e özgü bir üzüm vardır ya şimdi yiyenler bilirler. Serttir kabuğu içi çıkar böyle.

0: mis gibi kokar.
1: Sert kabuklu hocam.
0: Sert kabuklu. Asıl ondan yapılır ama biz de çok güzel bulmuşsunuz bugün. Teşekkür ederim. Harika bir mor üzümden yapacağız.
1: Bundan yapacağız ama Rizeliler bilir diyorsun. Tabii. Rize'de de bolca bulunur. Evet efendim, o zaman malzeme listemiz burada. Size bir sayalım bakalım pepeçurinin içinde neler varmış. Pepeçuraymış ya.
0: Pepeçura
1: diye niye deyip duruyorum
0: yani
1: ben.
0: Yani yeni öğrendin.
1: Ha, pepeçura. 1 kilo mor üzüm var, 1 su bardağı toz şeker, 4 yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı mısır unu ve 3 bardak da suyumuz var. Suyumuzu getiriyorum. Evet.
0: Şimdi
1: ablacığım,
0: anlatayım mı kuzum bunun,
1: evet,
0: da özelliğini? Şimdi üzümlerimizi saplarıyla vesaireyle birlikte 1 kilo kadar üzümü güzelce ezdik. Elimizle ezdik bunları.
1: Ha, tahta yani, kaşık da kullanabiliriz.
0: Olabilir, böyle çok böyle sıçrayabilir. Aha. Hatta ben ezici düşündüm ama evet, gayet güzel elimizle ezdik.
1: Ezdik.
0: Ezdikten sonra şimdi bazı çoğu tariflerde direkt üzümü pişiriyorlar. O daha geç olur, zor olur. Ve de fazlasıyla gereksiz normal su kullanmış oluruz. Essin herkes, güzelce ezdik.
1: Ezdik, evet. Şu an bu üzümün suyu sadece.
0: Aynen,
1: değil
0: bakın,
1: mi?
0: Bakın üzümün suyu, evet.
1: Evet, görsün seyircilerimiz de. Kamera gelir birazdan. Böyle saplarıyla koyduk tenceremize, böyle ezdik elimizle güzelce ve şu anda gördüğünüz bu su ekranlarınızda, şöyle benim de parmağım dahil oldu, o üzümün suyu tamamen.
0: Aynen,
1: değil mi?
0: Aynen, mis gibi üzümün, evet, suyu, aynen yavrum. Hatta hı-hı, Karadeniz'de birçok kişi bunu konserve yapıyor, yazdan koyuyor.
1: Koyuyor. Tatlı. Sıcak su koymayacak mıydık buna?
0: Aa, evet, evet, sıcak kaynasın suyumuz var. Tamam, çabuk kaynatalım hem de, evet, çabuk gösterelim diye.
1: Suyumuz
0: haklısın,
1: kaynamış canım, bir bravo şekilde, evet.
0: Dur kuzum, şöyle 3 bardak yazdım ben ama önce bir bakalım. Evet, evet, evet, üç ancak olur çünkü nişastamız ve mısır unumuz dolgun.
1: Tamam.
0: Birlikte şekerle de kaynatabiliriz ama benim şu anda tercihim bunu pişirip süzüp ondan sonra muhallebi olarak, hani daha akılda kalıcı olur.
1: Pişirip süzüp.
0: Süzeceğiz.
1: Tamam.
0: Güzelce bir kaynasın, onu şimdi anlatırız, bir sisletiriz seyircilere.
1: Tencerenin altını ben açayım, ocağın altını pardon. Şöyle. İsterse seyircilerimiz şekerle de kaynatabilirler.
0: Kimi
1: ama
0: öyle yapıyor. Bu, aha, benim tercihim.
1: Güzel. Şekersiz.
0: Şekersiz.
1: Ve şöyle bir şey de duymuştum. Bu pepeçura ile, pepeçure dedim durdum ama pepeçura. Pepeçura ile ilgili direkt mısır, sadece mısır unuyla yapan,
0: tabii,
1: da varmış.
0: Aynen.
1: Ama nişasta daha kıvamını aldırıyormuş, daha lezzetli,
0: evet,
1: oluyormuş. Doğru mu Buket
0: abla?
1: Tabii,
0: alışık olmayanların da daha kolay yemesi için, heh, nişasta,
1: evet,
0: ya da un ekleniyor. Haklısınız.
1: Sonra benim
0: böyle
1: gibi serum yemeyin, mısır unlarını götürüp. Zaten şu menü benim için bayağı böyle
0: yüklü.
1: Mısır unu ağır mı? Aslında çok ağır değil. Mesela değil, şöyle bir bilgi de var bende. Glutene alerjisi olanlar için mısır unu tüketmeleri gerekiyor diye biliyorum
0: yani
1: ben.
0: Yani şey değil.
1: Gluten yok diye
0: zararlı
1: biliyorum.
0: Zararlı değil tabii. Nasıl, evet, ki nohut unu, kuru, evet, fasulye unu, kinoa,
1: kinoa
0: unu, bir sürü un gibi,
1: evet,
0: mısır unu da öyle ama kalorili tabii ki, kalorisiz bir un değil.
1: Değil, evet.
0: Ona göre işte hep diyoruz ya, az yiyebilsek.
1: Miktar
0: her
1: önemli.
0: Her şeyi yesek az yiyebilsek.
1: Miktar önemli.
0: Şimdi bunu biz kaynamasını bekleyeceğiz. O, hı-hı, arada ne yapalım, ister misiniz ya da muhlamayı,
1: yo,
0: daha sonra değil mi?
1: Muhlamayı
0: en son
1: şöyle güzel,
0: sıcak
1: güzel bir zaman ayırmak istiyorum. Çünkü o peynir iyice süzecek, onları göstermek istiyorum. Böyle hiç aceleye getirmeyelim. O kaynarken sohbet edelim biraz da.
0: Bir şey anlatayım.
1: Anlat
0: sana
1: lütfen.
0: Bu ara bizim muhitimizde Karadenizli birkaç şey var güzel, işte her şeyi satan ürünler. Orada baktım mor üzümden reçel diye düşündüm ben. Aa dedim, bizim Karadeniz'in, Rize'nin üzümleri mi? Yok dedi, o dedi şey, yaban mersini reçeli.
1: Hmm.
0: Şimdi o kadar bilmeyiz hani yaban mersini reçelini. Dedim nerede oluyor bizim Karadeniz'de, inanır mısınız? 200 metre üzerinde yetişiyormuş, yükseklik rakım.
1: Yüksek rakım, 200 metre.
0: 175'te yetişmiyormuş.
1: Aa.
0: Evet, bizim köy dedi 175'te, biz bunu yetiştiremedik dedi. 200'de bu yaban mersini, biz Avrupa'dan hiç biliriz ya hep onlar pastalarını süsler.
1: Ama kendi ülkemizde, burada da her şey işte bizim ülkemizin avantajı.
0: Gerçekten
1: bu.
0: Gerçekten.
1: Çok farklı iklimler yaşandığı için her,
0: her
1: bölgede her çeşit meyvesi, sebzesi, her şey yetişiyor. Ne kadar şanslıyız işte, doğanın bize sunduğu bu
0: Allah'a
1: nimetlere saygı duyup ona göre hareket etmeliyiz,
0: evet,
1: aslında. Bence en önemli detay bu.
0: Çok
1: ben
0: doğru.
1: De bir gün Rize Çamlıhemşin den gidiyorsun, bir pokut yaylası vardır. Allah'ım.
0: Çok güzelmiş
1: yani,
0: ya.
1: Gerçekten şöyle anlatayım seyircilerimize, belki daha önce konusu gelmiştir ve anlatmışımdır, hatırlamıyorum ama bir kez daha anlatmakta bir sakınca yok bence,
0: bence
1: fayda
0: öyleyim
1: var. Evet, böyle Çamlıhemşin'den gidiyoruz oraya, bayağı tırmanıyoruz zannediyorum 400 metre miydi, onu da çok yalan, belki Reci hemen kontrol eder.

0: Pocket Yaylası'nın rakımına bakarsanız sevgili arkadaşlarım. Aslında yol kısa, Çamlıhemşin'den tırmandığımız ama o kadar hani virajlı ve kötü bir yol ki bayağı böyle saatler çıkıyor. Bizim çıktığımız arabanın balataları falan bir fena olmuştu. Araba çalışmadı, durmuştuk.
1: Yani, değil mi?
0: Zor ama çıktığınızda bir cennete geliyorsunuz.
1: Ben de Instagram'dan takip ediyorum, bayılıyorum.
0: 400 metre diyorum bak, 2080
1: değil
0: metre.
1: Onu diyecektim.
0: Evet ya,
1: daha
0: ben de saflaştım iyice. 2000 metre üzeri. Sen ya. 200 metre dedin ya, oradan benim ha, acaba 400 diye mi kaldı? 2000 metre üzerinde. Oo, doğru.
1: Biliyor musun?
0: Muhteşem bir yer. Hakikaten çıktığınızda cennettesiniz. Sisler altında kalıyor. Orada böyle küçük küçük baraka demeyeyim de böyle tahtadan evler
1: bungalov
0: var.
1: Bungalov tarzı.
0: Ya, evet
1: ya,
0: çok da öyle
1: orada
0: değil. Evet. Ve ben ilk kez gittim işte sene 2013 müydü, 2014 müydü neydi? Amerikalı turistler vardı. Ve dedim ki ben burayı yeni görüyorum. Ha,
1: ben
0: Türkiye'de yaşıyorum.
1: Evet vallahi
0: ve ilk defa duyuyorum. Ve Buket abla gerçekten hani o tesislerde sırf zaten Karadeniz yemekleri yapıyor. Bolca ot yemiştim. Karadeniz'de de çok ot vardır malum
1: evet,
0: ya.
1: Evet doğru.
0: Elini yıkıyorsun suda. Sanki pamuk nemlendirici sürmüşsün gibi. Ay, ben böyle bir şey görmedim. Ha, neye bağlayacaktım? Ha. Normalde işte belli bir metreden sonra, rakımdan sonra hiçbir bitki yetişmez. Orada yetişiyor.
1: Allah'ın
0: evet,
1: hikmeti.
0: 2000 metre üzerinde.
1: Allah'ın hikmeti,
0: hikmeti
1: yavrum ya.
0: Hakikaten
1: gerçekten
0: öyle.
1: Görülesi ülkemizin her yeri ayrı
0: çok
1: güzel.
0: Çok acayip. Ben o yüzden diyorum ki geçtiğimiz günlerde bir konuğum da öyle söylemişti. Aliye ablaydı. Adı Diyarbakır yemekleri yapmıştı. Bir ilk önce ülkemizi keşfedelim.
1: Gerçekten
0: hakikaten öyle.
1: Ben
0: haklısın. Keşfettim. Vallahi bilmiyorum.
1: Sana.
0: Sıra sizlerde.
1: İnşallah. Hem de işlerde. Programlar vesilesiyle gezdim.
0: İşimle.
1: Ne güzel.
0: Yoksa öyle bir vakit yok ki bir
1: haklısın,
0: sene.
1: Çalışıyorsun.
0: Ben bütün
1: hep
0: ülkeyi bitirdim ama işim sayesinde yani. Geze geze, göre göre.
1: Yorgun var ama her işinde artıları çok.
0: Yok,
1: gerçekten
0: çok şanslıyım.
1: Ya,
0: yani var tabii ki her işin
1: zorlukları,
0: eksileri. Tartıyorsun işte terazi.
1: Ama bu çalışmak işin güzel bir şey kızım. Ne olursa olsun üretmek.
0: %100.
1: Allah'ım sağlık versin inşallah.
0: Eksik etmesin işimizden. Evet.
1: Şimdi bu kaynıyor. Aha. Kaynayacak. Evde daha çok kaynatsınlar. Şöyle ha, bir rengini güzelce aldırsınlar. Hissetsinler rengini. Ben şu tabakların birini, onlar temizli bir şey için kullanacağım şimdi.
0: Tamam canım, al Buket
1: ablacığım.
0: Şurada
1: sebzemiz vardı. Şöyle alıyorum.
0: İstersen kağıt havluyla kurulayalım da.
1: Gel kızım, olur.
0: Al canım. Ne yapacaksın?
1: Şimdi şöyle muhallebi olacak, oda sıcak ya. Aha. Birdenbire kaynaştırıp topaklanmaması için. Bir yemek kaşığı alayım Tuğçe, şurada
0: al canım,
1: mı vardı?
0: Al canım.
1: Şunları bir halleştireyim ben. Hı hı. Çok hızlı gitmeyeceğim, kontrollü gideyim.
0: Tamam.
1: Şöyle 3 şöyle bir koyalım bakalım.
0: Şu anda 3 yemek kaşığı.
1: 4'ü koyacağım aslında da Tuğçe. Önden bir az koyayım da ben.
0: Aha.
1: Belli olmaz. Yoksa burada tam
0: bire
1: ölçüler
0: bir koydun
1: var.
0: Koydun yani hem mısır ununu hem nişastayı.
1: Şöyle düşündüm. Nişastayı biraz azaltayım. Dur, mısır unu yoğun olsun.
0: Yoğun olsun.
1: Şimdi hepsini de kullanabiliriz yani.
0: Bakalım
1: şimdi
0: bir diyorsun.
1: Her şey çok net olmuyor. Artık seyredenler de biliyorlar. Yemek
0: evet,
1: yapan insanlar.
0: Evet evet doğru. Ama şu anda kasemizdeki ölçümüz 4 yemek kaşığı.
1: Aynen.
0: Mısır unu 3 yemek kaşığı da
1: nişasta
0: var. Dilerseniz seyircilerimize söyleyelim. Hepsini mısır unundan da yapabilirler. O zaman kaç mesela ölçüsü mısır ununun?
1: Şimdi
0: ne
1: burada
0: olacak?
1: Toplam ne dedik biz?
0: 7. 4 yemek kaşığı mısır unu.
1: Bu yarım su bardağı yani, bu 1,5 kadar falan.
0: Hmm.
1: Şimdi 1 litrede 5 su bardağı var ya.
0: Evet.
1: Bunları biz 4,5 yaptık.
0: 4,5
1: yaptık.
0: 4,5 tamam,
1: yaptık. Toplamı 4,5.
0: 4,5.
1: Un da koyarlarsa 4,5. Bir de tepeleme yani şöyle 4,5.
0: Hmm.
1: Silme olursa
0: silme
1: az
0: değil
1: olur. Aynen.
0: Silme değil efendim.
1: Evet. Toplam 4,5
0: evet,
1: olacak.
0: Şimdi bu güzelce kaynadı.
1: Bu kaynadı. Bunu biz bekletmeden
0: hemen
1: rengini
0: süzelim.
1: Aldı. Oh mis gibi.
0: Şimdi suyunu da kullanıyoruz bunun değil mi?
1: Tabii tabii. Şimdi suyu biz diğer suyla çoğalttık.
0: Çoğalttık.
1: Ama
0: evet,
1: normalde tamamıyla bol üzüm hiç su koymadan da
0: olabilir.
1: Tabii, tabii.
0: Olabilir.
1: Oranın üzümü öyle oluyor. Çok
0: bol
1: su çıkıyor.
0: Bol ve
1: tabii,
0: kokulu.
1: Aynen.
0: Mis gibi.
1: Çok suyu çıkıyor orada.
0: Bu. Gel canım.
1: Hadi bismillah.
0: Evet.
1: Şunu şöyle koyuyorum bu oh, tarafa. Oh. Şimdi bunu güzelce bakalım ezebildiğimiz kadar.
0: Ezeceğiz tekrar.
1: Şöyle yapalım.
0: Evet.
1: Suyunu güzelce çıkaralım.
0: İyice çıksın suyu.
1: Tabii ziyan olmasın.
0: Bence de.
1: Mis gibi.
0: Mis gibi oldu. Sonra bunları hiç kullanmıyor muyuz?
1: Kullanmıyoruz.
0: Kabukları? Aa, kabuklara bay bay mı diyoruz?
1: Mecburen.
0: Mecburen. Kabuklara bay bay.
1: İçine aldık biz.
0: Suyu önemli. Hakikaten de koktu yalnız.
1: Bir de düşün
0: evet,
1: ki Rize'nin.
0: Rize'ninkini.
1: Oranın üzümü. Benim anneannemle büyüdüm ben ama Rizeli, İkizdereli'dir. Bizde pepeçura evimizde olmuyordu. Ben başka Rizeli komşularımdan öğrendim.
0: İşte bak ben de
1: evet,
0: diyorum ya sana, o kadar

0: Gezdim gördüm, niye duymadım bu Pepe Çura'yı? Ben de 32 yaşında öğrendim Pepe Çura'yı. Ama benim damak tadıma hitap eden bir lezzet Pepe Çura. Ben onu alayım mı?
1: Evet kuzum.
0: Sen tencereyi kullanacaksın çünkü.
1: Üzüm suyuyla yapılmış bir pelte düşünün.
0: Pelte.
1: İçinde
0: evet.
1: Ekstradan mısır unu var.
0: Evet.
1: Şimdi şekerimizi koyalım. Bir su bardağı, bir litre kadar su var zaten burada sıvı. Şöyle bir koyalım. Ben burada halleştirip tencereye öyle alacağım.
0: Evet. Şimdi seyircilerimize söyleyelim tekrar. Mor üzüm. Belki pazarlarda Rize üzümüne de denk gelirsiniz.
1: Keşke.
0: Onunla yapılması makbuldür. Güzelce ilk önce elimizle ezdik. Sonra kaynattık. Sonra birazcık daha su koyduk.
1: Aynen.
0: Sonra süzdük. Süzdükten sonra mısır unuyla nişastayı karıştırmıştık hatırlarsanız. Şimdi burada daha tencereye koymadan bir halleştiriyorsun değil mi?
1: Evet, orada da olur. Ben şimdi burası daha rahat geldi. Azıcık hafif oda ısısındaki suyla halledeyim. Riske atmayalım biz
0: tamam.
1: bunu. Bir de tel çırpıcı rica edeyim kuzum.
0: Hemen burada canım. Şöyle verdim sana.
1: Şimdi ihtiyaç olursa sonra yine biraz nişasta
0: ekleyebiliriz. Kıvamına bakarak,
1: tabii.
0: bağlı olarak böyle yavaş yavaş nişastayı da ekleyeceğiz içine. Kıvam
1: bir
0: aldırmak
1: de,
0: için.
1: Evet, yani her tarif için biliyorsun benim hani sosyal medya sayfam da var. Huzurlu,
0: evet,
1: mutfak,
0: huzurlu mutfak.
1: Huzurlu mutfak. Herkese söylüyorum, ilkinde hemen pes etmeyin. Bir daha bir yapın.
0: Bir daha
1: yani
0: bir
1: birinci
0: yapın,
1: de
0: deneyin
1: biliyor,
0: bir.
1: Tabii.
0: Bir bakın diyorsun.
1: Evet.
0: Evet, iyice bak açtın sen onu.
1: Aynen.
0: Halleştirdin.
1: Çünkü her şeyin bazı püf noktaları var. O biraz da biz kendimiz yapmadan olmuyor.
0: Olmuyor. Doğru, pratik önemli. Şimdi teoriyi biliyoruz. İlk önce zaten teorik bilgilerimizle yapmaya başlıyoruz. Sonra yaptıkça o pratik gelişiyor.
1: Tabii.
0: Ve eksiklerini görüyorsun. Biraz işte yemek olayı
1: uygulama işi.
0: Uygulama işi.
1: Aynen,
0: istiyor
1: uygulama
0: mutfakta
1: işi.
0: Zaman geçirmeyi bolca.
1: Evet.
0: Evet, şimdi tüm malzemeleri karıştırıp aslında ocağa koyduk. Şimdi
1: bunun
0: karıştıra karıştıra pişireceğiz
1: tamam,
0: değil mi?
1: Aynen kuzum. Şimdi tamam. biz zaman olup da çok daha kaynatsaydık çok daha koyu renkli bir tatlımız olacaktı.
0: Ha.
1: Doğal olarak şimdi çok fazla zaman yok tabii yayındayız şu
0: ama
1: anda.
0: Ama evde gel Buket
1: kaynatsınlar böyle bir
0: evde
1: rengini görsünler.
0: Evde bol bol kaynatsınlar
1: tabii, tabii.
0: değil mi?
1: Rengini görsünler.
0: O görelim üzümün, mor üzümün, kokulu üzümün rengini. Mor mor göreceğiz işte iyice kaynatınca.
1: Aynen. Yani olay ki şimdi çok kaynatınca düşünecekler tabii sıvısı azalıyor. Tamam siz yine ekleyin aynı ölçüyü. Sonradan birazcık ılık su katılabilir.
0: Katılabilir, hiçbir sıkıntı yok.
1: Aynen.
0: Şimdi bakacağız efendim, nişastanın hepsini koymamıştık. Ay,
1: bir kaynasın orayı anlayacağız.
0: Evet,
1: aynen.
0: Bir kaynasın bir bakalım, eğer kıvamı yeterli değilse nişastamızı yine eklemeye devam
1: koyuyoruz.
0: Edeceğiz. Sonra üzümlerimizle de böyle süsleyeceğiz.
1: Oh, kuplarımız çok güzel.
0: Kuplarımıza evet. da evet. Bunlarda da servis edeceğiz. Daha ne olsun? Bence hafif de bir tatlı.
1: Bence çok güzel, aynen.
0: Şeker yerine başka ne konulabilir diye
1: piştikten
0: düşünüyorum.
1: Sonra,
0: bal konulabilir piştikten
1: olur,
0: sonra.
1: Pekmez olur. Hı-hı. Onlar da olur, çok güzel.
0: Pekmez acaba rengini değiştirir mi? O üzüm rengini diye bir düşündüm. Daha da aldırır. Belki.
1: Daha güzel olur
0: daha da
1: aslında.
0: Güzel olabilir
1: evet,
0: doğru
1: evet.
0: söylüyorsun.
1: Pekmez de olur, haklısın.
0: Hemen ben seyircilerimize bir şey hatırlatmak istiyorum. Böyle Buket abla artık benim ablam oldu.
1: Öyle, gerçekten
0: onunla dördüncü, beşinci kez hakikaten
1: evet.
0: yemek yapıyoruz. Çok da keyifli gidiyoruz. Ben Buket ablayı ya da Büşra arıyoruz. Buket abla gelir misin? Sağ olsun o da bizi hiç kırmıyor.
1: Kırmıyorum,
0: ama
1: sizi seviyorum.
0: Hakikaten öyle. Ama siz de benimle beraber yemek yapmak isterseniz efendim sosyal medya hesaplarımızdan aynı zamanda kanalımızın web sitesinden bir başvuru formumuz var. Orayı doldurabilirsiniz ve benimle beraber bu güzel mutfakta yemek yapabilirsiniz. Sürekli yineliyorum bunu çünkü ben kendi Instagram hesabıma çok mesaj alıyorum. Nasıl başvurabiliriz, nasıl gelebiliriz
1: bize dahi
0: diye.
1: Bana bir sürü geliyor.
0: Gerçekten
1: tabii çok
0: nasıl
1: geliyor.
0: Gidebiliriz
1: ama
0: diye.
1: Ama bilemediğim kişilere referans olamıyorum.
0: Haklısın.
1: Tabii. Yani bu iş yayın işi.
0: Sen sadece yönlendirebilirsin.
1: Aynen.
0: Bir başvuru formu var diye Buket ablacığım.
1: Süper,
0: evet
1: tamam
0: bir başvuru formumuz var.
1: Tamam.
0: Dilerseniz gelirsiniz beraberce burada yemek yaparız.
1: Gelin ha, vallahi bak. Burası güzel. İnsanlar
0: evet.
1: iyi. Gelin gerçekten her yöreden gelsinler tavsiye ederim.
0: Evet biz iyiyiz ya.
1: Bakın iyi ki hepsini koymamışım.
0: Koymamışsın bak pelte oldu
1: o böyle.
0: Hemen.
1: Hatta
0: evet.
1: şu an acaba şekeri üzüm olduğu için şekeri tamamdır.
0: Evet.
1: Tamam üzüm. Muhallebi olsa şeker az
0: ben
1: gelirdi
0: buna. Ben bir tadına
1: buna.
0: Bakayım mı?
1: Bir baksana kuzum.
0: Hadi bakayım.
1: Ama üzümümüz tatlıysa bu iş tamamdır.
0: Üzümümüz güzelse tatlıysa bakacağız şimdi tadıyorum ben. Biraz sıcak.
1: Daha su koyacağım.
0: Üfleyelim.
1: Evet.
0: Tamam tamam.
1: Çok da açmıyorum.
0: Evet evet.
1: Suluk açmasın.
0: Gayet güzel.
1: Güzel değil mi? Üzüm ya.
0: Mayhoş, birazcık mayhoş. Şekeri de hiç fazla değil.
1: Değil mi?
0: Gayet lezzetli.

0: Tamam. Çok sevindim. Ya üzüm ya var mı ötesi?
1: Çok güzel.
0: Mısırına yakıştı değil mi?
1: Çok yakışmış. Şekeri de hiç fazla değil. Oh. Asla baymıyor. Oh. Çok lezzetli. Şimdi bunu soğutacak mıyız peki Buket
0: abla?
1: Kuplarda
0: soğusun. Şimdi bakın bu kıvam o kadar güzel bir kıvam ki.
1: Evet kıvamımız bu efendim. Biraz daha yap Buket ablacığım. Bunu yakalasınlar. Görsün. Ben aynen. De şöyle bir göstereyim.
0: Bir karıştır hem sen de öğrenmiş,
1: evet, öğrenmiş olayım.
0: Hissetmek lazım.
1: Doğru söylüyorsun bu kıvam.
0: Evet.
1: Yakalamak istediğimiz kıvam bu efendim.
0: Şimdi bak nasıl kaynıyor. Şuna okur dikkat diyor. Etsinler aynen ve çok katı olmasın sonra sertleşecek çünkü.
1: Sertleşecek o zaman ocağın altını kapatıyorum kapat. Buket ablacığım.
0: Tamam yavrum.
1: Ve kuplara servis edebiliriz
0: evet.
1: Bence.
0: Hadi bakalım.
1: Evet şöyle ya. Süsleyelim bitirelim kuplarımızı
0: şey
1: ya.
0: Şey olsun soğusun biraz kuzum en son süsleriz.
1: Ha en son su biraz katılaşsın biraz, diyorsun.
0: Aynen. İçine
1: doğru.
0: Çünkü üzüm ağır ya.
1: Aşağıya iner doğru aşağı söylüyorsun. Inmesin. Evet ilkini aldık.
0: Bir. Bundan evdeki normal daha küçük kaselerimizden 6-7 tane rahat
1: çıkabilir.
0: Çıkar. Çünkü kepçe büyük. Ama
1: bir
0: çok
1: dakika.
0: Güzel kuplar hoşuma gitti.
1: Beğendin mi? Ben söylerim sana nereden aldım.
0: Tamam unuttum benim de çok var. Resim çekiyoruz ya her gün sayfamıza.
1: Her gün doğru. Instagram fakat sayfasına.
0: Unuttum sormayı geldim
1: yok,
0: ki şahane.
1: Yok. Var var kuplarımız. Bizzat İrem'le beraber gidip almıştık. Hiç unutmaz.
0: Ay.
1: Biz bu mutfağım hazırlanırken çılgınlar gibiydim her gün. Bayağı çeyiz düzüyor gibiydim biliyor
0: bizim
1: musun?
0: Bizim işte sosyal medya sayfamız gibi.
1: Evet.
0: Her gün bir şeyler bu. Her sen de meraklısın ama.
1: Ben de meraklıyım.
0: Çok meraklısın. Hmm,
1: seviyorum mutfak işini. Yani malzeme de seviyorum. Güzel tabaklar, işte güzel
0: farklı,
1: tencereler.
0: Evet.
1: Evet evet çok hoşuma
0: görüyorum,
1: gidiyor.
0: Görüyorum hep aklın onda yani bu değişik, bu güzel.
1: Bu güzel. Evet evet evet seviyorum.
0: Şimdi bu kalanı da bardağa bile koyabiliriz. Burada bir sürekli en kolay eline ne geliyorsa.
1: Bardaklara
0: şimdi
1: da koyabiliriz.
0: Şey
1: ama
0: koyalım.
1: Bence mıhlamaya geçelim.
0: Bu
1: mıhlamaya geçerken ben bir taraftan
0: aslansın.
1: Ha, öyle mi diyorsun?
0: Sen yap. Sen o zaman
1: şöyle su bardaklarına
0: geçeceğiz.
1: Bir koyayım. Ah aldım.
0: Bu da hem
1: bak,
0: bir göstermiş
1: geldim.
0: Olalım yani
1: evet.
0: Bir şekilde
1: ölçü
0: yenecek.
1: Ölçü bardaklarımıza
0: evet.
1: Koyalım.
0: Önemli olan değerlendirelim.
1: Evet ama servisimizi bu kuplarla yapacağız efendim.
0: Tabii tabii aynen.
1: Şöyle koyayım ben.
0: Şanslı olan ekip bunlardan tadacak
1: gerçekten çok lezzetli.
0: Kardeşlerim benim valla.
1: Evet.
0: Kolay değil.
1: Koyduk.
0: Evet. Valla şahane oldu. Ben evde de böyle bayılıyorum, seviyorum yaptıklarımı.
1: Kulağıma da diyorlar ki Lokman var ya bizim pazarda yazın sunucusu Lokman.
0: Ha evet.
1: Mıhlamayı 1 metre 40 santim mi dedin Mert?
0: Uzatalım değil mi?
1: O peynir 1.70'miş uzatmış bakalım ben ne kadar uzatacakmışım. Geçti artık o günler çekerim ben Tuğçe'nin mutfağındayım o pazardayız da yarışmıyorum.
0: Koyarsın 1,5 kilo peyniri kolotu.
1: Kolotu uzatırsın.
0: 2 metre. Ha. Onun uzaması ya. Peynirle ilgili vallahi mecburen dolduruyorum
1: ya.
0: Şöyle bunları.
1: Biz tamam. O kadar peynirli yapmıyoruz. Biz hafif bir mıhlama yapıyoruz
0: tabii,
1: değil mi?
0: Aynen. Buket yoksa abla. O uzatmalar, o gösteriş şekli onun çok bol
1: peynirinle alakalı.
0: Ilgili. Tabii.
1: Evet.
0: Ay ziyan edemeyeceğim. Tamam.
1: Koy ablacığım.
0: Hepsini
1: yenir,
0: hallettik.
1: Yenir.
0: Tamam
1: evet,
0: kuzum.
1: O zaman pepe çuralarda bitti. Şimdi birazdan soğusun efendim. Şöyle bir kendine gelsin.
0: Hemen
1: daha çünkü
0: zaten kıvamı.
1: Değil.
0: Evet kıvamı çok
1: buna
0: güzel.
1: Buna ben dokundum. Şu ikinci bardak benim.
0: Bir şey olmaz tamam.
1: Birazdan da böyle üzümlerle güzel bir süsleme yapacağız. O zaman geçelim.
0: Mıhlamamıza.
1: Günün son tarifi mıhlamaya. Yani efendim ne kadar şey kolot peyniri, tereyağı, mısır unu malzeme listesi bu kadar. Ama yine şöyle bir ölçü verelim tabii ki size. 2 yemek kaşığı tereyağı, 2,5 yemek kaşığı mısır unu, 1,5 su bardağı su, 200 gram kolot peyniri ve tuzumuz var. Bu kadar canım.
0: Başlıyor muyuz?
1: Getiriyorum ben
0: tamam
1: oraya.
0: Tamam kuzum.
1: Bakır. Sahanımız.
0: Bakır gerçekten onu da anlatayım.
1: Daha lezzetli
0: altı
1: yapıyor.
0: Altı kalın olduğu için şimdi neden altı kalın? Bunu bana soranlar oldu. Ben video çektim sayfam için. Aha. Şimdi biz yapım aşamasında anlatacağım size. En sonunda kısık ateşte yağının yüzeye çıkması lazım. O çıkana kadar çok ince tavalarda dibi yanıyor.
1: He.
0: Biraz
1: o yüzden
0: kalın.
1: De altının kalın olması
0: ya
1: lazım.
0: Ya da iyi bir şey.
1: Pepe çurayı unut. Ay pepe çura değil hamsi koli unuttuk.
0: Yemin ederim haklısın. Ancak olmuş ama tamamdır.
1: Tamam mı?
0: Tamamdır.
1: Kapatayım mı?
0: Evet kapatabilirsin. Çıkarıp dilimleriz onu.
1: Birazdan size göstereceğim efendim. Şöyle ağzını da açayım da yanmasın.
0: Tam yakaladın Tuğçe. Evet. Ben
1: Birden
0: de daldım.
1: Dedim ki hamsi koliyi yakmayalım. Şimdi, ablacığım bu da suyun.
0: Tamam kuzum. Bunun orijinali kolot peyniri dediğimiz Trabzon, işte Hı-hı. Karadeniz. Ama anneannem dil peyniriyle de yapardı.
1: Dil peyniriyle
0: evet,
1: de.
0: Evet, telli kaşar. Ben bu ara telli kaşarla yaptım.
1: Telli kaşar.
0: Piyasada her yerde oluyor. Var.
1: Kolot Aynen. peyniri bulmak biraz daha zor olabilir. Doğru, haklısın.
0: Karadeniz ürünleri satan her yerde mis gibi var.
1: Kolot peyniri.
0: Evet. Hı-hı. Telli kaşar da dil peynirine göre daha ekonomik. Onu tavsiye
1: Onu da
0: ederim.
1: Telli kaşar daha aklınızda ekonomik. Olsun ve Aynen. muhlamaya da uyuyormuş.
0: İnşallah hiç evlerine muhlama girmeyenler bizim sayemizde yaparlar.
1: İnşallah.
0: Onu çok isterim.
1: Ama biraz ilk yerseniz biraz miktarı küçük yiyelim. Benim gibi böyle coşmasınlar.
0: Sen merak etme, halkımız onu halleder.
1: Halleder mi diyorsun?
0: Biz çok az yiyen bir halk değiliz.
1: Haklısın, doğru.
0: Yiyin siz, çekinmeyin, girişin. Hatta onun şeyi ekmekledir.
1: Şöyle
0: ben
1: bana,
0: de zayıflamaya uğraşıyorum ya, çatalla yedim bu ara.
1: Böyle ekmeği banacaksın, o peynirler böyle uzayacak.
0: Tabii, aynen.
1: Değil mi?
0: Şimdi
1: Hadi
0: burada
1: bakalım.
0: Dolu dolu iki kaşık var. Hı-hı. Silme değil. Dolu iki kaşık tereyağımız var. Bunu güzelce eriteceğiz.
1: Dolu iki yemek kaşığı efendim tereyağı. Güzelce eritiyoruz.
0: Sanırım 100-120 gram
1: ben şu
0: gibidir.
1: Hamsi koliye bakıyorum. Hı. Oh, mis gibi kokuyor.
0: Bir sürü sebze var içinde, mis gibi
1: evet,
0: olmuştur.
1: Evet, mis gibi kokuyor gerçekten.
0: Bunu erittikten sonra...
1: İstersen büyük ocağa alayım ama...
0: Ah evet, evet, evet.
1: İster misin?
0: Tabii, tabii. Sonra kısacağız. En son tamam. kısarız altını. Hı-hı.
1: Daha ısınmamışken alalım.
0: Az kısabilirsen evet. kuzum.
1: Tamam, kısıyorum biraz.
0: Güzelce eritelim.
1: Evet, kıstım.
0: Helva gibi bir şey bu da.
1: Mısır ununu kavuracağız
0: Aynen,
1: mı güzelce?
0: Aynen, birazcık güzel kokusu çıksın. Aha. Bir de her mısır unuyla çok güzel olmayabiliyor. Olur, hepsiyle olur ama bu kavrulmuş Karadeniz yine mısır unları daha kavruktur.
1: Bulabiliyoruz kolayca.
0: Ama piyasadaki her mısır unuyla olur.
1: Olur, tamam.
0: Şöyle 2 dolu yemek kaşığı tereyağına 2,5 yemek kaşığı mısır unu ekledik.
1: Mısır unu ekliyoruz.
0: Şimdi kısıyorum altını. Bunu yakmadan güzelce kavuralım.
1: Ben bir tutayım dedim de elimi hazırladım.
0: Bu mısır unu da şahane. Bu renk harika.
1: Ha, güzel bir renk.
0: Çok
1: Altın
0: güzel.
1: Sarısı oldu.
0: Çok güzel oldu. Bu biraz iri evet. yani. İrilerden daha bir güzel oluyor. Böyle hamur olmuyor o zaman.
1: İri
0: irice
1: taneli.
0: Olursa,
1: evet, irice evet. olursa mısır unu daha lezzetli oluyormuş.
0: Ama şart değil. Herkes yapsın, alsın bakkaldan nereden alıyorlarsa.
1: Ya şey, elin yanmasın Buket abla.
0: Şu anda iyi gidiyor.
1: İyi
0: Şu an
1: gidiyor?
0: Tutuyorum. Kıstım ya altını. Sonra
1: Benim,
0: tutarım lazım.
1: Benim bakırla ilgili öyle durumlarım
0: Haklısın,
1: oldu. O yüzden korkuyorum. Evet, evet.
0: Hele cezvelerde. Kızım bir gün öyle ateşe doğru koymuş.
1: Of. Çok fena oluyor. Şimdi böyle kavuruyoruz.
0: Kavuruyoruz. Bunun şimdi orijinali. Aha, bazen
1: orijinali.
0: Tabii gerçekten tam bilmeyenleri de görüyorum ben. Peyniri böyle atıyorlar. Hayır yani tam bir şey olmaz, ölmeyiz ama önce suyu koyulacak bunun.
1: Ha, ilk önce suyunu koyacağız.
0: Tabii önce suyu koyulacak.
1: Tamam. Böylece ben de muhlamayı öğrenmiş
0: Tabii,
1: oluyorum.
0: Tabii aynen. Yaptıkça
1: Sadece
0: beni
1: yemek
0: anarsın.
1: Değil. Yaşadığım olaydan sonra yapmayı hiç düşünmemiştim ama arasından zaman geçti. Artık evde de yapabilirim
0: Yaparsın.
1: Bence.
0: Ha, kısık değil mi altı? Şimdi bunu şeye alabiliriz.
1: Neye? Kısa ama. Dur
0: Bu,
1: yapayım.
0: Ben mis gibi koktu. Şimdi kokuyu
1: evet,
0: hissetmen
1: hissettim.
0: Lazım.
1: Evet, hissettim. Yanacaksın.
0: Yok yok, tamam, hallettim. Bakın yakmadan mis gibi bu kavruldu. Koku gelsin.
1: Koku geldi.
0: Gelecek.
1: Evet.
0: Şimdi 1,5... Hatta bazı mısır unu 2-2,5 kaldırabilir. Şimdi görecekler nasıl yapıldığını.
1: Tamam.
0: Önce 1,5 koyuyorum. 1,5 zaten rahat rahat.
1: Hatta Nedir mısır ununun su tutma kapasitesi?
0: Markaya ve öğütülme durumuna göre değişiyor.
1: Değişiyor.
0: Ama
1: tamam.
0: normal undan biraz daha fazla.
1: Fazla.
0: Evet.
1: Tamam. Normal benim... undan biraz daha fazla.
0: Evet. Şimdi ben 2 koydum hatta. Hı-hı. Çünkü Hı-hı. benim gördüğüm şu yoğunluk 2'yi kaldıracak.
1: Tamam. Hı.
0: Burayı aldık ama dur bakayım kaynayacak mı?
1: O ocak kaynatmıyor.
0: Ver kuzum.
1: Evet evet.
0: Şey eldivenin
1: Eldiveni.
0: Sen hallet.
1: Dur ben halledeyim.
0: Tabii ılık su koyunca iş değişti.
1: Evet.
0: Zaten oda ısısında su koyulacak. Kaynar su koymasınlar
1: Kaynar su
0: topaklanır.
1: Değil topaklanır.
0: Evet.
1: evet oda ısısında oda sıcaklığında suyumuzu koyuyoruz.
0: Mısır Şimdi, ekmeğine de varsa sıcak suları sıcağa yakın su da koyabilir ama buna mutlaka oda ısısında.
1: Oda ısısında mıhlamanın formüllerini söylüyoruz bir kez daha efendim evinizde denemek isterseniz. Malzememiz zaten 4 tane suyumuz var, kolot peynirimiz var ama kolot peyniri olmazsa eğer telli kaşar ya da dil peyniriyle de yapabilirsiniz. Mısır unumuz var ve tereyağımız var. Ne yaptık? Tereyağımızı erittik güzelce. Ardından mısır unumuzu ilave ettik. Şöyle bir kokusu çıkana kadar kavurduk. Sonra hemen peynirleri koyduk. koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Suyunu ilave ediyoruz. Bizim ölçülerimize 2 su bardağı
0: bakalım daha su, evet,
1: belki alabilir. İşte o kıvamı size aslında detaylıca göstereceğiz. Siz evinizde yaparken de böylece kolaylık sağlamış olacaksınız. Evet.
0: Şimdi istedi. Çünkü biraz suluyken peynirlerini ekleyelim. Ben seni dinlerken
1: biraz
0: pişirdim.
1: Tamam.
0: Daha biraz daha erken ekledik.
1: Erken ekledik. Aha. Tamam. Birazcık daha su ekliyoruz.
0: Şimdi bunun normalde ben Tuğçe'ciğimi izlerken çok karışır. O kadar değil. Normalde suyu kaynadığı an peynirleri koyalım.
1: Ben kısayım mı altını bunu iyice? Kıstım.
0: Şöyle ben her yerine. Telli kaşarda tabii böyle uzun uzun olur.
1: Uzun
0: böyle
1: uzun
0: yatırırsınız
1: oluyor.
0: Bir güzel.
1: Evet.
0: Hepsini.
1: Böyle böyle her yerine peynirleri koyduk. Bakalım peynir iyice sünecek mi?
0: Şimdi birazdan bunu kısa almalıyım.
1: Hemen ben şurayı açayım, hazır edeyim sana.
0: Kısık olsun. Alalım onu. Koyduktan sonra Tuğçe'cim.
1: Her yerine.
0: Evet işte sihir burada yani.
1: Sihir
0: uzama
1: burada.
0: Sihiri
1: evet,
0: burada.
1: Burada.
0: İstediğiniz metreye kadar uzatabilirsiniz.
1: Ne dedi? 1.70
0: mi? Bir de tuz atacağız biraz. 1.70 dedi galiba. Tuzumuz biraz da tuzumuz olsun. Dil peyniri tuzsuzdur çünkü.
1: Tuzsuzdur. Kolot nasıldır?
0: Kolot daha iyi, daha tuzlu.
1: Daha mı tuzludur?
0: O çok az ister. Bu biraz fazla ister.
1: O zaman biraz tuz koyduk.
0: Tamam.
1: Tuzu. Şimdi dur Buket abla elin
0: yanmasın.
1: Sen bu
0: telefonu kaydır yavrum. Ben şimdi 1-2 püf noktasını daha söyleyeyim.
1: Kaydırıyorum hemen.
0: Tamam.
1: Buyurunuz. Püf noktaları geliyor mıhlama için.
0: Evde hep küçükte yapsınlar. Aha. Kavururken yanmasın. Evde küçükte.
1: Evet.
0: Şimdi böyle böyle böyle bir anda yapmayalım. Şöyle dibini hissederek kaynamaya başlasın. Şimdi biraz sonra eriyecek peynirlerimiz.
1: Eriyecek. Açayım mı kısayım mı?
0: Hallettim azıcık açtım.
1: Azıcık
0: çok
1: açtım.
0: Da uzun
1: tamam.
0: Sürmesin burada.
1: Evet. Böyle dibini yavaş yavaş, şu sürme kısmını merak ediyorum. Bakalım.
0: Şimdi piştikten
1: sonra göreceğiz. Ben de o sırada fırından bizim hamsi koliyi çıkarayım bakalım. Sen onu hallederken.
0: Tamam kuzum.
1: Bir seyircilerimize göstereyim. Nasılmış hamsi kolimiz? Evet. Geldi, geldi, geldi, geldi tahtanın üzerine.
0: Oh,
1: çok da güzel gibi görünüyor. Mis gibi de kokuyor. Eline sağlık Buket ablacığım.
0: Sağ canım. İnşallah
1: vallahi
0: afiyet olsun.
1: Her şeyi güzelce yetiştirdik. Hamsi koli çıktı. Zaten Pepe Çuralar masanın üstünde, kupların içinde. Mıhlamamızı da şöyle bir sündürelim. Bir bakalım bakalım.
0: Şimdi
1: ne durumda?
0: İyice eridikten sonra tamamdır. Bunun bitmiş olması için yüzeyde yağ görmemiz lazım.
1: Ha.
0: Yani o zaman pişmiştir.
1: Bitmiş
0: şimdi bak yavaş yavaş çıkacak.
1: Görüyor. Zaten çıkıyor yağlar yavaş
0: çıkıyor,
1: yavaş.
0: Aynen.
1: Yani seyircilerimize tekrar edelim. Bir mıhlamanın bitmiş olduğunu, en güzel lezzete kavuşmuş olduğunu anlamak için bu yağların yüzeye çıkması gerekiyor.
0: Aynen.
1: Bizde de yavaş yavaş çıkıyor şurada görüyorum.
0: Evet.
1: Hafif hafif peynirler de eriyor.
0: Eriyor.
1: Sonra işte o sünme şeyini bakalım nasıl ne kadar sürmüş. 2.70 mi olmuş? 1.70 mi olmuş?
0: Vallahi
1: artık bilmiyoruz
0: bakacağız.
1: Mert Bey. Merak ediyoruz biz de.
0: Çok tehlikeli. Ondan sonra beyaz ekmekle artık bilmiyorum girişecekler.
1: Taze. Ya da Trabzon Vakfı Kebir
0: Ay,
1: ekmeği.
0: O da çok güzel olur gerçekten.
1: Vallahi ben onun gittim böyle bir fırınına yerinde Trabzon'da yerinde. O kadar da güzeldi ki.
0: Her şeyimiz güzel.
1: Evet.
0: Yani Türkiye'mizin
1: Vakfı
0: harika.
1: Kebir bir ilçe orada biliyorsun.
0: Evet tabii.
1: Ve hakikaten çok güzel yapıyorlar ekmekleri. Çok güzel, güzel bir fotoğraf çekmiştim tam fırından çıkarken ekmekler. Öyle
0: harikasın,
1: bir hatıra oldu
0: harikasın.
1: Benim için de. Şimdi bir dakika.
0: Bunu evet bir yere şöyle alalım.
1: Bir çatal mı getirsem acaba?
0: Aha, burada mı yapalım o işi? Çatal da olur. Aynen.
1: Evet.
0: Kaşıkla da olur. Biraz daha pişecek ama yine başladı.
1: Ama bak başladı.
0: Tabii peynir aldığın yere bağlı. Bu
1: evet.
0: Yerden.
1: Ama yüzeye de çıkmaya
0: tabii,
1: başladı.
0: Daha biraz daha pişecek.
1: Birazcık
0: bütün
1: daha pişecek.
0: Böyle.
1: O zaman ne yapalım biliyor musun? Sunum hazırlayalım.
0: Tamam.
1: Şöyle etrafı toparlayalım. Böyle sunumda tam pişmiş halinde gösterelim. Ne dersin böyle uzamasına?
0: Soğursa karışmam.
1: O
0: yüzden şimdi şöyle bakın bunlar daha tam erimedi. Tam eriyecekler.
1: Tam eridikten sonra.
0: Şöyle sıcakken
1: sonra
0: gösterelim. Tabii. Ha. Tam yüzeye çıktığı zaman peynirler olmuştur artık. Ne kadar bol peynir o kadar güzel bir görüntü.
1: Bir kilo kolot koyun görün bakalım nasıl sünüyor peynirler. O zaman efendim biz etrafı toparlıyoruz. Sizlere şöyle güzel bir sunum hazırlıyoruz. Birazdan buradayız da çok kısa çok az. Öyle saniyeler sonra.

0: ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Primayla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
9: Otel harika.
10: Evet ve geceliği sadece 13.500.
11: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
9: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
13: O zaman markete gidelim.
14: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
12: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
13: Nasılsın?
15: Herhangi bir cips mi?
12: Hayır.
14: Varsa Ruffles, maça varız.
12: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
14: Hoş geldin. Kapıyı aç.
16: Merhaba, nasılsın?

0: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
1: Bir şey mi dedin aşkım?
0: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte
2: hayat. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim. Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın, mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
7: Otel harika.
1: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
7: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.

0: Önce halk, sonra bankayız biz. Hayatımızın başrolünde halkımız var. Tabii halkın başrol olduğu bu hayatta durum biraz farklı. Spot ışıkları yok mesela. Sabahın ilk ışıkları var. 30 yıldır dükkanını aynı hevesle açan Ömer amca var. Kırmızı halı da yok. Onun yerine kırmızı kurdele var. Kendi yolunu çizen Emel var. Bir senaryo yok. Yani ezber yapmak da yok. Ama ezber bozmak, o var işte. Fikirleriyle geleceği yeniden yazan Mert var. Söz konusu gerçek hayatsa ve orada bir halk bank varsa başrol halktır. Ve bizde halk ayakta alkışlanır. Önce halk, sonra bankayız. Halk Bank.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Bu otel harika.
3: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
2: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Haydi gel. Haydi.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
10: Ama bir mucizeye gerek var.
9: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
10: İşte bu Fairy mucizesi.
9: Fairy 30 dakikada mucize.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
14: Uyandıralım! Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
6: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
5: Yani?
6: Seni düşündürmeyen teknoloji.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS.
16: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: Evlenirsem üzülür müsün?
18: Evet.
19: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
18: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka nalem.
17: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
19: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
17: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
2: Canım anneciğim.
1: Hıçkırık bugün 16.15'te TV4'te. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
3: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
13: Sana mı sana da bir tane?
3: Bakın yine istemiyor.
7: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
7: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
13: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Gemini'yi görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Evet efendim, bugün Buket ablamla birlikte Rize'ye, Karadeniz'e uzandık ve bu güzel menüyle sizin karşınızdaydık. Buket ablacığım sen hep gel. Yine tamam, gel. Canım, çok teşekkür ediyorum.
6: Çok teşekkür ederim.
5: Çok güzel bir menü oldu bence. İşte mıhlamada efendim yağlar üzerine çıktı. Dileriz ki evinizde siz de sevdiklerinize yaparsınız. Afiyetle yersiniz. Çok teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Sizleri çok seviyoruz. Ve unutmayın, yemek yapmak iyileştirir diyorum ben hep. Hoşçakalın.

Her evin kendi bir hikayesi var. Her evin bir alınma sebebi var. Alınırken yaşanan bir heyecanı var. Kurulan bir hayal var. İstanbul'da özellikle pandemiden sonra müstakil evlere olan ihtiyaç, ilgi çok arttı. Bizim Türk insanımızın bir tasarım anlayışı var. Dolap yok bakın, yani bir yatak odasında hiç dolap görmemek büyük olay. Büyük bir ev alırken asıl amaç misafirlerimizle beraber bu evde yaşamak oluyor. Konfor sağladığınız her şey benim için lüks. Bu konforu bu odada biz sağlayabildik. Doğru senaryo aslında bu. Hem dışarıdan güneş ışığını aldığımız, hem oturduğumuz, hem altında değerlendirdiğimiz. Zamandan, mekandan bağımsız, nerede olduğunu da unuttuğu bir yer ev.

0: Metrekare'de bu bölüm Çekmeköy'de. İnşaat Yüksek Mühendisi Ömer Karakuş'un tasarımını gerçekleştirdiği villaya konuk oluyoruz. Doğayla iç içe, şıklığın ve konforun tüm detaylarda hakim olduğu bu keyifli villanın hikayesini tasarımcısından dinleyelim.
1: Herkese merhaba, ben Ömer Karakuş. İnşaat Yüksek Mühendisi ve tasarımcıyım. Şimdi bugün doğanın içerisinde, şehrin merkezine yakın ama bir yandan da ciddi bir sessizliğin içerisinde olan yenilediğimiz bu evi gezmeye başlayacağız. Hazırsanız başlayalım.

İstanbul'da özellikle pandemiden sonra müstakil evlere olan ihtiyaç, ilgi çok arttı. Kimimiz alabiliyoruz, kimimiz alamıyoruz ama ilginin arttığı, hepimizin böyle müstakil bir evde yaşayabilir miyiz duygusu inanılmaz yeşerdi. Bununla beraber tabii İstanbul bir kaos şehri ve bu kaostan besleniyor. Bir yandan da şehrin merkezinden uzaklaşmadan bunu yapabiliyor olmak da büyük bir olay, gerçekten büyük bir olay. Şimdi pandemiyle beraber başlayan süreçte ne oldu? Yüzüne bile bakmadığımız, şehrin içerisinde kalmış, çok ciddi masraf, tadilat isteyen çok fazla müstakil ev vardı, villa vardı. Ve pandemiyle beraber bizim bahçeye ihtiyacımız varmış, şehrin içerisinde nefes alacak bir alana ihtiyacımız varmış anlayışı oturmaya başladıkça müstakil evlere olan ilgi de arttı. Ve son yaşadığımız depremle de beraber artık doruk noktaya ulaştı diyebiliriz bu ihtiyaç. Alabiliyoruz ya da alamıyoruz, bu önemli değil ama bir müstakil evde olma ihtiyacının artık çok inanılmaz yeşerdiği bir gerçek. Şimdi bu evin peki yolculuğu nasıl başladı? Bu ev nasıl alındı? Bana nasıl geldi? Burada şöyle güzel bir hikaye var. Şimdi bu ev eski bir ev. Eski bir ev olduğu için de türlü türlü ihtiyaçları vardı. Yani daha evi dekor etmeye başlamadan ya da tasarlamaya başlamadan önce fiziki şartlarının tasarlanması gerekiyordu. İşte nedir bu? Bodrum katı mesela çok ciddi su alıyordu. Yani her yerinden nem, rutubetle ilgili problemleri vardı. Bunların çözülmesi lazımdı. Bunlar içeriden çözülebilecek problemler değildi. Binanın tamamının etrafının açılması gerekiyordu. Etrafını açtığın zaman binanın bütün o içerisindeki betonermenin, granitlerin, eski taşların kırılması gerekiyordu. Hadi bunu yaptıktan sonra da mutlaka fiziki şartlarında içeride

Peki fiziki şartlarında iyileştirmeler gerekiyordu. Bunlar neydi? İşte küçük bir yatak odası vardı, giyme bölümü hiç yoktu, şömine bölümünde sıkıntıları vardı. Çocukları yerleştirilebilmek lazımdı ama yerleşebilecek pek pozisyonu yoktu. Eski bir ev olduğu için eski bir tasarım anlayışıyla oluşturulmuş bir evdi. Tüm bunları elimize aldığımız, toplamda 450 metrekarelik iki tane bahçesi olan şehrin içerisinde, şehirden de bir o kadar uzak bir evdeyiz. Tasarım hikayesi böyle başladı. Bu evin genel görüntülerine bakınca siz de bana hak vereceksiniz. Bir isim takmak kolay değil bu eve. Özellikle iç mimari projelerin hakim olduğu, daha ön plana çıktığı mimari projelerde bir isim takmak çok kolay değil. Ama ben şuna inanıyorum. Bizim Türk insanımızın bir tasarım anlayışı var. Yani biz eskisi gibi altın varaklı mobilyalardan hoşlandığımızı kimse söyleyemez. Hoşlanmıyoruz. Klasik mobilyadan da eskisi kadar haz almıyoruz. Ama bir lüks seviyoruz. Yani içeride bir mermer görmekten hoşlanıyoruz. Parkeye bütçemiz varsa marküteri parke kullanmaktan, lamine parke kullanmaktan hoşlanıyoruz. Olabiliyorsa şömineyi gösterişli tasarlamaktan hoşlanıyoruz. Yatak odasında evet çok böyle oymalı kalkmalı şeyler artık sevmiyoruz ama yani içeri girince de bize bir kendimizi iyi hissettirsin diyoruz. Bu bir iyi bir markadan iyi bir kıyafet almak gibi bence. Ama tabii ki bir at takmak gerekirse de modern, luxury bir evde olduğumuz net. Şimdi bu evi iki çocuk ve anne baba kullanıyor. Ama bu evleri hiç kimse sadece bu dört kişilik aile için almıyor. Bunda bir hemfikir olalım. Yani büyük bir ev alırken, buna bütçe ayırmışken asıl amaç misafirlerimizle beraber bu evde yaşamak oluyor. O yüzden bu evin düzeni misafirlerle beraber yaşamak üstüne kuruldu. Nasıl misafirlerle? Türlü türlü misafirlerle. Babanın arkadaşları geldiği zaman nasıl bir misafirlerle ilişkisi olacak? Evde nasıl bir düzen olacak? Ailenin akrabaları geldiğinde misafirleriyle nasıl bir ilişkisi olacak? Çocukların arkadaşları geldiğinde o misafirlerle nasıl bir ilişkisi olacak? Tüm bunların iç içe düşünülerek tasarlandığı bir ev oldu. Salonun tasarımında en önemli etken ne oldu biliyor musunuz? Aslında evin niye alındığı, nereden çıkış noktası olduğu çok önemliydi. Şimdi kamera görüntüye ben konuşurken girecektir. Evin girişine adım attığınız anda evin manzarası dağ giriş kapısından karşınıza vuruyor. Ne demek istiyorum? Burası doğanın içerisinde orman gören bir ev. Dolayısıyla evde oturan bir kişinin ilk hedefi, yani evi bu evi almış olan kişinin asıl amacı manzarası için almış olmak. Dolayısıyla da otururken, evde vakit geçirirken devamlı o doğa manzarasıyla muhatap olmak istiyor. İster yani kim öyle aldıysa öyle olmasını ister. Dolayısıyla da buranın tasarımında bu çok etkili oldu. İstanbul'un içerisinde, İstanbul'un göbeğinde doğayla beraber olduğumuz, o nefesi aldığımızı hissedebilme ihtiyacından dolayı alınan bir evde de salonun tasarımı tamamen bu anlayıştan etkilendi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum işte burada şöminemiz var. Şömineyi yerleştirdik. Hemen üstüne TV yerleştirdik. Yanlarına bir iki dolap verdik geçtik tasarımında. Neden abartmadık? Yani ben neden bu duvarda değil de bu duvarda değerlendirebilirdik de değerlendirmedin? Cevabı işte bu manzara sebebi. Çünkü otururken evet şömineyi de ateşi de görelim ama manzaradan da uzak kalmayalım. Arkası dönük hiç kimse olmasın manzaraya karşı. Bu sebeplerle akşam bile olsa ayın aydınlatmasıyla, bahçe aydınlatmalarıyla beraber dışarısı gene çok güzel. Bu amaçlarla salon tasarlandı. Bir salonda olmazsa olmaz yemek masası olacak tabii ki, oturma grubu olacak, olabiliyorsa şöminesi olacak, olabiliyorsa güzel bir kütüphanesi olacak. Bunları da bu anlayışla serpiştirdiğimiz, tasarladığımız bir evin en önemli alanlarından biri oldu. Şimdi kullandığımız malzemelerde de neye dikkat ettik? Doğal olmasına dikkat ettik. Yani zeminde gerçekten bir ağaç, ahşap
hissiyatı alalım dedik. Yani çıplak ayakla bastığımız zaman gerçekten hem güzel tasarlanmış olsun hem de böyle hissiyatı iyi olsun istedik. Tabii bir taş malzemeden bir masa yapmak istediğiniz zaman bunun bazı eksileri oluyor. İşte üstünde limon kalabilir, işte üstünde bir içecek dökülebilir, o izi kalabilir bir şey var. Ama onları da aşabileceğimiz bir taş bulduğumuz zaman o zaman daha çok mutlu olduk, o taşı kullanmaktan çekinmedik. Bir odak noktası haline getirmeniz lazımdı yemek masasını. Ama abartmadan da yapmam lazımdı. Orada bir aydınlatma araştırması yaparken şu an gördüğünüz aydınlatmalarla karşılaştık. Hem benim hem müşterilerimizin çok hoşuna gitti. Çok fazla böyle bir tartışmaya girmeden hemfikir olduğumuz bir aydınlatma oldu. Tabii hani doğal malzemeler dedik ya, doğal malzemelerden aslında kastınız ne oluyor? Mermer oluyor, ahşap oluyor. Bunlar ama tek başına kullanmak da çok işinize gelmiyor. Bir şeylerle kombin etmeniz lazım. Biraz da metali işin içine katmanız lazım. Zaten duvarlara baktığınız zaman ahşap paneller görüyorsunuz. Lambri diyelim biz bunlara. İşte orta sehpada, masada mermer görüyorsunuz ama doğal bir traverten görüyorsunuz. Ve bunların metallerle beraber fonksiyonelite kattığınızı görüyorsunuz. Bir de bir renklilik katmak gerekiyordu. Koltuğun birinde bir haki yeşili kullandık. Bu haki yeşili kullanmak genellikle riskli. Yani bir mavi kullanmak, haki yeşili kullanmak riskli. Bunları koyarken böyle çok dikkatli olmanız lazım. Herkesin hoşuna gidebilmesi lazım. Abartmadan biz de yapmaya çalıştık. Umarım siz de beğenirsiniz.

Ben burada şömineden bahsetmek istiyorum. Bu şöminenin tasarımı benim salondaki en sevdiğim tasarım. Neden? Küçük bir alan, büyük devasa bir alan değil. Ama ince ince, ilmek ilmek işledik bu butik ünitesinin tasarımını. Bu şömineyle beraber, televizyonla beraber tasarlamak zordu. Çünkü televizyonun ölçüsü 145 santim, 65 inç bir televizyon. Ama biz köşe bir şömine koyduk. Köşe bir şömine olduğundan daha da büyütmek çok hoş durmuyordu. Şömineyi büyütemiyorsunuz, televizyon ama büyük. Bunun oran ve orantısını doğru kurmanız gerekiyordu. Tamam, bunları kurdunuz. Geri kalan alanda bir depolama alanı vermeniz lazım. Şöminenin odunlarını vermeniz lazım. Bunları birbiriyle güzel kombinlemeniz lazım. Bizim ofis ortamında ilmek ilmek üstünde çalıştığımız bir tasarım oldu. Dolayısıyla benim en sevdiğim bölümlerinden biri salon, şömine ve televizyon tasarımı.

Şimdi benim arkamda gördüğünüz kütüphane üstünde de çalışırken aslında ilk başta böyle bir düşüncemiz çok yoktu. Yani şimdi ben terasa çıkarken aslında çok kalabalık istemiyordum. Yani kütüphane tasarımı hiç yoktu ortada. Sonradan ama tasarımları geliştirdik ve baktım ki ben gerçekten burada bir manzara karşısında oturup kitap okumadan olmayacak. Bir pazar günü böyle bir sakin sakin otururken neden kitap okumayalım? Yani ya da kitap okunacak ama neden manzaraya bakarken olmasın anlayışıyla ortaya çıktım. Ve bunu yaparken de bu sefer neye dikkat etmek zorunda kaldım ya da dikkat ettim. Gümbür gümbür bağırmaması lazımdı kütüphanenin. O yüzden renklerini, tonlarını, ahşabını seçerken, uygularken tamamen odada yokmuş gibi tasarlamak istedim. Siz de dikkat ederseniz zaten panelleri beyaz ahşaplardan, daha doğrusu beyaz cilalanmış ahşaplardan oluşuyor. İçerisinde böyle direkt kitapları dizdiğimiz, yani bir dekorasyon ögesi gibi kullanmak istemediğimiz bir alan oluşturduk. Hemen önüne de bu sefer gerçekten keyfini çıkartabileceğimiz, istersek yaylanabileceğimiz, kitap okurken nasıl vakit geçireceğimizi anlayamayacağımız bir koltukla o bölgeyi betimlemiş olduk. Böylece manzarayı daha da içeri almış olduk. Kütüphanenin tasarımı da aslında böyle ortaya çıktı. Farkındaysanız kulp bile koymadım kütüphaneye. Yani kulplarını gizledim ve odanın geneliyle olan ne diyelim anlayışını bozmadan buraya yerleştirmeye çalıştım ki çünkü dışarıya doğru bakarken gözümüze çarpmasını ben çok istememiştim. Bir dekorasyon elemanı olarak kullanmak istemedim kütüphaneyi. Gerçekten bir kütüphane olmasını istedim. O yüzden renklerini, kullandığımız malzemelerini seçerken çok dikkatli olduk. Kulp bile koymadık dedik. Bakın kulplarını buradan alarak yani hiç gözümüze batmadan mesela normalde olsaydı büyük, kocaman, kallavi kulplar tasarlayabilirim başka bir odada, başka bir kütüphane tasarlarken. Ama buranın ihtiyacı buydu. Buna göre tasarladık. Tabii bu sallanan koltuk da işin ayrı bir keyfi oldu. Gerçekten bir pazar günü, bir akşam kitap okurken çok ciddi, keyifli bir vakit geçirmek üstüne kurulu bir nokta oldu. Salonun da tabii büyüklüğü buna izin veriyordu. İki farklı odak noktası oluşturmaya. Hem normal oturma grubunu kullanıp hem de burada bir sallanan koltuk kullanma imkanı bize verdi.

Bakın bu salonda bir de en önemli şeylerden birine biliyor musunuz? İnsanların en çok şikayet ettiği tasarımları yaparken bize ya bu spotlar çok gözümüze vuruyor, ışıklar çok ön plana çıkmış eleştirileri gelir. Ama çok luxury bir yer tasarlıyorsanız bunu yapmak zorundasınızdır, yaparsınız. Ama burada biz onun peşinde değildik. Burada neyin peşindeydik? İyi bir aydınlatma sistemimiz olsun ama çok da böyle bir göze vurmasın. Ben konuşurken de videoların genelinde de ışıkların nereden geldiğini anlayamıyorsunuz farkındaysanız. Çünkü çok ciddi bir şekilde ışık bantlarının içerisine magnetlerle, magnetik sistemlerle bunları içlerine gömdük. Ve ışıkların kendileri de çok derinde olduğu için ışıkların kaynağı belli olmadan ışığı alıyoruz. Bu da dolayısıyla bizim burada vermeye çalıştığımız doğallığı vermiş oluyor.

Evet, girişi böyle göstermek istedim. Şimdi burası bir villa, müstakil bir bina. Müstakil bir binaya girerken en önemli problemlerden biri ne oluyor biliyor musunuz? Çelik kapı direkt dış havayla muhatapsa bu evin ısı, sirkülasyonu, evin mahremiyeti buralarla alakalı bir problem çıkartıyor. Dolayısıyla evlerin girişinde rüzgarlı tasarlamayı aslında seviyoruz ve çok konforlu oluyor. Yani arkamda da gördüğünüz üzere bir rüzgarlık alanından geçiyoruz. Girer girmez de salonda bahsettiğim gibi aslında ben şu an mesela görüyorum çok güzel bir manzaraya sizi karşılıyor. Manzarayı da görmüş oluyoruz. O yüzden geçişi çok ciddi ferahlattığımız bir alandayız. Girişin aslında ana kriterleri bunlardı. Bunun yanında ne yaptık? Bir girişte ne lazım? Çok ciddi bir portmanto alanı lazım. Ayakkabıları oraya saklamamız lazım. Montlarımızı oraya koymamız lazım. Bu solda bunları görüyoruz ama gene kapısı yok. Ama bir oda şeklinde ve hemen arkasında da misafir WC'si var. Hemen sağımda da mutfağımız var. Dilerseniz mutfağa geçelim. Mutfakta tekrar görüşelim.

Evet, evin mutfağındayız. En çok vakit geçirilen alanlarından bir tanesindeyiz. Herhalde her hanımın hayali ada mutfağı da olan, gerçekten geniş geniş dolapları olan, iyi oturtulmuş, oturma bölümü ayrıca tasarlanmış bir mutfaktayız. Şimdi mutfağın aslında çok güzel özellikleri var. Benim tasarlarken de gerçekten mutlu olduğum, bu hamle doğru oldu dediğim hamleleri var.

Mesela bu metal kapı çok özel bir kapı. Yani detayları, bu kapıyı bu şekilde çıkartabilecek de çok atölye yok Türkiye'de. Gerçekten detaylarıyla çok uğraştığımız, hem bir gene mahremiyetin önemsenmediği ama mutlaka kapının da kapanması gerektiği bir alan mutfak. Doğru saklayabilirseniz ve doğru yerleştirirseniz mutfak o zaman güzel bir tasarım olur. Burada da bizim işte buzdolabını en köşeye attığımız, adayı çok güzel kullanabildiğimiz, tesisat bacalarını çok güzel saklayabildiğimiz bir alan oluşturabildik. Dolayısıyla doğru tasarım oluşmuş oldu burada. Adayı tasarlarken en önemli kriteriniz ne oluyor? Gerçekten iki duvardaki dolaplarla olan arasındaki mesafede çalışma potansiyelinizi bozulacak bir hamle olmamış olması lazım. Yani bu adayı koydunuz, koymuş olmak için koymamanız gerekiyor. Eğer buradaki mesafeleri doğru ayarlayamasaydık ya da olduğundan daha geniş tasarlasaydık ya da daha küçük bir mutfak olsaydı koysaydık bu sefer iş göreceğine çok fazla bu sefer duvarlardaki dolapları kullanmakta zorluk yaratacaktı. Ama burada hem mekan bize bunu el verdi, biz de doğru yerleştirdik, kullanışlı bir hale geldi. Mesela şimdi üstü dolu, evet pastalar var, börekler var ama genellikle bu adalar ne işe yarıyor? Bazen evi buraya alabiliyoruz, bu tezgahı boş bırakabiliyoruz. O biraz mutfağı kullanan kişinin bana verdiği briefle ilgili bir durum. Mesela bu ada niye var biliyor musunuz? Burada yufka açılacak kardeşim. Biz bu adanın üstünü boş istiyoruz. Burada yufka açacağız. Buralarda kullanmak istemediğimiz geniş malzemeleri burada kullanacağız. Yemek yaptığımız zaman bir tarafında işte yemekleri, tencereleri tutabileceğimiz, bir tarafında gene diğer hazırlıkları yapabileceğimiz, fırından aldığımız bir tepsiyi gene üstüne koyabileceğimiz bu amaçlarla tasarlandı. O yüzden ev burada değil. Ve tabii devamında da hem bu tarafı hem o tarafı komple çekmecelerle donatıldı. Çok ciddi bir yük alıyor. Aynı zamanda gözüme de vurmuyor. Yukarıda olan bir şey de değil. Ortaya siz adayı koyduğunuz zaman eliniz çok güçleniyor. Aydınlatma anlamında da çok güçleniyor. Buraya bu sefer bir heykel gibi bir aydınlatma koyabiliyorsunuz. Cuk da diye de oturuyor. İnsanı da mutlu ediyor. Ya diyorsun hani adanın ortasına bu aydınlatmayı koyunca ya evet gerçekten bir tasarım oturmuş oluyor. Onun dışında klasik mutfak anlayışının dışına çıktığımız şeyler var mı? Çok fazla yok. Mutfaklarda dediğim gibi doğruları yapmak çok önemli. Evye koyuyorsunuz, biraz olabiliyorsa büyük bir evye koyuyorsunuz. Evyeleri genellikle artık tamamen tezgahın altına alıyoruz. Bu suyu itme problemleriyle uğraşmak istemiyoruz. Ya mesele burada yanlış yapmamak. Mutfakların tasarımındaki olay yanlış yapmamak. Doğruları yapmaya çalışmak. Ondan sonra zaten çorap söküğü gibi geliyor. İşte ocağın altında gene kaşıklıklarını verdiniz, yağdanlıklarını verdiniz. Bir tasarım var. Burada da ne yaptık? Aslında burası da mutfakta kullanım alanlarını aslında kategorize ettiğimizi söylemek doğru. Kahveleri, tostları, elektronik cihazları kullanabildiğimiz bir alan oluşturduk. Ve bir küçük hamle daha yaptık. Dolap üst dolaplarını camlı kullandık. Çünkü burada bu sefer çok dolabın içine yüklenmeden bir yerleştirme yapabileceğimizi öngörmüştük. Dolayısıyla tasarım bu şekilde tamamlamış olduk.

Evet, evin ebeveyn yatak odasındayız. Giyinme odasındayız. Tabii banyosu da var. Gene böyle hani bütün detayları düşünerek tasarlandı. Odanın yapısı böyle değildi. Odanın yapısı tamamen değiştirildi. Ama benim bu odaya girerken böyle her girişimde beni en çok mutlu eden şeylerden birisi ne biliyor musunuz? Hem ben manzarayı görüyorum. Hem de dolap yok bakın. Yani bir yatak odasında hiç dolap görmemek büyük kolay. Yani bu parayla da ilgili bir şey değil. Yani bunu sağlayabilmek, bunu tasarlayabilmek güzel bir olay. Ve aynı zamanda yatakla buradaki makyaj ünitesi arasında çok ciddi bir mesafemiz var bizim. Bu ferahlığı sağlayabilmek insanı mutlu ediyor, huzurlu ediyor. Evet yaptığımız şeye değdi dedirtiyor. Bu bir lüks mü? Bu lüksse evet lüks işte bu. Bunun hani cevabı bu olabilir. Şimdi bu odaya girince ben ebeveyn banyolarını tasarlarken, daha doğrusu ben derken tabii çok iyi tasarımcıların herkesin bildiği bir şey var.

VRF cihazlarının klimaların menfezlerine olduğu gibi vurdurmazsınız. Bunları daha lokal vurdurursunuz. Ne demek istiyorum? Bakın menfezleri tavanların altında göreceksiniz. Özel tasarlanması gerekiyor. Bizim burada yaptığımız en önemli diğer hamle ne oldu? Giyim odasını arkaya saklamak oldu. Ve kapı yok. Yani evet bir kapı var, biz giyim odasına geçiyoruz değil. Öyle bir şey yok buranın. Çok transparan bir şekilde geçiyoruz giyinme bölümüne. Ama bir yandan da hiç farkında değiliz oluyor. Yani ben şu açıdan bile sadece şuradan dolapların ucunu görüyoruz. Dolapsızlık, bir yatak odasında dolapsızlık müthiş bir keyif. Ama hiç dolap vermedik diye de bir depolama alanı vermeyecek miyiz? Yok, verdik. Gece yatmadan önce televizyon izlenme ihtiyacı oluyordu bu evde. Televizyonunu yerleştirdik ama televizyonu çok böyle pat diye ortaya koymamamız lazımdı. Bir ayna tasarım içerisine yerleştirdik ve çekmecelerimizde de ufak tefek ziynet eşyalarımız, aksesuarlarımız gibi şeyleri değerlendirebildiğimiz, makyaj da yapabildiğimiz bir tasarım. Bunu bir yandan da kapının yüksekliği, aynanın yüksekliği bunları da bir kendi içerisinde orantıda tutmanız lazımdı. Burada yine bir doğal malzeme ile bu tasarımı yaptık. Yatak başına döndüğümüzde de ne görüyoruz? Dedik ya kapı yok. Tamam kapı yok bir. Ama birçok ihtiyaca da bu bölgenin cevap verebilmesi lazım. Prizlerimizin olması lazım. Bütün ışıkları buradan yönlendirebiliyor olmamız lazım. Buradan bir ışığı açtıysa öbürünün oradan kapatabilmesi lazım. Double vavyen diyoruz yani biz buna. Birisi kitap okurken öbürü okumak istemeyebilir, uyumak istemeyebilir. Bunları tamamen tasarladığımız, tasarım anlayışımıza da uygun malzemeler seçerek bir yatak başlığı tasarımımız oldu. Buranın durumu böyle. Hadi giyim odasına geçelim.

Evet, giyinme bölümündeyiz. Oda da diyebiliriz. Yatak odasının hemen arkasında konumlandırdığımız, geçişlerini transparan yaptık dediğimiz giyinme bölümündeyiz. Şimdi burayı cam kapaklı tasarlamayabilirdik. Normal işte buradaki gibi normal ahşap kapaklarla tasarlayabilirdik. Ama bu bölüme geçtikten sonra artık ne diyelim, göz yorucu bir şeylere alışkınız. Yani burada içini görüp hangi kıyafeti nereden alacağımızı belirlemek, oradaki vakit kazancı daha önemliydi. Yoksa bu kadar hani sıkışık elbisenin olduğu bir yerde cam tasarlamak belki çok doğru da olmayabilir. Ama sadece günde 15 dakikamızı geçirdiğimiz bir alanda vakit kazandıracak şekilde tasarlamak daha çok işimize geldi. Bu bir. İkincisi, mutfakta konuştuğumuz gibi burada da bir ada tasarımımız var. Gene mesafelerini doğru ayarladığımıza inandığımız, kullanırken de artık çünkü senaryo ortaya çıktı. Bol bol çekmece verdiğimiz, dolayısıyla çekmecelerden arındırdığımız için dolapları da dolapların içerisinde çok efektif kullanabildiğimiz bir giyim odası tasarımı oldu. Şimdi burada bir penceresi var, bir de giyim odalarının en büyük problemi nedir? Genellikle en karanlık bölgeye atılır giyim odaları. En işlevi bozuk olan yere atılır. Ama burada bizim bir pencere verme imkanımız da doğdu. Dolayısıyla bir oturma alanı da verme imkanımız oldu. Hem dışarıdan güneş ışığını aldığımız, hem oturduğumuz, hem altında değerlendirdiğimiz bir alan oldu. Buradaki çekmeceleri de rahatlıkla bu şekilde kullanabiliyorum.

her evin kendi bir hikayesi var. Her evin bir alınma sebebi var. Alınırken yaşanan bir heyecanı var. Kurulan bir hayal var. Aslında bu bahçe katı salon da bunun bir somut örneği. Ne demek istiyorum? Bu bahçe katı salonu tasarlarken mesela bir evde bazen iki salon olması fazla gelebilir insana, doğru. Ama bu evde fazla değil. Neden fazla değil? Şimdi bu bahçe katı salon şu işe yarıyor. Hemen önümüzde kış bahçemiz var evin önünde ve onun önünde büyük bahçemiz var. Bu bahçe katı salon evin bahçeyle kış bahçesi olan ilişkisini taşıyan yer. Bu bir. İkincisi, buraya dışarıdan misafirlerimizi alabiliyoruz. Yani bir evin içerisinde ikinci bir ev kurmuş oluyoruz buraya. Bu bir ihtiyaç, evin ihtiyacı. Dolayısıyla evde daha çok vakit geçirebilmiş oluyoruz. Kullandığınız malzemelerin kalitesi, kullandığınız malzemelerin biçimi, bu böyle bir hayalde ikinci planda kalıyor. O hayali gerçekleştirmek için bir kere doğru tasarım ve yerleştirmeyi, doğru mühendisliği ortaya koymanız gerekiyor. Bahçe katlarının en büyük problemi ne oluyor? Özellikle eski binalarda çok fazla rutubet ve nemle uğraşıyoruz. Biz bu rutubet ve nem problemleri vardı burada. Çözebilmek için de binanın etrafını komple kazdık. Binanın etrafını kazdıktan sonra drenaj levhasıyla, izolasyon malzemeleriyle temel altını güçlendirdiğimiz, sudan izole ettiğimiz teknik hamlelerini yaptıktan sonrasında burası bir yaşam alanı haline döndü. Neye ihtiyacımız vardı? Bahçe katı salonda arkadaşlarımızla, bakın arkamda gördüğünüz gibi büyük bir masada yemek yiyebilmek, mangal yakabilmek, et pişirebilmek, şömine yakabilmek, maç izleyebilmek, kitchen'da bir şeyler hazırlayıp içebilmek ya da yiyebilmek. Bu brieflerle ve belki de aklıma gelmeyen başka brieflerle beraber bu doğru planlamayı yaptığınız zaman zaten tasarım da biraz kendisini bu sefer anlatmaya başlıyor. Böyle bir salon tasarlarken artık salon gibi tasarlamıyorsunuz. Yaşam alanı olarak tasarlıyorsunuz. Farkındaysanız buradaki TV ünitesinde aslında büyük bir duvarı yakaladım. Yukarıda yakalayamadığım büyük duvarı burada yakaladım. Ve burası bir bahçe katı da olduğu için ve maskülen bir tasarım yapmama da izin veren bir mekan olduğu için kaya görüntüsünü verebildiğim bir tasarımla uğraştım. Depolama alanını hiç vermedim. Genellikle TV ünitelerini tasarlarken depolama alanı vermeye çalışırsınız. Ama bunu biz başka yerde yapabildik bu odada. Dolayısıyla tamamen endüstriyel, çelikle güçlendirilmiş, kaya parçalarını oluşturan, burner şömlesinde verebildiğiniz gerçekten ilginç. Her evde yakalayamayacağız. Çünkü ne demek her evde yakalayamayacağız? Ev gibi olmayan bir ev tasarımı burası. Burayı bu şekilde yerleştirdik. Hemen arkamda kocaman bir masa var. Aslında neye alışkınızdır? Ana salonlarda büyük masaları vermeye alışkınızdır. Ama burada mangal, işte misafirlerle bir hayat sürme, düşünün aile bireyleri, evin büyükleri, dışarıdan belki şehir dışından misafirler geldiği zaman keyifle vakit geçirebilecekleri alanlar ne oluyor? Mangal yapmak ve mangal başında yemek yemek. Hem kış bahçesindeki masa hem buradaki masa da buna hizmet ediyor. Gene doğal, bu sefer doğalın tam hakkını vererek aslında direkt ceviz bir ağacın parçalarını birleştirerek, formlarını da ona göre oluşturarak bir ahşap masa tasarımımız var. Onu da destekleyen bir deri formatına bir aydınlatmamız var. Burayı bu şekilde iki tane özel tasarımla da desteklemiş olduk.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Feyre ekonomisinden yanayım.
3: Feyre'nin konsantre

0: formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
1: Dünya Kupası heyecanı başlıyor. FIFA lisanslı Türkiye Dünya Kupası tişörtü 399 lira. Silikon bileklik 49 lira 50 kuruş. Gücümüz 101. Bize hep kazandıran A101.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Olmaz ki öyle şey canım.
3: Bir biskrem versem.
4: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
5: O zaman markete gidelim.
6: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
4: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
5: Nasılsın?
7: Herhangi bir cips mi?
4: Hayır.
6: Varsa Ruffles, maça varız.
4: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
6: Hoş geldin. Kapıyı aç.
8: Merhaba, nasılsın?
9: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle.

0: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove Your

0: onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o an. Kim tutar seni?

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Yaşanacaksa,
3: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Beyaz giymeye bayılırım.
10: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
11: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
10: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
11: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

Evet, bahçe katı salonla, kış bahçesiyle ve bahçemizle olan ilişkimizden aslında bahsettik. Doğru senaryo aslında bu. Burada arkamızda işte mangalımızı yakıyoruz. Mangalda işte pişen aletleri hemen burada yıkayabiliyoruz. Burada kuzinemizde kestane pişirebiliyoruz. Aynı zamanda burayı ısıtıyoruz. Tabii yerden ısıtmasını yaptık buranın. O ayrı konu ama biraz daha nostalji yaşayabileceğimiz bir alan oluşturabildik. Kalabalık yemek yiyebiliyoruz. Tüm bunları sağlayabildiğimiz, gerçekten doğru senaryo oluşturabildiğimiz bir alan oldu.

bugün size tasarımlarını, uygulama çözümlerini, teknik çözümlerini yaptığımız, işte İstanbul'un merkezinde ama bir o kadar da doğayla baş başa kaldığımız bir evin tasarımını gezdirdim. Umarım beğenmişsinizdir. Bizim çalışırken, tasarlarken çok keyif aldığımız bir projeydi. Sizlere de inşallah ilham verebilmişizdir. İnşallah bir şeyleri düzgün gösterebilmişizdir. Tekrar görüşmek üzere.

Ben Türev Uluda. Bugün size ilk tarifimiz çok faydalı, çok yararlı üzüm reçeli. Hemen yeşil üzümümüz var, şekerimiz var, şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limon kullanacağız. Ben burada üzümü saplarından ayıkladım. Hemen tenceremizin içerisine yerleştiriyoruz. Bir tanesi dışına çıktı, onu alalım hemen. Bir miktar su koyacağız. Çekirdeksiz yeşil üzümden yapacağız bu reçelimizi. Ocağımızın altını hafifçe açtık. Ve yavaş yavaş şekerini ekleyeceğiz. Tahta kaşık yardımıyla şekerini eriteceğiz. Yavaşça şekerini ekledik. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru çevirerek şekeri yavaş yavaş eriteceğiz.

üzümün 3 çeşit cinsi bulunan, bilinen 3 çeşit cinsi var. Yeşil, kırmızı ve siyah olmak üzere 3 çeşit cinsi bulunuyor. Dünyada en fazla tüketilen otantik tadı olan bir meyve aslında. Etinden, sütünden yararlanılır denir ya, gerçekten üzüm tam anlamıyla öyle. Yani yaprağından, asma yaprağından yaprak sarması yapılır. Direkt üzümü alırsınız, yersiniz, üzümün kendi vitamininden faydalanırsınız. Üzümü alırsınız, kurutursunuz. Bu kuru üzümle birlikte çok keyifli, çok güzel böyle pastalarınızda, böreklerinizde kullanabilirsiniz. Hatta babam bana çocukken şey derdi mesela, çekirdekli üzümü yerken derdi ki bu beynin, zekanın derdi ki enerjisi. Bunu mutlaka tüketmen gerekiyor. Tahta kaşık yardımıyla tek yöne doğru karıştırıyoruz, şekerimizi yavaş yavaş eritiyoruz. Ya üzüm hayatımızda öyle yerleşmiş ki aslında. Bununla ilgili yüzlerce, onlarca atasözü türetilmiş. Demişler ki, üzüm üzüme baka baka kararır. Üzümünü ye, bağını sorma. Amacın üzümü toplamak, bağcıyı mı dövmek gibi bir sürü atasözü türemiş. Yani üzüm bizim hayatımızda var olan bir gerçeklik. Üzüm o kadar faydalı ki, reçelinin yanı sıra bunun hoşafı, sirkesi, her şey yapılır ve çok faydalı bir şekilde tüketilir. Şimdi şekerini erittik. Yavaş yavaş tahta kaşık yardımıyla erittik. Böyle reçelimiz güzel güzel kaynayacak. Kaynadıktan sonra da şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Daha sonra da böyle o bir taşım kaynadı limonumuzu ekledik. Reçeli metal kapaklı cam kavanozlara koyarsak bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabiliriz. Koyduktan sonra ters çevireceksiniz tabii, soğumaya bırakacaksınız. Hemen birazcık daha karıştıralım. Benim dedemin üzüm bağları vardı, annemin babasının. Biz o üzüm bağlarına girerdik, böyle bir üzümler yerdi dalın böyle bağından. İnanılmaz güzeldi. Çocukluğumuz o kadar güzel ve o kadar keyifli geçti ki bütün kuzenlerle birlikte toplanırdık. Hatta hiç unutmam, dedemin bir atı vardı. Atına binerdi. Bizi de bindirirdi atına. O atıyla birlikte bahçeye giderdik. Bahçede üzümleri toplardık. Vişneler vardı. Ama gerçekten en önemlisi bunlardan bizim için üzümdü. Üzüm ülkemizin birçok bölgesinde yetişen, Elazığ'dan tutun Manisa'ya kadar birçok yerde yetişen bir meyve. Hemen şekerimiz yavaş yavaş eridi. Biraz önce belirttiğim gibi şekerlenmemesi ve doğal uzun ömürlü olabilmesi için bir taşım kaynadıktan sonra yarım limonumuzu ekleyeceğiz. İsterseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz zahter salatası. Zahter salatasında kullanacağımız malzemeler çok basit. Zahterimiz var, böyle zeytinyağında güzel güzel bekletilmiş o mis kokulu zahterimiz var. Nar ekşimiz var, narımız var, maydanoz var, domates var, taze soğan var ve zeytinyağı var. Üzerine birazcık da tuz ekleyeceğiz. Zahter, dağlık bölgelerde yetişen bir kekiye benzeyen bir bitki aslında. Hatta bununla ilgili bir atasözü var. Kurban olduğum zahter kıraç yerlerde biter diye. Bulunması böyle biraz güç olan, yaklaşık 40-50 santime kadar büyüyen bir bitki bu. Çok faydalı ve çok yararlı. Hemen zeytinyağında bekletmiş olduğumuz bu zahterimizi alalım ve birkaç bıçak darbesiyle birazcık daha küçük boyutlara getirelim. Zahter salatası yapımı çok kolay, çok keyifli ve aynı zamanda da besleyici özelliği çok fazla olan bir salata. Zahter aynı zamanda çayı da tüketilir. Genellikle Akdeniz'de ve Orta Doğu'da yetişir zahter. Hemen doğramış olduğumuz zahterimizi şöyle orta derinlikteki kabımıza alalım. Zahterlerimizi böyle ince ince güzel güzel doğradık, yağlı zahterimiz. Zahterin birkaç çeşidi var aslında. Bu çeşitlerinden birisi bu şekilde yağ basılmış hali. Diğeri de kuru zahter olarak geçiyor. Kuru zahterle de çeşitli güzel tarifler yapabilirsiniz. Hemen domateslerimizi, kabuklarını soyacağız. Taze soğanlarımızı doğrayacağız. Maydanozumuzu koyacağız. İçerisine narı koyacağız. Nar ekşisini koyacağız. Zeytinyağı koyacağız. İnanılmaz güzel bir salata elde edeceğiz. Kahvaltılarınızın vazgeçilmez bir salatası olacağını ben size buradan garanti edebiliyorum. Akdeniz bölgesinde yetişen zahter gerçekten çok fazla Akdeniz'de tüketilen bir bitki. Genellikle bu
kekikle karıştırılıyor. Benzer özelliklere sahip kekikle ama kekikle aynı değiller. Ama çok benziyorlar. Hemen domatesimizin şöyle dış kabuklarını alalım. Bir salata yaptığımızdan dolayı ince ince doğramaya devam edeceğiz. Vücuda çok fazla faydası var. Hemen domatesleri küçük küçük minik minik doğradık. Hazırladığımız domatesleri şuradan kepçeye alalım. Kepçeyle daha rahat koyarız. Bıçakla daha rahat koyarız. Kalanları bıçakla koyalım. Bunu aslında şöyle de yapabilirsiniz. Biz annem böyle yağlı zahter yaptığı zaman pozantıda sıcak ekmek çıkar, somun ekmeği. Biz o sıcak ekmeği alırız, böyle ortasını yararız. Ortasını yardıktan sonra bu yağlı zahterleri koyarız. Bu yağlı zahterin üzerine böyle güzel güzel domatesleri koyarız. O mis kokulu, o köy domatesleri var ya, biliyorsunuz onu. O mis kokulu köy domateslerini böyle güzel güzel dilim dilim koyarız. Ondan sonra birazcık arasına soğan koyarız, birazcık da maydanoz koyarız. Of, ekmeği kapatın. Bakın şu an ben onu hayal ediyorum, eminim siz de hayal ediyorsunuzdur. Sıcak sıcak ekmekle birlikte ondan bir ısırık aldığınız zaman zaten hayat bambaşka bir yere doğru evrilecek. İnanılmaz güzel oluyor. Gerçekten ülkemizin bu gibi güzelliklere sahip oluyor, bu gibi lezzetlere sahip oluyor olması bizim için çok çok büyük bir şans. Bu arada üzümlerimiz renk değiştirdi. İstemiş olduğumuz kıvama güzel güzel geliyorlar. Taze soğanlarımızı. Taze soğan bu arada vücuda çok faydalı. Mutlaka tüketilmesi gereken bir besin. Ben olabildiğince salatalarda taze soğan kullanmaya dikkat ediyorum. Taze soğanları güzel güzel doğruyoruz. Nar kullanacağız. Aynı zamanda nar ekşisi de kullanacağız. Üzümlerimiz de çok güzel oldular. Renk değiştirdiler. Yapımı çok kolay olan bir reçel, üzüm reçeli. Mutlaka evinizde yapmanızı ve denemenizi tavsiye ediyorum. Üzüm aslında Anadolu'da birçok evin, böyle Anadolu'daki evlerin bahçeleri olur ya, hepsinde aslında küçük asma asmalar vardır, girişlerinde asmalar vardır. O da gerçekten o evi güzelleştiren bir durumdur. Hemen narımızı da birazcık ekleyelim, üstüne de birazcık nar ekleyeceğiz. Maydanozları aldım. Şöyle dürüm maydanozları ince ince doğramak istiyorsanız iyice sıkı sıkı hale getirin. İnce ince maydanozlarımızı doğrayın. Bunu aynı zamanda öğle ve akşam yemeklerinizde de tüketebilirsiniz. Zahter salatası gerçekten çok lezzetli, çok güzel, çok keyifli bir tarif. İçerisinde nar ekşisi koyduğundan dolayı ekstra limon koymayacağız. Nar ekşimizi aldık. Gördüğünüz gibi. Bütün malzemelerimizi hepsini güzelce karıştıralım. Zahterler ön plana çıksın. Tabii ki zeytinyağı kullanacağız. Özellikle Akdeniz'de, Antakya'da çok güzel zeytinyağlar vardır. Çok güzel zeytinler vardır. Aynı Ege gibi ama birazcık asitik oranı daha yüksektir. Hemen tuzunu atalım. İyice karıştırdık. Bir tadına bakalım. Tuzu ve kıvamı çok yerinde. Hemen hazırlamış olduğumuz zahter salatamızı bir kaba alalım. Bakın gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Gerçekten inanılmaz güzel görünüyor. Çok lezzetli görünüyor. Of! O zeytinyağının nar ekşisinin muhteşem uyumu. Bolca koyduk. Üzerine güzelce narlarımızı koyalım. Bunun
suyuna gerçekten şu an bu dibinde kalan suya şimdi göstermek istiyorum size. Bu salatanın o muhteşem suyu var ya, buna şu an ekmek banmak istiyorum. Hatta ekmek banamıyorsam da ben bunu yerim. Şöyle

yavaş alıyorlar. Birazdan şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olabilmesi için de hemen yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Hatta bir reçelin olup olmadığını şöyle anlayabilirsiniz. Reçelinizi alın. Yani buradan bir miktar sıvı alın. Almış olduğunuz sıvıyı, yani reçelin o şerbetini, suyunu reçelin tanesiyle birlikte bir tane kaba koyun. Bir tane tabağa koyun. O tabağa koyduktan sonra bir miktar soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kaşıkla şöyle bir çizgi çekin. Eğer o iki reçel birbirine birleşiyorsa reçelin kıvamı daha olmamıştır. Eğer birleşmiyorsa, böyle ayrı kalıyorsa onun kıvamı olmuştur. Ama dikkat edin, reçeli çok fazla kaynatıp ağda kıvamına gelmesine engel olmalısınız. Şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Yarım limonumuzu aldık. Şöyle yarım limonumuzu ekledik. Reçelimiz tam da istemiş olduğumuz kıvamda, yavaş yavaş karıştıracağız. Dediğim gibi metal kapaklı cam kavanozlara koyarsanız, ters çevirirseniz, bunu uyutmaya bırakırsanız reçeliniz bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Instagram'dan bana yapmış olduğunuz tarifleri gönderiyorsunuz ve ben çok mutlu oluyorum. Yapmaya ve göndermeye devam edin. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen ocağımızın altını kapattık. Üzümlerimizi servis tabağımıza alıyoruz. Sıcak sıcak. Ve üzüm reçelimiz de hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Haydar Ağa'dan 50.000 borç almıştım. Ödeyemedim. Al işte oldu şimdi 300.000.
1: Düş bakalım peşimden.
2: Sen eskiden böyle değildin. Buyur bey.
3: Şu camın pisliğini al.
1: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler.
2: Nehir iyidir ana. Berekettir.
4: Bereketi tarlası olan oğul.
0: Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.
5: Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
1: Kızını kaçırdılar acaba?
3: Kim kaçırdı?
1: Davut, iki elin bir kuru başınla senin bana ne hayrın olur? Baban öldü dirildi kız. İnsafa gelip bıraktı.
2: Ne olduysa benim yüzümden oldu.
1: Alnıma öyle bir kara çaldın ki. Ağlamayayım da ne yapayım?
3: Baba ocağından kaçarken bana mı sordun?
6: Namusu namusumdur!
7: Yürek Yarası birazdan TV4'te.

Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğrenip her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım? Gazi Osman Paşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte okul bahçesinde basket potası kurulumu yapacağız. Öğrenciler daha güzel, daha sağlıklı, sportif aktivitelerini yapabilsinler diye öğrenciler okulda yokken tüm önlemler alındı ve birazdan biz çalışmaya başlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden ben ekibimin yanına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım.

0: Bayağı bir kalabalık. Bugün Ali Bey beni yönlendirecek. Ali Kalaycı, belediye personeli. Merhaba efendim, hoş geldiniz ya, programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız,
1: hoş
0: nasıl gidiyor?
1: Teşekkür ederiz, iyiyiz. Koşturmaya devam aynı belediyemiz.
0: Koşturmaya, çalışmaya devam.
1: Evet.
0: Ne işlemler yapıyorsunuz?
1: Belediyemizde işte okullara böyle pota kuruyoruz. Aha. Bugün de sizin inşallah yardımcı
0: geldim
1: olarak.
0: Geldim bakalım, çalışacağım dedim ama hadi bilmiyorum nasıl olacak.
1: Artık yönlendireceğiz biz de sizi.
0: Yağmur başlamadan hemen başlayalım sevgili seyirciler. Ne evet. yapıyorum ben şu an ilk olarak?
1: Potayı indireceğiz aşağı arkadaşlarla
0: tamam.
1: birlikte.
0: Arkadaşlar yardım edecek bana değil mi? Vallahi çok güzel bir ekip var bugün.
1: Evet.
0: O zaman başlayalım hadi.
1: Başlayalım. Hadi arkadaşlar.
2: O vakit Tuğba ve ekibi işe başlıyor.
0: Ben bunu nasıl kaldırayım? Değil mi Ali abi?
1: Siz tutun sadece.
0: Ben sadece bir ucundan tutayım. Nereye alalım abi bunu?
1: Şöyle alalım. Tamam, şöyle bırakalım.
2: Tutarken de dikkat et Tuğba. Belli ki ağır malzemeler.
0: Sevgili seyirciler, hiçbir şey kolay değil. Gerçekten bayağı bir emek sarf eden işler var. Ve ben onlara dahil olmayı çok seviyorum. Konuşup burada vakit harcıyorum herhalde. Nereye kuracağız abi bunu? Buraya mı?
1: Evet.
0: Buraya kuracak.
1: Burası ankalecini biz daha önce yapmıştık, betonlamıştık oraya.
0: Evet, öncesinde
1: şimdi
0: bir işlem yapılıyor.
1: Komple betonu, potayı oraya takacağız.
2: Eminim öğrencilerimiz okullarına gelip potayı gördüklerinde büyük sevinç yaşayacaklar Tuğba.
0: Ah, çıkmadı.
1: Tamam.
0: Ha. Ali abi bir
1: efendim.
0: Saniye ben şuradan şöyle. Bak. Bak şöyle abi. Bak abi böyle.
1: Bak ekip olduk.
0: Evet ben bir ekibim zaten. Ekip ruhum çok
1: evet.
0: Yüksek.
1: Şimdi oradan almamasının sebebi hani foto dönüyor ya sana sonra.
0: Üstümüze düşmesin
1: onun
0: diye
1: için.
0: Mi?
2: Bilmez miyiz sendeki muhteşem ekip ruhunu Tuğba?
1: Tamam çok döndü çok. İsmail abi sen çek böyle. Sana doğru.
2: Tuğba sen de yardım etsen hani daha iyi olur sanki diyeceğim ama kim oynayacak değil mi?
0: Ali abi ta uzakta. Oradan diyor ki sağ sol.
1: Geldim.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Şimdi kaynağını yapacağız.
0: Düşmesin.
1: Düşmez şimdi kaynağını yapacağız burada.
0: Evet. Ali abi bunu önce yapıldı değil mi burası?
1: Tabii ki. O betonlandı daha önce.
0: Ne kadar süre bekledi?
1: 3-4 gün bekledi. Bu betonu çekmeyince o tutmaz yani. Şimdi bunu teraziye alıyoruz böyle düz dursun diye.
0: Ha.
1: Ondan sonra terazide düz duruyor. Ondan sonra puntalıyoruz.
0: Şimdi sabitleyeceksin.
1: Tabii sabitliyoruz.
0: Sabitleyeceğiz sonra kaynak mı yapacağız Ali abi?
1: Tabii ki. Bunu şimdi puntaladıktan sonra etrafını komple kaynağına dolduruyoruz ki sağlam dursun yani. Devrilmesin çocuğun
0: üstüne. Ay Allah korusun. Evet
1: tabii
0: bunu
1: ki,
0: yapmak
1: yani.
0: Da gerçekten
1: tamam.
0: Çok özen ister yani. Ve başladı. En sevdiğim şey kaynak.
1: Bir de bu tarafından tutun. Tuğba.
0: Nereden?
1: Bu tarafından.
0: Böyle.
2: Gönye ya da su terazisi çok önemli. Dikkat et Tuğba. Bu arada sen de kaynak yapacak mısın Tuğba?
1: Vereyim mi?
0: Evet ben de deneyeyim abi. Yoğun istek üzerine.
1: Gözlerini de aldırma yalnız.
0: He?
1: Gözlerini de aldırma.
0: Oldu mu?
1: Oo, bayağı usta olmuşsun sen.
0: Ya. Ya. Öyle kolay mı sandın? Başka bir tarafa yapalım mı?
1: Yap.
0: Biz de bu işleri anlıyoruz yani. O kadar da boş değiliz.
1: Bu, bitti o.
0: Yeter mi Ali abi? Ha ucu bitmiş ya. Ucunu bitirdim ya. Öyle deli gibi çalışıyorum ki. Oldu mu Ali abi?
1: Bayağı usta olmuşsunuz.
0: Ustayım tabii ben. Bundan sonra bana Tuğba Usta diyeceksiniz.
3: Sana iki çift lafım var.
0: Ben Yaşar Usta. Ben Yaşar Usta. Evet abi.
1: Tamam biraz daha işi var.
0: Şuraları mı yapacağım?
1: Evet dolduracak oraları.
2: Tuğba Usta şaşırtıyorsun beni. Çalışma gayet iyi gidiyor. Bu arada yoruldun mu diye sormak istiyorum. Yoruldun mu Tuğba?
0: Ay, bacaklarım ağrıdı.
2: Hemen pes etme Tuğba. Umutluyuz senden.
0: Pat diye düşermiş. Benim eksiklerimi usta tamamlıyor şu anda.
1: Ekmek de eksiğini almamış ya.
0: Ne oldu?
1: Biraz ağırdı. Peki eksiğin kalmamış diyorum. Bayağı
0: kalmamış değil mi? Yapmışım bir şekilde.
1: Evet.
0: Artık olduğu kadar. Ustam kaynak bitti. Herhalde bu da artık tamamlandı. Ben gideyim müsaadenizle.
1: Gitme. Nereye gidiyorsun? Daha işimiz bitmedi. Daha sonundan başladık işin.
0: Nasıl yani? Bana bunu montajlayacağız dediler.
1: Bir tane daha var. Daha onun başlangıcından onu da yapacağız. Böyle kaçma yok.
0: Şey, nasıl yani? Ben şu an böyle bir kaldım. Yani yeni baştan potayı mı yapacağım
1: evet.
0: Ben?
1: Direğe hazır orada. Direğin üstünün panyasını takacağız.
0: Yine bir şaka, yine bir şey değil mi Ali Bey?
1: Biraz uğraştıracağız sizi.
0: O zaman tamam. Ben işimin başına döneyim. Gönder abi.
1: Evet Tuba.
0: Of bayağı ağırmış.
2: İşin ağır olması, zor olması senin için sorun mu Tuba?
0: Neden çıkmıyor bunlar ya?
2: Senin yapamayacağın iş mi var? Her işi yaparsın sen.
0: Ali abi niye çıkmıyor bunlar ya?
1: Dur hallederim.
0: Ha? Hallet ya. Desene sen o zaman niye geldin Tuğba diye.
1: Gel buradan da bana Tuğba.
0: Ali abi bana kıyamıyorsun değil mi?
1: Yok.
0: Neden?
1: Bayanlara kıyılır mı?
0: Ah ya.
1: Bayanlar bizim tacımız.
0: Ama her usta bana öyle yapmıyor biliyor musun?
1: O kişiden kişiye fark eder.
0: Beni deli gibi çalıştırıyorlar.
4: Zaferi.
5: Şimdi ben olmasam bu burada yanacak.
6: Ya biz sıfıra buralarda pasif görüyorsun karma karışık oldu havlam.
7: Öğreneceksin.
6: Yorgun iyice bizi bari bir kahveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
8: Sen biraz da ciddiyet gerekiyor.
9: Biz seni işe alsak biz batarız.
0: Bir yudum su falan diye gideceğim artık.
1: Evet Tuğba. Şimdi sabunlarını takıyoruz.
0: Tamam abi. Benim yapmam gereken şeyi Ali Usta yapıyor şu an. Neyse çaktırmayın. Evet.
1: Evet. Şuradan başlayalım.
2: Olsun Tuğba, sen de yapabildiğin kadarını yap. Unutma, bu ekibin önemli bir parçasısın. Ali abinin senden beklentileri büyük.
0: Elim alışmış artık. İster istemez yapıyorum yani.
1: Evet.
0: Değil mi usta?
1: Alışmışsın.
0: Çok yerde ya. Çalıştım ya.
1: Çok yormuşlar hocam.
0: Vallahi perişan ettiler beni.
1: Öğrenmişsin ama bayağı mesleği.
0: Ben seviyorum böyle şeyleri. Evde de benim takım çantam var. Bir şey olduğu zaman hemen hallediyorum ben evde.
2: Abartma Tuğba, o kadar da değil.
1: Bundan sıkarsanız daha kolay sıkarsın.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Madem öyle neden ben bununla uğraştırıyorsun?
1: Şimdi onu ayarlayanı ya da biraz uğraştırdın sen.
0: Neden bana bunu yapıyorsun usta?
1: İşte bak yine ben seni düşündüm ya.
0: Ne güzelmiş bu ya.
2: Tuğba, Ali abimiz senin yorulmana kıyamadı.
1: Evet, tamam. Panyamızın işi bitti.
0: Ay, hiç bu kadar sağlam olmamıştı. Çemberimde gül o ya. Gülmedim. Kolumda çember gidiyorum. Ustam beni bekliyor. Zaten soğukta üşüdüler benim yüzümden.
1: Evet,
0: geldim ustam.
1: Getirdin mi çemberi?
0: Evet.
1: Şimdi takalım yerine.
2: Potamız yavaş yavaş oluşmaya başladı.
1: Somunu ters takıyorsunuz. Böyle takacaksınız.
0: Nasıl?
1: Öbür türlü.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Ha, ben şu iç tarafa gelecek zannettim.
2: Bir de biraz önce abartarak anlatıyordun. Bu işlerden çok iyi anlıyorum. Takım çantam var diyordun Tuğba.
0: Ha, oraya girecek mi o?
1: Oraya girecek de bu buraya girmedi. Öbürkü anahtarla deneyelim.
0: Şu öbürü iyiydi ya.
1: O oraya girmedi. Girseydi.
0: Öbürü rahattı.
2: Ali abi mutlaka Tuğba bir şeyi eksik yaptığı için olmuyordur. Benden söylemesi.
0: Yoruldum.
2: Hemen yorulma Tuğba. Daha yapmamız gereken işler var. Bitmedi işimiz.
0: Ay. Korktum. Evet, yine kaynak yapacağız. Yine bildik görüntüler.
1: Şimdi evet, teraziyi alıyoruz. Sen gayet güzel.
0: Ölç bunu.
1: Tamam o. Şuradan bir funt alayım ben bunu.
0: Evet, sen

0: biraz başlangıcını yap.
1: Aslında bu ikinci foto olduğu için hepsini senin yapman lazımdı Tuğba. Ali abinin değil.
0: Tamam mı usta?
2: Tamam. Kaynatacaksın mı?
0: Yapacağım.
2: Buyurun. En sonunda kaynakçı olarak alacağız sizi inşallah.
0: Kaynağa başlayacağım artık.
1: Tuğba'nın kaynatmaktan anladığı tek şey sürekli sohbet etmektir Ali abi.
0: Oluyor değil mi usta?
2: Oluyor. Siz yaparsınız da olmaz mı?
0: Bir dakika şöyle.
2: İstersen dizinin altına bunu al.
0: Ha, onun için değil mi bu?
2: Tabii ki. Elektrot da bittiyse takalım yani.
0: Aa bitti.
2: Sürekli kaynak yapmaz yani. Arada bir ucu da bitiyor.
1: Yani Tuğba, elektrotu da değiştirmen lazım bittikçe.
2: Nasıl ustam, oldu mu?
0: Oldu herhalde. Ustam.
1: Tuğba ustanın eli değerde olmaz mı Ali abi? Olur elbette.
0: Çalışmıyor bu.
1: Yalnız Tuğba, kaynak yaparken ateşe bakmamaya gayret et. Gözlerin kızarabilir.
2: Tamam, son tuşlarını yaparım ben.
0: Tamam.
2: Elinize sağlık.
0: Afiyet olsun. Ustam ben kaçıyorum. Ya,
2: sorunu tamamlayın, bitiyor.
0: Ben kaçıyorum.
2: Kaçmayın, nereye gidiyorsun? Daha basket oynayacağız.
0: Efendim, ben bugün Gazi Osman Paşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Dumlupınar Ortaokulu'nun bahçesine iki tane basket potası yerleştirdik. İnanılmaz keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum hepinize, evet, tüm ekime.
2: Teşekkür ederim.
0: Ustam inşallah sizi üzmeden çalışmışımdır sizlerle birlikte. Tabii bir şekilde
2: güzel,
0: yaptık.
2: Gayet güzel oldu.
0: Evet,
2: elinizle yaptın, çok güzel. İnşallah bir daha olur. İnşallah. Yardım edersiniz bir daha.
0: Vallahi gelirim. Arayın beni, hemen geliriz biz.
2: Tuğba bize bugün çalışmamızda yardımcı oldu. Gayet de güzel geçti çalışmamız. Vallahi her konuda yardımcı oldu. Kaynak bile yaptı. Aynı usta gibi. Samunlarını sıktı.
0: Efendim, bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın demeden önce biz bu potaları nasıl test edeceğiz? Topum nerede benim? Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Babam basketbol takımını yönetici ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Ailenin yüz karası.

0: Yakında damat olacaksın Özeyir. Olacaksın ya. Vakitsiz girmedin mi bu işe?
1: Haklısın Recep Ağa. Haklısın ya. Gönül bu. Ferman mı dinler? Eldekini avuçtakini yaydık bu yola.
0: Hayırlı olsun benim.
2: Recep Ağa! Recep Ağa! Mektubun var.
0: Sağ olasın.
3: Hayırdır inşallah Recep Ağa, ne diyor?
0: 10 gün içinde ödenecek diyor.
1: Ne kadar?
0: 300 bin.
1: 300 bin mi? Bana da geldi ya, kulağı asma. Vardır bir çaresi.
0: Demesi kolay. Haydar Ağa'dan 50 bin borç almıştım. Ödeyemedim, ödeyemedim. Al işte, oldu şimdi 300 bin.
4: Varır müdür, ederiz.
0: Mendil kadar tarlası olanın bankada ne hükmü olurmuş ki? Onda 2'yi kurtarsak şükür bu yarıcılıkta.
2: Zeynep Sultan, Zeynep Sultan! Var seç gönlünün çektiğini.
5: Daha borcumuzu ödemedik.
2: Düşünme, borcu ödeyen bulunur elbet.
5: Kim ödeyecekmiş ki?
2: Bilirsin sen. Şu emanetler üzerinde kalmasın. Dur kız. Al.
6: Hadi kız! Neye dönüp duruyorsun burada?
5: Peki babam, eve gidiyorum. Bu yaşta bunları yapmaya utanmıyor musun?
2: Kız, cümlenizi everen kim? Ben olmasam çalı dibinde koca aramaktaydınız şimdi.
6: Gördüm ki Recep Ağa'nın borcu bankaya 300 bin. Başlıkta en azından 200 bin. Ne eder Davutcan?
7: 500 bin.
6: Hesabın kuvvetli ya, işe yaramaz. Sen o evden kız değil, tavuk bile alamazsın.
7: Allah kerimler.
6: Allah kerim elbet. Lakin bu nehir kerim mi bakalım? Böyle git gelle ne getir eline? Aldığın 100 liranın 90'ı Haydar Ağa'nın cebine gidiyor.
7: Verdin mi hediyemi?
2: Ben verdim ya, o almadı.
7: Almadı mı? Sebep?
2: Cilve yapıyor. Besbelli cilve yapıyor.
8: (Gülüyor)

0: Kız.
1: Davut, aklımı aldın birden. Kesme yolumu, eve gidiyorum. Sen hele bir daha çerçiyle Öteber'i gönder bana, eşek yükünü başına yıkarım. Düş bakalım peşimden.
0: Sen eskiden böyle değildin.
1: Ne zamanmış?
0: Eskiden işte, bu su boyunda oynardık, unuttun mu?
1: Bebeydik o zaman, saçımı çeker dururdum.
0: Sen de beni suya iterdin.
1: İterdim elbet, şimdi de iterim, böyle yoluma düşersen.
0: Seni öte kızların başka tutardım da, ondan çekerdim saçını. Büyüyüp örtü altına girince kayboluverdin. Beni tanımaz oldun. Şimdi de saçından çekip götürsem ne ola?
1: Hele bir dene! Hele bir dene!

0: Cemşiroğlu Mustafa Bey'im, hoş gelmişsin.
1: İyi bildin. Senin hayrat hepsinden bereketli aşık.
0: Sesine bereket Mustafa Bey. Gönlüne bereket.

0: Buyur bey.
1: Şu camın pisliğini al.

0: köyleri dolaşacağım. Gece vakti döneceğim, bilmiş olasın.
1: Boş üstüne bey. Beklerim.
2: Paydos mu ettin Davutcan?
1: Cemşiroğlu'nun dönüşünü bekleyeceğim.
2: Ne o? Canın sıkkına benzer.
1: Yok bir şey.
2: Sen gel beni dinle. Bu sal işinde hayır yok Davutcan. Bir sen bir anan şimdi. Ya çoluk çocuğa karışınca ne olacak? Boğaz tokluğuna bile el vermez.
1: Ya ne diyeceğim Mahmutcan?
2: İşte dükkan. Gel çalış. İkimize de yeter.
3: Ne oldun, eteğin mi tutuştu?
4: İş orlanım bitti anam. Çerçi gelmiştir, alayım mı?
3: Al bakalım. Ama tezine dönesin ha.
0: Selamın aleyküm.
5: Aleyküm, aleyküm selam.
0: Demli bir çay yap.
6: Emredersin beyim.
0: Hayırlı haberlerim var size.
5: Hayrola?
0: Bey babamın aldığı traktörler geliyor. Bundan sonra tarla sürme bizden, tohumluk da. Bu devirde sabanla öküzle olur mu bu iş?
7: Ayrı buysa şerri ne ola?
2: Bidercilikle elimize ne geçecek?
0: Onda bir.
1: Mustafa bey oğlum, yarıcılık yaparken elimize kalan neydi zaten? Şimdi onda birle, hepten aç kalırız biz.
0: Olmadı Recep ağa, bey babam duymasın. Sen bu lafı söylemiş ol daha iyi.

0: Bak oğlum, demem o değil. Babanın hatırı başımın üstüne. Lakin bak aha, bankadan geldi. Daha geçmiş yılların borcunu ödeyemedim.
1: Orası senin bileceğin iş. Başkaca bir diyeceğiniz varsa... ...babama dersiniz gayri. Eyvallah.

0: Nerede kız? Bohçanneyim.
1: Ne olacakmış ki?
0: Varıp gelmeyecek miydin kasabaya? Ya ben seni zorla kaçırmaz mıyım ha?

0: Kız nedir peki yangınlığımıza çare? Nedir ha? Bir çare dedim.
1: Sen Cemşiroğlu Mustafa Bey değil misin? Kimin evinden kız istersin de vermezler? Hı?
0: Kaçırsam ne lazım gelir?
1: Adın mı batsın? Dile mi düşeyim?
0: Peki, istesem varır mısın bana?
1: Sen hele bir iste. İste. İste.
2: Hoş geldin oğul.
3: Hoş bulduk anam.
2: Üzeyir'in düğünü Cuma'yaymış. Ya seninki?
3: Kısmet.
2: Kısmetmiş. Mürvetini görmeyen bir ben kaldım. Torunlarımı sevip okşamadan göçüp gideceğim. Sen o nehrin ortasında salınıp durdukça.
3: Nehir iyidir ana. Berekettir.
2: Bereketi tarlası olan oğul. Seninki boş gayrı. Cemşiroğlu'nun aklına eser de salı alıverirse bir gün...
3: Nehri de alamaz ya.

0: Buyur Gülnur Sultan.
1: Bey babam yok mu?
0: Müslüm ağam çıkalı epey oldu. Bir emrin varsa?
1: Akşama misafirlerimiz olacak dedi anam. Hasangiller gelecekmiş.
0: Olur. Söylerim ağama.
1: Anam eve geç kalmasın dedi.
0: Baş üstüne. Onu da söylerim.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin ağam.
2: Hoş bulduk.
0: Köyler nasıl?
2: İyidir. Müslüm emmi yok mu?
0: Bey babana gitti. Cennet ablanın selamı var. He. Bu akşam bizi aleme beklemekle... taptazeden bir gül düşürmüş.
2: Yaman karı cennet kahvesi.
3: Seni taciz etmek istemem. Mustafa da bir oğlum sayılır. Ne olsa kız babasıyız, bize söz düşmez. Lakin şu işin sonunu erdirsek bir hayırlısıyla. Kızım Gülnur'la oğlum Mustafa'yı diyorum.
4: Her bir şey zamanında olur Müslüm. Hele Mustafa işleri bir kavrasın, dolabı nasıl olsa beraber döndüreceksiniz.
3: Hoş geldin Hasan'ım.
2: Hoş bulduk Müslüm emmi.
3: Nasıl, bir iyice geziyor musun köyleri?
2: Geziyorum.
3: Traktörleri anlatıyor musun?

0: mı? Hı-hı,
1: anlatıyorum.
2: Aferin Mustafa oğluma. bana müsaade artık. Baba oğul konuşacaklarınız vardır. Aslanım!
3: Onda biri kabulleniyor mu yarıcılar?
1: Narlıköy'ün muhtarı söylenecek oldu az biraz. Gözünün içine bakınca susuverdi. Ötekiler ses etmediler.
0: Ses etmedilerse daha kötü ya. Ne düşündüğünü bilemezsin. Bakalım ne ola, otur hele. Şu Müslüm! Kızını diyeceğim. Ne olacak bu iş? Yarın işleri hepten ele aldığında beraber iş göreceksin. Damadı olursan işler daha iyi olmaz mı?
1: Babam, iş görmek için damatlık şart değil. İş hali bu, sırasında çekip vurmak gerekir. O zaman damatlık ayağa köstek olur babam.
0: Sen benden baskın mı çıkacaksın lan?
1: Ne haddimize baba?
0: Senin zihninde başka biri mi var? De hele sakınma! Yoksa şu batasıca cennetin evinden mi?
1: Haşa, ne mümkün! Aküves köyünden yarıcımız Recep Ağa var ya!
0: O çulsuzun kızı mı? Lan oğlum, yarıcının kızını almak da ne demek? Hadi Müslüm'ün kızını beğenmedin, anladık! Lakin etrafta bu kadar eşraf kızı varken... Hele bir iyi düşünsen!
1: Bu meseleyi çok düşündüm babam.
0: Diyeceğin kafana iyice kodun, öyle mi?
1: Bana ruhsat.
0: O banka kağıdını şuraya koy hele.
4: Ona razı olsun. Ne diyeceğim diye kıvranıp duruyordum.
0: Senin bir kızın mı var?
4: Var, Allah bağışlarsa.
0: Zeynep mi derler adına?
4: Evet.
0: Bizim oğlan görüvermiş. Bu zamanın delikanlıları bir başka. Ne dersin?
4: Bana söz mü düşer? Cemşiroğlu Haydar Ağa'ya gelin olmak ne demek? Kapına köle olsun.

0: Buyur Sultan kadın. Ne istediydin?
1: Biraz yumak elden de.
0: Buyur, istediğin rengi al.
1: Dur hele kız, biz almadan ne haddine? Sen de sokar durursun yüzünün karasıyla.
0: O da Allah'ın kulu. Yaşlı ve de hasta babacığının ocağına dönmüş.
1: Ocağa baksın. Cennetin evinden çıkandan hayır mı gelir köye? Gelir dur kız, ver şunları. Ne güzel değil mi? Kaça verirsin bunu bize?

0: Ne istiyorsunuz benden?
1: Cennet ablanın evinde böyle demiyordun.
0: Eskiden de o. Tövbeliyiz şimdi.
2: Bizim günahımız ne sultan kadın?
0: Herkesin günahı kendine. Hastayım. Kendime bakacak gücüm yok.
1: Biz iyi ederiz yavrum. Meraklanma sen.
0: Geri durun dedim. Sebebinize köyden kovarlar beni. Ben de ahımı bırakmam sonra. Kız Hamide, Hamide kız. Recep Ağa kızı ne veriyormuş?
3: Esah mı kız?
0: Esah ya, işte şu kulaklarımla duydum. Zeynep kıza bak, sen Cemşiroğlu Haydar Ağa'nın oğluna gelin gidiyor.
3: Cemşiroğlu Mustafa Bey mi?
0: He ya, gördün mü sen Zeynep'in başına konan devlet kuşunu?
4: Haydar Ağa, traktörler ısmarlamış, biçer döver ısmarlamış. Hepsi de yola çıkmış.
5: Oğlu geleli yandık ağalar. Biz yarıcılıktan şimdiden vazgeçelim.
6: Lan nasıl olur? Mustafa Bey aydın kişi. Traktörlerle büyük işler göreceğiz.
4: Göreceksiniz ya, alacağınız pay küçüldü. Yetmez size.
5: Zorumuz makineyle değil, elimize geçecek payla.
7: Haklısınız, haklısınız da ne yapmamız gerek?
4: El birliği olmak gerek. Olursak yoluna koruz.
8: Nasıl olsa duyacaksın öyle ya. Zeynep, Cemşiroğlu'na gelin gidiyor.
9: Olmaz öyle şey.
8: Oluyor işte. Kulaklarımla duydum. Köy çalkalanıyor.

0: kız. Daha gelin olmadan.
1: O kağıdı şuraya kodedi.
0: Bankanın kağıdını mı?
1: He ya. Dahası kaç dönüm işletmektesin dedi. He. Bilmez mi? Bal gibi bilir elbet. Ama sorar. He. Sen bu yıl kendi hesabına işle hele. Sonrası Allah kerim dedi.
0: Kerim elbet.

İyi oldu, iyi oldu ya! Nehir ortasında bir o yana bir bu yana salınacağına vaktiyle kaçıraydın erkek olup! Sen de kahretme kendine gayrı! Parçalama canını! Yarana tuz bas da acısı yüreğini yaksın oğul!

0: Sen gelmiyor musun Davutcan?
1: İşimi bitirince geleceğim.
2: Gelin geçti parası isteriz. Kutlu olsun geline, kutlu olsun.

kullanmamak, çek götür pisleteğini, uğursuzluk kullanmasın hadi.

0: kaçırdı?
1: Davut, salcı

0: Karşıya geçip Zeynep'i hemen getirene su altında 10 dönüm pamukluk. Yok mu? 20 dönüm.
1: Nehirde gizli akıntı var ağam.
0: Yok mu? 30 dönüm verdim. Yok mu?
2: İmkansız ağam. Hiç kimse nehri geçemedi bugüne kadar.

0: Al işte. Gelin getirdim sana.
1: Bu halt edeceğin içime doğmuştu. Başımıza bir taş yağmadığı kalır şimdi.
0: Destur ana,

0: Saçından çekip sürüverdim işte.
1: Cehennem ateşlerine gelesin Davut! Seni istemediğimi bilemedin mi? Bunca zaman hediyelerini almadığımdan anlayamadın mı? Mustafa'yla nicedir sözlüyüz. Ona varacağım. Sen Cemşiroğlu'na gelin olmak nedir bilir misin? Seni istemediğimi bilemedin mi? İki elin bir kuru başında senin bana ne hayrın olur? Sana hayrım olmaz. Bana da yazık olur. Bırak gideyim. Bastığın toprağı öpeyim. Bırak. Tebesine heder etme beni. Kıyma gençliğimi. Yoksa bir yolunu bulur, nehre atarım kendimi. Katilim olursun.

0: olmadı Davut, olmadı bu iş. Kız kaçıranın tövbesi olmaz. Ettiğini bitmeyenin ocağı olmaz. Gayrı bu nehire kan bulaşır, kan.
1: Aa, Zeynep aa, geliyor.
2: Aa. Hangi yüzle döner baba evine, namusu gitti.
1: Zeynep! Kızım, Zeynep'im! Ne oldu? Adı batasıca netti sana. Kaçtın mı? De anana, de her bir şeyi.
3: Bir şey olmadı anam. Yalvardım, anlattım halimi.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Servis geldi. Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa,
6: yaşanacak. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Hayatım, hı? Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Tek kalışta dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.

0: Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Doğ

0: Beyler, koltuk takımı alacağınız zaman en rahatını alın. Çünkü eşinizle tartıştığınızda o koltukta siz yatacaksınız.
1: Bir şey mi dedin aşkım?
0: Yok, ben seninle konuşmuyorum. Chatman'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksitlerle. İşte Chatman, işte hayat.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.

0: Doğru balık doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Çipranın kilosu 379 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda sizi bekliyor. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'a.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobik.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Günde böyle. Otobik'te.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: Hayrola, siz nereye böyle?
4: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
3: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
4: Peki.
5: Lale.
6: Sen eğer istersen...

0: Ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
1: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
2: Teşekkür ederim.
3: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
1: Oku bakalım şunu.
2: Okunmaz o amca.
4: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin.
1: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
5: Bir Dağ Masalı bugün 18'de TV4'te.
6: Kapımda yıllardır besliyorum lan sizi. Ne olacak şimdi? Bu rezilin yaptığı yanına mı kalacak?
7: Sen emret ağam, sen emret. Ağam, Aydar ağam.
6: Bir kıza mukayyet olamadın.
7: Bilinir mi ağam? Birden sokuverdi yılan gibi. Ama eli eline değmemiş. İşte temiz kağıdı. Ebe kadından aldım.
6: Bırak! Bizim kağıtlama atlayışımız yok. Söz ayağa düştü gayrı. Cemşiroğlu adını it ağzına kemik etmem. Bu iş burada biter.
8: Recep ağa!

Karşıya geçti mi kurşun iner. Kendine gelince bir ince anlat ona.

Şehitler, yanınıza mı kalacak ettiğiniz? Yanınıza mı kalacak? Cemşiroğlu'nun köpekleri! Cemşiroğlu'nun köpekleri!

0: İyi oldu sana. Karşıya geçerse kurşunu yer demiş Cemşiroğlu'nun köpekleri. Duydun ya. Bitti bu nehir derdi. Varsın cehenneme aksın gari.
1: Bitti mi? Bitmedi mi? Belli olmaz.
2: Şuna bakın şuna! Köyümüz iyice bir nam salacak neredeyse. Taşlamayın be! Günah! Günah! Çocuk neyin günah olduğunu senden mi öğrenecek? Taş atıyor da bir şey demiyorsunuz! Atar! Yetmezse ben de atarım! Köyümüzde senin gibi onun gibi...

0: Ne lan? Ekini dolu mu vurdu? Toprağa su mu bastı yoksa? Yazık, erkeklik sana uzakmış. Zeynep dediğin ne ki? İşleri yüzüstü koyuyorsun. Hele bir daha o kızın lafını edersen elinde hiçbir şey komam. Var Müslüm'ün kızıyla evlen, sonra bildiğini okursun.
1: Baba!
0: Evet, başka laf istemem. O kadar.

0: Doğru mu?
1: Ne doğru mu?
0: Köyde Zeynep'i taşlamışlar.
1: Doğru. Daha da kötüsü, tarlada itler elleşecek olmuş. O da Rıfat itinin bıçağını kaptığı gibi onu karnından yaralamış.
0: Rıfat'tan başkası?
1: Selim köpeği.

0: Anam. Anam. Canımdan bezdim gayrı. Öleyim de kurtulayım.
1: Bu Mustafa her bir şeyi yüzüstü kodu. Bu yıl batıp gideceğim.

0: Zalim Allah! Hep bu Zeynep kız yüzünden! Mustafa ya nikahı basarsa Zeynep'e?
1: Haydar Ağa ölür de Zeynep kızı oğlunu almaz Gayri!
0: Kafanda bir şeyler dolanır Katip!
1: Dolanır ya! Bir çaresi bulunur bu işin diye düşünürüm ha!
0: Nasıl bir çaresi?
1: Zeynep kızı cennet evine düşürsek derim!
0: Cennet evine mi?
1: He ya! Oraya düşürdük mü Mustafa'nın yüreği soğur, Zeynep gözünden silinir ağam!
0: Tas tamam anladım şimdi! Mustafa Zeynep'ten hevesini aldı mı kapatır bu işi! He. Böylece çaresiz benim kızı alır! Söyle bakalım! Bu iş için ne kadar lazım?

0: Sultan kadın. Dur! Dur be kadın!
1: Ne kaçıyorsun? Adam mı yiyeceğiz?
2: Etme! Ayağını öpeyim! Yaşatmazlar gayrı köyde beni!
3: Sultan! Sultan!
2: Babam çağırıyor. Çekil de gideyim.
1: Sana vurgunluğumdan buraya gelmedim. Bir işim düştü sadece.
2: Vallahi benim elimden ne gelir ki?
1: Eline başlatma! Başlatma da kulağını aç dinle! Müslüman'ın selamı var.
2: Selamı batsın. Ne ister ki benden?
1: Sakın bunları ağam duymasın. Bir duyarsa... bunları sana yolladı.
2: Para istemem. Cennet evinde çektirdikleriniz yetti. Yalvarırım gayrı bırakın yakamı.
1: Kes sesini be kadın! Canını seviyorsan önce şu paraları alacaksın. Sonra da ben ne dersem onu yapacaksın. Zeynep kızı bulacaksın. Ona diyeceksin ki...

0: Ne olduysa benim yüzümden oldu. Daha kötüsü olamaz.
1: Gidip isteyelim.
0: Babası razı olsa bile o istemez. İstemez. İstemez. İstemez.

İyice yoruluyorsun be kardeş. Bıktım Sultan abla. Canımdan bıktım. Bir çare olsa. Sen burada kaldıkça hiçbir çaresi olmaz. Dile düştün ya. Rahat komazlar gayrı. Az mı çektim ben? Başımı alıp gitmeyi düşündüm ya. Nereye gider? Nereye mi? Mustafa'ya elbet. Kasabada Müslüm emmi var. Zahireci. Elini öp, benden selam et. O sana gizlice Mustafa'yı bulur.

0: Bak hele, bu mu Zeynep? He?
1: Ta kendisi.
0: Sen yerine teslim edersin gayri.
1: Hı hı. Buyur bacı, bir emri mi var?
2: Müslüm ağayı aradımdı.
1: Zeynep mi aradın? Haklı ezdi Zeynep. İyi, gel benimle. Sen Mustafa Bey'e gelmedin mi? Gel öyleyse, hanedir seni beklemekte.
3: Müslüm emminden tohumlukları alırsın.
0: Baş üstüne babam.
4: Tohumluklar bir tamam hazır ya. Biraz para lazım bana Haydar ağa.
3: Peki, mahsulü alırken ne vereceksin?
4: Para.
3: Sonradan vereceğini şimdiden verirsin, olur biter.
4: Ama Haydar ağam...
3: Bu iş tamamdır gayrı.
4: Sen de baban gibi olacaksan yandık be selam.
5: Mustafa Bey, Müslüman'ın katibi tez gelsin dedi.
4: Öp bakalım elimi.
0: Öperim elbet. Lakin bir şey mi oldu?
4: Sen öp hele, sonra ne olduğunu anlarsın.

0: Demek evden kaçtın.
1: Öldüm öldüm dirildim. Çok horladılar beni. Nişanı bozdum diye.
0: Nişanı babam bozdu. Benim hala sözüm söz.
1: Sahi mi? Esah'tan sözün söz mü?
0: Kız bilmez misin sana vurgunluğumu? Yangınlığımıza nasıl çare aradığımı?
1: Ama Haydar'a...
0: Bırak şimdi onun lafını. Çok güzelsin. Sana bakmaya bile kıyamıyorum.
1: Şey... Ne olacak şimdi? Halimiz neye varacak?
0: Burada kalırsın. Sana güzel elbiseler alırım.
1: Ya sonra? Bana nikah kıyacaksın mı? Adımı temize çıkaracaksın mı?
0: Sen melekler kadar temiz, güller kadar güzelsin. Kız, vurgunum sana. Vurgunum.

Cehennem ateşlerine gelesin Davut! Seni istemediğimi bilemedin mi? Mustafa ile nicedir sözlüyüz, ona varacağım! Sen Cemşiroğlu'na gelin olmak nedir bilir misin?

0: koçum, aslanım. Ocağımın direği etme oğlum. Kahretme kendini. Her derde bir deva bulunur.
1: Cehennem ateşlerine gelesiniz. Ocağımı yıktınız. Ocağınız batsın. Gitti. Kınalı kızım gitti. Yüzü karalar. Kız istemeye gelmişler batasıcılar. Ayağınız kırıla da gidemez olun. Kızımın hesabını ver bakalım. Başını alıp da nerelere kaçtı yavrum. Oğlun da senin ciğerini yaksın. Yaksın da başını taşlara vurasın. Defolun gayri. Hadi durmayın karşımda. Çekin ayağınızı toprağımdan. Defolun yüzü karalar.

0: Nereye varmak istersin Çerçi?
1: Aşık Said'e sor da kime kulluk ettiğini öğren. Senin Mustafa Bey'in Zeynep'i nasıl cennetin evine sermaye yaptığını anlatsın sana. Görmez ama bizden iyi bilir her bir şeyi.

Yiğitlik vurmaktır, can almaktır denmiştir ya. Kulak asma. Yiğitlik bağışlamaktır. Sende bağışlayacak yürek var mı? İyi öyleyse. Mustafa Cemşiroğlu, Zeynep'i cennetin evine sermaye yapmış.

0: Traktörler geldi.
1: Mani oğlum, yol vermeyin.
2: Ağam, el komşular traktörlere, tohumluklara, her bir şeye! Sen beni ölmüş bil Haydar'a! Varım, yoğum gitti ya!
3: İş öteki köylere sıçramasın! İlk öncesi burayı bastırmalı! Burada gücümüzü gün ışığına sermeli!
4: Ne yapacağız bunun için?
2: Ne edeceğiz de bastıracağız bu nankörleri, bu ek soylarını!
3: Lan Müslüm, şöyle dik dur! Sızlanıp durma! Zanalık kolay mı sanırsın ha? Onların çanlarına nasıl ot tıkayacağımı gözlerinle göreceksin!

0: Asıl elini ben öpmeliyim. Sen beni bağışlamalısın. Seni bağışlamak için gelip almadım. Nasıl sevdimse... seni hep öyle sevdiğim için geldim.
1: Beni bağışlamalısın. Bilemedim.
0: Bundan böyle yazgımız değişecek. Her bir şeyi unutup gideceğiz. Göreceksin.

0: Şahidiniz var mı?
1: Şahitliğe biz geldik.
2: Şahitlerimizdir.
0: Buyurun.

0: Evlenirsem üzülür müsün?
1: Evet.
2: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
1: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka nalem.
0: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
2: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
0: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
3: Canım anneciğim!
4: Hıçkırık bugün 16.15'te TV4'te.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara, korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Otel harika.
6: Evet ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
9: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
10: Sana mi sana da bir tane?
9: Bakın yine istemiyor.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
12: Yok ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Mis gibi karamel kokuyor.
17: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
18: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
2: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
3: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
2: Üzüm.
3: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
2: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
3: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
2: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
3: Ceviz de buna çok yakışır bence.
2: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
3: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
1: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: 5 yıldır hep seninle. Yaşanacaksa
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
5: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
4: Zorluklar karşısında yılmadı.
5: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
4: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle benim hikayem Cumartesi 13'te TV4'te.
5: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
6: Bu otel harika.
7: Evet ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
8: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
4: Süper Kumbara başlıyor.
5: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
6: Ben.
7: Kral Şakir.
8: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
8: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
9: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
10: Ben.
11: Botanik.
10: Abacus.
8: Kasa.
10: Marul.
8: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
12: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.

0: favori dip sosunla sende twist'e. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Tam da leislik.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Sadece durulan.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Başını dik tut. Herkes senden utansın. Herkes senden utansın. Eyalimdir! Duymadık denmesin! Namusu namusumdur! Eyalimdir!
1: Bize yol vermezsiniz, gayrı üstünüze sürer geçeriz!
2: Kolay mı sandın? Sür bakalım üstümüze! Hele bir geçmeye kalkış bakalım!
3: Ne olacak ya, bu işin sonu neye varacak?
4: Aydara gelmeden bir yere gidemezsiniz!
1: Maraza çıkarmadan anınızı bekleyin! Nereden bilelim geleceği?
5: Duymuştur, gelecektir elbet!

0: Görmedik, duymadık denmesin! Eyyarimdir! Namusu namusumdur! Böyle biline!
1: Sen çok yaşa Davut! Koçum, aslanım benim! Yiğitlerin yiğidi Davutcan!
0: Düğün anamın evinde! Hepinizi beklerim! Görmedik, duymadık denmesin!
1: Davul vursun! Davul vursun!

Düğün dernek de varmış. Maşallah, maşallah. Her bir şeyde işiniz yolunda, he?

Haydar'a! Haydar'a! Bir defa da sana ola! Neymiş yürek yarası? Neymiş çaresizlik? Öğren! Yenildin! Beynim bitti Haydar!

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Asya İpek Dündar. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim dans etmek, şarkı söylemek, voleybol oynamak ve futbol oynamak. Bu yarışmaya katılacağım için çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, ben Defne Lebür. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Ben daha önce bu yarışmayı büyüklerde de görmüşüm. Küçüklerde de çok heyecanlı olacağını düşünüyorum. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim. Bay bay.
3: Merhaba, benim adım Aybert Buğra Öztürk. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında film izlemek, gitar çalmak ve kitap okumayı çok seviyorum. Arkadaşlarıma şimdiden bol şans diliyorum.
4: Merhabalar, ben Deniz Buğra Atalay. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Süper Kumbara'yı izlemeyi çok seviyorum. Çok eğlenceli buluyorum. Hem kendimi hem de diğer arkadaşlarımı başarılı.

0: Helal dilerim. Programda görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Buray'ı misafir ediyoruz. İkinci masamızda Defne, üçüncü masamızda Deniz ve dördüncü masamızda Asya. Nasılsınız arkadaşlar?
2: İyiyiz.
1: Harika gözüküyorsunuz. Buray'la başlayalım. Buracığım tekrar hoş geldin.
3: Adım Ayberk Buğra Öztürk. 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim arasında gitar çalmayı ve kitap okumayı çok severim. Hı hı. Takımıma şimdiden başarılar diliyorum.
1: Harikasın Buğra'cığım. Biz de sana teşekkür ediyoruz. Defne'cim hoş geldin.
4: Hoş buldum. Öncelikle ben Defne Aynöver. 5. sınıfa gidiyorum. Voleybol oynuyorum. Bir de piyano çalıyorum. Headball da oynuyorum.
1: Şahanesin.
4: Evet, teşekkürler. Şimdiden yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
1: Biz de teşekkür ediyoruz Defne'cim. Sana da Deniz'cim hoş geldin.
5: Merhabalar, ben Deniz Buğra Atalay. 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Futbol oynuyorum, lisanslıyım. Şimdiden arkadaşlarıma başarılar dilerim.
1: Teşekkür ediyoruz Deniz'cim ve Asya'cığım, hoş geldin.
6: Merhaba, hoş buldum. Adım Asya, soyadım Dündar, 10 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Hobilerim dans etmek, şarkı söylemek, voleybol oynamak ve futbol oynamak. Bu yarışmayı severek izliyordum ve burada olduğum için şu anda çok mutluyum.
1: İyi ki geldiniz. Çok teşekkürler arkadaşlar. O zaman artık başlayalım mı hazırsak?
4: Evet.
6: Evet.
1: Hadi bakalım Buğra için gelsin harf tablomuz.
3: Babam Aykut'un ağası.
1: Aykut Bey'in ağası 80 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Elma dersem çık, armut dersem çıkma sözleriyle bilinen çocuk oyunudur. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama neyse ki ekip var. Hadi ekip çalışması derken Deniz.
5: Saklambaç.
1: Doğru mu görelim? Bravo. Deniz ve Buğra'nın ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı ekledik ve Defne ile devam ediyoruz.
4: Elmanın E'si.
1: Elmanın E'si 60 puan değerinde ve bilimden gelecek sorumuz. Canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını inceleyen daldır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Canlının sahip olduğu özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını inceleyen dal. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir kutu daha. Defne?
1: Geoetik. Geoetik.
0: Geoetik mi doğru cevabımız, görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması arkadaşlar, son 42 saniyemiz.
1: Genetik.
0: Katılıyor mu arkadaşları Defne'ye?
1: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu, görelim? Bravo. Güzel bir ekip çalışmasıyla arkadaşlar cevabımızı bulduk ve Deniz'le devam ediyoruz.
1: Kalemin K'sı.
0: Kalemin K'si 50 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Sıcak olarak tüketilen bir tür peynirli tel kadayıftır. Süremiz başladı.
1: Kadayıf.
0: Cevabımız doğru mu, görelim? Olmadı. Defne?
1: Künefe.
0: Künefe mi cevabımız, görelim? Bravo. Birbirlerine çok yakınlar arkadaşlar. Yanımda da tatlılar, çok güzel durmuyor mu? Nasıl aramız, tatlılarla sever miyiz?
1: Çok iyi.
2: Evet.
0: Yani. Çok iyi. Bu ekipte herkesin arası çok iyi tatlılarla. Asya ile devam ediyoruz.
2: Babam Mustafa'nın M'si.
0: Mustafa Bey'in M'si 70 puan değerinde ve danslardan geliyor sorumuz. Adı İspanya ile anılan ritmik ayak ve el vuruşlarının yer aldığı bir danstır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması arkadaşlar, ne olabilir? Danslarla aramız iyiydi. Kuliste konuşmuştuk değil mi? Dans sevenler var. Hadi bir kutu açalım. İspanya ile anılıyor. Ritmik ayak ve el vuruşlarının yer aldığı bir dans. Ayak ve el vuruşları. Bir kutu daha açalım. O dansları bir gözünüzün önüne getirin arkadaşlar. Düşünün biraz. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Son 30 saniyemiz. Bir kutu daha açalım derken Defne'den.
1: Flamingo.
0: Flamingo mu doğru cevabımız? Olmadı ama çok yaklaştık. Ne olabilir arkadaşlar? Bir kutu daha açalım.
1: Flamingo.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Son kutumuz.
1: Flamenco.
0: Doğru mu görelim?
2: Flamenco.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Arkadaşlar harika bir ekip çalışmasıyla ilk 4 sorumuz geride kaldı. Hadi bakalım bir kumbaramıza kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 170 puanımız var arkadaşlar ve 2330 puana da ihtiyacımız var. Bu ekip başarır. Buğra ile devam ediyoruz. Alalım Arif ablamızı.
3: Uras'ın U'su.
0: Uras'ın U'su 40 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Bir kimsenin veya bir şeyin bulunduğu yer ya da pozisyondur. Süremiz başladı.
3: Duruş.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Olmadı. Defne?
1: Konum.
0: Konum mu doğru cevabımız? Bravo. Defne için gelsin Arif ablamız.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 70 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Gelişi güzel anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.

0: ekip çalışması arkadaşlar. Gelişi güzel. Bir kutu açalım, öyle düşünelim. Bir kutu daha açalım.
1: Rastgele.
0: Doğru mu görelim? Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Deniz'le devam ediyoruz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 40 puan değerinde ve spordan geliyor sorumuz. Genellikle 15'er kişilik iki takım arasında oval bir topla yapılan spordur. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Genellikle

0: 15'er kişilik iki takım arasında oval bir topla yapılan spor ne olabilir? Şimdi de spor dallarını düşünelim. Bir kutu açalım, öyle düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım.
1: Rugby.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Son 40 saniye. Bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Hadi bir tahmin etmeye çalışın.
1: Rugby.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Defne, çok emin olmadın ama değil mi? İlk cevabına da yaklaşmıştın, buldun. Çok teşekkür ediyoruz sana ve Asya ile devam ediyoruz.
2: Dedem, Osman'ın oğlu.
0: Osman Bey'in oğlu 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Çocukların yuvası bilgi doludur orası. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı.
2: Oyun.
0: Doğru cevabımız oyun mu? Görelim. Olmadı.
3: Okul.
0: Katılıyor mu herkes?
2: Evet.
0: Ekip
2: evet.
0: Arkadaşları da katılıyor. Asya son dakikada bir elin butona gitti.
2: Evet.
0: Bakalım doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turunda sadece 4 sorumuz kaldı. Buğra ile devam ediyoruz.
3: Leyla halamın L'si.
0: Leyla halamızın L'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Kuşların ötüşürken çıkardığı insanlara huzur veren sestir. Süremiz başladı. Kuşların nesi derler? Haydi ekip çalışması Asya.
2: Cıvıltı.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo. Harf tablomuz Defne için geliyor. Üç tane kaldı, hangisi olsun?
1: R diyecek mi?
0: R, rengin R'si.
1: Evet.
0: 80 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Bir kazandan çıkan suyu veya buharı borularla dolaştırarak bir yeri ısıtan tesisattır. Süremiz başladı.
1: Kalorifer.
0: Doğruysa eğer kumbaramıza 80 puan atar mıyız Defne? Atar mıyız görelim. Bravo. Arkadaşlar sadece 2 sorumuz kaldı bu tur için. Deniz için gelsin harf tablomuz.
2: Şemsiyenin şesi.
0: Şemsiyenin şesi 40 puan değerinde ve giyimden geliyor sorumuz. Keçe, hasır, kumaş gibi malzemelerden yapılmış başlıktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması derken...
1: Şapka.
0: Asya'dan gelen bu cevapla kumbaramıza 40 puan ekler miyiz? Bravo. Ve Asya'cığım son harfimiz senin için geliyor.
1: Nanenin nesi?
0: Nanenin nesi 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Uyum anlamına gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi cevap ama neyse ki ekip var. Hadi arkadaşlar bulalım cevabı ve ikinci tura gidelim. Ne olabilir? Bir kutu açalım. Uyum.
1: Ahenk.
0: Doğru mu görelim? Şahanesiniz. Arkadaşlar ısındık diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Değil mi? Nasılız?
2: İyiyiz.
0: Şahaneyiz. O zaman ben şimdi bir kumbara ekleyeceğim ama önce tahminleri alalım. Buğracığım çok hızlı. Sence kumbaramızda kaç puan var?
3: 277.
0: 277'si de var. Defne?
4: 240.
0: 240 Deniz.
5: 320.
0: 320 Asya.
6: 400.
0: 400 görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar tahminlerden de öte kumbaramızda 510 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1990. Harikasınız. Hızlıca gidelim mi? Ne dersiniz ikinci tura?
1: Olur.
6: Olur.
0: Olur. Biz ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza arkadaşlar. Artık daha da hazırız değil mi?
2: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Buğra için geliyor harf tablomuz.
3: Kuzeyim Raşit'in R'si.
0: Raşit'in R'si 110 puan değerinde ve eğlenceden geliyor sorumuz. Katılanların çeşitli elbiselerle farklı karakterleri canlandırdığı bir organizasyondur. Süremiz başladı.

0: geldi cevap ama ekip burada. Hadi bakalım bir ekip çalışması yapalım. Ne olabilir arkadaşlar? Katılanların çeşitli elbiselerle farklı karakterleri canlandırdığı bir organizasyon. Açalım mı bir kutu derken?
1: Kostüm partisi.
0: Katılıyor mu ekip?
2: Evet.
0: Herkes katılıyormuş. Doğru mu görelim? Bravo. Defne için alalım Artu ablamızı.
1: Elif'in E'si.
0: Elif'in E'si 100 puan değerinde ve sanattan geliyor sorumuz. Film gösterimlerinin yapıldığı yerdir. Süremiz başladı.
1: Sinema salonu.
0: İzler misin çok film? Peki cevabımız doğru mu? Görelim. Bravo. Deniz'le devam ediyoruz.
3: Şarkının şeysi.
0: Şarkının şeysi 90 puan değerinde ve nereden geliyor biliyor musun? Şarkılar. Bir gün bir gün bir çocuk sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. Nokta nokta nokta nokta nokta nokta kimse yok. Süremiz başladı.

0: Hadi bakalım ekip.
1: Eve de gelmiş kimse yok.
0: Doğru mu görelim? Asya'cığım nasıldı? Bir gün bir çocuk.
1: Eve de gelmiş kimse yok.
0: Sonra?
1: Açmış bakmış dolabı, şekerde sanmış ilacı.
0: Yemiş. Öyle devam ediyor değil mi? Teşekkür ediyoruz Asya'cığım. Ve Asya ile devam ediyoruz.
1: Ilgın'ın ısı.
0: Ilgın'ın ısı 100 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Günün karanlık saatlerinde açık alanları aydınlatmaya yarayan araçtır. Süremiz başladı.
1: Sokak lambası.
0: Cevabımız doğruysa kumbaramıza 100 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim mi?
2: Olur.
0: Herkes gidelim diyor. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 910 puanımız var arkadaşlar. Ve hedefimize kalan puanımızsa 1590. Şahanesiniz. Buğra ile devam ediyoruz.
3: Dedem İlker'in iyisi.
0: Kim?
3: Dedem İlker'in iyisi.
0: İlker Bey'e sevgilerimizi iletelim. 100 puan değerinde ve tabirlerden geliyor sorumuz. Yeni tanıdığı kişilerin karakterini çabuk anlayanlar için kullanılan tabirdir. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Biraz düşünelim arkadaşlar. Hemen kutu açmayalım.
1: Yeliz abla, ilk kelimesi insan olabilir mi?
0: Acaba olabilir mi? Arkadaşların ne diyor?
2: Bana da öyle geliyor.
3: Olabilir.
0: Ekip, ay çok güzel çalışmaya başladınız. En benim sevindiğim an böyle ekip çalışırken. O zaman bir kutu açalım. Hadi öyle düşünelim. ...90 saniyemiz var arkadaşlar. Daha var zamanımız. Bir kutu daha açalım. Olabilir mi acaba ilk kelimesi?
3: Olabilir.
0: Hadi bir kutu daha. Yeni tanıdığı kişilerin karakterini çabuk anlayanlar için kullanılan tabir. Bir kutu daha açalım. 60 saniye var. Hadi bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Demin ne güzel düşünmeye başlamıştınız. Hı? Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Defne?
1: İnsan sarrafı.
0: Peki arkadaşların katılıyor mu? Bir sorar mısın, katılıyorlar mı?
1: Katılıyor musunuz?
3: Evet.
0: Herkes katılıyor. Doğru mu görelim? Bravo. Defne ile devam ediyoruz.
1: Uras'ın U'su.
0: Uras'ın U'su 140 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Bu turdaki en yüksek puanımız. Genellikle kalabalık bir grubun alkışları eşliğinde oynanan yakalamaya dayalı çocuk oyunudur. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Hadi ekip çalışması. Ne olabilir arkadaşlar? Genellikle kalabalık bir grubun alkışları eşliğinde oynanan yakalamaya dayalı çocuk oyunu. Yakalamaya dayalı çocuk oyunlarını bir düşünün. Bir kutu açalım bu arada. Çok uzun çünkü. Hadi bir kutu daha açalım.
1: İkinci kelimesi kör olabilir mi?
0: Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Yeliz abi oynayabiliyorum ama aklıma gelmiyor ismi.
0: Tamam, o zaman bir kutu daha açalım, belki gelir aklına. Kör değilmiş değil mi ikincisi? Ne olabilir peki?
1: Kaç.
0: Kaç mı diyorsun? Hmm. Peki sonu ne olabilir?
1: Tuz mu?
0: Başka ne olabilir? Hadi bir kutu daha. Ne kaçar arkadaşlar? Hadi bir kutu daha.
2: İlk kelime tavşan olabilir.
1: Evet.
0: Ekip çok güzel çalışıyor şu anda. Hadi bir kutu daha.
1: Buldum ben.
0: Son 30 saniyemiz.
1: Tavşan kaç, tazı tut.
0: Ne diyorsunuz? Asya'dan tavşan geldi, oradan kaç geldi, oradan derken birleştirdik güçlerimizi. Peki doğru mu görelim? Şahanesiniz arkadaşlar. Ekip çalışmaları her zaman çok güzel olmuyor mu sizce de?
2: Evet.
0: Değil
2: evet.
0: mi? Böyle hem heyecanlanıyoruz, çok da keyifli oluyor. Deniz'le devam ediyoruz.
1: Çiçeğin Ç'si.
0: Çiçeğin Ç'si 100 puan değerinde ve sizin en sevdiğiniz yerden geliyor arkadaşlar. Deyimler.

0: Hadi ekip, yaparsınız bunu da. Açalım bir kutu.
1: İkinci kelime çalmak olabilir mi?
0: Bir kutu daha açalım.
1: Ben buldum.
0: Buldun mu?
1: Evet.
0: Aa. Söyle bakalım.
1: Ben aklını çalmak diyecektim.
0: Aklını çalmak mı diyecekti ama olmadı. Neyle başlıyor çünkü, değil mi?
1: Nasıl?
0: Birinin her istediğini yerine getirmek anlamındaki deyim. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha.
1: Nazım.
0: Ne olabilir?
1: Nazını çakmak.
0: Doğru mu görelim? Olmadı ama çok yaklaştın Defne. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Defne çok yaklaştı. Hadi yardım edin. Deniz.
2: Nazını çıkmak.
0: Doğru mu görelim? Olmadı. Ama çok yaklaştık. Ne olabilir başka? Hadi bir kutu daha.
1: Nazını çekmek.
0: Katılıyor mu herkes? Bir sor yine
1: evet,
0: bakalım.
1: Evet,
0: herkes
1: evet.
0: Katılıyormuş. Doğru mu görelim? Bravo. Asya ile devam ediyoruz.
3: Arkadaşım Yağmur'un yeğesi.
0: Yağmur'un yeğesi 100 puan değerinde ve sağlıktan geliyor sorumuz. Hastanelerde cerrahi işlemlerin yapıldığı özel bölümdür. Süremiz başladı. Cerrahi işlemlerin yapıldığı özel bölüm. Gelmedi cevap. Hadi ekip. Defne.
1: Ameliyathane.
0: Doğru mu görelim? 100 puan daha kumbaramıza ekledik. Arkadaşlar bu tur içinde kaldı sadece 4 sorumuz. Buğra'yla devam ediyoruz.
4: Kuzenim Seyda'nın sesi.
0: Seyra'nın sesi 100 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Bir dik açının ölçüsüdür. Süremiz başladı. Dik açı. Deniz.
2: 90 derece.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Bazen öyle oluyor Buracığım değil mi? Bildiğimiz şeyler bir anda aklımıza gelmeyebiliyor. Deniz'im sen de dedin ya, Yeliz abla ben bu oyunu çok iyi biliyorum. Ama aklıma gelmedi. Bazen öyle olabiliyor. Defne ile devam ediyoruz.
1: Trabzon'un T'si.
0: Trabzon'un T'si 130 puan değerinde ve basketboldan geliyor sorumuz. Ülkemizde resmi maçların oynandığı bir basketbol sahasının uzunluğudur. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması.
1: İlk kelime 300 olabilir mi?
0: Bir kutu açalım mı? Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha. Rakamları düşünün arkadaşlar.
1: 20.
2: Evet, ilk kelime 20.
0: Bir kutu daha açalım.
1: 28 metre.
0: Doğru mu görelim? Bravo. Arkadaşlar, 28 metre uzunlukta ve 15 metre de genişlikteymiş. Bu bilgiyi de vermiş olduk ve Deniz'le devam ediyoruz.
1: Masanın M'si.
0: 110 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. Küçük de olsa bir hediye verilirken kullanılan sözdür. Çam sakızı nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
1: Çoban armağanı.
0: Cevap doğruysa eğer kumbaramıza 110 puan ekler miyiz görelim. Bravo. Ve son harfimiz Asya için geliyor.
2: Halam Nazmiye'nin N'si.
0: Nazmiye Hanım'ın N'si 110 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor sorumuz. İnsan ummadığı, düşünmediği şeylerle karşılaşabilir anlamındaki atasözüdür. Akla nokta nokta, başa nokta nokta. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Hadi ekip. Bunu da cevaplayıp finale gidelim. Olur mu? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım.
1: Son kelime beyin olabilir.
0: Akla nokta nokta, başa nokta nokta. Bir kutu daha açalım. Haydi bir kutu daha. İnsan ummadığı
1: birinci kelime gelmeyen olabilir.
0: Şeylerle karşılaşabilir Deniz.
1: Akla gelmeyen beyin.
0: Doğru mu görelim?
2: Akla gelmeyen başa gelir.
0: Doğru mu görelim? Bravo Buğra. Arkadaşlar şahanesiniz. Şimdi gidiyoruz artık finale ama önce nasıldı bu tur senin için?
2: Çok güzeldi. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum.
0: Teşekkür ederiz Buracığım, Defne'ciğim.
3: Bende de çok iyi geçti bu tur. Herkes çok iyiydi. Benden bu kadar.
0: Benden bu kadar diyorsun Deniz.
4: Bu tur çok iyiydi. İnşallah finalde de aynısını yapacağız.
0: İnşallah. Asya'cığım?
5: Bilmiyorum. İyi gibiydi ama arkadaşım çok başarılıydı.
0: Hepiniz çok başarılıydık. Niye öyle iyi gibi dedin? Harikaydınız arkadaşlar. Bence hepiniz çok iyiydiniz. Şimdi artık bence daha da enerjik olmalıyız. Çünkü nereye gidiyoruz?
1: Finale.
0: Finale gidiyoruz ama öncesinde bir kumbaramıza gidelim. Bakalım kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1520 puanımız var ve hedefimiz için kalan puansa 980. Yani ne demek oluyor bu? Finalde kaç soru cevaplarsak ödül bizim? 5. Evet, finalde 5 soru cevaplarsak ödül bizim. Hadi bakalım biz finale gidiyoruz.
6: Süper Kumbara başlıyor.
0: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
1: Ben.
7: Kral Şakir.
1: Armut piş ağzıma düş.
0: Dört arkadaşımızla birlikte.
1: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
0: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
0: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
1: Ben.
7: Botanik.
1: Abaküs.
9: Kasa.
10: Marul.
1: Kumbara.
0: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper Kumbara.
6: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
13: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
6: Yaşanacaksa yaşanacak. Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
7: O zaman markete gidelim.
8: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
6: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
7: Nasılsın?
9: Herhangi bir cips mi?
6: Hayır.
8: Varsa Ruffles, maça varız.
6: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
8: Hoş geldin. Kapıyı aç.
10: Merhaba, nasılsın?

0: Gelsin. Yıldızımız sahada, desteğimiz yanında. Jilet, erkek için en iyisi. Sadece
1: durulan. Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
2: Sen de sadece Duru'la.
4: Teknolojide dönüşüm sadece tek makineyle değil, tüm seriyle olur.
5: Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi.
4: Yani?
5: Seni düşündürmeyen teknoloji.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano Vital Cookies. 5 kat lezzet.
9: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
10: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
9: Zorluklar karşısında yılmadı.
10: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
9: Nurbanu Büyük Tuna'nın hikayesiyle benim hikayem Cumartesi 13'te TV4'te.
10: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.

0: yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Uyandıralım. Anavatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Uyandıralım.
5: Çıtır külah

0: Tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
1: Hayrola, siz nereye böyle?
2: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
1: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
2: Peki.
3: Lale.
4: Sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
3: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
2: Teşekkür ederim.
5: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
3: Okula alım şunu.
2: Okunmaz o amca.
4: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir. Bari siz kıymetini bilin.
1: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
6: Bir Dağ Masalı bugün 18'de TV4'te.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana bir sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
3: Atıştırmalı?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Mis gibi karamel kokuyor.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
3: 2,5 kilogram ömür yarım yağlı yoğurt 109 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
4: Olmaz ki öyle şey canım.
5: Hibiskren versem.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
5: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
13: Ama bir mucizeye gerek var.
12: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
13: İşte bu Fairy mucizesi.
12: Fairy 30 dakikada mucize.
14: Pozisyon ekranda, Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi, isteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
16: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına, günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
17: Geceliği 4200 lira.
18: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
19: Trivago.
20: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
19: Trivago'da o da var.
21: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından şimdi geldik artık final turumuza. Ve ben inanıyorum bu ekip final için çok hazır, değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Buğra için geliyor kategorilerimiz.

0: Şehirlerimiz canlılar, anlam bilgisi eşyalar. Hangisi o?
1: Şehirlerimiz İstanbul.
0: Şehirlerimiz İstanbul'un iyisi. Sorumuzu görelim. Ürgüp, Avanos gibi ilçelerin bağlı olduğu ilimizdir. Süremiz başladı.
1: Bilecik.
0: Cevabımız. Doğru mu görelim? Olmadı. Haydi ekip çalışması.
2: Osmaniye.
0: Cevabımız. Doğru mu görelim? Olmadı. Arkadaşlar bir kutu açalım, öyle düşünelim. Ürgüp, Avanos. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Hadi bir kutu daha. Bir kutu daha. Yirmi beş saniye. Bir kutu daha. Herkesin eller butona gitti.
2: Nevşehir.
0: Buğra.
1: Nevşehir.
0: Deniz.
3: Nevşehir.
0: Asya.
4: Nevşehir.
0: Herkes Nevşehir diyor. Doğru mu görelim? Bravo. Defne için geliyor kategorilerimiz.
2: Eşyalarda lamba.
0: Eşyalar lambanın L'si. Sorumuzu görelim. Genellikle altın, gümüş gibi maddelerden yapılan, süs amacıyla kola, bileğe takılan halkadır. Süremiz başladı.
2: Bilezik.
0: Cevap doğruysa kumbaramıza 200 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Deniz, kategoriler senin için geliyor.
2: Şehirlerimiz uçak.
0: Şehirlerimiz uçağın U'su. Sorumuzu görelim. Oltu taşı ve kadayıf dolması meşhur olan ilimizdir. Süremiz başladı.

0: Gelmedi cevap. Haydi ekip çalışması ama bir kutu açalım önce. Bir kutu daha açalım.
1: Erzurum.
0: Doğruysa bu cevap, kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Asya'cığım, senin için geliyor kategoriler.
2: Eşyalar Zeynep.
0: Eşyalar Zeynep'in Z'si. Sorumuzu görelim. Gemi, tren gibi yerlerde üst üste bulunan yataklara verilen addır. Süremiz başladı.

0: Bronzo. Cevabımız doğruysa kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Arkadaşlar hadi bir kumbaraya gidelim, olur mu? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Kumbaramızda 2320 puanımız var. Yani arkadaşlar bir soru daha bilirsek eğer ödül bizim. Hadi bakalım Buğra için gelsin kategorilerimiz.
1: Canlılar Buğra'nın B'si.
0: Canlılar Buğra'nın B'si. Sorumuzu görelim. Vücudu ve kanatları ince pullarla kaplı, çeşitli renkleri olan canlıdır. Süremiz başladı.

0: Ne olabilir? Hadi bir kutu açalım.
1: Kelebek.
0: Herkes katılıyor mu? Asya?
2: Evet.
0: Deniz?
3: Evet.
0: Buğra?
4: Evet.
0: Ve Defne'nin ortak cevabıyla biz ödüle gider miyiz görelim? Bravo!
5: Süper kumbara!
0: Harikasınız! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Buğra. Bravo Buğra! Süper kumbaranın bugünkü birincisi Defne. Bravo Defne. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Deniz. Bravo Deniz. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Asya. Bravo Asya. Arkadaşlar nasıldı?
4: Güzel geçti.
0: Nasıldı burada olmak Buğra'cığım?
4: Güzeldi. Hı-hı. Çok heyecanlıydı.
0: Hı-hı. Böyle ekip çalışması da yaptık beraber.
4: Evet.
0: En güzeli de o kısım değil miydi sence de?
4: Evet.
0: Teşekkür ediyoruz. İyi ki geldin Defne'cim.
1: Çok güzeldi. Yani onun dışında ben de çok eğlendim.
0: Hı-hı. Teşekkür ediyoruz sana evet. Defne'cim. İyi ki geldin Deniz'cim.
3: Çok güzeldi. Teşekkür ederim burada olduğum için. Yani arkadaşlarımla çok teşekkür ederim.
0: Biz de sana çok teşekkür ediyoruz Deniz'cim ve Asya'cığım.
2: Bugün cidden çok güzel bir günde ekibin yani bir ekipleşmenin bu ruhun bir arada olduğu bir gündü ve çok eğlenceliydi. İyi ki de gelmişim.
0: Ne kadar güzel anlattın Asya'cığım. Bu ekibin dedi bu ruhun bir arada olduğu bir gündü. Gerçekten arkadaşlar burada bireysel olmamak ve hep beraber değil mi? O bulmacalara cevap vermek çok kıymetli, çok değerli. İyi ki geldiniz. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Çok güzel bir ekip oldunuz. Şimdi bir de bir şey var böyle programın sonuna doğru. Ödüle gidiyoruz değil mi? Herkes gülüyor. Nerede o ödül? Gören var mı? Evet. Ödül abla çıktı mı ortaya? Herkes gülüyor. Çıktı mı? Nerede? Bir gösterin bana ne tarafta. Bir öğrenemedim yahu. Ödül abla yine karanlıkların içinden Duygucuğum. Teşekkür ediyoruz. Duygu ablamız bir anda çıkıveriyor değil mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Karanlıkların içinden. Asya'cığım iyi ki geldin. Teşekkür ediyoruz. Deniz'ciğim iyi ki geldin. Teşekkürler. Defne'ciğim iyi ki geldin. Ve Buğra'cığım iyi ki geldin.

Hızlı'ya hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün çok güzel bir program bizi bekliyor. Ne yapacağız biliyor musunuz? Her zamanki bir tatlı yapacağız, bir de tuzlu yapacağız. Ne yapıyoruz bugün? Kırmızı pasta yapıyoruz. Evet, böyle içine azıcık bir gıda boyası koyacağız ve kırmızı bir pasta elde edeceğiz. Arkasından da mahlepli tuzlu bir kurabiye yapacağız. Bütün buralar mis gibi mahlep kokacak. Hadi başlayalım mı? Malzemeleri saymakla başlıyorum işte efendim. Çok kalabalık çünkü malzemelerim. Zaman alacak. Hemen başlıyorum. Şekerim var, yumurtam, kabartma tozu, tuz, vanilya, limon, birazcık gıda boyası, pudra şekeri, labne peynir, bir kutu krema, ılık su ve unum var. Haydi başlıyorum. Evet, şimdi önce yumurtayı şöyle akıyla, evet, şuraya sarıyı alıyoruz. Hemen devam ediyorum. Öbür akı da hemen buraya alıyoruz. Sarımızı bu tarafa alıyoruz. Evet, 5 tane yumurtamız var biliyor musunuz? Bugün bayağı dolu güzel bir pandispanya yapıyoruz aslında. Pasta diyorum ama pastaların biliyorsunuz şahı pandispanya. Evet, şöyle. Aman sarım hiç karışmasın.

Ben. Evet, sonuncusunu da kırdık mı? İşimiz çok kolaylaşacak. Bunların hepsi oda sıcaklığında olması malzemelerin çok önemli. Bu detayı da belirtmek istiyorum. Hemen bunu da kenara koyalım. Başlayalım şimdi. Evet, mikserim hemen aşağıda bekliyor beni. Yumurtaların içine şekerimi de koyuyorum. Ve başlıyorum çırpmaya. Evet, şöyle yavaş yavaş. Şeker ve yumurta sarısı şöyle beyaz olana kadar çırpacağım. Şimdi içine biraz ılık su ekliyorum. Şekerim erimesi için. Evet, vanilyamı da koyuyorum. Hemen şuradan kaşık yardımıyla alalım. Evet, vanilyamı da ekliyorum. Kabartma tozumu ekliyorum. Unumu ekliyorum. Evet, şöyle. Ve karıştırıyorum.

Biraz da limon suyum var. Biraz da limon suyunu ekliyorum. Ve güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi bu karışıma şöyle yaklaşık bir kaşık gıda boyası koyuyorum. Bunu da kırmızı olsun diye yapıyorum. Kırmızı kekin ilk tarafı hazır. Şimdi diğer bölüme geçmeye geldi. Ben hemen bu iki ucumu yıkayıp tekrar geri geleceğim. Evet, şimdi bir fiske tuzla yumurta aklarını karıştırmaya başlıyorum.

Evet, şimdi bu işlem de tamamlandı. Şöyle koyayım. Mikserimi de şöyle aşağıya alayım ama birazdan yine işim olacak onunla. Şimdi ne yapıyorum? Evet, çok da fazla söndürmeden yumurta akını şu güzel kırmızı karışıma ekleyeceğim. Şöyle hiç kalmasın, ziyan olmasın. Evet, şimdi. Güzel güzel, çok da söndürmek istemiyorum. Şöyle şöyle karıştıra karıştıra. Pamuk şeker gibi oldu değil mi? Gerçekten rengi çok güzel oluyor. Yani bunu mecbur kullanmak gerekiyor. Böyle kırmızı kekleri yapmak için. Red Velvet kek deniyor zaten buna. Gıda boyası kullanmak istemeyenler içine belki çilek katarak koyabilir ama olmuyor. Bu kıvam tutmuyor. Birazcık. Yarım, yani bir çay kaşığını tam da doldurmadım. Yarım çay kaşığı gibi diyebiliriz. Süper oldu şimdi. Evet şöyle. Kek kalıbımıza. Güzelce. Köpük gibi oldu gördüğünüz gibi. Zaten sünger kek gibi oluyor. Pandispanya'nın öyle bir özelliği var. Böyle pufuduk bir kek çıkacak. Evet şöyle güzelce kabımıza aktardık. Hepsini koymaya dikkat ediyorum. İyice sıyırdım. Tamam. Şöyle birkaç kere de

tezgaha doğru vuracağım kabarcıkları çıksın diye. Ve şimdi 180 derece fırına gidiyoruz. Evet, kırmızı pandispanyam fırından çıktı, soğudu. Sonra ben onu böyle ortadan ikiye kestim. Hatta böyle fazla kırıntılarını da şöyle kenara ayırdım. Çünkü üstünü süslemek için ihtiyacımız olacak. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? İçinin kremasını hazırlıyorum. Evet, şimdi bir kutu kremam var burada. Şimdi önce kremamı şöyle güzelce çırpıyorum.

olan kremamın içine şimdi labnesini ekliyorum. Şöyle bir kaşıkla. Labnesini de koyuyorum. Labne bazen biraz su bırakıyor. O suyun buraya gelmesini istemiyoruz efendim. Şöyle. Evet, bunu da ayırdık. Bir de toz şekerim var. Pudra şekerim var. Hemen onu da koyuyorum. Evet, pudra şekeri de böyle aynı nişasta gibi biraz toz bulutu yaratıyor. Şimdi yavaşça karıştırmaya başlıyorum.

kremam hazır. Şimdi buradan kaşığımı alıyorum. Ve çatal almışım. Hemen kaşık alıyorum. Yavaş yavaş şöyle güzelce ne koyduk? Bir kutu krema koyduk. Pudra şekeri koyduk ve labne koyduk. Evet şöyle güzelce. Biraz kenarlardan da çıksın. Güzel duruyor biliyor musunuz? Kenarından böyle beyaz beyaz çıkması. Pastamız. Sonra bunu dolaba koyacağım. Ve sunuma kadar da böyle buz gibi bir pasta haline getireceğim. Bu şimdi mesela bir doğum gününde ne kadar güzel olur değil mi? Evde de çok rahatlıkla yapabiliriz bu pastayı. Evet şimdi şu kırmızı kısmını evet öne doğru getiriyorum. Böyle kırmızı kırmızı katları gözüken harika bir pastamız oldu bile. Şöyle. Bunun üzerine biraz kendi kırıntısından biraz da dolapta frambuazım var. Biraz da frambuaz yapacağım. İşte pastam oldu bile. Şöyle kreması da böyle özgürce durabilir üstünde. Evet şimdi hadi geçelim ikinci tarife. Ben de pastamı birazcık dolapta dondurayım. Geldik tatlı tuzunun ikinci bölümüne. Susamlı, mahlepli, harika bir tuzlu yapmaya ne dersiniz? Haydi malzemeleri saymakla başlayalım. Unum var, tereyağım, susamım, tuzum, mahlebim, şeker, kabartma tozu, yumurta sarısı, sirke ve bir de yumurtanın akı var. Evet efendim şimdi hemen yoğurma işlemine başlayalım. En sevdiğim bölüme geçtik yine. Yoğuruyoruz. Şöyle yumurta sarısını da koyalım. Şekerimizi koyalım. Sirkemizi koyalım. Evet, tuzumuzu da koyalım. Tuz da yakışır. Mahlebimizi koyalım. Bol mahlepli güzel bir kurabiye bizi bekliyor. Kabartma tozunu da koyduk. Sirke ve yumurta akı ve susamı en son koyacağız. Şimdi yavaş yavaş unumuzu ekleyelim. Gerektikçe de un tekrar ilave edeceğim. Evet şöyle başlıyorum yoğurmaya ben. En sevdiğim tarafa geldik.

hakikaten yoğurma işlemiyle diyorum ya, benim bütün stresimi atıyorum diye, gerçekten öyle oluyor. Biraz daha un alalım. Evet şöyle. Evet. Başlayalım yoğurmaya. Böyle mini mini güzel tuzlular yapacağız şimdi birlikte. Ele yapışmayan bir kıvama geldiğinde hamurum olmuş olacak. Evet, hamurum çok güzel oldu. Şimdi unumu kenara alıyorum. Hamurumu da şöyle tezgaha alıyorum. Evet. Şöyle uzun bir rulo yapacağım bu hamurdan. Şöyle. Çünkü dilim dilim keseceğim. Hemen bıçağımı da alayım. Evet, şöyle başını alayım. Evet, bu tuzluları böyle şimdi batıracağız birazdan. Mini mini tuzlular yapıyoruz. Hem yumurta akına bulayacağız, hem susama bulayacağız. Harika mini tuzlularımız olacak. Pastane gibi. Evet. Şimdi ben bu tuzların hepsini yapacağım. Sonra bunları yumurta akına ve susama bulayacağım. Sonra da fırına göndereceğim. En sonunda pastamı alıp süsleyip sizinle tekrardan sunumda buluşacağım.

tatlı tuzundan sonuna geldik. Pastamız, kırmızı pastamız hazır. Mahlepli kurabiyelerimiz de hazır. O zaman ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kariye'deyiz. Kariye mahallesinde gezeceğiz. O zaman ne duruyoruz? Başlasın.

arkamdaki tarihi evlere bakmaya doyamadım ki Recep'in hemen arka tarafındaki sokakta da birbirinden renkli, birbirinden güzel evler var. Yine hemen şu ara sokakta da birbirinden güzel ve renkli evler var. Neredeyiz? İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kariye'deyiz, Kariye mahallesindeyiz. Belki birçoğunuz burayı duymamışsınızdır, görmemişsinizdir. Ah, ben İstanbul'da yaşıyorum, orası da neresi acaba diyebilirsiniz. Çünkü ben sosyal medyada insanlar paylaştığı zaman aynen bu tepkiyi vermiştim. Buraya gelmek çok kolay. Buradan her yere gitmek de fazlasıyla kolay. Program içinde zaten detaylarını anlatacağım ama önce güne kesinlikle güzel bir kahvaltıyla başlayalım bence. Sonrasındaysa burayı en güzel şekilde gezmeye başlayalım. Şimdi arkamda hemen Recep'in arkasında Kariye Camii var. Benim arkamda Kariye Pembe Köşk var. Burası bir aile çay bahçesi. Buraya geldiğiniz zaman burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Güzel havalarda dışarıda oturabilirsiniz. Çok ama çok keyifli bir yer. Kime Kariye'de ne yapılır diye sorduğumda herkes caminin karşısında bir çay bahçesi var. Çok güzel demişti. Böyle buraya oturup da geleni geçeni izleyebilirsiniz. Ben susuyorum ve enerji depolamak için bu güzel arkamda görmüş olduğunuz çay bahçesine giriyorum. Siz de biraz buralara göz atın. Masada buluşalım. Burası Pembe Köşk olarak biliniyor sevgili seyirciler. Tekrar belirteyim. Şimdi hem dışarıda oturabilirsiniz, hem aşağıda oturabilirsiniz, hem de üst kata çıkıp benim olduğum yerde oturabilirsiniz. Hem de şu kapıdan geçip odun sobası falan yanıyor. Yine orada da oturabileceğiniz büyük bir alan var. Orada da oturabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğinizde bir şeyler ne kadar yiyip içebilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki burası haftanın 7 günü açık bir yer. Sabah 8'de açılıyor. Gece 12, 1, 2 gibi kapanıyor. Müşteri kaçta giderse o saatte kapanıyor. Burada oturmanın yanı sıra ve içeride odunlu sobalı yerde oturmanın yanı sıra hemen yine sağ tarafımda bir oda var. Özel gruplar işte özel günlerinde orayı da kiralayabiliyorlar. Ben şimdi burada değişik bir şey yapmak istedim. Pideleri de şöyle sayınca canım açıkçası kaşarlı pide istedi. Kaşarlı pide sadece yemek olarak yenmez ki, sabah kahvaltıda da yenir yani sonuçta. Nasıl bir kaşarlı tost yiyorsak bence kaşarlı pideyi de kahvaltıda yiyebiliriz diye düşünüyorum. Ben kaşarlı pide yemek istiyorum. Buradaki pideleri bayağı lezzetliymiş buranın. Onun yanında menemen istiyorum. Peynir tabağı ve söğüş istiyorum. O zaman siz şu an bulunduğum mekana, içeriden dışarıdan ve benim anlattığım yerlere göz atarken ben de siparişlerimi söyleyeyim ve siparişlerimi bekleyeyim. Siparişlerim gelince buluşalım.

Vallahi menemenin dumanı üstünde, pidenin dumanı üstünde. Söylemiştim zaten size neler sipariş edeceğimi. Ay menemen bir güzel kokuyor. Var ya, Recep diyor ki çok güzel görünüyor diyor. Menemen, kaşarlı pide, peynir tabağı ve şöyle söğüş tabağı, bir de çay istedim sevgili seyirciler. Ekmeğimiz eksik. Recep neyin eksik dedi, ekmeğimiz eksik. Ekmeğimiz de geldi. Fırından sıcak sıcak çıkan pideler. Ben burayı çok sevdim. Tarihi bir köşk. Aşağıda aynı zamanda kütüphanesi de var sevgili seyirciler buranın. Ve hani bir televizyon izleme odası da var. Yani bilmiyorum, burası bana çok keyifli geldi açıkçası. Yani Kariye Camii'nin hemen karşısında zaten buraya geldiğinizde oturulabilecek, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirilebilecek, eski İstanbul'u içinize çekeceğiniz bir yer olduğunu hissettim açıkçası ben. Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Sonrasında şöyle bu güzel köşkü biraz gezelim ve Kariye'yi karıştırmaya bu köşkten çıkınca da devam edelim.

Şimdi kütüphaneden bahsetmiştim ve o kütüphaneye girdik. Bakın şöyle küçük küçük bir kütüphane yapmışlar. Hatta yukarıda görmüş olduğunuz gibi eskiden kalma ansiklopediler var. Hatırlıyor musun? Böyle gazeteler verirdi. Recep kupon biriktirir alırdık. Buraya geldiğiniz zaman öğrenciyseniz ders çalışabilirsiniz. Yine bilgisayarda işinizi halledebilirsiniz. Ve buradaki kütüphaneden kitapları alıp burada okuyup gidebilirsiniz. Buradaki kütüphanedeki kitapları alayım ben, hani bir hafta bende kalsın, sonra getireyim. Yok, çok samimi ve çok güzel olmuş diyor Recep. Arkamızda da görmüş olduğunuz gibi beyefendi bilgisayarda işlerini hallediyor. Susuyorum, şimdi buradan çıkıyorum ve buraları en güzel şekilde keşfetmeye devam ediyoruz.

Sevgili seyirciler, şimdi biz Kariye Cami Sokağı'ndayız. Kahvaltımızı yaptık Arnavut kaldırımlarından yürüye yürüye. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Tekfur Sarayı Müzesi'ne gidiyoruz. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka Tekfur Sarayı Müzesi'ni gezmenizi tavsiye ediyorum. Zaten burada her yer yürüme mesafesinde. Kahvaltıyı yaptıktan sonra Kariye Cami Sokağı'ndan yukarıya doğru çıktığınız zaman 5 dakikalık gibi bir süre içinde yürüyerek Tekfur Sarayı Müzesi'ne ulaşabiliyorsunuz. Şimdi Tekfur Sarayı Müzesi'ne gidelim. Müzede neler var, neler yok, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, size bilgisini verelim. O zaman haydi tabana kuvvet.

Burası Hoca Çakır Caddesi, Kariye Mahallesi'nde, İstanbul Avrupa Yakası'nda, Fatih'te. Tekrar belirteyim. İstanbul'un tam ortasındayız ama aslında İstanbul'da değiliz. Yani o kadar güzel bir yer ki sevgili seyirciler, sizlere anlatamam. Arkadaşlarım çok güzel görüntüler çekiyorlar, zaten görmüşsünüzdür. Arnavut kaldırımlı yollar, hani Bizans'tan, Osmanlı'dan kalan o kadar güzel yapılar var ki, yani gelip gerçekten burada gezmeniz gerekiyor. Burada birçok Türk sinema ve dizi filminin de çekildiğini söylemek istiyorum. Ezel mesela, sonrasında bunu takip eden Ezel gibi birçok dizi çekilmiş bu güzel İstanbul sokaklarında.

Tekfur Sarayı Müzesi'ne giriş yaptık. Burası haftanın 6 günü açık. Sadece pazartesi günleri kapalı. Şu anda Tekfur Sarayı Müzesi'nde avlu kısmındayız. Yine müzenin bir bölümü burası da. Zamanında burası Osmanlılar zamanında çini çalışmaları yapılıyormuş. Ve Osmanlı zamanında yapılan çini çalışmaları da burada sergileniyor.

Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü açık dedik. Sabah 9'dan akşam 17'ye kadar açık. Burası Edirne Kapı metrobüsten indikten sonra aslında çok yakın bir mesafe sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim. Taksiyle, minibüsle, kendi aracınızla dahi gelebilirsiniz. Ama kendi aracınızla gelmenizi şöyle tavsiye etmem. Sokaklar çok dar. Arabayı park edecek yer bulamayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim size. Tekfur Sarayı Müzesi Kariye Mahallesi'nde Şişhane Caddesi'nde sevgili seyirciler. Öğrenci 6 lira, tam 12 lira, yabancı turist giriş ücreti de 24 lira. Ben ilk önce bir susayım, bu güzel müze konuşsun, sonrasında sizi yine içeride karşılayayım.

Yaklaşık 1000 yıllık bir tarihi serüveni var buranın sevgili seyirciler. Size onu söyleyebilirim. Ve bu 1000 yıllık tarihi serüvende 2006 yılından sonra burası restorasyona girmiş. Restorasyon çalışmaları yapılmış ve bize restorasyon çalışmalarından sonra en güzel haliyle ziyarete açılmış. Şöyle bir Tekfur Sarayı'na göz atın. Merdivenlerden yukarıya çıkıyorum ve burayı en güzel şekilde gezmeye devam ediyoruz.

Osmanlı zamanında cam ve çini atölyesi olarak da kullanılan bu saray, burada üretilen eserlerle bir şöhrete kavuşmuş. Hemen şurada yan tarafta camdan yapılan ürünler var. Hemen arka tarafımda çömlekten yapılan ürünler var sevgili seyirciler. Burada da Tekfur Sarayı'ndaki yaşamı görebiliyorsunuz. Dini inanışları, günlük yaşamı, şöyle görmüş olduğunuz gibi kadın kıyafeti, erkek giysiler, kırsal yaşam, şöyle aşağı doğru indirdiğiniz zaman hayvanlar, o zamanın hayvanlarını, mesleklerini, askerleri. Şurada da yine lüleler ve fincanların olduğunu söyleyebilirim. Biraz şöyle buraya göz atın. Sonrasında arkeolog Necati Aksüt beyefendi bize bu sarayla ilgili bilgileri verecek.

0: Arkeolog Necati Aksüt Beyefendi yanımızda bize Tekfur Sarayı'nı anlatacak. Aynı zamanda Türk kültür tarihinde burası İmparatorluk Evi diye de biliniyormuş.
1: Şimdi burası Tekfur Sarayı diyoruz. Burayı Tekfur Sarayı dememizin sebebi Osmanlı padişahlarının Bizans imparatorlarına Tekfur adıyla hitap etmesinden kaynaklanıyor. Bunun arkasında yatan sebep ise Anadolu'daki yerel yöneticiler Bizans döneminde Bizans imparatorlarının Tekfur demesi. İstanbul'dan ibaret hale gelince Bizans'ın son dönemi, Osmanlı padişahları artık Bizans'ın başındakine imparator olarak değil, Tekfur olarak o yüzden hitap ediyor. Yani sen diyor artık sadece bir şehrin ileri gelirisin, artık bir imparator sayılmazsın. 11. yüzyıldan itibaren buradaki saray komplekslerinde yaşanmış ama bugün arkamızda duran, günümüze ulaşan tek yapı 14. yüzyıla ait. Burada imparator ve ailesi yaşamış ve Fatih İstanbul'u aldığı zamanda da o süreçte son Bizans imparatoru da bu saray kompleksinde ülkesini savunurken ölüyor. Fatih de İstanbul'u aldığında ilk önce buradaki sarayda kalmış bir ay kadar.

0: çok güzel bir saray. Şimdi içeride gezdik biraz. Çok güzel şeyler var gerçekten de.
1: Tekfur Çinisi adıyla burada 1720'lerden itibaren bir Çin üretimi gerçekleştiriliyor. Bunun arkasında yatan sebep ise İznik'te artık İznik Çiniciliğinin can çekişme noktasına gelmesi. Ekonomik ve siyasi sebeplerden ötürü artık yeterince bir üretim yapılamaz hale gelince o Çin'i sanatını yaşatmak adına Sultan 3. Ahmet döneminde oradaki Çin'i ustalarından birkaç kişi buraya getiriliyor ve buraya yerleşiyor. Buraya yerleşmesindeki ana sebebi ise ulaşımının çok kolay olması. Ali Beyköy Deresi'nden buraya toprak temin edilebilmesi ve yangına karşı korunaklı bir taş yapı. Bundan ötürü çok önemli bu.
0: Çok teşekkür ediyoruz size. O zaman biz Tekfur Sarayı'nı gezmeye devam edelim. Siz de biraz Tekfur Sarayı'nı ekranda gezin. Buraya gelemiyorsanız biz de o arada 3. kata çıkalım.

burada Çin'i çalışmaları var. Yani hem Recep'in arkasındaki Kandilli Cami mihrabına bakmaya doyamadım. Hem arka tarafımdaki çalışmalara bakmaya doyamadım. Aynı zamanda ekranda nasıl yapıldığı da gösteriliyor. Mesela karşımda çömlek çalışması var. Fırına koyuyorlar, bekliyorlar. Çok keyifli bir müze açıkçası. İkinci katındayız şu an. Necati Bey'e eğer denk gelirseniz buraya geldiğinizde mutlaka onunla gezin derim ben açıkçası sevgili seyirciler. Burada çok güzel çömlek, çini örnekleri bulunuyor. Hemen arka tarafta Hekimoğlu Ali Paşa Camii var. Davut Paşa ile Koca Mustafa Paşa arasında o cami. Hemen karşı tarafında da Cezeri Kasım Paşa Camii var. Eyüp'te o camide. İkisinde de çini panosu örneği var. Bu çini panolarında ne var? Ha, hemen onu anlatayım sizlere. Şimdi hacca gidemeyen insanlar için haccın nasıl bir yer olduğunu gösteren, gitmek isteyenler için de gitmeden önce nasıl bir yer olduğunu gösteren çini panosu var her iki camide de. Buraya geldiğinizde o çini panolarının örneklerini de görebilirsiniz. Burada üretilen çinilerle yapılmış o çini panoları.

Ay, mükemmel bir manzara var sevgili seyirciler. Şunu da belirtmek istiyorum size. Günümüzde Topkapı Sarayı'nda sergilenen ve fazlasıyla ilgi gören Kaşıkçı Elması'nın kalıntılarının bu sarayda bulunduğu rivayet ediliyor kalıntılarını. Ne kadar enteresan bilgiler var değil mi? Aslında bir böyle karıştırsan neler neler çıkacak. Ben bu manzarayı izleyeyim biraz daha. Hatta ben izlemeyeyim, biraz geri çekileyim. Bence Tekfur Sarayı'nın manzarasını siz izleyin. Şöyle saraya da dışarıdan bir göz atın.

0: Şimdi atölyeye geldik.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim siz?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şimdi burada minyatür dersi alabiliyorsunuz.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Workshoplar var. Evet. Burada çalışma yapabiliyorsunuz. Atölye çalışması yapabiliyorsunuz. Evet. Bahçesi de var. Çok güzel. Bahçesinde keyif de yapabiliyorsunuz.
1: Aynen,
0: şimdi
1: öyle.
0: Karya'ya gezmeye geldiniz. Ve bu güzel binanın dışından geçiyorsunuz. Kapıyı böyle tık tık yapıp içeriye girebilirsiniz. Ben minyatür atölyesinin derslerine katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Aylık ders alabilirsiniz. Tabii ki belirli bir ücreti var. Onu söyleyebilirim. Ama yoldan geçerken, aa ben bugün minyatür dersine katılmak istiyorum diyemezsiniz. Aylık derse onun dışında evet. katılabiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim sizlere. Bilen de geliyor yani buraya, bilmeyen de geliyor. Çok güzel çalışmalar yapıldığını görüyorum ben açıkçası. Benim resmim pek iyi değildir ama izlemeyi çok severim. Ne zamandan beri minyatür çalışması yapıyorsunuz? Size
2: ben
0: soralım.
2: 12 yıldır minyatürle ilgileniyorum. 12 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Burada da ayrıca hocalık yapıyorum. Normalde de derslere de giriyorum.
0: Peki ne kadar öğrenme süresi? Mesela duvarda çok güzel minyatür çalışmalar var.
2: Evet.
0: Ne kadar bunları öğrenme süresi?
2: Ya şöyle, o tamamen öğrencinin isteğine bağlı ve çalışmasına bağlı. 2-3 senede de öğrenebilirsiniz. Daha çabuk da olabilir. Ya da daha ağır çalışıyorsanız bu süre isteyen bir şey. Tamamen karşı tarafın çalışmasına ve çabasına bağlı.
0: Genelde aylık mı yapıyorsunuz çalışmaları? Haftalık
2: haftada
0: falan?
2: Haftada bir gün. Haftada bir gün geliniyor. Aylık ücretlerle.
0: Minyatür atölye çalışmasından başka burada bir çalışma var mı atölye
2: çalışmaları?
0: Wow.
2: Haftada bir gün çini çalışması.
0: Orada zaten
2: oluyor.
0: Çini örnekleri
2: ayrıca,
0: de vardı.
2: Evet, evet. Ayrıca da çini workshop'u var şu anda hatta devam eden bir workshop var.
0: Ne kadar
2: var.
0: Güzel. Yazın da bahçenin keyfini sürüyorsunuzdur.
2: Çok güzel bahçe keyfi, kahve, çay.
0: Vallahi yazın geliriz kahveye.
2: Buyurun bekleriz.
0: Yani elimizden minyatür belki gelmeyebilir ama yazın bir kahve içmeye geliriz.
2: Her zaman bekleriz.
0: İsim
2: kapımız
0: hocam bu arada.
2: Gülşen Ergüsel ben.
0: Gülşen hocam emeğinize sağlık.
2: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz size. Bize hem burayı gezme fırsatı verdiğiniz için
2: biz
0: hem de şöyle
2: ederiz.
0: Yapılan çalışmaları izleme fırsatı verdiğiniz için. Çok güzel bir tarihi bina bir kere burası. İçeriye girince ayrı bir güzel. Çok güzel de çalışmalar var. Benim resme yeteneğim yok. Olmasını çok isterdim. Ama hayranlıkla izledim aşağıda atölyedeki çalışmaları. Gülşen Hoca sağ olsun anlattı. Ve duvarda birbirinden güzel minyatür çalışmalar var. Aynı zamanda sulu boyayla da çalışmalar var. Ama siz sadece minyatür atölyesisiniz. Evet. Sulu boya çalışmalarını yapıyorsunuz.
3: Sulu boya dersi de veriliyor burada.
0: Ha veriliyor mu?
3: Tabii tabii. Amerika'da yaşayan usta sanatçı Işıl Özışık senede iki defa gelir. Atölyemizde ders verir ve gider. Kendisinin hayranıyım bu arada tabii. O da bizi onurlandırdı. Atölyemizde ders verme şerefine nail olduk. Onunla da devam ediyoruz.
0: Süper. Çin'i atölyesi de var.
3: Çin'i dersi de veriyoruz. Arada workshoplar da yapıyoruz. Yani sanatla ilgili sanatseverlerde eksik olan konuları seçiyoruz. O konunun en iyileriyle burada workshoplar yapıyoruz.
0: Bu atölye haftanın 7 günü açık mı hocam?
3: 7 gün açık.
0: Sabah kaçta açılıyor?
3: Sabah açılış saati değişiyor. 5, 6. Yani normal bir atölye değil Türkçesi. Gecede 11-12'ye kadar sarkabiliyor.
0: Sanatçılara ilham ne zaman geliyorsa o zaman buraya gelirler ve o zaman çizimlerini yaparlar ve ilham geldiğinde de buradan gitmek istemezler değil mi hocam?
3: Aynen öyle.
0: Peki aşağıdaki minyatür çalışmaları satın da alınabiliyor aynı zamanda.
3: Evet aşağıda küçük bir satış yerimiz var.
0: Hı hı.
3: Böyle buraya gelen turistler nitelikli kaliteli sanat eserleri alsın istiyoruz ama turistlerden daha çok yerli turist müşterimiz var. Yani müşteri portföyümüz çok değişken. Yani konsoloslardan, halktan insanlara kadar herkese hitap ediyor.
0: Gelmek isteyen herkesi Taner Alakuş Minyatür Atölyesi'ne bekliyoruz. Dışı zaten gördüğünüz binanın, içeriye girdiğinizde de ayrı bir sanat var. Dışı ayrı bir sanat, içi ayrı bir sanat açıkçası. Kariye Türbesi Sokağı burası sevgili seyirciler. Zaten binayı gördünüz. Bütün

0: herkes bu binanın önünde fotoğraf çektiriyor. Tık tık yapın ya da zile basın, içeriye girin. Benim gibi yeteneğiniz olmayabilir ama böyle güzel insanlar tanıyorsunuz ve böyle güzel çalışmalarda bulunabiliyorsunuz. Benden söylemesi. Görüşmek üzere hocam.
1: Görüşürüz. Teşekkürler.

Recep'in şu an gösterdiği Kariye Camii sevgili seyirciler. 1048'den bu yana bu yapı burada. Daha önce kiliseymiş, onu söyleyebilirim size. Şu anda restorasyon çalışmaları olduğu için size burayı gösteremiyorum. O zaman atölyeden de çıktık, camiyi de söyledik neden gösteremediğimizi. Kariye Türbesi sokağından yukarıya doğru çıkalım. Renkli renkli evler var. Onları da sizlere gösterelim. Hediyelik eşyalar da satılıyor aynı zamanda. Buraya geldiğiniz zaman turistlerin bir şeyler alabilmesi için. Onların da bilgisini verelim. Sonra da yavaş yavaş zannediyorum programın sonuna geliyoruz. Şimdi renkli renkli evlerin olduğu sokağa gideceğiz birazdan. Burada çok güzel hediyelik eşya satılan bir dükkan var. Şimdi burada magnetler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kartpostallar var. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Hemen arka tarafta dergiler var. Şöyle ve burada yine turistlerin alışveriş yapabileceği şöyle cüzdanlar var, bilezikler var. Biraz önce yağmur yağdı da şöyle birazcık kapalı yere doğru almış beyefendi. Şöyle şallar var. Hemen üst tarafında da şallar var. Burada da görmüş olduğunuz gibi kolyeler var. Hediyelik eşya satan hemen şu mağazadan bu mağazaya geldik. Burada da yine birbirinden güzel ürünler var. Magnetler var, bardak altlıkları var, bardaklar var. Burası aslında küçük bir kapalı çarşı diyebiliriz bence. Sence? Kapalı çarşıya da yakın bu arada. Yine yürüme mesafesinde. Baksana. Şöyle bizim kültürümüzü yansıtan birçok ürün var. Onu söyleyebilirim. Gel bakalım içeriye girelim Recep.

Ne kadar güzel bir mağazaya girdik biz. Şimdi bu mağaza geldiğiniz zaman, rica ettiğinizde açılabilecek bir mağaza. Alışveriş yapacaksanız, eğer buradaki ürünlere bakacaksanız. Kahneye Camii'nin hemen karşısında aile çay bahçesi vardı ya, hani pembe köşk demiştim. Onun hemen yan tarafında bu iki güzel hediyelik eşya dükkanı. Şöyle bakmaktan gerçekten kendimi alamıyorum. Bakın yine dışarıda gösterdiğim gibi kupalar var. Hemen burada yine sol tarafımda kupalar var. Hepsi porselen. Şöyle kaşıklıklar da var şurada, şekerlikler falan var. Ay ne güzel aydınlatmalar var burada. El yapımı buradaki bütün ürünler, bir kere onu söyleyeyim. Kaseler var. Almak zorunda değilsiniz. Hayırlı işler, kolay gelsin, ne güzel ürünleriniz var deyip çıkabilirsiniz. Şimdi burada gerçekten anlat anlat bitmeyecek kadar güzellikte ürünler var. Dediğim gibi çok büyük bir mağaza. İçeriye girdiğiniz zaman her şeyi bulabilirsiniz. Ben susuyorum. Bu güzel mağaza konuşsun. Sonrasında sizleri renkli renkli Arnavut kaldırımlı evlerin olduğu sokaktan karşılıyorum.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara... Korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Bu otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... Beş bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Sadece durulan.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo vallahi.
14: Sen de sadece durula.
15: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
16: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
7: Sana mı sana da bir tane?
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
10: Mis gibi karamel kokuyor.
13: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
14: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
15: Yaşanacaksa yaşanacak.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saç onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacak.
18: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
19: O zaman markete gidelim.
20: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
18: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
19: Nasılsın?
21: Herhangi bir cips mi?
18: Hayır.
20: Varsa raffles, maça varız.
18: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
20: Hoş geldin. Kapıyı aç.
22: Merhaba, nasılsın?
23: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
25: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
24: Zorluklar karşısında yılmadı.
25: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
24: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te, TV4'te.
25: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılın.
3: Otel harika.
4: Evet ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Doğru balık, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 259 liraya Carrefour online market ve tüm Carrefour'larda sizi bekliyor. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Bugüne kadar tek bir sipariş yok.
7: Sana mı, sana da bir tane?
6: Bakın yine istemiyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
9: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: O hep bana bir şeyler alır.

0: suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.
2: Sevince.
3: Bakın.
4: Tam da leslik.
5: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakın. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist denemen lazım.
4: Pozisyon ekranda, can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi, isteğini yazıyor, görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. 500 gram papaz erik 79 lira 50 kuruş.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Evlenirsem üzülür müsün?
10: Evet.
11: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
10: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne halim?
9: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
11: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
9: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
12: Canım anneciğim.
13: Hıçkırık birazdan TV4'te.

Kariye Bostanı Sokağı burası. Birbirinden güzel evler var bir kere. Onu söyleyebilirim sizlere. Karşımdaki bina olsun, arkamdaki binalar olsun. Tam fotoğraf çekmek için ideal bir yer. Bir kere onu söyleyeyim size. O zaman benim burada neden fotoğraflarım olmasın Recep? Hemen pozlarımı veriyorum. Pozlarımı da verdikten sonra Kariye. Çok ama çok güzel bir yermiş. İstanbul'u bu kadar gezip, İstanbul'un tam orta yerinde, İstanbul'un hazinesini, ta Osmanlı zamanından kalma en güzel hazinesini görmemek bence bir eksiklikti benim için. Umarım ben bu eksikliği giderdim. Siz de bu programı izledikten sonra buraya gelirsiniz. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz. Onu söylemek istiyorum size. Mutlaka bu güzel renkli sokaklara gelip burada gezmenizi tavsiye ediyorum.

ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün yeni işler öğrenip her gün bir yerlerde çalışmaya tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım? Gazi Osman Paşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte okul bahçesinde basket potası kurulumu yapacağız. Öğrenciler daha güzel, daha sağlıklı, sportif aktivitelerini yapabilsinler diye öğrenciler okulda yokken tüm önlemler alındı ve birazdan biz çalışmaya başlayacağız. Hiç vakit kaybetmeden ben ekibimin yanına gidiyorum. Hadi buyurun başlayalım.

0: Efendim ekip bayağı bir kalabalık. Bugün Ali Bey beni yönlendirecek. Ali Kalaycı, belediye personeli. Merhaba efendim, hoş geldiniz ya, programımıza.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız,
1: hoş
0: nasıl gidiyor?
1: Teşekkür ederiz, iyiyiz. Koşturmaya devam aynı belediyemiz.
0: Koşturmaya, çalışmaya devam.
1: Evet.
0: Ne işlemler yapıyorsunuz?
1: Belediyemizde işte okullara böyle pota kuruyoruz. Aha. Bugün de sizi inşallah yardımcı
0: geldim
1: olarak...
0: bakalım, çalışacağım dedim ama hadi bilmiyorum nasıl olacak.
1: Artık yönlendireceğiz biz de sizi.
0: Yağmur başlamadan hemen başlayalım sevgili seyirciler. Ne evet. yapıyorum ben şu an ilk olarak?
1: Potayı indireceğiz aşağı arkadaşlarla
0: tamam.
1: birlikte.
0: Arkadaşlar yardım edecek bana değil mi? Vallahi çok güzel bir ekip var bugün.
1: Evet.
0: O zaman başlayalım hadi.
1: Başlayalım. Hadi arkadaşlar.
2: O vakit Tuğba ve ekibi işe başlıyor.
0: Ben bunu nasıl kaldırayım? Değil mi Ali abi?
1: Siz tutun sadece.
0: Ben sadece bir ucundan tutayım. Nereye alalım abi bunu?
1: Şöyle alalım. Tamam, şöyle bırakalım.
2: Tutarken de dikkat et Tuğba. Belli ki ağır malzemeler.
0: Sevgili seyirciler, hiçbir şey kolay değil. Gerçekten bayağı bir emek sarf eden işler var. Ve ben onlara dahil olmayı çok seviyorum. Konuşup burada vakit harcıyorum herhalde. Nereye kuracağız abi bunu? Buraya mı?
1: Evet.
0: Buraya kuracak.
1: Buraya ankalajını biz daha önce yapmıştık, betonlamıştık oraya.
0: Evet, öncesinde
1: şimdi
0: bir işlem yapılıyor.
1: Komple betonu, potayı oraya takacağız.
2: Eminim öğrencilerimiz okullarına gelip potayı gördüklerinde büyük sevinç yaşayacaklar Tuğba.
0: Ah, çıkmadı.
1: Tamam.
0: Ha. Ali abi bir
1: efendim.
0: Saniye ben şuradan şöyle. Bak. Bak şöyle abi. Bak abi böyle.
1: Bak ekip olduk.
0: Evet ben bir ekibim zaten. Ekip ruhum çok
1: evet.
0: Yüksek.
1: Şimdi oradan almamasının sebebi hani foto dönüyor ya sana sonra.
0: Üstümüze düşmesin
1: onun
0: diye
1: için.
0: Mi?
2: Bilmez miyiz sendeki muhteşem ekip ruhunu Tuğba?
1: Tamam çok döndü çok. İsmail abi sen çek böyle. Sana doğru.
2: Tuğba sen de yardım etsen hani daha iyi olur sanki diyeceğim ama kim oynayacak değil mi?
0: Ali abi ta uzakta. Oradan diyor ki sağ sol.
1: Geldim.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Şimdi kaynağını yapacağız.
0: Düşmesin.
1: Düşmez şimdi kaynağını yapacağız burada.
0: Evet. Ali abi bunu önce yapıldı değil mi burası?
1: Tabii ki. O betonlandı daha önce.
0: Ne kadar süre bekledi?
1: 3-4 gün bekledi. Bu betonu çekmeyince o tutmaz yani. Şimdi bunu teraziye alıyoruz böyle düz dursun diye.
0: Ha.
1: Ondan sonra terazide düz duruyor. Ondan sonra puntalıyoruz.
0: Şimdi sabitleyeceksin.
1: Tabii sabitliyoruz.
0: Sabitleyeceğiz sonra kaynak mı yapacağız Ali abi?
1: Tabii ki. Bunu şimdi puntaladıktan sonra etrafını komple kaynağına dolduruyoruz ki sağlam dursun yani. Devrilmesin çocuğun
0: üstüne. Ay Allah korusun. Evet
1: tabii
0: bunu yapmak
1: ki, yani.
0: Da gerçekten
1: tamam.
0: Çok özen ister yani. Ve başladı. En sevdiğim şey kaynak.
1: Bir de bu tarafından tutun. Tuğba.
0: Nereden?
1: Bu tarafından.
0: Böyle.
2: Gönye ya da su terazisi çok önemli. Dikkat et Tuğba. Bu arada sen de kaynak yapacak mısın Tuğba?
1: Vereyim mi?
0: Evet ben de deneyeyim abi. Yoğun istek üzerine.
1: Gözlerini de aldırma yalnız.
0: He?
1: Gözlerini de aldırma.
0: Oldu mu?
1: Oo, bayağı usta olmuşsun sen.
0: Ya. Ya. Öyle kolay mı sandın? Başka bir tarafa yapalım mı?
1: Yap.
0: Biz de bu işleri anlıyoruz yani. O kadar da boş değiliz.
1: Dur, bitti o.
0: Yeter mi Ali abi? Ha, ucu bitmiş ya. Ucunu bitirdim ya. Öyle deli gibi çalışıyorum ki. Oldu mu Ali abi?
1: Bayağı usta olmuşsunuz.
0: Ustayım tabii ben. Bundan sonra bana Tuğba Usta diyeceksiniz.
3: Sana iki çift lafım var.
0: Ben Yaşar Usta. Ben Yaşar Usta. Evet abi.
1: Tamam biraz daha işi var.
0: Şuraları mı yapacağım?
1: Evet dolduracak oraları.
2: Tuğba Usta şaşırtıyorsun beni. Çalışma gayet iyi gidiyor. Bu arada yoruldun mu diye sormak istiyorum. Yoruldun mu Tuğba?
0: Ay, bacaklarım ağrıdı.
2: Hemen pes etme Tuğba. Umutluyuz senden.
0: Pat diye düşermiş. Benim eksiklerimi usta tamamlıyor şu anda.
1: Ekmek de eksiğini almamış ya.
0: Ne oldu?
1: Biraz ağırdı. Peki eksiğin kalmamış diyorum. Bayağı
0: kalmamış değil mi? Yapmışım bir şekilde.
1: Evet.
0: Artık olduğu kadar. Ustam kaynak bitti. Herhalde bu da artık tamamlandı. Ben gideyim müsaadenizle.
1: Gitme. Nereye gidiyorsun? Daha işimiz bitmedi. Daha sonundan başladık işin.
0: Nasıl yani? Bana bunu montajlayacağız dediler.
1: Bir tane daha var. Daha onun başlangıcından onu da yapacağız. Böyle kaçma yok.
0: Şey, nasıl yani? Ben şu an böyle bir kaldım. Yani yeni baştan potayı mı yapacağım
1: evet.
0: Ben?
1: Direğe hazır orada. Direğin üstünün panyasını takacağız.
0: Yine bir şaka, yine bir şey değil mi Ali Bey?
1: Biraz uğraştıracağız sizi.
0: O zaman tamam. Ben işimin başına döneyim. Gönder abi.
1: Evet Tuba.
0: Of bayağı ağırmış.
2: Ağır. İşin ağır olması, zor olması senin için sorun mu Tuba?
0: Neden çıkmıyor bunlar ya?
2: Senin yapamayacağın iş mi var? Her işi yaparsın sen.
0: Ali abi niye çıkmıyor bunlar ya?
1: Dur hallederim.
0: Ha? Hallet ya. Desene sen o zaman niye geldin Tuğba diye.
1: Gel buradan ver ona Tuğba.
0: Ali abi bana kıyamıyorsun değil mi?
1: Yok.
0: Neden?
1: Bayanlara kıyılır mı?
0: Ah ya.
1: Bayanlar bizim tacımız.
0: Ama her usta bana öyle yapmıyor biliyor musun?
1: O kişiden kişiye fark eder.
0: Beni deli gibi çalıştırıyorlar.
4: Zaferi.
5: Şimdi ben olmasam bu burada yanacak.
6: Ya biz süpür abralarda pasif görüyorsun karma karışık oldu havlam.
7: Öğreneceksin.
6: Yorgun iyice bizi bari bir kahveye düzgün yap ya. Bıktırdın bizi ya.
8: Sen biraz da ciddiyet gerekiyor.
9: Biz seni işe alsak biz batarız.
0: Bir yudum su falan diye gideceğim artık.
1: Evet Tuğba. Şimdi sabunlarını takıyoruz.
0: Tamam abi. Benim yapmam gereken şeyi Ali Usta yapıyor şu an. Neyse çaktırmayın. Evet.
1: Evet. Şuradan başlayalım.
2: Olsun Tuğba, sen de yapabildiğin kadarını yap. Unutma, bu ekibin önemli bir parçasısın. Ali abinin senden beklentileri büyük.
0: Elim alışmış artık. İster istemez yapıyorum yani.
1: Evet.
0: Değil mi usta?
1: Alışmışsın.
0: Çok yerde ya. Çalıştım ya.
1: Çok yormuşlar hocam.
0: Vallahi perişan ettiler beni.
1: Öğrenmişsin ama bayağı mesleği.
0: Ben seviyorum böyle şeyleri. Evde de benim takım çantam var. Bir şey olduğu zaman hemen hallediyorum ben evde.
2: Abartma Tuğba, o kadar da değil.
1: Bundan sıkarsanız daha kolay sıkarsın.
0: Öyle mi?
1: Tabii.
0: Madem öyle neden ben bununla uğraştırıyorsun?
1: Şimdi bunu ayarlayanı ya, ben bunu uğraştırdım seni.
0: Neden bana bunu yapıyorsun usta?
1: İşte bak yine ben seni düşündüm ya.
0: Ne güzelmiş bu ya.
2: Tuğba, Ali abimiz senin yorulmana kıyamadı.
1: Evet, tamam. Panyamızın işi bitti.
0: Ay, hiç bu kadar sağlam olmamıştı. Çemberimde gül o ya. Gülmedim. Kolumda çember gidiyorum. Ustam beni bekliyor. Zaten soğukta üşüdüler benim yüzümden.
1: Evet,
0: geldim ustam.
1: Getirdin mi çemberi?
0: Evet.
1: Şimdi takalım yerine.
2: Potamız yavaş yavaş oluşmaya başladı.
1: Somunu ters takıyorsunuz. Böyle takacaksınız.
0: Nasıl?
1: Öbür türlü.
0: Şöyle.
1: Evet.
0: Ha, ben şu iç tarafa gelecek zannettim.
2: Bir de biraz önce abartarak anlatıyordun. Bu işlerden çok iyi anlıyorum. Takım çantam var diyordun Tuğba.
0: Ha, oraya girecek mi o?
1: Oraya girecek de bu buraya girmedi. Öbürkü anahtarla deneyelim.
0: Şu öbürü iyiydi ya.
1: O oraya girmedi. Girseydi.
0: Öbürü rahattı.
2: Ali abi mutlaka Tuğba bir şeyi eksik yaptığı için olmuyordur. Benden söylemesi.
0: Yoruldum.
2: Hemen yorulma Tuğba. Daha yapmamız gereken işler var. Bitmedi işimiz.
0: Ay. Korktum. Evet, yine kaynak yapacağız. Yine bildik görüntüler.
1: Şimdi evet, teraziyi alıyoruz. Sen gayet güzel.
0: Ölç bunu.
1: Tamam o. Şuradan bir funt alayım ben bunu.
0: Evet, sen biraz başlangıcını yap.
2: Aslında bu ikinci foto olduğu için hepsini senin yapman lazımdı Tuğba. Ali abinin değil.
0: Tamam mı usta?
1: Tamam. Kaynatacaksın mı?
0: Yapacağım.
1: Buyurun. En sonunda kaynakçı olarak alacağız sizi inşallah.
0: Kaynağa başlayacağım artık.
2: Tuğba'nın kaynatmaktan anladığı tek şey sürekli sohbet etmektir Ali abi.
0: Oluyor değil mi usta?
1: Oluyor. Siz yaparsınız da olmaz mı?
0: Bir dakika şöyle.
1: İstersen dizinin altına bunu al.
0: Ha, onun için değil mi bu?
1: Tabii ki. Elektrot da bittiyse takalım yine.
0: Aa, bitti.
1: Sürekli kaynak yapmaz yani. Arada bir ucu da bitiyor.
2: Yani Tuğba, elektrotu da değiştirmen lazım bittikçe.
1: Nasıl ustam, oldu mu?
0: Oldu herhalde. Ustam.
2: Tuğba ustanın eli değerde olmaz mı Ali abi? Olur elbette.
0: Çalışmıyor bu.
2: Yalnız Tuğba, kaynak yaparken ateşe bakmamaya gayret et. Gözlerin kızarabilir.
1: Tamam, son tutuşlarını yaparım ben.
0: Tamam.
1: Elinize sağlık.
0: Afiyet olsun. Ustam ben kaçıyorum. Ya,
1: sonunu tamamlayın, bitiyor.
0: Ben kaçıyorum.
1: Kaçmayın, nereye gidiyorsun? Daha basket oynayacağız.
0: Efendim, ben bugün Gazi Osman Paşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte Dumlupınar Ortaokulu'nun bahçesine iki tane basket potası yerleştirdik. İnanılmaz keyifliydi. Çok teşekkür ediyorum hepinize, evet, tüm ekime.
1: Teşekkür ederim.
0: Ustam inşallah sizi üzmeden çalışmışımdır sizlerle birlikte. Tabii bir şekilde
1: güzel,
0: yaptık.
1: Gayet güzel oldu.
0: Elinizle
1: yaptın, çok güzel. İnşallah bir daha olur. İnşallah. Yardım edersiniz bir daha.
0: Vallahi gelirim. Arayın beni, hemen geliriz biz.
1: Tuğba bize bugün çalışmamızda yardımcı oldu. Gayet de güzel geçti çalışmamız. Vallahi her konuda yardımcı oldu. Kaynak bile yaptı. Aynı usta gibi. Samunlarını sıktı.
0: Efendim, bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşça kalın demeden önce biz bu fotoları nasıl test edeceğiz? Topum nerede benim? Efendim, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

Babam basketbol takımını yönetici ama ben hiçbir şey yapamıyorum. Ailenin yüz karası.

0: çocukluğumuz, ömrümüzün en güzel çağı. Nasıl da bir su gibi akar gider anlayamayız. Ve sonra yıllar yılı özlemini çekeriz o günlerin. Benim çocukluğum da pırıl pırıldı. Bu saltanatın bir ömür boyu sürüp gideceğini sanıyordum. Bir gün, güneşli, ümit dolu bir bahar sabahı yüreğime ilk acı darbe indi. Elveda çocukluğum, elveda.
1: Annen seni görmek istiyor yavrum.

0: Anneciğim, canım anneciğim benim. Yavrum. Yavrum benim. Anneciğim.
1: Annem öleli tam 3 ay oluyor. Özlüyorum seni anne, özlüyorum. Beraber geçirdiğimiz o mesut günler çok gerilerde kaldı artık. Hıçkırık, hıçkırık. Gözyaşlar içinde yalnız ve bedbaht geçecek hayatımın tek kelimelik ifadesi bu. Babam da her gün bir parça daha benden uzaklaşıyor. Bir gün yepyeni bir felaketin habercisi birdenbire kapımı çaldı.
2: Söyleyeceklerim seni üzecek biliyorum ama... biraz düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Görüyorsun, annen öleli evimizin tadı tuzu kaçtı. Senin şefkate, bakıma ihtiyacın var, benim de. Düşündüm, taşındım, onun için evlenmeye karar verdim.
1: Babam nihayet evlenmişti. Üvey annemle ilk karşılaştığımız an, benden hoşlanmadığını bakışlarından anlamıştım. Bu hissimde yanılmadığımı da kısa bir müddet sonra anladım.
3: Kenan bakımsız, asi, oldukça da sevimsiz. Adam etmek için bir hayli uğraşmak lazım. Gözlerindeki ifadeye bakılırsa bana karşı pek iyi niyetli değil. Kötü kalpli bir üvey anne olmak niyetinde değilim. Beni yanlış anlama sevgilim. Her şeyi açık açık konuşarak ilerideki anlaşmazlıklara meydan vermek istemiyorum.
2: Anlıyorum yavrum.
3: Evde tıpkı çocuk gibi fazla ihmal edilmiş. Sonra bana kalırsa Kenan'ın odası ona göre çok büyük. Eşyalarını tavan arasındaki odaya nakletmek istiyorum. Ne dersin?
2: Bilmem. Doğru olur mu?
3: Neden olmasın? Onun için orası daha rahat değil mi?
2: Peki. Sen bilirsin yavrum.

0: bana üvey annem tarafından verilmiş bir ceza mı yoksa mükafat mıydı anlayamadım. Tavan arasında sıkılıyordum, korkuyordum. Üvey annem hiç sevmemişti beni. Fakat beni daha çok üzen babamın hareketiydi. Ne yaparsa yapsın sesini çıkarmıyordu. Neden? Neden? Bu nedenin cevabını ise çok kısa bir zaman sonra öğrendim. Bir gece üvey annem tersiyle prova yaparken babam kütüphanesini düzeltiyordu. Eline aldığı bir kitabı hırsla yere atınca kitabın arasından bir zarf düşmüştü. Zarfın içinden çıkan resim annemin resmiydi. Kucağındaki ufak çocuk da bendim. Fakat yanımızda duran Bahriye subayı kimdi? Yoksa...
1: Baba!
2: Ne istiyorsun?
1: Baba, kim bu adam? Annemin yanında duran bu subay kim? Kim bu subay baba?
3: Her şeyi karıştırıyorsun Yezid. Ver onu bana. Defol git başımdan. Defol diyorum sana Hansur yumurcak.
1: Bu Yezid için kendini niçin üzüyorsun sevgilim?

0: O gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar o adamın kim olabileceğini düşündüm. Ertesi akşam kararımı vermiştim. Ne olursa olsun o resmi alacak ve hakikati öğrenecektim.
1: Küçük Kenan'ımız 3 aylık. Kocamın ölümünden evvel en mesut anımız.
0: Her şey anlıyor.

0: olmuştum. Benim asıl babam resimdeki subaydı. Üvey annemin beni hırpalamasına Safi Bey'in niçin göz yumduğunu şimdi daha iyi anlıyordum.
1: Ne arıyorsun burada Kenan, cevap ver. Gece yarısı burada işin ne?
2: Hiç, hiç.
1: Hiç ne demek? Ne saklıyorsun arkanda? Ver bakayım onu bana. Ver diyorum.
2: Hayır, vermem. Veremem. Onlar benim öz annemle öz babamın resimleri. Ölürüm de vermem size.
1: Vay küstah vay, vay ahlaksız vay! Seni büyütüp bu yaşa getirdim, bir de bana karşı geliyorsun ha?
2: Benim onlar. Onlar benim.
1: Bir de nankörlük ediyorsun ha! Yezid, seni gidi ahlaksız seni, nankör! Defol, çık dışarı, çık! Hadi, çık bakayım, çık! Hadi, defol! Gözüm görmesin seni! Defol önümden diyorum sana! Defol!

0: Evladım, yavrum, küçük. Kenan, ne arıyorsun burada? Ne oldu sana?
1: Tanıyor musun?
0: Evet müfettiş bey, talebemdir. Bugün size bahsettiğim çocuk.
1: Gecenin bu saatinde, bu havada niçin buradasın? Ne geldi başına?
2: Öğretmenim beni evden istemiyorlar. Kovdular beni öğretmenim!
0: Zavallı yavrum! Eve götürelim Asim bey.
1: Tabii tabii.
0: Babası Ziya bey subaydı. Bir av kazasında öldü. Kenan o zaman 4 aylıktı. Kadının kimsesi yoktu. Safi bey talip olunca evlenmek mecburiyetinde kaldı. Mükemmel bir kadındı. Çocuğuna da çok düşkündü. Ne yazık ki 5 ay evvel o da öldü. Safi bey esasında pek fena insan sayılmaz. Öyle zannediyorum ki yeni evlendiği kadın onun iyice avucunun içine almış. Bütün mesele bu.
1: Delikanlı! Bu hayattan, bu üzüntülerden kurtulmak ve benim oğlum olmak ister misin Kenan? Cevap ver yavrum, istemez misin?
0: Belki de üvey babandan çekindiğin için cevap vermiyorsun Kenan. Ama çekinmene lüzum yok, arada ben varım. Bundan sonra seni hırpalamalarına meydan vermeyeceğim. İstanbul'a gitmek, Azmi Bey'in oğlu olmak istemez misin?
2: İsterim, isterim efendim.
1: Babası olacak adamla konuşmam lazım. Maalesef bugün hareket etmek mecburiyetindeyim. Onun için derhal karar vermeniz lazım.
3: Esasen karar vermek için daha fazla düşünmeye lüzum yok. Bu mesele üzerinde bir hayli düşündük. Değil mi sevgilim?
4: Evet.
3: Şu halde vaktimiz az. Ben hemen çocuğun öteberisini hazırlayayım.
1: Lütfen.
5: İnsan yeni bir hayata başlarken bütün pürüzleri temizlemeli. Teklifinizi kabul ediyorum beyim. Çocuğu götürebilirsiniz.
1: Belki Kenan'a bazı tavsiyelerde bulunmak istersiniz. Ben onu bahçede bekleyeyim. Müsaadenizle.
5: Söyle bakalım Kenan. Bizleri ve Ayvalık'ı bırakmaktan memnun musun?

0: Neyse, zaten bundan sonra bir arada yaşamamız çok güç olacaktı. Bizi terk etmeyi sen de istiyorsun, değil mi?
1: İstemiyordum, istemezdim ama...
0: Fakat şimdi istiyorsun.
1: Siz de istiyorsunuz.
0: Öyle.
1: Orası, İstanbul çok uzak değil mi baba?
0: Evet, çok uzak. Fakat zararı yok. Çünkü bir daha buralara, bizlere dönecek değiliz.
1: Sizin için sormadım, annem için. Annemin mezarını ziyaret edebilmek için sordum bunu. Allah'a ısmarladık.
0: Bir dakika Kenan. Haklısın. Bu resim senin Kenan.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Çocukluğumun tatlı hatıralarıyla dolu olan Ayvalık'tan ayrılmak kolay değildi benim için. Hele annemi bir daha ziyaret edememek hepsinden daha acıydı. Ama kader böyle istiyordu, elden ne gelir? Allah'a ısmarladık anneciğim.

0: baba yavrum. Şimdi gemiye binince göreceksin, seni iyi insanların yaşadığı güzel bir yere götüreceğim. Çok mesut olacaksın orada. Şimdiye kadar bir kızım vardı, artık bir de oğlum oldu. Çok memnunum bundan.
1: Ben de.
0: Nalan'ı görünce seveceksin, melek gibidir. Onunla beraber oynar, beraber okula gidersiniz. Her zaman bir kardeşi olsun isterdi. O da senin gibi çok küçükken annesiz kaldı. Şu anda kim bilir yolumu dört gözle nasıl bekliyordur yavrucak.

0: istedim. Ben de çok özledim Nala.
1: Canım babacığım. Sabahtan beri pencereden ayrılmadım. Gözlerim hep yoldaydı baba. Aa, bu da kim? Nereden buldun bunu baba?
0: Kardeşin Nala. Bundan sonra daima bizden beraber olacak. Her zaman bir kardeşin olsun istemez miydin? İşte sana kardeş. Ona iyi bak, sev onu. Çünkü hayatta bizden başka kimsesi yok.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Her zaman bir kardeşim olsun isterdim ama... Allah'ın bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir kardeş göndereceğini ummamıştım. Seni çok seveceğim, çok seveceğim. Kimsesizliğini unutacaksın yanımda.
2: Ben sizi sevdim bile.
1: Çok memnun oldum. Duyuyor musun baba? Beni sevmiş bile. Hadi gel seni Kusi babanın yanına götüreyim. Yorgun değilsen tabii.
2: Değilim Nala.
1: Bak hele, ismimi de biliyor. Hadi koş.
3: Hoş geldin Nala.
1: Hoş bulduk Kusi dede. Size kardeşimi getirdim. İsmi Kenan.
3: Hoş geldin yavrum.
2: Hoş bulduk dede.
3: Çoktan beri görünmedin. Özledim seni Nala.
1: Ben de sizi. Hele neyinizi ne kadar özledim bilemezsiniz. Biraz çalar mısınız Kusi dede? Kenan'a çok methettim de.
3: Sen istedikten sonra çalmaz olur muyum hiç?

0: Ne güzel çalıyor. Kaval mı bu?
1: Ney?
0: Ney?
1: Ney? Sen de bir şey çalmasını öğrenmek ister misin Kenan?
0: Tabii. Eskiden beri hep bir kemanım olmasını isterdim.
1: Bende var. Sana veririm onu.
0: Çok, çok teşekkür ederim Nalan.
1: Teşekkür etmene lüzum yok. Çünkü o evde olan her şeyde benim olduğu kadar senin de hakkın var. Bunu asla unutmamalısın Kenan.
2: Çok hızlı sallıyorsun Nalan, yapma! Yavaş düşebilirim. Düşebilirim Nalan. Tabii korkuyorum, öyle hızlı sallıyorsun ki.
3: Korkak!
2: Yapma Nalan, yapma diyorum sana. Sallama artık Nalan, yeter! Yeter Nalan! Kenan, ne olur sallama, dur korkuyorum.
4: Sen beni küçükken sallar mıydın? Şimdi sıra bende.
2: Kenan, sana söylüyorum, korkuyorum. Sallama ne olur.
4: Bir şey olmasın, korkma!
2: Pekala, ben de o adama evet cevabı göndermezsem bana da Nalan demezsiniz.
4: Anlamadım.
2: Görürsün sen bakalım, görürsün işte.
4: Anlamadım. Hangi adama?
2: Hangi adama olacak? Şu benimle evlenmek isteyen mühendise. Hatırlamadın mı?
4: Sakın, sakın böyle bir şey yapma.
2: Ne? Senden mi emir alacağım küçük bey?
4: Nalan.
2: Bye bye.
4: Nalan.

0: sakın evleneyim demedi hala.
1: Neden?
0: Şey...
1: Evlenirsem üzülür müsün?
0: Evet.
1: Ama nasıl olsa günün birinde evlenecek değil miyim? Ayrılık er geç mukadder değil mi Kenan?
0: Biliyorum. Bunun önüne geçmeye imkan yok. Evleneceksin ve bizi terk edeceksin. O zaman... O zaman kendimi annemin öldüğü gün kadar yalnız hissedeceğim. Onun için de bu işin artık çok geç olmasını istiyorum.
1: Beni çok mu seviyorsun Kenan?
0: Her şeyden çok.
1: Ben de seni çok seviyorum. Bana hayatımın en güzel hislerinden birini tattırdın sen. Kardeş sevgisini senin sayende öğrendim. Bunun için minnettarım sana Kenan.
0: Kardeş sevgisini mi?
1: Ha, evet.
0: Benden hala. Beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim sana.
1: O adamla evlenmek niyetinde değilim. Şaka söyledim sana. Günün birinde evlenmeye karar verirsem... ...bu kararı ilk öğrenecek insan sen olacaksın. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi artık eve dönelim. Hava serinledi. Bak üşümeye başladım. Sonra biliyorsun terliyim de.
0: Dönelim. Nalan'ın henüz evlenmek niyetinde olmaması beni biraz sevindirmişti. Fakat bana hala bir kardeş gözüyle bakması o kadar da üzmüştü. Ne olurdu? Ne olurdu beni biraz anlasaydı? Ona olan aşkını hissedebilseydi. Günler geçti. Uzun günler. Okullar açıldı. Bütün gücümle derslerime sarıldım. Babam askerdi. Ben de asker olacaktım. Nalan nedense deniz subayı olmam için ısrar etti. O bembeyaz üniformanın içinde okulu bitirdiğim

0: içimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu his beni devamlı bir şekilde köşke çağırıyordu. Aklım hep Nalan'daydı. Cumartesi günü okuldan çıkar çıkmaz eve koştum. Hislerimin beni yanıltmadığını Doktor İlhan Bey'le karşılaştığım zaman anladım.
1: Merhaba Kenan.
0: Merhaba. Nalan mı hasta doktor?
1: Evet, başka kim olabilir? Kendisine dikkat etmesi lazım geldiğini ısrarla tembih ettiğim halde dinlemiyor. Dün terli terli iki tabak dondurma yemiş.
0: Doktor, Nalan'ın nesi var? Niçin böyle sık sık en ufak bir sebeple hastalanıyor? Bana açıkça söyleyebilir misiniz?
1: Çok mu merak ediyorsun?
0: Şey, öğrenmek istiyorum, hakkım değil mi?
1: Tabii hakkın, kardeşin değil mi? Bazı bünyeler vardır ki devamlı dikkat ve itina ister. Marazi diyemeyeceğim, belki de fazla hassasiyet. Bütün mesele bu. Henüz biraz evvel daldı, uyandırmasanız iyi olur. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle doktor.

0: نعالها.
1: كنان
0: هات نعالها بينهم.
1: ني ني

0: O gün ve ertesi gün bir saniye bile ayrılmadım yanından. Acaba Nalan ölecek miydi? Ertesi günü doktor bir zatülcem geçirmekte olduğunu söyledi. İyileşmesi için gece gündüz dua ediyordum. Nalan ölmedi. Bir ay sonra ayağa kalkabildi. Onun iyileşmesi için sanki tabiat bile canlanmıştı. Doktor her gün geliyor, ilaçlara bizzat dikkat ediyor, güneş banyolarında çok defa yanında oluyordu. Doktor İlhan Bey, Nalan'a bir hastadan daha fazla itina ediyor ve alaka gösteriyordu. Bu alaka beni yavaş yavaş korkutmaya başlamıştı. Nihayet korkumda yanılmadığımı anladım.
1: Biliyorsunuz, henüz tamamıyla iyileşmiş değilim. Bu teklif biraz manasız, hem de zamansız değil mi doktor?
2: Seni ben tedavi edeceğim Nalan. Senin sıhhatin, hayatın için bütün varlığımı, benliğimi ortaya koyacağım. Fakat şimdiki vaziyette bu kabil değil. İstiyorum ki seni tamamıyla kendimin bileyim. Her an yanında, dizlerinin dibinde olayım.
1: Aman doktor, bir işiden olsa hayatımın tehlikede olduğunu zannedecek.
2: Nalan, birbirimizi aldatmayalım. Senin daima sevgi ve ihtimamla bakılman lazım.
1: Bu bir fedakarlık.

0: ihtiyarlık mı yoksa izdivaç teklifi mi? Anlayamadım.
1: Seni seviyorum Nala. Seviyorum. Bunu sen de biliyorsun.
0: Tek taraflı bir aşk size izdivaç için kâfi mi?
1: Seven bir erkek sevilip sevilmediğini kolayca anlar.
0: Aldanıyorsunuz.
1: Hayır Nala. Söyle. Beni seviyorsun değil mi? Söyle Nala. Beni sevdiğini söyle. Seviyorsun değil mi?
0: Hayır.
1: İnanmıyorum. Gözlerin yalanını meydana vuruyor. Beni seviyorsun.
0: Rica ederim, rica ederim.
1: Beni üzmek istemiyorsan en kısa zamanda cevap vermelisin. Evet diyeceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Unutma. Allah'a ısmarladık. İyi günler Nalan.

0: Kenan, gelsene. Ne duruyorsun orada? Gelsene. Bu ne ciddiyet küçük bey? Hasta mısın yoksa?
1: Bilakis çok iyiyim. Sınıfımı da geçtim. Sana bu müjdeyi vermek için sevinçle koştum buraya.
0: Ah, Kenan! Çok sevindim. Tebrik ederim, gel öpeyim seni.
1: Teşekkür ederim, öpmene lüzum yok. Tebriğin kâfi.
0: Aa, ne oluyorsun Kenan? Bu şekilde hareket etmene sebep ne?
1: Ne istiyor bu doktor senden?
0: Hiç.
1: Nasıl hiç? Elini öpüyordu, gördüm.
0: Elimi öpmesine neden bu kadar sıkıldın? Yoksa... Yoksa bana sevdalandın mı? Sakın! Sakın böyle bir şey olmasın Kenan! Söyle! Böyle bir şey yok değil mi?
1: Hayır!
0: Öyleyse neden böyle huzursuzluk yapıyorsun?
1: Ne yapayım elimde değil! Daha evvel de söyledim sana, evlenip bizi terk etmenden korkuyorum!
0: Boşuna üzülüyorsun, evlensen bile sık sık gelip sizleri ziyaret ederim! Sen de istediğin an gelip beni görürsün! Kardeşim değil misin Kenan?
1: Evet Nalan, kardeşinim! Affet beni!
0: Hadi gel yaramaz çocuk, eve kadar gitmeme yardım et bari! Hadi!
1: Artık hiç şüphem kalmadı! Nalan'ı kaybedeceğime emindim! Gözlerimin önünde o bir başkasına ait olmaya mahkumdu! Nihayet korktuğum başıma geldi. Kısa bir müddet sonra İlhami'nin annesiyle babası Nalan'ı resmen istemeye gelmişlerdi.
0: Gel! Gel bak ne diyeceğim! Sana söz vermiştim Kenan. Bir gün evlenmeye karar verirsem bu kararı ilk öğrenen sen olacaksın demiştim. Karar verdim. Doktor İlhami Bey'le evleniyorum. Ne? Sevinmedin mi?
2: Hayrola, siz nereye böyle?
3: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
2: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
3: Peki.
4: Lale!
5: Sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
4: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
3: Teşekkür ederim.
6: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
4: Oku bakalım şunu.
3: Okunmaz o amca!
5: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin.
4: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
7: Bir Dağ Masalı bugün 18'de TV4'te.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
10: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Tam da leyslik. Sevince.
13: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Doğru balık, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Türk somonunun kilosu 259 liraya Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda sizi bekliyor. Doğrusu Carrefour'da, doğruca Carrefour'ya.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: O, çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
4: İnsan kaynakları profesyonel olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
3: Zorluklar karşısında yılmadı.
4: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
3: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle Benim Hikayem, Cumartesi 13'te, TV4'te.
4: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü, bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben.
10: Günlük hesapla. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
11: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Otel harika.
13: Evet ve geceliği sadece 13.500.
14: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
12: Trivago'ya bakmalısın.
15: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
16: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
17: Yaşanacaksa, yaşanacak.
18: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
17: Yaşanacaksa, yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.000...

serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
6: O zaman markete gidelim.
7: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
5: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
6: Nasılsın?
8: Herhangi bir cips mi?
5: Hayır.
7: Varsa raffles, maça varız.
5: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
7: Hoş geldin. Kapıyı aç.
9: Merhaba, nasılsın?

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Haydi gel! Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. Otel harika.
2: Evet ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Olmaz görüşeceğiz canım.
6: Bir biskrem versem.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Sen ne geldi? Çantam hazır mı?
4: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
5: Otel harika.
6: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
7: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
5: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Allah mesul etsin efendim. Allah mesul etsin.
1: Teşekkür ederim. Hayatımın en sevinçli günü. Efendim.
2: Kenan nerede? Ortalarda gözüktüğü yok.
0: Ben de ona bakıyorum. Herhalde gene çocukluğu tutup bir kenara çekilmiştir.

0: Neredesin Kenan? Merak ettim. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır. Hiçbir şeyim yok.
0: Beni tebrik etmeyecek misin?
1: Evet Nalan, tebrik ederim. Hayatının sonuna kadar mesut olmanı dilerim.
2: Oo, bizim küçük bey nihayet meydana çıkmışlar. Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
1: Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim. Ne? Üzgün görünüyorsun.
1: Evet.
2: Ablam evlenirken aynı huzursuzluğu ve kıskançlığı ben de duymuştum.
1: Kıskanmamak imkansız. O, bu evin neşesi, daha doğrusu ruhuydu.
0: Değişen bir şey yok. İlhami o kadar iyi bir insan ki, bizleri birbirimizden ayırmak gibi bir kaprise kalkışmayacağından eminim. Gene hep beraber olacağız, değil mi?
1: İnşallah.
2: Niye dans etmiyorsunuz? Herhalde kız kardeşinin düğününde onunla bir dans etmek istersin.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
2: Hadi bakalım, hadi. Hadi.
3: Damat bey, gel bakalım, misafirler seni istiyorlar, hadi!
0: Aşk olsun Kenan, en mutlu gecemde suratını bir karış asmak doğru mu?
1: Senin en mutlu gecen olabilir. Ama benim...
0: Kenan!
1: Hayatımda bundan daha acı bir gecenin geçeceğini sanmıyorum.
0: Çocukluğu bırak Kenan.
1: Doğru. Senin nazarında daima bir çocuk olarak kaldım. Artık bu çocuğun şımarıklıklarına tahammül etmek zorunda değilsin herhalde. Seni daha fazla rahatsız etmek istemem. Müsaadenizle.

0: Nalan'ın bu evden gittiğine hala inanamıyordum. Ama odasındaki boşluk ve sessizliği görünce onu gerçekten kaybettiğimi anladım. Nalansız her yer o kadar boş ve manasızdı ki. Bu yokluğu hiçbir şeyi dolduramazdı. Çılgına dönmüştüm. Günlerce onu görmemek için kendimle mücadele ettim. Fakat sonunda mağlup olarak onu görmek için çılgın gibi evine koştum.
1: Kenan! Kenan! Nereden çıktın böyle? Hangi rüzgar attı seni? Nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi gel içeri girelim. Ne duruyorsun? Hadi gel. Herhalde bir içki alırsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok özledim sizleri. Dün akşam gelecektim, birden rahatsızlandım.
0: Ne oldu? Gene ne mi var?
1: Hiç, utanıyorum. Al!
0: Allah aşkına söyle, merakta bırakma beni!
1: Rica ederim, ısrar etme, sonra söylerim.
0: Peki. Öyleyse cevap ver bana. Mesut musun?
1: Çok.
0: Eskiden mesut değil miydin?
1: Tabii, ama bugün daha fazla.
0: Belli. Bizleri unutmandan, sık sık aramamandan belli.
1: Haksızlık etme!
0: Haksızlık eden ben değilim. Sensin.
1: Yoksa beni kıskanıyor musun? Doğru söyle.
0: Asla.
1: Öyleyse bu halin ne?
0: Ne var halimde?
1: Bilmiyorum.
0: Benimle alay mı ediyorsun?
1: Ne kadar hırçın olmuşsun.
0: Hırçınlaşmama sen sebebiyet veriyorsun.
1: Vah zavallı yavrum vah! Sen hala kocaman bir bebeksin.
0: Öyle mi?
1: Kenan! Kenan nereye gidiyorsun? Çıldırdın mı?
0: Evet, çıldırdım.
1: Bırak çocukluğu, bir yere gidemezsin.
0: Boşuna ısrar ediyorsun, gideceğim.
1: Gitmeyeceksin.
0: Gideceğim ve bir daha da geri dönmeyeceğim.
1: Pekala. Git ama. Bundan sonra da beni ölmüş bil.
2: Hoş geldin Kenan.
0: Hoş bulduk.
2: Hayrola? Aranızdan kara kedi mi geçti yoksa?
1: Yemeğe kalması için ısrar ettim, ama işi varmış. Bütün mesele bu.
2: Ne o? Yoksa benden mi kaçıyorsun?
0: Ne münasebet?
2: Öyleyse işmiş, dinlemem. Beraber yemek yiyeceğiz. Hem sana verilecek güzel bir müjdemiz var.
1: İlhami!
2: Niçin utanıyorsun sevgilim? Gayet tabii bu. Yakında bir çocuğumuz olacak Kenan.

0: Ben sabırsız adamım. Kusura bakma. Erkek olursa ismini Peyami koyacağım. Kız olursa karışmam. Onu da siz bulun.
1: Ne? Çocuğumu kucağına almak istemez misin Kenan?
2: Tabii. Gel bakayım canım. Haniymiş dayısı? Ha? Tonto? Burnunu yiyeyim senin. Yo yo. Yo, ağlamak yok ama insan dayısını kucağında ağlar.
1: Senden bir ricam var Kenan.
2: Rica ederim, söyle.
1: Kızıma güzel bir isim bulmanı istiyorum.
2: İsmi Handan olsun. Belli olmaz. Belki günün birinde Nalan'ın ağlattığını Handan güldürür.
1: Olabilir. Kızımı büyüdüğü zaman sana veririm.

O gün Nalan'la aramızdaki uçurumun ne kadar derinleştiğini anladım. İçimde gizli gizli yaşayan ümitlerin hepsi ölmüştü artık. Evliydi, mesuttu ve bir çocuğu vardı. Bu aşkı bir kara sevda gibi ölünceye kadar çekmeye, herkesten gizlemeye mecburdum. Nalansız hayat ölümden beterdi, ölümden beter. Bütün gücümü derslere verdim. Gece gündüz durmadan çalışıyordum. Çok defa hafta tatillerinde bile okulda kalıyor, ıssız bahçede düşüncelerimle baş başa dolaşıyordum. Böylece günler geçti. Bu acıyla dolu günler geçtikçe benim için kıvanç dolu mezuniyet günlerim de yaklaşıyordu. Bu yıl mezun olacaktım. Nalan çok zayıf düşmüştü.

bir türlü eski haline gelemedi. Sık sık hastalanıyordu. Ancak hasta olduğunu duyduğum zamanlar ziyaretine gidiyordum. Handan kocaman bir kız olmuştu. Nalan'ın kocası ve çocuğu ile kurduğu yeni ve mesut dünyasına bir gölge düşürmek istemiyordum.

0: Teşekkür ederim Kutsi Baba.
1: Estağfurullah yavrum. Ne istersen emret çalarım. Sana aylarca hasret kaldım.
0: Ben de size.
1: Kenan her köşke gelişte bana da uğrar. Hep seni anlatırız, seni söyleriz.
0: Beni mi?
2: Tabii seni.
0: Kenan!
2: Senden başka kimimiz var ki? Hoş geldin Nalan.
0: Hoş bulduk.
2: Benim için büyük bir sürpriz oldu bu.
0: Asıl benim sana bir sürprizim var.
2: Hayrola?
0: Allah'a ısmarladık Kutsi Baba, kusura bakma.
2: Sen halden anlarsın.
1: Anlarım evlatlarım, anlarım.
2: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle, güle güle.
0: Hep burada kalacağım artık.
2: Anlamadım.
0: Yoo, düşündüğün gibi değil. İlhami ihtisasını yapmak için Amerika'ya gitti. Ben de aylarca tek başıma oturmaktansa sizlerle kalmaya karar verdim. Ne o, sevinmedin mi?
2: Sevinmez olur muyum? Çok, çok sevindim Nalan.
0: Sevineceğini tahmin etmiştim. Ha, yarın akşam okula dönecek misin?
2: Hayır.
0: Memnun oldum. Bir arkadaşımın nişanına davetliyim de kavalyem olmanı rica edecektim.

0: Yoruldun. İstersen oturalım.
1: Yo, dans etmek istiyorum.
0: Bütün gece dans ettin, yorulacaksın.
1: Ne olur bana her an hastalığımı hatırlatma. Ben de gencim. Eğlenmek istiyorum, hakkım değil mi?
0: Hakkın ama Nalan...
1: Ne olur,

0: Gene istediğin oldu.
1: Benim istediğim sana bir şey olmaması.

Nalan, Nalan. Nalan, Nalan.

Hemen bir doktor çağıralım. Nalan. Nalan. Nalan biraz su vereyim mi sana? Nalan ilacın var mı?

0: kadar bir an bile yanından ayrılmıyordum. Okulduysa bütün düşüncem oydu. Nalan. Bahar bütün güzelliğiyle etrafı sarmıştı. Bahar'ın gelmesiyle Nalan da hayat bulmuş, biraz iyileşmişti. Bir pazar sabahı bahçede oturmuş, ona kitap okuyordum. Bugünü hiç unutamam. Çünkü Nalan'a karşı ilk hatamı işliyordum. Ve bu an ömrümün en acı hatırası olarak kalbimde yaşadı.
1: Yeter Kenan. Sana bütün tatilini zehir edecek değilim. Bu güzel gününü niçin hasta bir kadının yanında oturarak zehir ediyorsun? Çık, biraz akranların gibi sen de gez, eğlen.
0: Ben sana bir şikayette bulundum mu? Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka Nalan.
1: Beni sıkmadığını pekala biliyorsun. Senin için söylüyorum.
0: Yanılıyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Hiçbir yer bana senin yanında olmak kadar saadet veremez.
1: İnanayım mı?
0: İnan, inan Nalan.
1: Bu sevda hala geçmedi mi Kenan?
0: Hayır.
1: Peki, daha ne kadar sürecek?
0: Ölünceye kadar.

0: Bitsin. Bitsin artık Kenan. Ben öyle istiyorum. Benim yüzümden ıstırap çekmene tahammül edemiyorum. Bitsin artık bu sevda Kenan. Bitsin.
1: Nalan. Yalvarırım ağlama. Üzülme. Benim ıstırabım, aşkım, saadetim. Bu ıstıraptan şikayetçi değilim. Ama benim yüzümden ağladığını görmektense ölmeyi tercih ederim. Sen ne istersen yapmaya hazırım. Hazırım.
0: Beni unutmanı istiyorum. Her genç gibi yaşamanı. Yeni ve güzel bir aşkın peşinde koşmanı istiyorum. Bu ümitsiz aşkı kalbinden silip atmanı istiyorum. Beni iyi dinle. Seni küçük yaştan beri kardeş sevgisinden üstün bir muhabbetle severim. Seni acıyla dolu olarak gördükçe nasıl azapla ezildiğimi bilemezsin. Ben hastayım. Öleceğim.
1: Nalan.
0: Bunu çok iyi biliyorum.
1: Sus, sus Nalan, yalvarırım sus.
0: Beni unut. Yalvarırım beni unut.
1: Nalan!
0: Bak Kenan!

0: Kenan, Kenan, çılgınlık bu. Kenan.
1: Senin hasta kanın benim güneşimdir. Bana o kan hayat verecek.
0: Hayır, hayır!
1: Nala!
0: Bunu yapmamalıydın. Bu fenalığı yapmamalıydın Kenan. Hiç kendine acımıyor musun? Niçin temiz ağzını hasta kanımla bulaştırdın? Niçin?
1: Nalan!

0: Kenan. Seninle bu gece iki arkadaş, iki dost, iki kardeş gibi konuşacağız. Eğer bu sabahki münasebetsizlik yapılmamış olsaydı... belki susar. Şurada yaşayacağım birkaç gün senin rahatını bozmazdı. Şimdi söyle bana, beni seviyor musun?
1: Deli gibi.
0: Buna emin misin? Yanılmış olmayasın.
1: 12 senenin her günü, her gecesi, her dakikasında durmadan seven bir kalp yanılmış olabilir.
0: Peki neden? Neden bunu ortaya çıkarmakta geç kaldın?
1: Bunun günahı sende. Elimden ne gelirdi ki?
0: Hislerini bu şekilde gizlemeseydim, belki her şey değişebilirdi.
1: Şimdi bu sözü söylemek kolay. Sana ne derece düşkün olduğumu hissetmiyor muydun?
0: İnan Kenan, bunu bir çocuk düşkünlüğü sanıyordum.
1: Doğru. Senin nazarında bir çocuktum. Daima da çocuk olarak kaldım. Yalan. Yalan mı?
0: Münakaşayı bırakalım. Söyle, beni sevmekte devam edecek misin?
1: Aynı şiddetle.
0: Hiç azalmayacak mı?
1: Belki artacak.
0: Dinle Kenan, ben hastayım, öleceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Sen yaşayacaksın, mesut olacaksın. İstiyorum ki senin ıstırabını da yükleneyim. Giderken arkamda hiçbir üzüntü bırakmayayım. Daha gençsin, güzelsin. Mesut olmak hakkın. Ölümün kapısında duran hasta bir kadınla... hayata yeni atılacak bir delikanlının arasında uçurumlar vardır.
1: Nala!
0: Ne olur, itiraz etmeden dinle. Bana acımaktan ziyade kendine acıman lazım geldiğini hiç düşünmüyor musun?
1: Peki, ne yapmamı istiyorsun?
0: Yakında mezun olacaksın. Senin gibi yakışıklı bir subayla evlenmek için can atan binlerce aile kızı bulunur. Yuvanda çocuklarıyla seni bekleyen... karım diyebileceğim bir kız. Yalvarırım, yalvarırım Kenan, beni unut! Seni mesut edecek insanı ara, yalvarırım! Yalvarırım! Bunu ölmek üzere olan bir kadının son arzusu olarak kabul et!
1: Peki! Tavsiyenizi yerine getireceğim.

0: Oo, siz daha yatmadınız mı hanımefendi?
1: Saatin kaç olduğunun farkında mısın?
0: Aha. Dert! Tavsiyelerinizi yerine getiriyorum hanımefendi. İyi geceler!

0: Bu ıslık daha ne kadar sürecek?
1: Neşem devam ettiği müddetçe.
0: Eskiden böyle bir adetin yoktu.
1: Çocukluğumdan beri hiç ıslık çalacak kadar mesut olmadım ki.
0: Bu saadeti içkiye ve beraber dolaştığın kadınlara mı borçlusun?
1: Evet.
0: Yazık, şimdiye kadar boşu boşuna vakit kaybetmişsin.
1: Maalesef öyle. İnsan hislerinin esiri olmamalı. O zaman dünyası küçülüyor. Sana beni ikaz ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi renkli, bambaşka bir dünyada yaşıyorum.
0: Evet. İçkinin ve adi kadınların yarattığı bir dünya. Boyalı saçlı satılık kadınların.
1: Onlara dil uzatmaya hakkın yok. Çünkü bütün adiliklerine rağmen kalpleri var. Sevmesini ve hissetmesini biliyorlar.
0: Bana bu şekilde hakaret edemezsin.
1: Ederim. Çocukluğumdan beri seni sevdim. Taptım sana. Mükafatı ne oldu? Gözyaşı ve ıstırap. Bir manastır rahibesi gibi nasihatten başka ne verebildin bana? Söyle, ne verdin?
0: Ne vermemi istiyordun, ne verebilirdim sana?
1: Kendini, ruhunu, aşkını, her şeyini verebilirdin. Çünkü her şeyimi verdim sana, her şeyimi.
0: Bırak beni! O kadınları okşadığın ellerini sürme bana,

O gece bir mücrim gibi eşyalarımı toplayıp evden kaçtım. Acı bir nedamet hissi kalbimi sivri parmaklarıyla pençeliyordu. Sabaha kadar başıboş bir serseri gibi sokaklarda dolaştım. Kendi kendime mütemadiyen lanet ediyor, sefil diyordum. Niçin yaptın bunu, niçin? Neden bu rezalete meydan verdin? Okula nasıl geldiğimi bilmiyordum. İki gün kendimi bilmeden yattım. Başımın içinde mütemadiyen Nalan'ın sesi çınlıyordu. Rezil, rezil diye haykırıyordu.

0: Tam 3 hafta eve gitmedim. Cesaretim yoktu. Halbuki onun ayaklarına kapanarak beni affetmesi için yalvarmak arzusu ile kıvranıyordum. 3. haftanın sonunda Nalan'dan bir mektup aldım.
1: Kenan.

bu mektubu bir terziye olarak değil, afname olarak gönderiyorum. Yaptığın hatanın büyüklüğüne rağmen seni affediyorum. Evimize gelebilirsin. Çünkü o senin de evin. Odama girebilirsin. Çünkü orada 15 günden beri mütemadiyen kan tüküren ve senin yolunu bekleyen bir kadın var.

0: Affet.
1: Kenan. Geldin mi Kenan?
0: Nalan. Affet beni Nalan. Affet.
1: Çocuk. Yaramaz bir çocuksun sen. Hem kendine hem bana zulmediyorsun. Hasta bir kadına reva mı bu? Söyle reva mı?
0: Seni üzdüğüm için kendimden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Yalvarırım beni affettiğini söyle.
1: Affetmemek elimde mi Kenan? Elimde olsa belki.
0: Sus, sus. Ne olur konuşma. Yalnız beni dinle. Ben bir sahtekarım. Senden ayrı olduğum anlarda yaşamadım. Hiçbir kadınla da alakam olmadı. Sabahlara kadar tek başıma içtim. Seni düşünerek içtim Nalan. Sözlerimin hepsi neşem gibi sahteydi. Seni üzmek, yaralamak için alçakça rol yapıyordum. Ruhumda, kanımda, teneffüs ettiğim havada yalnız sen vardın. Ölünceye kadar da yalnız sen olacaksın. İnan, inan bana Nalan.

Bu sefer Nala'nın kendisini toparlaması biraz güç oldu. Bahçede sırtını ağaca dayamış otururken bitkinliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Çalışıyordu ama yüzünde insanın için ürperten bir hüzün vardı. Temmuz ayının ilk haftasında imtihanlar bitti. Diploma merasimi her zaman olduğu gibi okulun bahçesinde yapıldı. Bugünden itibaren bir deniz subayı olarak donanmaya katılacaktım. Benim için tahayyül edilebilecek en büyük şerefti bu. Ama gene de içimde sebebini çok iyi bildiğim bir acı vardı. Vazife icabı sık sık, belki de aylarca Nalan'dan uzak kalacaktım.

0: Kenan.
1: Bu andan itibaren bana Asteğmen Kenan diye hitap etmen lazım hanımefendi.
0: Asteğmen Kenan. Bana bu anı yaşattığın, bu günleri gösterdiğin için teşekkür ederim sana. Çok. Çok teşekkür ederim Kenan.
1: Yok, bu olmadı. Bu olmadı işte. Ağlama çocukluk etme Nalan. Böyle bir günde insan ağlar mı?
0: Ağlar Kenan. Saadetlerin en büyüğü için ağlar.
1: Hadi gel aşağı inelim. Daha hiç kimseye görünmedim.
2: Gel ben de seni öpeyim oğlum. Karanlık bir gecede yağmur altında tanıştığım bir çocuğun bir gün bana bu kadar büyük bir gurur verebileceğini kim düşünebilirdi?
1: Siz

0: Bana gururdan çok daha güzel şeyler verdiniz efendim.
1: Bu iltifat yağmurundan bana pay düşmeyecek mi?
0: Düşmemesine imkan yok. İyi ve güzel ne varsa hepsi senin eserin. Ben bu evde bir evlatlık, sığıntı durumuna düşebilirdim eğer sen beni sevmeseydin.
2: Kenan dayıcığım!
3: Handan!
2: Kenan dayıcığım!
3: Yavrum!
2: Kenan dayıcığım!
3: Tontonum benim, bir tanecim!
2: Sen artık hep bu elbiselerimi giyeceksin dayıcığım!
3: Evet yavrum, hoşuna mı gitti?
2: Gitti ama... Dadım... Dayın gemiye binip uzaklara gidecek. Çok uzaklara gidecek diyor. Gitmeyeceksin değil mi?
3: Bilmiyorum.
2: Sakın gitme Emi dayıcığım! Gitmeyeceksin değil mi?
3: Handan, söz veremem. Ama gitsem bile kalbim daima burada, sizlerle beraber olacak. İnan bana.

0: Ne o? Bir aşk mektubu mu? Gece yarısı gizli gizli yazdığına göre başka ne olabilir ki? Okuyabilir miyim?
1: Nalan.
0: Okumak istiyorum, lütfen.
1: Rica ederim, yarın oku. Üzüleceksin.
0: Beni bu kadar çok düşündüğün için teşekkür ederim.

Nalan, bu şekilde hareket ettiğim için belki de bana çok kızacaksın. Yalvarırım, beni anlamaya çalış. Seninle vedalaşmak ölüm kadar acı sevgilim.

0: Demek gidiyorsun.
1: Evet.
0: Ne zaman?
1: Saat 8'de gemide olmam lazım.
0: Demek sadece birkaç saat vaktimiz var.

0: gideceğin yerden yazacağım mektupların içinde tabii bana ait olanı da bulunacak.
1: Elbette.
0: Sakın mektuplarında bana karşı olan hislerinden bahsedeyim deme. Belki ele geçer. Biliyorsun ilhami 15 güne kadar dönüyor. Bana herkesin okuyabileceği kardeş mektupları gönderirsin.
1: Peki. Nasıl istersen.
0: İkinci ricam da her seven insan gibi sen de unut. Unut ki rahat öleyim.
1: Nalan, dünyanın en güzel hislerini verdin bana. 12 senemin her saniyesinde kalbim senin sevginle çarptı. Yaşadığım müddetçe de yalnız seni seveceğim.
0: Kenan, daha 22 yaşındasın. Gençsin. Bana olan düşkünlüğünün sebebi biraz da yaşının icabı. Beni kaybettikten sonra seneler seni akıllandırır. Eminim ki bir gün bu kara sevdanın yerini ölmüş,

0: veremli bir kadına duyulabilecek merhamet hissi alacaktır.
1: Nalan, sus, yalvarırım, sus, sus. Sus. Nalan, beni biraz olsun sever misin? Vereceğin cevapla beni dünyanın en bahtiyar insanı yapacaksın.
0: Her şeyi öğrenmek için çok acele ediyorsun. Seni temin ederim ki bir gün bütün hakikati öğreneceksin. Hadi artık dönelim, vaktin kalmadı. Hadi.

0: haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere. Yaşanacaksa,
4: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin hepsini bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir,

Şeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Ruffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Rexona, FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yaşanacaksa, her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Doritos'tan yılın twist'i, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim,

geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya,

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kredi.
1: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termo Cool'la serinliğini koru.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: mektuplar hakkında verdiğim talimatı unutma.
1: Merak etme. Allah'a ısmarladık Nalan.
0: Güle güle.
1: Seni daima düşüneceğimden emin olabilirsin.
0: Beni hiç düşünmeyeceğine söz verirsen daha memnun olurum.
1: Nalan. Nalan, Nalan.

İskenderun. Vatanımın bir parçası olan bu güzel şehre geleli 15 gün oluyor. İlk yolculuk, ilk ayrılıktı bu. İçim yepyeni heyecanlarla doluydu. Fakat Nalan'dan ayrı olmak, Nalan'sız olmak, her an ondan biraz daha uzaklaştığımı hissetmek sonsuz bir acı veriyordu bana. Ona durmadan yazıyordum. İşte Nalan'a bir mektup daha gidiyordu. Hislerimin bir nebzesini bile anlatmayan, hasretimin susuzluğunu maskeleyen kardeşçe yazılmış sahte mektuplardı bunlar. Çocukluğumdan beri bütün güzellikleri seninle beraber gördüm, beraber hissettim. Belki de bu sebeple gördüğüm her güzellikte seni arıyor, seni hatırlıyorum Nalan. En büyük arzum bir gün bütün bu yerleri seninle birlikte tekrar görmek. Eskiden içkiden nefret ederdim. Şimdi ara sıra içiyorum. Ne olur kızma bana Nalan. Neden içtiğimi ancak sen anlayabilirsin. Bir gece, çok fazla içtiğim bir gece bütün kaideleri çiğnedim. Biliyorum, ertesi gün okuduğum zaman vazgeçecek, bu mektubu asla Nalan'a yollamayacaktım. Ama o anda yazmak, içimdeki aşkı, hasreti, onsuz yaşaman ıstırabını bütün açıklığıyla kağıdın üzerine dökmek arzusuyla yanıyordum. Onun için yazdım, yazdım.

0: Mehmet, kameramda masanın üzerinde bir mektup olacaktı, sen mi aldın?
1: Evet değmenim, sabah erken postaya verdim.
0: Postaya mı? Neden, niçin, bana sordun mu?
1: Siz uyuyordunuz değmenim, uyandırmaya cesaret edemedim. Sonra masanızda mektup görünce, unutmamanız için bana sormadan postaya verebileceğimi söylemiştiniz. Mektubu hazır görünce postaya yetişsin diye verdim değmenim.
2: Ver bana. Ben okuyayım yavrum, sen yorulma.
3: Peki.
2: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık.

0: Okusana İlhami. Ne oluyor Allah aşkına? Şunu hızlı okusana İlhami.
1: Bu da ne demek oluyor? Bu mektup ne böyle?
0: Ne var mektupta?
1: Oku da konuşalım.
0: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık. Ayrılık bir rüzgar gibidir derler. Küçük ateşleri söndürür, büyükleri daha çok alevlendirirmiş. Doğru Nalan. Her gün seni biraz daha çılgınlar gibi sevdiğimi anlıyorum. İnan bana, şu anda en büyük arzum yanında olmak. Eskiden olduğu gibi başımı göğsüne yaslayıp ılıklığını, kokunu duya duya ölmek. Sensiz yaşamak. Kenan'ın böyle şeyler yazması için çıldırmış olması lazım.
1: Hislerini açıklamak, hakikati yazmak neden çılgınlık olsun?
0: Hakikat mi? Katiyen!
1: Yalan söyleme! İnkar yoluna sapmakla hiçbir şey kazanamazsın.

0: Kenan neyin oluyor? Söyle, kardeşin miydi?
1: Yok, değildi ama... şey...
0: Yeah. Bu hakikati şimdiye kadar saklamaktaki maksat çok derin. Birbirinize anormal derecedeki düşkünlüğünüzün sebebini şimdi çok daha iyi anladım. Alçaklar!
1: Yanılıyorsun İlhami! Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
0: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
1: İlhami!
0: Şimdi bana cevap ver. Handan'ın babası kim? Sana Handan'ın babası kim dedim?
1: İlhami, yalvarırım böyle konuşma. İnan bana, Kenan'la düşündüğün gibi bir münasebetimiz olmadı. Vicdanımı asla kirletmiş değilim. Her zaman sana sadık kaldım. Şerefini asla lekelemedim, inan bana.
0: Sus! İşte, mektup burada. Hala mı inkar ediyorsun? Yalanlarına kanacak kadar budalamayayım ben. Doğru söyle diyorum sana, Handan'ın babası ben miyim, o mu?
1: Allah'ım!
0: Söyle diyorum sana, çabuk cevap ver!
1: İlhami!
0: Cevap ver diyorum sana! Dünyanın en sefih kadınısın sen! Ölümle pençeleşirken bile kocasına ihanet edecek kadar sefih bir mahluksun!
1: Evet İlhami, ölümle pençeleşiyorum. Bunlar sayılı günlerimi gösterir. Yakında öleceğimi biliyorum. Suçlu olsaydım, gözlerimi rahatça yumabilmek için senden özür dilerdim. Yemin ederim suçlu değilim! Handan senin kızın! Böyle korkunç bir iftirayla lekeleme beni! Bana acımıyorsan evladına!
0: Hiçbir şey! Hiçbir şey benim kanaatimi değiştiremez! Senden intikam alacağım Nalan! Beni aldatmanın ne demek olduğunu göreceksin! İhanetine rağmen boşamayacağım seni! Çünkü nasıl olsa pek yakında öleceksin! Her an beni karşında göre göre... kızının hasretini çeke çeke öleceksin! Çünkü Handan'ı alıp götüreceğim! Bir daha da onu asla göremeyeceksin!
1: İlhami! Allah'tan kork İlhami! Beni öldür, fakat yavrumdan ayırma! İlhami! Öldür beni! Ne istersen yap, fakat yavrumdan ayırma! Yalvarırım ayırma!
0: Hangi yavrundan? Şerefini asla düşünmediğin, sevişirken aklına bile getirmediğin yavrundan mı? Sen analık ve fazilet hisleri körleşmiş bir kadınsın! Yavrum kelimesini iğrenç ağzına alıp da kirletme! Tekir!
1: İlhami! İlhami yalvarırım, yapma!
2: Annemi görmek
0: olmaz.
2: İstiyorum!
0: Handan'ın bavulunu hazırla, akşama gelip alırım.
3: Peki efendim.
4: İlhami! Ne oluyor İlhami? Çocuğu nereye götürüyorsun?
0: Bir arkadaşımın evine götürüyorum. Handan'ın bir müddet bu havadan uzaklaşması lazım. Nalan'ın durumu pek iyi değil.
4: Nalan zaten kızını uzaktan görmekle iktifa ediyor, odasına bile sokmuyor. Bu kadarcık bir teselliden onu mahrum etmek haksızlık olur zannedersen.
0: Ben doktorum ve çocuğumun babasıyım. Neyin iyi olduğunu sizden çok daha iyi takdir ederim. Lütfen müdahale etmeyin.
1: İlhami! İlhami! İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
2: Anneciğim!
1: Yalvarırım!
2: Anneciğim! Handan! Anneciğim! Canım anneciğim!
1: Eğer maksadın bir an evvel öldürmekse... bir kurşun sık bağrıma! Ama yalvarırım! Yalvarırım yavrumu benden ayırma!
0: Kurşun mükafat olur sana! Yaşadığın her anın azap olmasını istiyorum ben!
1: İlhami!
2: Anneciğim!
1: Dur! Anneciğim. Yapma İlhami! Baba. Yalvarırım dur!
2: Anneciğim!
1: Handan! Kızım! Yavrum!
3: Hala! Yavrum! Kızım! Hala! Yavrum benim!
5: O büyük yanlışlıktan, affedilmez hatayı işlediğim günden beri senden haber alamadım. Deli gibiyim. Hasta mısın, bana mı kırıldın yoksa? Yoksa kötü bir hadiseye mi sebep oldum? Yalvarırım, hemen iki satır yaz bana. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Acele cevap yaz bana Nalan.
6: Nalan Hanım'a mektup var efendim.
7: Bana ver. Teşekkür ederim.

0: Yavrum, bu mektup eline geçtiği zaman annenin kemikleri çoktan çürümüş olacaktır. Seni çok seven, senin üstüne titreyen bir hasta kadın sana hasret ölürken bu satırları ağlaya ağlaya yazıyorum. Benim sevgili kızım. Belki anneni sana çok fena bir kadın olarak tanıtmışlar. Belki de sendeki anne sevgisini silmek için bana iftira etmişlerdir. Bunların hiçbirine inanma. Bu mektubu eline verecek olan Kenan'a sorarsan senden hiçbir şey gizlemeyecektir sanırım. Ben çok talihsiz bir kadınım yavrum. Gönlümün arzularından ziyade bağlı olduğum hüküm ve nizamların çerçevesinde yaşadım. Saadet ve refah içinde kan ağladım. Kan tükürdüm. Fakat sen bana benzeme Handan. Ellere değil, gönlüne tabi ol. İyi düşün, sevdiğin, istediğin adama var. Uzun yılları aşarak sana kadar gelen bu sözler annenin bağrından kopmuş candan nasihatlerdir. Seni büyümüş, yetişmiş bir genç kız olarak görmek, istediğim iyi bir adamla evlendirmek saadetinden mahrum. Talihsiz kızım, seni daha birçok zaman bağrıma basmak isterdim. Öksürüklerden ciğerlerim parçalanıyor. Seni son bir defa görmek isterdim. Kim bilir şimdi neredesin Handan? Bu satırları okurken eminim ağlayacaksın. Annenin unuttuğun sesi kulaklarına yeniden fısıldanıyor sanacaksın. Uzun yıllar sonra duyduğum bu sesi dinle. Sana ne söyledimse yap. Acele etme. Sevdiğin, tamamıyla sevdiğin, İstediğin adama elini uzat. Bu adam uzun boylu, güzel bir deniz subayı olursa ruhum sükuna erecektir. Hasretini çektiğim o parlak neşeli gözlerinden öper. Saadetler dilerim yavrum. Anne, Nala. Kızıma 18 yaşına gelince verilmek üzere. Baba.
1: Söyle yavrum.
0: Senden bir ricam var Kutsi baba.
1: Emret kızım.
0: Kenan'a acele bir telgraf çekmeni istiyorum.
2: Telgraf değmenim. Kenan. Ölüyorum, çabuk gel. Nalan.

0: Seni bekliyordum. Tam vaktinde geldin. Bazı meseleler hakkında görüşmek istiyorum seninle.
1: Nalan! Nalan nasıl?
0: Nalan öldü.
1: Öldü mü?
0: Evet. Öldü.
1: Nalan! Nalan!

0: Boşuna ağlama! Gözyaşı hiçbir şeyi geri getirmez. Metresini bile.
1: Aklını başına topla! O benim metresim değildi!
0: Yalancı düzenbaz! İnkar edeceğine erkekçe konuş! Hakikati söyle! Nalan'la münasebetiniz ne zaman başladı?
2: Başlamadan öldü. Nalan'la sevişmek, bunu sizin yüzünüze karşı bugün haykırmak bana sonsuz bir zevk verecekti. Çünkü karına o çirkin kelimeyle itham edecek kadar basit bir insansın sen. Evet, ona olan aşkımı inkar etmiyorum. İlk gördüğüm andan beri taparcasına sevdim onu. Taparcasına. Ama asla benim olmadı. Sana ihanet etmedi.
0: İnanmak elimden gelmiyor.
2: Herkesin vicdanını kendi vicdanınızla ölçmeyin. Evet, Nalan'a olan aşkımı inkar etmiyorum. Fakat inanın sözüme asla benim olmadı. Size ihanet etmedi. Etmedi.

0: Yemin ederim, asla benim olmadı. Asla.
1: Koş. Koş, belki yetişirsin.
0: Anlamadım. Nalan?
1: Evet. Nalan... yukarıda son nefesini vermek üzere. Çabuk ol. Koş, durma.

0: hürüm.
1: Ömür boyu birbirlerini sevdiler. Ölümsüz aşklarını kalplerine gömdüler. Ayrıldılar, ağladılar, azap çekip hıçkırdılar.

0: Onlar bir an bile sevgilerini söyleyemediler.
1: Mağrip mi yoksa?
0: Nihayet acı son geldi. Bir ömür böyle sona erdi. Ölüm bu seven kalbe son emrini verdi. Ağladılar, hıçkırdılar. Ölümden önce de olsa aşklarını haykırdılar.

0: Servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Siparişiniz.
5: Ve Pepsi'niz.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: Hayrola, siz nereye böyle?
1: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
0: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
1: Peki.
2: Lale!
3: Sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
2: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
4: Teşekkür ederim.
5: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
2: Oku bakalım şunu.
4: Okunmaz o amca.
3: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin.
2: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
6: Bir Dağ Masalı birazdan TV4'te.
7: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
8: O zaman markete gidelim.
9: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
7: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
8: Nasılsın?
10: Herhangi bir cips mi?
7: Hayır.
9: Varsa raffles, maça varız.
7: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
9: Hoş geldin. Kapıyı aç.
11: Merhaba, nasılsın?
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe

karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa,
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Hayata bir twist lazımsa yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Denemen lazım.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.

0: Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Baba bu ne bayramı?
1: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: Ne oldu böyle, geçmiş olsun. Yardım edebilir miyim?
1: Teşekkür ederim, ufak bir tamir de bitti. Hayrola, siz nereye böyle?
0: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye. Çantam şikayetlerle dolu. Yemediği halt kalmamış, evine erkek alıyormuş. Öğleden sonra dersleri bırakıp, mektebi kapatıp kırlarda keyif çatıyor. Yemediği halt kalmamış.
1: Desenize 15 gün sürecek bir tahkikat.
0: Artık bakalım.
2: Boş yere adam öldürmek yok, bize paraları lazım.
0: Neyse, şimdilik Allah'a ısmarladık. Hava kararmadan köye varmalıyım. Hadi oğlum, çek.
3: Güle güle. Yolunuz açık olsun.

0: In. In. Hı? İn aşağı.
1: Defol oradan, inmiyorum.
0: Dur şunu.
1: Çek elini terbiyesiz herif. Oramı buramı ellemeye utanmıyor musun?
0: Çekil porolları.
1: Ulan serseri, ulan eşkıya.

0: adamlarına söyle çekilsinler, yoksa hepinizi öldürürüm. Hadi, bin arabaya, bin! Çek, çek arabacı!
1: Ormanlar, bir millet için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ormanlar, verimli toprakların sellerle, rüzgarlarla denizlere dökülmesine engel olur. Yağmur yağmasına yardımcı olur. Ormanların en büyük düşmanı, yangınlar ve keçilerdir. Keçiler ağaçların kabuklarını yediklerinden, ağaçlar kurur.
2: Hasan Çavuş, Hasan Çavuş! Hoş gel, Niçameli'yi yakaladık!
0: Al bu işkiyat aslanı, arkadaşları kaçtılar.
3: Ulan sıçan Ali, sen yine mi bu işlere başladın? Siz merak etmeyin, şimdi ötekilerini de kolayca yakalarız.
0: Sağ ol.
3: Hadi, in aşağı bakalım.
1: Ormanları korumak sadece korucunun değil, hepimizin ödevidir. Şimdi dersimiz müzik. Hazır mısınız çocuklar?
4: Hazırız.
1: Hadi bakalım. 1, 2, 3.

0: Neredeyim?
1: Gümüşdere köyünde. Ben de öğretmen Lale.
0: Eksik olmayın. Sizinle bu durumda karşılaşmak istemezdim. Hele bana hizmetinizin geçmesini asla. Çünkü size uğur getirmiyorum.
1: Bilakis çok uğur getiriyorsunuz. Bakın şu gelen telgrafa. Fakat madem ki tahkikata geldiniz, bunu şimdiden göstermem doğru olmaz. Bu akşam siz burada istirahat edin, size çorba da hazırlattım. Yarın istediğiniz gibi beni sorguya çekebilirsiniz.
2: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
0: Teşekkür ederim.
2: Mercimek çorbasını sever misin? Yemiyor mu? Allah rahatlık versin.
0: Sağ ol.
1: Allah rahatlık versin.

0: Teşekkür ederim Ömer.
1: Sana çok zahmet oldu.
2: Öğretmenin evine aldığı olan bu olsa gerek. Doğrusu pek de yakışıklı olan. Müfettişler müfettişi.
0: Günaydın, kahvaltınızı getirdim.
2: Lüzum yok artık. Yeni bir güne girdik. Misafirlik bitti, vazife başladı. Artık hiçbir ikramınızı kabul edemem. Hem şuracıkta, çantamda her şeyim var benim. Hem bilirsiniz ki müfettiş hiçbir ikram kabul edemez. Kanunen yasaktır.

0: yakan düzelteyim. Oo, saçların da bozulmuş.
1: İğneyi hazırladım öğretmenim.
0: Aferin sana. Korkacak hiçbir şey yok. Bu sefer iğnesiz yapacağım.
1: Dur bakayım, dur şöyle.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Ama bu ne?
0: Öğrencilerimin arasında birkaç tane bünyeleri ve kemikleri çok zayıf çocuk var. Onlara kalsiyum yapıyorum.
2: Güzel. Yalnız bunların parası?
0: Hı? Birazı kendimden, birazı da devletten.
2: Devletten mi?
0: Müteferrik masraflardan.
2: Ama müteferrik masraflarda ilaç diye bir şey yok ki.
0: Fakat okul badanası diye bir şey var ya, oradan alıp buraya veriyorum.
2: O halde sahte evrak meselesi demek doğru.
0: Tamam. Şu elimdeki enjeksiyonda bir nevi kireçtir. Bu sıska çocukların biçare kemiklerini beslemek için.
2: Hayır, hayır! Buna devlet dilinde sahtekarlık derler.
0: Bu biçarelere ben bu kalsiyumu vermezsem ömürlerinin sonuna kadar cılız ve hastalıklı kalırlar.
2: Veremezsin efendim, kanun harcıdır senin bu yaptığın. Ya da Allah rızası için bana gösterme bunları. Bu şefkat güzel, fakat kanun bakımından buna fazla sarfiyat derler, sahte senet derler. Olmaz efendim, olmaz! Suistimaldir bu! Emekliliğime 6 ay kala razı olamam ben!
3: Oğlumu isterim müfettiş hanım, aslan gibi oğlumu isterim! Sen nasıl olur da benim oğlumu alır okula kapatırsın ha?
2: Doğru mu bu söyledikleri?
0: Doğru.
2: Aa, demek açıkça itiraf ha! Ne hakla, ne sıfatla!
0: Onu size çocuğun kendisi söylesin.
2: Öğretmen hanım, dün akşamki araba kazasından beni kurtarmanız güzel. Akşam yemeği, sabah tereyağlı ballı kahvaltı fena değil, çocuklarla yakından ilgilenmeniz o da güzel. Fakat okula adam kapatmanız hem ayıp, hem çirkin, hem de gayrı kanuni. Onun için mecburum hakkınızda...
0: Müsaade buyurun da bizim Şükrü efendi sizi çocuğun yanına götürsün. Şükrü efendi! Şükrü efendi, lütfen müfettiş hanımı bu kadının oğlunun yanına götür.
4: Başüstüne.
2: Hadi hanım, sen evine git, ben 5 dakikaya kadar oğlunu gönderirim.
3: 5 dakikaya kadar oğlum gelmezse, alim Allah mektebin camını çerçevesini aşağı indiririm. Tövbe. Aman, bir sümüklü çocuğu da ne yapacakmışım sanki, alsın da başına çalsın.
5: Sen benim kitabımı nasıl alıyorsun? Kim nasıl alıyorsun?
6: Şuraya bak. Allah Allah. Kitabımı alıyordum. Kargayı

0: Oturun çocuklar, ilk dersimiz aritmetik.
1: Buyurun.
2: Bu ne?
1: İşte bizim öğretmenin kapattığı deli kadının delikanlısı.
2: Fesübhanallah!
1: Müfettişanım, bu meseleyi araştırmayacaklar mı?
2: Ha sahi, başta akıl mı kaldı? Oğlum! Sen buraya nasıl geldin, anlat bakayım.
3: Benim deli bir analığım vardır. Bir kazada sakatlanınca çalışamıyorum diye beni sokağa attı.
1: Çocuk ortada kalınca hoca hanım da onu buraya aldı, şimdi bakıyor.
3: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
1: Herkes eğlence lazım, bazı münasebetsizler deli kadını kışkırtıp öğretmene musallat ediyorlar. Hatta bir defasında baltayla saldırdı, elinden zor aldık baltayı.
2: Aman Şükrü efendi, sıkıntı bastı bana, çabuk gidelim buradan.
4: Hadi teneffüse çıkabilirsiniz. Bundan sonraki dersimiz dışarıdadır, orada toplanın. Hadi, hadi.
2: Bu çocuk 18 yaşını bitirmediğine göre halen analığının velayeti altındadır. Analığının arzusu hilafına çocuğu mektepte alıkoymak suçtur.
4: Bu haliyle sokağa mı atayım yoksa deli anasının yanına mı vereyim?
2: Kızım, vicdanen söylemek gerekirse sen haklısın. Büyük bir iyilik yaptın fakat
4: madem ki bu bir suçtur, öyleyse Şükrü efendiye söyleyeyim çocuğu deli kadına teslim etsin.
2: Allah aşkına söyleme bana bunları. Verecek cevap bulamıyorum.
4: Kırda yapacağımız derse buyurmaz mısınız?
2: Bir de onu görelim bakalım. Tövbe ya Rabbi! Burada her şey ters çıktı karşıma.
4: Peki ya bunlar hayırlı bir maksat için olursa?
2: Ah kızım, sen bir işi hayırlı bir maksat için yaparsın, ötede 100 kişi kendi çıkarına kullanır. Devlet bu kapıyı boşuna kapamamıştır.
4: Okulu kapatıp kırlarda ders yapmaya gelince, sonbaharın ve ilkbaharın güzel günlerinde sınıflar büsbütün boşalıyordu. Ne tehdit, ne ceza bir netice vermiyordu. Ben de bir gün köyün ileri gelenlerini okula çağırdım. Aklı başında bir köylü şöyle söyledi: çocuklarımızın okumasını biz de istemez değiliz. Ancak buraların ahalisi kaz ve davar yetiştirmekle geçinir. Davarları gütmek için çocukları okula göndermiyoruz. Halimizi anlamak lazım. Ertesi gün çocuklara davarlarıyla gelmelerini söyledim. Ve işte o gün bugün iyi havalarda derslerimizi kırlarda yaparız.
2: Bizim usullere aykırı ama hiç de fena olmayan bir usul galiba.
4: Bakın görün. Çocuklar hadi derse! Rahatınızı bozmayın siz.
2: Yazık ki bu metodu tekaütlüğümü 6 ay kala öğrenmiş bulunuyorum.
4: Derse başlayayım mı?
2: Başla kızım, başla. Bu durumda ders teftiş eden bir müfettişi herhalde tarihi ilk defa görüyor.

0: Köylü sizi seviyor. Çocuklar da seviyor, bu muhakkak. O halde bu ihbarları yapanlar kimler? Bunu mutlaka bulmak lazım.
1: Değmez.
0: Nasıl değmez? Bu yılanları bulmalı, başlarını ezmeli.
2: Aman da hülek!
1: Rüya mı gördün Şükrü Efendi?
2: Rüya de! Yılanların başlarının ezilmesinden korktum da.
1: Sana ne bundan?
2: Ben de varım içlerinde.

0: da böyle yaptım, yazıda da böyle yaptım. Ben bu koyun çocuklarını okutuyor, kıt kanaat geçiniyordum. Derken günün birinde yerime genç bir öğretmen hanım geldi. 20 yıl Ekmekçioğlu medresesinde dirsek çürütmüş Şükrü Efendi, bu köyde hiç değilse 10 tane hafız yetiştirmiş Şükrü Efendi, çocukları okutamazmış, daha bu okuturmuş. Yani hem ekmeğimi elimden alacak, hem benim bilmediğim şeyleri öğretecek. Ben de onun babasına rahmet okuyacağım, öyle yağmamı var. Başladım alttan alttan kuyusunu kazmaya. Ben dolap çevire durayım, bak kızacağına bilakis şefkatle muamele etti. Ve beni kendine dört elle sarılmaya mecbur etti. Marifet benim kötü adam olduğumu diye sadece cahil, gafil adam olduğumu anlatmaktı.
1: Sen kimsin Şükrü Efendi?
0: Adım Şükrü olmuş, Ali olmuş, Veli olmuş, ne çıkar? Halk diye bir şey vardır ya, ben oyum işte. Sizin yılanlar dediğiniz insanlar hava gibi her yerdedir. Çoğu ben gibi cahildirler. Birer birer aramak niye yarar onları? Onları da sizin gibi okumuş kimseler sözlerinin doğruluğu ile, bilgileriyle uyarıp yola geçirmeli. Yoksa cezalandırmak suretiyle ancak birkaçını... Neyse başınızı ağrıttım, siz konuşun. Ben uyurum, uyanırım, aldırmayayım. Ben halkım, halk ya!
1: Demek bütün söylenenler yalan, iftira. Öyleyse Ömer diye bir delikanlı ile ilgin olduğu da yalan. İstanbul'da yaşadığım maceralı hayata dair mektuplar da yalan.
2: Bu noktalar üzerinde biraz durmak lazım. Ömer için söylenenler yalan değil, yanlış. İstanbul'daki hayatıma gelince... yalan değil, hatta az bile söylemişler.
1: Ne söylüyorsunuz?
2: İster misiniz anlatayım?
1: Evet.
2: Annemi ve babamı küçük yaşlarda kaybettim. Beni dayım büyütmüştü. İyi bir insan olan dayım, zengin bir iş adamıydı. Bir dediğimi iki etmezdi. Tıbbiyenin 4. sınıfındaydım. Mektepte Sunay adında bir arkadaşım vardı. Hemen her gün beraberdik. Derslere ve imtihanlara hep bizim evde çalışırdık.
3: İmtihana hazır sayılırız. Ben gidiyorum. Benimle beraber gelecek misin?
2: Beni de Ekrem'in dükkanına bırak.
3: Tabii, her akşam olduğu gibi.
2: Sana epey taksi parası borçluyum, hakkını nasıl ödeyeceğim?
3: Şu Ekrem... senin sözün olmasaydı baştan çıkarırdım.
2: Yapamazdın, sonra ben de sana aynı şeyi yapardım.
3: Ah, sende nerede o kabiliyet kızım? Ne yazık ki... en yakın arkadaşımın sözlüsü.
2: Allah gözünü doyursun, Erol, Cüneyt, Feridun... ne yapacaksın bu kadar oğlanı?
3: Koleksiyon.
2: En iyisi Erol bence, sen onda karar kıl.
3: Yaramaz.
2: Neden?
3: Gözü hala sende de onda.
2: Ben değişip geliyorum, bir dakika beklersin değil mi Sunay?
3: Sende de bu hastalık, sabah akşam yeni kıyafet.
4: İçkim yok, kumarım yok. Senin gibi bir erkek koleksiyonum da yok.
3: Bütün bunların yerine bir elbise koleksiyonu. Herhalde bu da bir hastalık.
2: Nasıl buluyorsun yeni elbisemi?
3: Şahane, her zamanki gibi. 138. elbisen mi?
2: Hayır, 1138. elbisem.

0: Bil bakalım ben kimim?
1: Hümeyra! Yok, Jale! Ah, yok yok, sevgili Haleciğim!
0: Haleciğin mi? Söyle bakalım, kimmiş o sevgili Haleciğin?
1: Yok canım, nereden çıkardın bunu? Sen yanlış işitmiş olacaksın hayatım! Ben sevgili Laleciğim dedim! Her akşam aynı oyunu oynamaktan bıkmadın mı benim biricik aşkım?
0: Sen bıktınsa söyle, ben daha bıkmadım! Bugün işler nasıl?
1: Pek parlak sayılmaz.
0: Ayo, sen yüksek iktisat mezunu bir adamsın! Bu antikacılık da nereden geldi sana?
1: Senden olacak! Şu dükkan olmasaydı nereden tanırdım seni ben?
0: Biliyor musun, dayım evlendikten sonra Ekrem'i yanıma alacağım diyor.

0: Son zamanlarda çok üzüntülü görünüyorsunuz dayıcığım.
1: Evet kızım. Bütün işlerim ters gidiyor, ancak kuvvetli bir ortak sayesinde kurtulabilirim.
0: Bankalardan niye kredi almıyorsunuz?
1: Yeni krediler vermek şöyle dursun, işlerim ters gidiyor diye onlar da alacaklarını istiyorlar.
0: Ben de bu halinize çok üzülüyorum ama. Elimden bir şey gelmiyor ki.
1: Beni ancak bir kişi kurtarabilir. Ama olacak iş değil.
0: Nedir olacak iş değil dediğin dayı?
1: Emrullah Bey'i tanırsın, hoş adamdır, iş adamıdır, Karun kadar da zengindir. Bir zamanlar seni benden istemişti, yaşlıdır diye, o zaman olmaz demişti. E şimdi kalkıp da Emrullah Bey, ben iflas etmek üzereyim, Lali'yi vermeye razı oluyorum, nasıl derim?
0: İyi geceler dayı.
2: Yani dayın sana kısacası Emrullah Bey'le evlen demek istemiş.
3: Bu ne dalgınlık?
2: Antikacı Küçük Bey, senin küçük hanımın başında devlet kuşu uçuyor.
3: Bilmeceyi bırak da baklayı çıkar ağzından.
0: Sunay'ın gevezeliği işte. Dayımın zengin bir dostu var, adam ille benden evlenmek istemiş.
2: Böylece dayısı iflastan kurtulacakmış.
3: Demek iflas ha? Zavallı adam, kim bilir ne haldedir. Hatta böyle durumlarda intihar eden bile olmuştur. Oh, geç bile kalmışım. Banka müdürüyle randevum var. Gidip ona yetişmeliyim hemen. Şimdilik hoşça kalın.
2: Erkekler hep böyledir işte. Akılları fikirleri parada. His diye bir şey yok ki.
0: Günden sonra Ekrem beni hiç aramadı. Bir gün dayanamadım, dükkanına gittim.
3: Aşkımızın şerefine içelim.
2: Beni Lale ile karıştırıyorsun galiba. Aşklar gerideki asırlarda kaldı.
3: Doğru. Sen realist bir kızsın. Öyleyse daima beraber olmamızın şerefine içelim. Canım Sunay'ım benim.
2: Ekrem!
3: Sunay, çekinme! Çekinecek bir şey yok.

0: Nurullah Bey'le konuşsanız, o sizi çok sever, Lale'yi de.
1: Kendi menfaatim için Lale'yi evlendiremem, hem zaten kabul de etmedi.
2: Şimdi ediyorum dayı. Dediğiniz gibi şimdiki gençler insan kıymeti bilmiyorlar. Emrullah Bey benden epeyce yaşlı ama hiç olmazsa kıymetimi bilir.

0: sana bu herifi davet etme demedim mi? Söyle dayına şunu def etsin.
1: Onu ben çağırmadım, kendi gelmiş.
0: Öyleyse ben kendim kovarım.
1: Rezalet mi çıkarmak istiyorsunuz?
0: Bugünden itibaren eski arkadaşlarınla görüşmek yok.

Lala, kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lala Hanım, size soruyorum. Kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lütfen yerlerinize gidin, kıza tesir etmeyin. Size söylüyorum, tesir etmeyin. Bu iş ancak kendi rızasıyla olur.

0: Yerlerinize gidin diyorum sizlere! Lale Hanım, size düşünmek için 5 dakika mühlet veriyorum. Hiçbir tesir altında kalmadan düşünün ve karar verin.
1: Düşünmeye hacet yok efendim. Ben kararımı verdim bile. Evlenmeyeceğim, yapamayacağım bu işi. Zorlamayla, hatta milyonlarla olmuyor bu iş, olmuyor!
0: Lale kızım! Lale!
1: Defol, defol karşımda!
2: Rezalet bu! Sonra güzellik olur mu canım? Evlenmek istemiyorlarsa bizi buraya neden getirdiler?
3: Gül gibi kız o kar torozla ne yapsın?
2: Dayısı iflas etmiş. Ne yapsın kızcağız, onun için kabul etmek zorunda kalmış.
4: Bari nikah şekerlerini dağıtsalar da elimiz boş dönmesek değil mi yani?
2: Aa, bu işin böyle olacağı belliydi zaten.

yeni kızım. Senin de hissettiğin gibi her şeyimi kaybettim. Birkaç güne kadar haciz memurları evimize de geleceklerdir. Metin ol. Gençsin, istikbal senindir. Hayatını yeniden tanzim et. Allah benim de taksiratımı affetsin.

0: İşte burası sınıf.
1: Sınıfı ahır mı yaptınız?
0: Biraz pisenme, yarın ben kadınları gönderirim, temizlik yaparlar.
1: Lüzum yok, ben temizlemesini bilirim.
0: Gayrı bu gece bize gidelim de birer de çorba içeriz.
1: Ona da lüzum yok. Hadi siz evinize gidin, geç kalmayın.
0: Olur mu he çocuğa hanım, gece nerede yatacağınız?
1: Çok konuşmayı sevmem.
0: İyi ya.
2: Hoca hanım bu akşam gelecekti, ne oldu acaba?
3: Muhtar karşılamaya gitmişti. Merhaba Kamil.
2: Hoş geldin.
4: Selamın aleyküm. Öğretmen hanıma yolda rastladım. Bu tarafa doğru geliyordu.
5: Buyurun hoca hanım, bir emriniz mi var?
1: Burada mum satılmaz mı?
5: Dükkan vardır ama bu saate kalır mı hiç?
6: Ben size bizim evden bir tane getireyim. Başka bir şeye ihtiyacınız varsa...
1: Hayır, bu gecelik yalnız ışığa ihtiyacım var.
7: Ali lambayı getir.
6: Olur Ömer abi.
2: Hoca hanıma bir kayfe yap benden.
1: Kahve içmem.
2: Çay yapsın öyleyse.
1: Onu da içmem.
2: Keyfin bilir.
1: Görüyorum ki bana darılıyorsunuz. Ne aksi kadın diyorsunuz. Ben aksi geçimsiz bir kimse değilim. Köyünüzün okula karşı lakaydesini görünce üzüldüm. Ayıp size, ayıp!
2: Biz vergimizi veriyoruz. Kimse uğrayıp haliniz nedir diye sormaz. Okulu tamir etmezlerse kabahat bizde.
1: Elbette sizde. 40.000 küsur köye devlet nasıl yetişsin? Size öğretmen gönderdiğine şükredin. Bu kadar insansınız, kahvede boş vakit geçireceğinize... ...her biriniz bir taş getirse, bir çivi çaksa okulu saraya çevirirdiniz.
6: Buyurun öğretmenim.
1: Hayırlı geceler!

0: Hoca hanım, siz bırakın ben taşırım.
1: Teşekkür ederim Ömer. Ama sen şu traktörü çalıştırıp Hasan efendinin tarlasını sürsen.
0: Merak etmeyin Lale hanım, ben ona da yetişirim. İşi geri kalmaz Hasan'a. Verin ben yapayım. Teşekkür ederim.
2: Ne duruyorsun Mustafa, biz de yardım edelim.
3: Edelim ya.
4: Kolay gelsin hoca hanım.
3: Kolay gelsin. Epey öteberi satın alındı. İsterseniz ihtiyar heyetini toplayalım da masrafların senetlerini tasdik ettirelim.
1: Ne senetleri?
3: Kireç, tahta, çivi alıyorsunuz ya. Senetsiz bunların hesabını nasıl verirsiniz devlete?
1: Kimseye hesap filan vermeye mecbur değilim. Her şeyi kendi paramla yapıyorum.
3: Öğretmen böyle şeyleri kendi parasıyla yapar mı hiç?
1: Yapmaz da okulu bu halde mi bırakır?
3: Yahu bari birkaç kuruş versek de şu ağır işleri yaptırsak. He.
1: O kadarına yetmiyor para.
4: Senin gibi bir hanım kız böyle ağır işler yapar mı?
1: Okul vatan gibidir, nesi varsa verir ona.
4: Müsaade et, biz de yardım edek.
1: Hacet yok.
4: Hacet yok deme kızım, kalbimizi kırıyorsun. Müsaade et, biz de yardım edek, ne olur sanki. Böylesine ağır işleri senin gibi bir hanım kız yaparsa bizim erkeklik şerefimiz ne oluyor? Müsaade et, hadi.

0: Ey cemaati müslümin, bilirsiniz ki Allah tembelleri sevmez. Zira tembellerin hiç kimseye faydası yoktur. Köyümüzün hali berbat. Yüzyıllardan beri Gümüşdere köyünde değişen, hemen hemen değişen hiçbir şey yok. Öğretmen Lale Hanım'ı görüyorsunuz, okul hale yola koymak için gece gündüz ırgat gibi çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz?
1: Biz de yardım ediyoruz.
0: Evet, yalnız birkaçınız. Bu sabah Lale Hanım kızımla dertleştik. Diyor ki, Gümüşdere'nin kaderini değiştirelim. Okuldan sonra camiyi de tamir edelim. Hep birlikte çalışalım. Köyün ortasından geçen pis su akıntısını künk içinden geçirelim, mikrop yuvasından kurtaralım. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere her akşam ders verelim. Varın okuma yazma öğrenin, 3 aya kalmaz söken atarsınız. Kahvenin bir köşesine kitaplık kuralım diyor.
1: Kitapları nereden bulacağız ki?
0: Öğretmen hanım kızım İstanbul'daki arkadaşlarından getirtecek. Sonra efendiler, köyümüzün bir ecza odası yok ki. Koca karı ilaçları ile tedavi devri çoktan geçti. İlaçları, sargıları, pamukları, velhasıl hepsini öğretmen hanım kızım İstanbul'dan doktor arkadaşlarından getirtecek. Bu kızı Allah gönderdi bize. En büyük sevap bu hanım kıza yardım etmektir. Daha doğrusu köyümüze, kendimize yardım etmektir bu sevap. Ben köyün imamı olarak kollarımı sıvayıp öğretmen kızımın yanı başına yer alıyorum.
1: Ne duruyorsunuz, bu köy sizin değil mi?
2: Ben de varım.
3: Ben de varım hocam.
4: Hepimiz
3: varız
4: ha.
1: Ben de varım. Ben de yardım edeceğim.
4: Ben de edeceğim hocam. Ben de. Hepimiz. Köy için.
1: Lan sen ne arıyorsun burada?
5: Ömer abim gönderdi beni. İşte kağıtlarım. 2. sınıfa gireceğim.
6: Sen daha pek küçüksün yavrum, 2. sınıfı yapamazsın.
5: Ne olur abla, al beni 2. sınıfa, vallahi billahi çok çalışırım.
1: Sen daha okuyup yazma bilemezsin oğlum.
5: Vallahi billahi ben okuyup yazmayı biliyorum amca.
1: Hadi lan, bu sakalla ben bile doğru dürüst kıvıramadım yeni yazıyı.
5: Ben biliyorum.
1: Hele bak şu maskaraya, adın ne lan senin?
5: Hüseyin.

0: alalım şunu.
1: Okunmaz o amca.
0: Okuyamazsın da ondan, he?
1: Okuyamam değil, okunmaz. İmlası yanlış. Sen Hüseyin yazmak istemişsin ama Hüseyin diye bir şey olmuş.
0: Bak yediğin haniye yumurcağın.
1: Bak nasıl yazılır. Kaldır beni yukarı, boyum yetişmiyor. Ü-E-İ. İşte böyle yazılır Hüseyin.
2: Aferin Hüseyin sana.
0: Tüh Allah cezasını bilmesin. Lan yumurcak iki paralık etti bizi.

0: Arifet o diye, sen şunu okuyabilir misin? Hı? Ya, anladın mı düdüm? Marifet böylesine okumak. Biz 25 sene okuduk, yazdık bunu.
1: Ne o Şükrü Efendi, bacak kadar çocukla yarışa mı çıktın? Seni ikinci sınıfa alıyorum Hüseyin.
2: Sağ ol öğretmenim.
3: Çabuk doktor beye haber verin.
4: Doktor gelene kadar çocuk ölür canım.
3: Ocağı Hanım'ı çağırın çabuk. Yavaş tutun şöyle. Hop. Yavaş.
5: Ocağı Hanım Hüseyin araba çarptı, çabuk gelin.
3: Ocağı Hanım haber verdiniz mi?
1: Şükrü Efendi. Çabuk benim odamdan eza dolabını getir.
4: Olur hocam canım.
3: Sen dur, ben getiririm.
1: Şükrü Efendi, sen de kaynar su hazırla bana.
3: Peki. Bir doktor da yok ki.
4: Doktorluğu biliyor öğretmenim.

0: Öğretmen hanım yapılacak her şeyi yapmış zaten. Bundan sonrası Allah'tan. Sabaha kadar beklememiz lazım.
1: Yaşayacak mı dersiniz, doktor bey?
0: Zaman gösterecek.

0: Ya Rabbim, bana kardeşimi bağışla. Dünyada kimsem yok. O da ölürse ben yaşayamam.
1: Bir öğretmenin bunları bilmesi tuhaf.
2: Tıbbiyenin dördüne kadar okudum.
1: Tevekkeli değil. Niye bıraktınız?
2: Kalabalık şehirden ve insanlardan bıkmıştım. Uzun ve acı bir hikaye.
1: Anlıyorum sizi. Kıymetinizi bilmemişler demek.
2: Çiftliğe ailenizle birlikte mi gelirsiniz?
1: Artık evli değilim.
2: Yazık, ayrıldınız demek.
1: Ebediyen.
2: Ebediyen mi?
1: 3 yıl evvel karım ilk çocuğumuzu doğururken öldü.
2: Özür dilerim. Bu acınızı bilmeyerek deştim.
1: İnsanoğlu her acıya er geç alışıyor.

0: Sabah oluyor.
1: Su.
2: Biraz su getirir misiniz? Geçmiş olsun, küçük kurtuldu. 3-4 güne kadar bir şey kalmaz.
1: Beni ikinci sınıfa alacaksınız, değil mi öğretmenim?
0: Evet Hüseyin, hem de en ön sırada oturacaksın.
3: Yarabbim, duamı kabul ettin.
2: Bu ilaçtan 4 saatte bir verin. Ben yarın gene geleceğim. Siz de artık yatın.
4: Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doktor bey, borcum...
2: Borcum falan yok. Küçük bundan sonra benim de çocuğum sayılır. Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
2: Sizi evinize bırakayım.
0: Ben şurada oturuyorum zaten. İyi geceler doktor bey.
2: İyi günler yani.
0: Doğru, sabah oluyor. İyi günler doktor bey. O günden sonra doktor Murat'ı bir daha görmedim.
5: Niye? Buralarda değil mi?
0: Hayır.
6: Geçen de Samsun'dan doktor beyden mektup aldık. Hüseyin'i soruyor. Sayenizde turp gibi sınıfında birincisi diye yazdım. Tabii bizim eski yazıyla. Okuyamamış mektubu da bakkal Emrullah Efendi'ye okutmuş. Hele bak ne günlere kaldık.
0: Size bu telgrafı geldiğiniz gün göstermek istemedim. Çünkü tahkikatın ciddi olması lazımdı. Elimden geldiği kadar iyiliğine çalıştığım bu köyden suçlu olarak ayrılmak istemedim.
6: Ne dedin, yoksa gidiyor musun?
5: Yoksa öğretmenlikten ayrılmayı mı düşünüyorsun kızım?
0: Asla! Mesleğimi, okulu, çocukları, köyü çok seviyorum. Onlarsız katiyen yaşayamam. Sadece kısa bir müddet için gidiyorum. Dayımın Suriye'de hisseli bir çiftliği vardı, işte o satılmış. Parası İstanbul'a gelmiş. Abim telgrafta parayı almak için veraset ilamı çıkartmak lazım, hemen İstanbul'a gel diyor.
6: Hemen mi?
0: Bakalım.
5: Ya çocuklar?
0: Okulun yaz tatiline girmesine 20 gün kaldı. Çocukları bırakıp gidemem, bekleyeceğim tabii.
5: Bu havadise çok memnun oldum kızım. Oo, vakit de epey ilerlemiş. Ben gidip yatıyorum. Yarın sabah erkenden kalkıp Tepeköy'e gideceğim. Öğretmenle muhtar geçinemiyorlarmış. Erken dönerim herhalde. Hadi Allah rahatlık versin.
0: Size de efendim. Size de. Allah rahatlık versin.
6: Sana da kızım.
0: İnsan vücudu iki kısma ayrılır. Göğüs boşluğu, karın boşluğu. Göğüs boşluğunda akciğerler, kalp, karın boşluğunda da mide, kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklar.
1: Öğretmenim! Öğretmenim! Peki bu boşluklarda dedikleriniz nasıl havada duruyorlar?
0: Hiç havada durur mu? Onların hepsi birbirlerine bağlı.
1: İple mi bağlı öğretmenim?
0: Hayır evladım, yani yapışık adelelerle, sinirlerle, liflerle.
2: Özür dilerim Lale Hanım, dersinize müdahale etmek istemezdim.
0: Ah, doktor bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Küçüklere bu konuyu insan vücudunun resimleri olmadan anlatmak biraz güç olacak.
0: Ben de farkındayım zaten. Ne yazık ki bu fakir mektebimizin böyle imkanları yok.
2: Zaten olmaz da, ama çiftlikteki kütüphanemde hepsi fazlasıyla var. Çocukları çiftliğe götürüp dersi resimlerle yapmak ister misiniz?
0: Fena fikir değil ama bilmem ki. Başka çare yok galiba. Gidelim bari.
2: Müsaade edin.
0: Epey zamandır yoktunuz buralarda.
2: Samsun'daydım. Dün gece geldim, işte bugün de buradayım.
0: Verin onu bana. Hepiniz nasıl sığacaksınız?
7: Ayrılmayanlar buraya gelsin!
8: Hadi koşun!
9: Oh!
0: Çok teşekkür ederim Halil efendi. Ama seni yolundan alıkoymayalım.
9: Hiç zararı yok efendim. Benim de bu çorbada biraz tuzum bulunsun.
0: Sağ ol Halil efendi.

0: Gel, gel sen de. Gel, küçükler öne geçsin. Gel.
1: Siz buyurun yerleşin, ben şimdi size ders malzemesini
0: getireyim. Peki, oturun çocuklar. Otur sen de, şuraya.
1: İşte bunlar da tamam. Kendi sınıfınız gibi kullanın burayı. Ben şimdi sizi talebelerinizle baş başa bırakıyorum. Bir saat sonra gelirim.
0: Peki.
2: Ay, ilahi korkuttunuz beni.
1: Nesrin Hanım, kalabalık misafirlerimiz var. 20 kadar çocuk ve öğretmenler.
2: Küçük bey, yani doktor bey. Affedersiniz, alışkanlık. Gördüm pek tatlı şeyler. Siz hiç merak etmeyin. Benim meşhur pastayı hazırlamaya başladım bile. Fatma da kurabiyeleri yapar. Çayın yapılması ise kolay. Bunları yapmamı söyleyecektiniz değil mi?
1: Sen bir harikasın Nesrin Hanım. Lep demeden leblebi anlıyorsun.
2: Kolay mı? 22 sene bu. Çocukluğunuzda benim pastamı pek severdiniz.
1: Hala da severim. Bir saate kadar hepsi hazır olur değil mi?
2: Bir saate kalmaz bile canım, kalmaz.
0: Çok şükür Allah'a bugünleri de gösterdi.
1: Hayrola?
2: 3 seneden beri sizi hiç bu kadar güler yüzlü görmemiştim.
1: Yani karımın ölümünden beri.
2: Neşenizin sebebini biliyorum galiba.
1: Neymiş bakalım?
2: Pek de güzel bir öğretmen.
0: Görüyorum ki hepiniz yoruldunuz. Ders bitmiştir. Hadi bahçeye.
3: Yavaş yavaş, koyalım
0: çocuğu. Hayır, çocuğu ben çocuğu çocuğu çocuğu çocuğu çocuğu çocuğu çocuğu çocuğu çocuğu.
1: İşte bizim Nesrin Hanım. 22 yıldır benim kahrımı çeker. Öğretmen Lale, sana bahsettim.
2: Teşekkür ederim.
4: Memnun oldum.
1: Buyur.
2: Doktor beyin söylediğinden de daha güzelmişsiniz. Çok ama pek çok memnun oldum.
1: Nesrin Hanım, sen çocuklarla meşgul ol. Şoför Halil Efendi'yi de unutma.
2: Baş üstüne küçük bey. Yani... Doktor bey, hay dilim kopasacak. Ver bakayım. Al, sana da koyayım yavrucuğum. Halil Efendi, Halil Efendi!
5: Buyur teyze!
2: Gel, gel! Az kalsın şoförü unutuyordum, ah şu aklım!
1: Size bir şey sormak istiyorum ama... beni yanlış anlamanızdan korkuyorum. Nasıl diyeyim, daha tanışalı çok olmadı. İçinizden ne pata bassa adam demeyin lütfen. Sizi gördüğüm ilk günden beri takdir ediyorum. Hatta... bu hissim takdirden de fazla bir şey. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Sizi mesut etmeye çalışırım. Belki sonra siz de beni seversiniz.
0: Geç kalıyoruz, hemen köye dönmek.

0: Teşekkür ederim Murat Bey. Hepiniz namına.
1: Ben de size. Bugünü hiç unutmayacağım. Müsaadenizle.
0: Güle güle. Tekrar teşekkürler. Ömer, ne işin var senin burada?
2: Şey, lambanın şişesi is olmuş da onu temizlemeye gelmiştim.
0: Ben sana demedim mi bu işleri ben yapıyorum diye?
2: Siz benim kardeşimi kurtardınız. Ben de size hizmet etmeyeyim mi?
0: Evvela kardeşini ben değil, Allah kurtardı. Ben sadece elimden geleni yaptım. Bunun için de sen bana borçlu değilsin. Anladın mı? Lütfen bir daha odama girme. Ben kendi işimi kendim görebilirim.
2: Ama niçin bana müsaade etmiyorsunuz? Odanızı karıştırırım diye mi?
0: Ne münasebet Ömer! Böyle bir şey aklıma bile getirmem. Burası ufak bir köy. Sonra manasız dedikodular olur. Hem sen çocuk değilsin.

0: artık delikanlı oldun. Anladın mı şimdi?
1: Evet hocam, hakkınız var. Her şey olur buralarda. Ama elimde değil, ne yapayım?
0: Söz ver bana Ömer. Bir daha benim odama girmeyeceksin.
1: Söz veriyorum hocam, bu sondur. Bir daha girmeyeceğim.

0: Lala Hanım kızımız nerede?
1: Samsun'dan doktor bey geldi. Lala Hanım'ı ve çocukları aldı, çiftliğine götürdü.
0: Ya.
2: Oh! Yahu ben ne halt ettim? Böyle laf edilir mi sizin gibi müfettiş umuminin yanında?
0: Amma yaptın Şükrü efendi! Müfettiş adam yemez ya!
2: Gövdesini yemez ama başını yer adamı!
0: Yok Şükrü efendi, yok! Benden artık hiç kimseye zarar gelmez! Yani Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında da görsem... Aa, o kadar da fazla ya! Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında görmek, sonra da hiçbir şey yok demek! Vazife öyle bir şey ki... Hele emekliliğime 6 ay kala!
2: Aha, seyek kapı demek!
0: Şeş beş kaç demek!
3: İyi akşamlar!
0: Çiftlik gezisi nasıl geçti?
3: Fevkalade!
0: Ya!
3: Şey... Yani... Çocuklar çok istifade etti, doktorun çiftliğinde ders yaptık.
0: Bu da bizim usullerimize aykırı ama... Sen yaptığına göre yine bir hayır vardır.
3: Şükrü Hoca zar tutma! Karşındaki bir marif müfettişi, sonra seni Ankara'ya rapor ederse...
0: Bu da nesi? Köyde alafranga müzik!
3: Bu mevsimde aşağıdaki göle Ankara'dan, hatta İstanbul'dan gelip kamp kurarlar. Çok güzel, etrafı yemyeşil bir göldür.
0: Yarın pazar! İşimiz de olmadığına göre biz de piknik yapabiliriz. İyi olmaz.
3: Başka yapılacak işimiz olmadığına göre gidelim. Balık tutar, eğleniriz.
2: Maydanozlu köfteler, sucuklar, yumurtalar, dolmalar... Daha neler neler, bunların hepsi benden.
4: Ay, bu ne bu?
3: Bu ne bu?
4: Şükrü efendinin kamberi eşyalarımızı taşıyacak. Çek kamberini, kamberini Şükrü efendi!
2: Eşya sevmez misiniz?
4: Severim ama araba kazasından sonra... Beni bir daha at arabasına biner görürseniz çıldırdığıma hükmedin.
2: Bu at değil ki eşek!
4: Eşek attan daha sakardır, öyle de dişleri var ki!
2: Dişsiz eşek olur mu?
4: Aman da Şükrü efendi!
5: Lale!
3: Günaydın! Günaydın Adnan
6: Nasılsınız
3: Bey!
6: Nasılsınız Lale Hanım?
5: Pek sevinmiş görünmüyorsun.
3: Birden şaşırdım da... Marif müfettişi Nuriye Hanım, Şükrü Hoca, Ekrem Bey, Adnan Bey.
0: Memnun oldum.
5: Kalabalık bir grupla İstanbul'dan gelip göl kenarına kamp kurduk. Senin burada olduğunu bir köylüden öğrenince... Dayanamadım, eski ve vefasız bir dostu görmeden olmaz dedim.
3: Teşekkür ederim.
5: Ne kupkuru bir kelime.
2: Hadi geç kalıyoruz.
3: Hadi!
5: Bunca zaman sonra beni affedeceğini sanmıştım.
3: Ben çoktan unuttum bile.
5: Beni de mi? Kendimi affettirmeye geldim.

0: Günaydın Lale Hanım. Ben de pazardayız, sizi almaya geliyorum. Ama görüyorum ki misafirleriniz var.
1: Siz de bizimle göle gelmez miydiniz Murat Bey?
0: Başka zaman, rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Senden sadece beni affetmeni bekliyorum.
1: O mesele çoktan kapandı. Affedip etmemem hiçbir şey değiştirmez Ekrem. Hem ben seni evlendiğini zannediyordum.
0: Hayır, evlenmedim.
1: Sunay'ı almalıydın. Belki iyi bir arkadaş değildi ama iyi bir eş olabilirdi sana.
0: Ne kadar acı konuşuyorsun Lale.
1: Bu bir yaratılış meselesi. Hem doğrusunu istersen kolların arasına en yakın arkadaşını bırakıp dağlara düşmüş bir insandan daha ne bekliyorsun?
0: Kelime oyunu yapıp ayıbımı yüzüme vurma. Eğer beni vaktiyle bir parça sevdinse ona hürmeten beni affet. Senden sadece bunu rica ediyorum. Herkes hata yapar. Ben de yaptım. Hatta en bayağısını. Ama artık değiştim. İnan bana Lale.

0: Hayret, ağlıyorsun. Bu gözyaşlarına bir köy öğretmeninin sebep olduğunu öğrenen olursa gülmez mi sana?
1: Sana kendimi anlatmak için benim de köylü mü olmam lazım?
0: İstanbul'un Kazanova'sının köylü olmasına imkan var mı?
1: Ne olur alay etme. Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
0: Demek beni bu fedakarlığa razı olacak kadar seviyorsun.
1: Evet Lale, istediğin her fedakarlığı yapmaya hazırım.
0: Kalbim inanmamı istiyor, aklım hayır diyor. Hangisine inanacağımı şimdilik ben de bilemiyorum.

0: Eski arkadaşlar bir sulh anlaşması imza etmişler galiba.
1: Anlaşmanın maddeleri arasında bu köyde ufak bir saadet yuvası kurmak da var.
0: Tebrik ederim Lale Hanım. Ben zaten bunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Hele Suriye'deki çiftlik işinizde bir...
1: Adnan!
2: Demek Suriye'deki çiftliğin satıldığını ve parasının geldiğini biliyordunuz.
1: Yine bir gaf mı yaptım, söyleyin.
2: Söylenecek pek bir şey kalmadı galiba. Biraz evvel bir rüya görmüştük. 3-5 dakika evveline kadar ne haldeysek şimdi de o haldeyiz. Değil mi Ekrem? Değişen hiçbir şey yok. Bende de, sende de yok.
1: Hep benim yüzümden oldu.
2: Hayır Adnan Bey. Hep benim saflığım, aptallığım yüzünden.
3: Kırılmış veya çatlamış olabilir. Bir doktora gösterelim.
4: Evvela kolu iki taht arasına koyalım. Sonra ben onu bizim doktor beye götürürüm. Bir saate kalmaz doktorun çiftliğine varırız.
5: Nesrin Hanım, bana bir kahve yapın lütfen.
6: Baş üstüne.
7: Merhaba doktor bey.
5: Merhaba Şükrü Efendi.
8: Merhaba.
5: Kolunuz mu incindi?
8: Murat bey.
5: Bir kaza mı geçirdiniz?
8: Evet düştüm.
5: Şöyle buyurun. Açın da göreyim.

0: Ağrıyor mu? Burada acı var mı? Parmaklarınızı oynatın. Burada.
1: Yok.
0: Burada. Kırık yok. Bir damar ezilmesi. Birkaç güne kadar bir şeyiniz kalmaz. Şükrü efendi, lütfen Nesrin Hanım'a söyleyin, içeriden alkolle pamuk getirsin.
2: Baş üstüne doktor bey.
0: Bu kaza sandal sefasından sonra mı, yoksa sandalda mı oldu?
1: Bu kaza aslında çok daha evvel oldu sayılır.
0: Görünmez kaza.
1: Aptalca bir kaza. Neyse ucuz atlattım.
0: Geçmiş olsun, öyleyse çok üzüldüm.
1: Ben de üzüldüm. Sizi istemeyerek üzdüğüm için beni affeder misiniz?
0: Affedilecek bir durum yok ki.
1: Çok iyi bir insansınız.
0: Asıl iyi olan sizsiniz. Hayran olmamak elden gelmiyor.
1: Sizin yanınızda kendimi mutlu hissediyorum.
0: Her zaman yanımda olmak ister misiniz? Belki de zamanla seversiniz beni.
1: Zamana lüzum yok artık.

0: İyi geceler Murat.
1: İyi geceler. Merhaba Ömer.
2: Merhaba doktor bey.
0: Hayatım, seni öyle özledim ki.
3: Ben de seni.
0: Geleceğini niye yazmadın?

0: Bakalım ders bitti, evlerinize.
1: Dile benden ne dilersen.
0: Seni Murat.
1: Başka?
0: Gene seni.
1: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
0: Peki.

0: Ne yazık ki burada içimden gelen hareketi yapamayacağım. Etraftan gören olursa rezil oluruz.
1: Ağır başlı bir öğretmenden de başka türlü bir hareket beklenmez zaten.

0: Sana veda etmeye geldim Lare. İyi bir tesadüf, nişanında da bulunmuş oldum. Tebrikler! Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, bari siz kıymetini bilin. Ah, sahi unutuyordum. Buraları dedikoducu yerlerdir. Zaten başlamış bile, sözde doktor gizlice evine giriyorum.
1: Çıldırdın mı sen?
0: Ben de inanmadım tabii. Ama o Ömer denilen traktörcü etrafta söylüyormuş. Sözde dün gece sizin pencerede birbirinize sarıldığınızı gözlerimle görmüş.
2: Böyle bir şeyin asla asla olamaz. Düpedüz terbiyesizlik bu.
0: Siz daha iyi bilirsiniz ya doktor. Bu yaşta çocuklar kendinden daha yaşlılara aşık olurlar. Sonra da yüz bulamayınca söylemediklerini bırakmazlar.
2: Hayret doğrusu.
0: Her neyse, benimki sizlere dost uyarması. Zaten nikahtan sonra dedikodular da biter. Üzmeyin kendinizi. Elveda Lale. İyi adam daima kazanır derler. Doğruymuş. Allah'a ısmarladık doktor. İnşallah çok mesut olursunuz.
2: Bir şey söylesene Lale. Niye susuyorsun, yalan de, iftira de.

0: hep seninle.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
0: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet. Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşa.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bitti böyle.
3: Otobit'te. Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Haydi gel. Haydi.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
8: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni

0: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
2: Pepsi ile hepsi güzel.
3: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B Ayo daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Haydi gel. Haydi.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
0: Express içelim.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
5: yaşanacak. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Evlenirsem üzülür müsün?
9: Evet.
10: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
9: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne alem?
8: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.

0: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
1: İlhami!
2: Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle.
1: Canım anneciğim.
3: Hıçkırık birazdan TV4'te.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşanır.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Express içelim. Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
3: Ama bir mucizeye gerek var.
2: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
3: İşte bu Fairy mucizesi.
2: Fairy 30 dakikada mucize.
4: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
5: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
10: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli rafflesimiz yok.
11: O zaman markete gidelim.
12: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
10: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Rafflesin varsa bizimle gelebilirsin.
11: Nasılsın?
13: Herhangi bir cips mi?
10: Hayır.
12: Varsa raffles, maça varız.
10: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
12: Hoş geldin. Kapıyı aç.
14: Merhaba, nasılsın?

0: Hayret doğrusu, inanılacak şey değil. Tam ayrılırken başımıza bir de bu iş çıktı.
1: Kim nedir sen değilsin, ben inanmıyorum. Gidip kendisiyle konuşacağım.
0: Zahmet etme, ben şimdi oradan geliyorum.
1: Ne diyor kendisi?
0: Hiçbir şey, kapıyı içeriden kilitlemiş, açtıramadım. Yalnız hıçkırıklarını duydum.
2: Sana ve kardeşine, bu kadar iyiliği dokunmuş bir kıza böyle adice iftira etmekten utanmıyor musun?
3: Ben öğretmen hanıma iftira etmedim ki, gördüğümü söyledim. Keşke dilim kopsaydı da o Hanife kadına söylemeseydim.
2: Ne gördün? Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
3: Evet, sizin gittiğinizi gördüm. Pencerede gördüğüm başkasıydı. Ne olur, daha fazla sormayın bana! Bırakın beni! Bırakın!

0: Bu gece hemen gitmen lazım.
1: Sen nasıl istersen.
0: Bana kalırsa hep burada, yanımda kal derdim.
1: Bari bir gece daha.
0: Olmaz. Köyde dedikodu aldı yürüdü.

0: beklemiyordun beni değil mi? Ben hayatta çok düzenbaz, çok yalancı kadınlar gördüm ama senin kadar cüretlisine rastlamadım.
1: Dinle beni Murat! Mesele bildiğin, gördüğün gibi değil.
0: Hala yalan! Neden bu köye geldin? Bu pis işlerini şehirde çok daha rahat yürütebilirdin.
1: Murat, yalvarırım sana! Yarına kadar sabret! Her şeyin doğrusunu öğreneceksin.
0: Doğrusu irisi kaldım artık bu işin. Yarına kadar iyi bir masal uydurmak için mi? Söyleyeceksen şimdi söyle!
1: Şimdi söyleyemem Murat! Onun yaşaması lazım! Yarın!
2: Yarın mı? Bu an bile artık çok geç! Her şeyi yıktın, berbat ettin! Al yüzüğünü! Başka budalaya lazım olur!

0: Samsun oldukça büyük bir şehirdir. Samsun'un nüfusu... Çocuklar, kendimi iyi hissetmiyorum. Çok başım ağrıyor. Evlerinize gidin, öğleden sonra kırda ders yapacağız.
1: Öğretmenim, bugün müzik dersi yapacak mıyız?
0: Hayır kızım, bugün müzik dersi yapmayacağız.

0: Vazife bitti, sana veda geldim kızım. Ankara'ya dönüyorum. Hakkında ne söylerlerse söylesinler inanmam. Bir müfettiş ancak gözüyle gördüklerine inanır. Sen melek gibi bir kızsın. Böyle şeyler yapamazsın.
1: Abi, niye köyümüzden kaçar gibi gidiyoruz? Bari öğretmenimi Allah'a ısmarladık deyip elimi öpeyim.
2: Allah'a ısmarladık kızım.

0: abi nereye gidiyoruz? Ne olur konuşsana.
1: Samsun'a Hüseyin.
0: Ben öğretmenimi çok özleyeceğim.
1: Ben de ama bu köyden gitmemiz lazım.
2: Sizi istasyona kadar götüreyim hanımefendi. Yolumun üstü, ben de Samsun'a gidiyorum.
3: Çok teşekkür ederim, eksik olmayın.
4: Dönmeyecek misin oğul?
2: Dönmek için bir sebep kaldı mı artık?

0: memdu.
1: Vur diyorum.
0: Siz burada kalın, ben yaralıya bakayım.

0: Galiba siz bahsettiği doktorsunuz, değil mi? Kız kardeşim bana sizden uzun uzun bahsetmişti. Benim yüzümden köyde adı az kalsın kötüye çıkacak.
1: Kardeşim Lale Hanım?
0: Evet. Ama ona layık bir abi değilim ben. Yanlış arkadaşlarla dostluk kuran sonunda böyle olur işte. Kaç defa söyledi ama dinlemedim. Evvelki akşam da onu görmeye gelmiştim. Gerisi malum.
1: Kumandan bey, ben ilk tedavisini yaptım. Kan durdu, yarısı pek mühim değil. Hastaneye götürün, vermeyi çıkarsınlar.
2: Peki doktor bey.
0: Doktor bey, bana bakıp da kız kardeşim hakkında karar vermeyin.
1: Sen hiç merak etme.
0: Beni gördüğünüzde lütfen söylemeyin.
1: Söylemeyeceğim.

0: Lale, senden özür dilemeye geldim. Affet beni Lale, meğer ben ne budalaymışım.
1: Memduh yakalandı demek. Sağ mı?
0: Sağ. Keşke dün gece bana söyleseydin. Kardeşini jandarmaya vereceğimi, yoksa onun suçundan dolayı senden vazgeçeceğimi mi sandın? Cevap ver bana Lale.
1: Belli olmaz da insan o anda ne yapacak?
0: Seni çok kırdım. Zamanla beni affedecek misin?
1: Zannederim Murat.
0: Artık hiç ayrılmayacağız. Seni çok mesut etmeye çalışacağım.
1: Ben de seni Murat.

0: şurada dur dur!
1: No, istasyona gitmekten vaz mı geçtiniz?
0: Hayır doktor, senin arabanla gidersem istasyona bir türlü varamayacağım anladım da. Şu minibüs nasıl olsa o tarafa gidiyor, bırakır beni.

0: Çocukluğumuz, ömrümüzün en güzel çağı. Nasıl da bir su gibi akar gider anlayamayız. Ve sonra yıllar yılı özlemini çekeriz o günlerin. Benim çocukluğum da pırıl pırıldı. Bu saltanatın bir ömür boyu sürüp gideceğini sanıyordum. Bir gün, güneşli, ümit dolu bir bahar sabahı yüreğime ilk acı darbe indi. Elveda çocukluğum, elveda.
1: Annen seni görmek istiyor yavrum.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ذا القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
1: Anneciğim, canım anneciğim benim. Yavrum. Yavrum benim. Anneciğim, anneciğim. Anneciğim. Anneciğim.
2: Annem öleli tam 3 ay oluyor. Özlüyorum seni anne, özlüyorum. Beraber geçirdiğimiz o mesut günler çok gerilerde kaldı artık. Hıçkırık, hıçkırık. Gözyaşlar içinde yalnız ve bedbaht geçecek hayatımın tek kelimelik ifadesi bu. Babam da her gün bir parça daha benden uzaklaşıyor. Bir gün yepyeni bir felaketin habercisi birdenbire kapımı çaldı.
3: Söyleyeceklerim seni üzecek biliyorum ama biraz düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Görüyorsun, annen öleli evimizin tadı tuzu kaçtı. Senin şefkate, bakıma ihtiyacın var, benim de. Düşündüm, taşındım, onun için evlenmeye karar verdim.
2: Babam nihayet evlenmişti. Üvey annemle ilk karşılaştığımız an benden hoşlanmadığını bakışlarından anlamıştım. Bu hissimde yanılmadığımı da kısa bir müddet sonra anladım.
4: Kenan bakımsız, asi, oldukça da sevimsiz. Adam etmek için bir hayli uğraşmak lazım. Gözlerindeki ifadeye bakılırsa bana karşı pek iyi niyetli değil. Kötü kalpli bir üvey anne olmak niyetinde değilim. Beni yanlış anlama sevgilim. Her şeyi açık açık konuşarak ilerideki anlaşmazlıklara meydan vermek istemiyorum.
3: Anlıyorum yavrum.
4: Evde tıpkı çocuk gibi fazla ihmal edilmiş. Sonra bana kalırsa Kenan'ın odası ona göre çok büyük. Eşyalarını tavan arasındaki odaya nakletmek istiyorum. Ne dersin?
3: Bilmem. Doğru olur mu?
4: Neden olmasın? Onun için orası daha rahat değil mi?
3: Peki. Sen bilirsin yavrum.

0: bana, üvey annem tarafından verilmiş bir ceza mı yoksa mükafat mıydı anlayamadım. Tavan arasında sıkılıyordum, korkuyordum. Üvey annem hiç sevmemişti beni. Fakat beni daha çok üzen babamın hareketiydi. Ne yaparsa yapsın sesini çıkarmıyordu. Neden? Neden? Bu nedenin cevabını ise çok kısa bir zaman sonra öğrendim. Bir gece üvey annem tersiyle prova yaparken babam kütüphanesini düzeltiyordu. Eline aldığı bir kitabı hırsla yere atınca kitabın arasından bir zarf düşmüştü. Zarfın içinden çıkan resim annemin resmiydi. Kucağındaki ufak çocuk da bendim. Fakat yanımızda duran Bahriye subayı kimdi? Yoksa...
1: Baba!
2: Ne istiyorsun?
1: Baba, kim bu adam? Annemin yanında duran bu subay kim? Kim bu subay baba?
2: Her şeyi karıştırıyorsun Yezid. Ver onu bana. Defol git başımdan. Defol diyorum sana Hınzır yumurcak.
3: Bu Yezid için kendini niçin üzüyorsun sevgilim?

0: O gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar o adamın kim olabileceğini düşündüm. Ertesi akşam kararımı vermiştim. Ne olursa olsun o resmi alacak ve hakikati öğrenecektim.
1: Küçük Kenan'ımız 3 aylık. Kocamın ölümünden evvel en mesut anımız.
0: Her şeyi anlamıştım. Benim asıl babam resimdeki subaydı. Üvey annemin beni hırpalamasına Safi Bey'in niçin göz yumduğunu şimdi daha iyi anlıyordum.
2: Ne arıyorsun burada Kenan, cevap ver. Gece yarısı burada işin ne?
1: Hiç.
2: Hiç ne demek? Ne saklıyorsun arkanda? Ver bakayım onu bana. Ver diyorum.
1: Hayır, vermem. Veremem. Onlar benim öz annemle öz babamın resimleri. Ölürüm de vermem size.
2: Vay küstah vay, vay ahlaksız vay! Seni büyütüp bu yaşa getirdim, bir de bana karşı geliyorsun ha?
1: Benim onlar. Onlar benim.
2: Bir de nankörlük ediyorsun ha! Yezid, seni gidi ahlaksız, seni nankör! Defol, çık dışarı, çık! Hadi çık bakayım, çık! Hadi defol! Gözüm görmesin seni! Defol önümden diyorum sana! Defol!

0: evladım, yavrum, küçük. Kenan, ne arıyorsun burada? Ne oldu sana?
1: Tanıyor musun?
0: Evet müfettiş bey, talebemdir. Bugün size bahsettiğim çocuk.
1: Gecenin bu saatinde, bu havada niçin buradasın? Ne geldi başına?
2: Öğretmenim beni... beni evden istemiyorlar. Kovdular beni öğretmenim!
0: Zavallı yavrum. Eve götürelim Azmi bey.
1: Tabii tabii.
0: Babası Ziya bey subaydı. Bir av kazasında öldü. Kenan o zaman 4 aylıktı. Kadının kimsesi yoktu. Safi bey talip olunca evlenmek mecburiyetinde kaldı. Mükemmel bir kadındı. Çocuğuna da çok düşkündü. Ne yazık ki 5 ay evvel o da öldü. Safi bey esasında pek fena insan sayılmaz. Öyle zannediyorum ki yeni evlendiği kadın onun iyice avucunun içine almış. Bütün mesele bu.
1: Delikanlı! Bu hayattan, bu üzüntülerden kurtulmak ve benim oğlum olmak ister misin Kenan? Cevap ver yavrum, istemez misin?
0: Belki de üvey babandan çekindiğin için cevap vermiyorsun Kenan. Ama çekinmene lüzum yok, arada ben varım. Bundan sonra seni hırpalamalarına meydan vermeyeceğim. İstanbul'a gitmek, Azmi Bey'in oğlu olmak istemez misin?
2: İsterim, isterim efendim.
1: Babası olacak adamla konuşmam lazım. Maalesef bugün hareket etmek mecburiyetindeyim. Onun için derhal karar vermeniz lazım.
3: Esasen karar vermek için daha...

0: Daha fazla düşünmeye lüzum yok. Bu mesele üzerinde bir hayli düşündük. Değil mi sevgilim?
1: Evet.
0: Şu halde vaktimiz az. Ben hemen çocuğun öteberisini hazırlayayım.
1: Lütfen. İnsan yeni bir hayata başlarken bütün pürüzleri temizlemeli. Teklifinizi kabul ediyorum beyim. Çocuğu götürebilirsiniz.
2: Belki Kenan'a bazı tavsiyelerde bulunmak istersiniz. Ben onu bahçede bekleyeyim. Müsaadenizle.
1: Söyle bakalım Kenan. Bizleri ve Ayvalık'ı bırakmaktan memnun musun? Neyse, zaten bundan sonra bir arada yaşamamız çok güç olacaktı. Bizi terk etmeyi sen de istiyorsun, değil mi?
3: İstemiyordum. İstemezdim ama...
1: Fakat şimdi istiyorsun.
3: Siz de istiyorsunuz.
1: Öyle.
3: Orası, İstanbul çok uzak değil mi baba?
1: Evet, çok uzak. Fakat zararı yok. Çünkü bir daha buralara, bizlere dönecek değiliz.
3: Sizin için sormadım. Annem için. Annemin mezarını ziyaret edebilmek için sordum bunu. Allah'a ısmarladık.
1: Bir dakika Kenan. Haklısın. Bu resim senin Kenan.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Çocukluğumun tatlı hatıralarıyla dolu olan Ayvalık'tan ayrılmak kolay değildi benim için. Hele annemi bir daha ziyaret edememek hepsinden daha acıydı. Ama kader böyle istiyordu, elden ne gelir? Allah'a ısmarladık anneciğim.

0: Bağla be yavrum. Şimdi gemiye binince göreceksin, seni iyi insanların yaşadığı güzel bir yere götüreceğim. Çok mesut olacaksın orada. Şimdiye kadar bir kızım vardı, artık bir de oğlum oldu. Çok memnunum bundan.
1: Ben de.
0: Nalan'ı görünce seveceksin, melek gibidir. Onunla beraber oynar, beraber okula gidersiniz. Her zaman bir kardeşi olsun isterdi. O da senin gibi çok küçükken annesiz kaldı. Şu anda kim bilir yolumu dört gözle nasıl bekliyordur yavrucak.

0: özledim. Ben de çok özledim Nalan Hanım.
1: Canım babacığım. Sabahtan beri pencereden ayrılmadım. Gözlerim hep yoldaydı baba. Aa, bu da kim? Nereden buldun bunu baba?
0: Kardeşin ne alem? Bundan sonra daima bizden beraber olacak. Her zaman bir kardeşin olsun istemez miydin? İşte sana kardeş. Ona iyi bak, sev onu. Çünkü hayatta bizden başka kimsesi yok.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Her zaman bir kardeşim olsun isterdim ama... Allah'ın bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir kardeş göndereceğini ummamıştım. Seni çok seveceğim, çok seveceğim. Kimsesizliğini unutacaksın yanımda.
2: Ben sizi sevdim bile.
1: Çok memnun oldum. Duyuyor musun baba? Beni sevmiş bile. Hadi gel seni Kusi babanın yanına götüreyim. Yorgun değilsen tabii.

0: Narlan. Bak hele, ismimi de biliyor. Hadi koş.
1: Hoş geldin Nalan.
0: Hoş bulduk Kusi dede. Size kardeşimi getirdim. İsmi Kenan.
1: Hoş geldin yavrum.
0: Hoş bulduk dede.
1: Çoktan beri görünmedin. Özledim seni Nalan.
0: Ben de sizi. Hele neyinizi ne kadar özledim bilemezsiniz. Biraz çalar mısınız Kusi dede? Kenan'a çok methettim de.
1: Sen istedikten sonra çalmaz olur muyum hiç?
0: Hadi gel oturalım.

0: güzel çalıyor. Kaval mı bu?
1: Ney? Sen de bir şey çalmasını öğrenmek ister misin Kenan?
0: Tabii. Eskiden beri hep bir kemanım olmasını isterdim.
1: Bende var. Sana veririm onu.
0: Çok, çok teşekkür ederim Nalan.
1: Teşekkür etmene lüzum yok. Çünkü o evde olan her şeyde benim olduğu kadar senin de hakkın var. Bunu asla unutmamalısın Kenan.
2: Çok hızlı sallıyorsun Nalan, yapma! Yavaş düşebilirim! Düşebilirim Nalan! Tabii korkuyorum, öyle hızlı sallıyorsun ki!
3: Korkak!
2: Yapma Nalan, yapma diyorum sana! Sallama artık Nalan, yeter! Yeter Nalan! Kenan, ne olur sallama, durum korkuyorum!
4: Sen beni küçükken sallar mıydın? Şimdi sıra bende!
2: Kenan, sana söylüyorum, korkuyorum! Sallama, ne olur!
4: Bir şey olmasın, korkma!
2: Pekala, ben de o adama evet cevabı göndermezsem bana da Nalan demezsiniz.
4: Anlamadım.
2: Görürsün sen bakalım, görürsün işte.
4: Anlamadım. Hangi adama?
2: Hangi adama olacak? Şu benimle evlenmek isteyen mühendise. Hatırlamadın mı?
4: Sakın, sakın böyle bir şey yapma.
2: Niye? Senden mi emir alacağım küçük bey?
4: Nalan.
2: Bye bye.
4: Nalan.

0: sakın evleneyim deme Lale.
1: Neden?
0: Şey...
1: Evlenirsem üzülür müsün?
0: Evet.
1: Ama nasıl olsa günün birinde evlenecek değil miyim? Ayrılık er geç mukadder değil mi Kenan?
0: Biliyorum. Bunun önüne geçmeye imkan yok. Evleneceksin ve bizi terk edeceksin. O zaman kendimi annemin öldüğü gün kadar yalnız hissedeceğim. Onun için de bu işin artık çok geç olmasını istiyorum.
1: Beni çok mu seviyorsun Kenan?
0: Her şeyden çok.
1: Ben de seni çok seviyorum. Bana hayatımın en güzel hislerinden birini tattırdın sen. Kardeş sevgisini senin sayende öğrendim. Bunun için minnettarım sana Kenan.
0: Kardeş sevgisini mi?
1: Evet.
0: Benden Alem. Beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim sana.
1: O adamla evlenmek niyetinde değilim. Şaka söyledim sana. Günün birinde evlenmeye karar verirsem... ...bu kararı ilk öğrenecek insan sen olacaksın. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi artık eve dönelim. Hava serinledi. Bak üşümeye başladım. Sonra biliyorsun terliyim de.
0: Dönelim. Nalan'ın henüz evlenmek niyetinde olmaması beni biraz sevindirmişti. Fakat bana hala bir kardeş gözüyle bakması o kadar da üzmüştü. Ne olurdu? Ne olurdu beni biraz anlasaydı? Ona olan aşkımı hissedebilseydi. Günler geçti. Uzun günler. Okullar açıldı. Bütün gücümle derslerime sarıldım. Babam askerdi. Ben de asker olacaktım. Nalan nedense deniz subayı olmam için ısrar etti. O bembeyaz üniformanın içinde okulu bitirdiğin günü görmek... ...benim için en büyük saadet olacak diyordu. Ona bu saadeti tattırmamak büyük bir nankörlük olacaktı.

0: İçimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu his beni devamlı bir şekilde köşke çağırıyordu. Aklım hep nalandaydı. Cumartesi günü okuldan çıkar çıkmaz eve koştum. Hislerimin beni yanıltmadığını Doktor İlhan Bey'le karşılaştığım zaman anladım.
1: Merhaba Kenan.
0: Merhaba. Nalan mı hasta doktor?
1: Evet, başka kim olabilir? Kendisine dikkat etmesi lazım geldiğini ısrarla tembih ettiğim halde dinlemiyor. Dün terli terli iki tabak dondurma yemiş.
0: Doktor, Nalan'ın nesi var? Niçin böyle sık sık en ufak bir sebeple hastalanıyor? Bana açıkça söyleyebilir misiniz?
1: Çok mu merak ediyorsun?
0: Öğrenmek istiyorum, hakkım değil mi?
1: Tabii hakkın, kardeşin değil mi? Bazı bünyeler vardır ki devamlı dikkat ve itina ister. Marazi diyemeyeceğim, belki de fazla hassasiyet. Bütün mesele bu. Henüz biraz evvel daldı, uyandırmasanız iyi olur. Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle doktor.

0: O gün ve ertesi gün bir saniye bile ayrılmadım yanından. Acaba Nalan ölecek miydi? Ertesi günü doktor bir zatülcem geçirmekte olduğunu söyledi. İyileşmesi için gece gündüz dua ediyordum. Nalan ölmedi. Bir ay sonra ayağa kalkabildi. Onun iyileşmesi için sanki tabiat bile canlanmıştı. Doktor her gün geliyor, ilaçlara bizzat dikkat ediyor, güneş banyolarında çok defa yanında oluyordu. Doktor İlhan Bey, Nalan'a bir hastadan daha fazla itina ediyor ve alaka gösteriyordu. Bu alaka beni yavaş yavaş korkutmaya başlamıştı. Nihayet korkumda yanılmadığımı anladım.
1: Biliyorsunuz, henüz tamamıyla iyileşmiş değilim. Bu teklif biraz manasız, hem de zamansız değil mi doktor?
2: Seni ben tedavi edeceğim Nalan. Senin sıhhatin, hayatın için bütün varlığımı, benliğimi ortaya koyacağım. Fakat şimdiki vaziyette bu kabil değil. İstiyorum ki seni tamamıyla kendimin bileyim. Her an yanında, dizlerinin dibinde olayım.
1: Aman doktor, bir işiden olsa hayatımın tehlikede olduğunu zannedecek.
2: Nalan, birbirimizi aldatmayalım. Senin daima sevgi ve ihtimamla bakılman lazım.
1: Bu bir fedakarlık mı, yoksa izdivaç teklifi mi? Anlayamadım.
2: Seni seviyorum Nalan. Seviyorum. Bunu sen de biliyorsun.
1: Tek taraflı bir aşk size izdivaç için kâfi mi?
2: Seven bir erkek sevilip sevilmediğini kolayca anlar.
1: Aldanıyorsunuz.
2: Hayır Nalan. Söyle. Beni seviyorsun değil mi? Söyle Nalan. Beni sevdiğini söyle. Seviyorsun değil mi?
1: Hayır.
2: İnanmıyorum. Gözlerin yalanını meydana vuruyor. Beni seviyorsun.
1: Rica ederim, rica ederim.
2: Beni üzmek istemiyorsan en kısa zamanda cevap vermelisin. Evet diyeceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Unutma. Allah'a ısmarladık.
3: İyi günler Nalan.

0: Kenan, gelsene. Ne duruyorsun orada? Gelsene. Bu ne ciddiyet küçük bey? Hasta mısın yoksa?
1: Bilakis çok iyiyim. Sınıfımı da geçtim. Sana bu müjdeyi vermek için sevinçle koştum buraya.
0: Ah, Kenan! Çok sevindim. Tebrik ederim, gel öpeyim seni.
1: Teşekkür ederim, öpmene lüzum yok. Tebriğin kâfi.
0: Aa, ne oluyorsun Kenan? Bu şekilde hareket etmene sebep ne?
1: Ne istiyor bu doktor senden?
0: Hiç.
1: Nasıl hiç? Elini öpüyordu, gördüm.
0: Elimi öpmesine neden bu kadar sıkıldın? Yoksa... Yoksa bana sevdalandın mı?

0: Sakın. Sakın böyle bir şey olmasın Kenan. Söyle. Böyle bir şey yok değil mi?
1: Hayır.
0: Öyleyse neden böyle huzursuzluk yapıyorsun?
1: Ne yapayım elimde değil. Daha evvel de söyledim sana, evlenip bizi terk etmenden korkuyorum.
0: Boşuna üzülüyorsun, evlensen bile sık sık gelip sizleri ziyaret ederim. Sen de istediğin an gelip beni görürsün. Kardeşim değil misin Kenan?
1: Evet Nalan, kardeşinim. Affet beni.
0: Hadi gel yaramaz çocuk, eve kadar gitmeme yardım et bari. Hadi.
1: Artık hiç şüphem kalmadı. Nalan'ı kaybedeceğime emindim. Gözlerimin önünde o bir başkasına ait olmaya mahkumdu.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
3: Her gün kazandırır.
2: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

yıldır hep seninle. Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Uyandıralım. Üstün lezzet ödüllü Golf Maraş'ımın süt oranı tam %81. Dondurma gibi değil,
2: dondurma. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
4: Hesap kırdık.
3: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'te.
6: Futbol heyecanı Teknosa'da. Samsung 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD QLED TV Tekno Club'a özel 57.999 lira.
7: Olmaz ki öyle şey canım.
8: Bir biskrem versem.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
3: Yeni

Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe. Dondurma gibi değil, dondurma.
1: 7,5 kilogram Omo toz çamaşır deterjanı 329 lira yerine 299 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında.
2: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Ruffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?
5: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
6: Çetmen'de en rahat koltuk takımları 1420 liradan başlayan taksi.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
1: Go! Go! Go!
2: Kaptan, akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
0: Bu keyfe Go Ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
1: Go! Go! Go!
3: Peki ya ofiste kaptan, insan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
0: Kahveyle Go Ahead çok iyi gidiyor.
1: Go! Go! Go! Go!

0: kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
1: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
2: Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
6: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Harika anları keşfet. Jacobs.

0: Nihayet korktuğum başıma geldi. Kısa bir müddet sonra İlhami'nin annesiyle babası Nalan'ı resmen istemeye gelmişlerdi.
1: Gel! Gel bak ne diyeceğim! Sana söz vermiştim Kenan, bir gün evlenmeye karar verirsem bu kararı ilk öğrenen sen olacaksın demiştim. Karar verdim. Doktor İlhami Bey'le evleniyorum. Ne? Sevinmedin mi?

0: Allah meşretsin efendim. Allah meşretsin.
1: Teşekkür ederim. Hayatımın en sevinçli günü. Efendim.
2: Kenan nerede? Ortalarda gözüktüğü yok.
0: Ben de ona bakıyorum. Herhalde gene çocukluğu tutup bir kenara çekilmiştir.

0: Hasta mısın yoksa?
1: Hayır. Hiçbir şeyim yok.
0: Beni tebrik etmeyecek misin?
1: Evet Nala. Tebrik ederim. Hayatının sonuna kadar mesut olmanı dilerim.
2: Oo, bizim küçük bey nihayet meydana çıkmışlar. Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
1: Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim. Ne? Üzgün görünüyorsun.
1: Evet.
2: Ablam evlenirken aynı huzursuzluğu ve kıskançlığı ben de duymuştum.
1: Kıskanmamak imkansız. O bu evin neşesi, daha doğrusu ruhuydu.
0: Değişen bir şey yok. İlhami o kadar iyi bir insan ki bizleri birbirimizden ayırmak gibi bir kaprise kalkışmayacağından eminim. Gene hep beraber olacağız, değil mi?
1: İnşallah.
2: Niye dans etmiyorsunuz? Herhalde kız kardeşinin düğününde onunla bir dans etmek istersin.
1: İsterim. Teşekkür ederim.
2: Hadi bakalım, hadi. Hadi.
3: Damat bey, gel bakalım, misafirler seni istiyorlar, hadi.
0: Aşk olsun Kenan, en mutlu gecemde suratını bir karış asmak doğru mu?
1: Senin en mutlu gecen olabilir. Ama benim...
0: Kenan!
1: Hayatımda bundan daha acı bir gecenin geçeceğini sanmıyorum.
0: Aa, çocukluğu bırak Kenan.
1: Doğru. Senin nazarında daima bir çocuk olarak kaldım. Artık bu çocuğun şımarıklıklarına tahammül etmek zorunda değilsin herhalde. Seni daha fazla rahatsız etmek istemem. Müsaadenizle.

0: Nalan'ın bu evden gittiğine hala inanamıyordum. Ama odasındaki boşluk ve sessizliği görünce onu gerçekten kaybettiğimi anladım. Nalansız her yer o kadar boş ve manasızdı ki. Bu yokluğu hiçbir şeyi dolduramazdı. Çılgına dönmüştüm. Günlerce onu görmemek için kendimle mücadele ettim. Fakat sonunda mağlup olarak onu görmek için çılgın gibi evine koştum.
1: Kenan! Kenan! Nereden çıktın böyle? Hangi rüzgar attı seni? Nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi gel içeri girelim. Ne duruyorsun? Hadi gel. Herhalde bir içki alırsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok özledim sizi. Dün akşam gelecektim, birden rahatsızlandım.
0: Ne oldu? Gene ne var?
1: Hiç, utanıyorum. Al!
0: Allah aşkına söyle, merakta bırakma beni!
1: Rica ederim, ısrar etme, sonra söylerim.
0: Peki. Öyleyse cevap ver bana. Mesut musun?
1: Çok.
0: Eskiden mesut değil miydin?
1: Tabii, ama bugün daha fazla.

0: Belli. Bizleri unutmandan, sık sık aramamandan belli.
1: Aa, haksızlık etme.
0: Haksızlık eden ben değilim. Sensin.
1: Yoksa beni kıskanıyor musun? Doğru söyle.
0: Asla.
1: Öyleyse bu halin ne?
0: Ne var halimde?
1: Benimle
0: alay mı ediyorsun?
1: Ne kadar hırçın olmuşsun.
0: Hırçınlaşmama sen sebebiyet veriyorsun.
1: Vah zavallı yavrum vah! Sen hala kocaman bir bebeksin.
0: Öyle mi?
1: Hı hı. Kenan! Kenan nereye gidiyorsun? Çıldırdın mı?
0: Evet, çıldırdım.
1: Bırak çocukluğu, bir yere gidemezsin.
0: Boşuna ısrar ediyorsun, gideceğim.
1: Gitmeyeceksin.
0: Gideceğim ve bir daha da geri dönmeyeceğim.
1: Pekala. Git ama. Bundan sonra da beni ölmüş bil.
2: Aa, hoş geldin Kenan.
0: Hoş bulduk.
2: Hayrola? Aranızdan kara kedi mi geçti yoksa?
1: Yemeğe kalması için ısrar ettim ama işi varmış. Bütün mesele bu.
2: Ne? Yoksa benden mi kaçıyorsun?
0: Ne münasebet?
2: Öyleyse işmiş dinlemem. Beraber yemek yiyeceğiz. Hem sana verilecek güzel bir müjdemiz var.
1: İlhami.
2: Aa, niçin utanıyorsun sevgilim? Gayet tabii bu. Yakında bir çocuğumuz olacak Kenan.

0: Ben sabırsız adamım. Kusura bakma. Erkek olursa ismini Peyami koyacağım. Kız olursa karışmam. Onu da siz bulun.
1: Ne? Çocuğumu kucağına almak istemez misin Kenan?
2: Tabii. Ha, gel bakayım canım. Haniymiş dayısı? Ha? Tonton? Burnunu yiyeyim senin. Yo yo. Yo, ağlamak yok ama insan dayısını kucağında ağlar.
1: Senden bir ricam var Kenan.
2: Rica ederim, söyle.
1: Kızıma güzel bir isim bulmanı istiyorum.
2: İsmi Handan olsun. Belli olmaz. Belki günün birinde Nalan'ın ağlattığını Handan güldürür.
1: Olabilir. Kızımı büyüdüğü zaman sana veririm.

O gün Nalan'la aramızdaki uçurumun ne kadar derinleştiğini anladım. İçimde gizli gizli yaşayan ümitlerin hepsi ölmüştü artık. Evliydi, mesuttu ve bir çocuğu vardı. Bu aşkı bir kara sevda gibi ölünceye kadar çekmeye, herkesten gizlemeye mecburdum. Nalansız hayat ölümden beterdi, ölümden beter. Bütün gücümü derslere verdim. Gece gündüz durmadan çalışıyordum. Çok defa hafta tatillerinde bile okulda kalıyor, ıssız bahçede düşüncelerimle baş başa dolaşıyordum. Böylece günler geçti. Bu acıyla dolu günler geçtikçe benim için kıvanç dolu mezuniyet günlerim de yaklaşıyordu. Bu yıl mezun olacaktım. Nalan çok zayıf düşmüştü. Bir türlü eski haline gelemedi. Sık sık hastalanıyordu. Ancak hasta olduğunu duyduğum zamanlar ziyaretine gidiyordum. Handan kocaman bir kız olmuştu. Nalan'ın kocası ve çocuğu ile kurduğu yeni ve mesut dünyasına bir gölge düşürmek istemiyordum.

0: Teşekkür ederim Kutsi Baba.
1: Estağfurullah yavrum. Ne istersen emret çalarım. Sana aylarca hasret kaldım.
0: Ben de size.
1: Kenan her köşke gelişte bana da uğrar. Hep seni anlatırız, seni söyleriz.
0: Beni mi?
2: Tabii seni.
0: Kenan!
2: Senden başka kimimiz var ki? Hoş geldin Nalan.
0: Hoş bulduk.
2: Benim için büyük bir sürpriz oldu bu.
0: Asıl benim sana bir sürprizim var.
2: Hayrola?
0: Allah'a ısmarladık Kutsi Baba, kusura bakma.
2: Sen halden anlarsın.
1: Anlarım evlatlarım, anlarım.
2: Allah'a ısmarladık.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle, güle güle.
0: Hep burada kalacağım artık.
2: Anlamadım.
0: Yoo, düşündüğün gibi değil. İlhami ihtisasını yapmak için Amerika'ya gittim. Ben de aylarca tek başıma oturmaktansa sizlerle kalmaya karar verdim. Ne o, sevinmedin mi?
2: Sevinmez olur muyum? Çok, çok sevindim Nalan.
0: Sevineceğini tahmin etmiştim. Ha, yarın akşam okula dönecek misin?
2: Hayır.
0: Memnun oldum. Bir arkadaşımın nişanına davetliyim de kavalyem olmanı rica edecektim.

0: Yoruldun. İstersen oturalım.
1: Yo, dans etmek istiyorum.
0: Bütün gece dans ettin, yorulacaksın.
1: Ne olur bana her an hastalığımı hatırlatma. Ben de gencim. Eğlenmek istiyorum, hakkım değil mi?
0: Hakkın ama Nalan...
1: Ne olur,

0: Gene istediğin oldu.
1: Benim istediğim sana bir şey olmaması.

Nalan, Nalan. Nalan, Nalan.

Hemen bir doktor çağıralım. Nalan. Nalan. Nalan biraz su vereyim mi sana? Nalan ilacın var mı?

0: ayrılıyordu. Okulduysa bütün düşüncem oydu. Nalan. Bahar bütün güzelliğiyle etrafı sarmıştı. Bahar'ın gelmesiyle Nalan da hayat bulmuş, biraz iyileşmişti. Bir pazar sabahı bahçede oturmuş, ona kitap okuyordum. Bugünü hiç unutamam. Çünkü Nalan'a karşı ilk hatamı işliyordum. Ve bu an ömrümün en acı hatırası olarak kalbimde yaşadı.
1: Yeter Kenan. Sana bütün tatilini zehir edecek değilim. Bu güzel gününü niçin hasta bir kadının yanında oturarak zehir ediyorsun? Çık, biraz akranların gibi sen de gez, eğlen.
0: Ben sana bir şikayette bulundum mu? Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka Nalan.
1: Beni sıkmadığını pekala biliyorsun. Senin için söylüyorum.
0: Yanılıyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Hiçbir yer bana senin yanında olmak kadar saadet veremez.
1: İnanayım mı?
0: İnan, inan Nalan.
1: Bu sevda hala geçmedi mi Kenan?
0: Hayır.
1: Peki, daha ne kadar sürecek?
0: Ölünceye kadar.

0: bitsin. Bitsin artık Kenan. Ben öyle istiyorum. Benim yüzümden ıstırap çekmene tahammül edemiyorum. Bitsin artık bu sevda Kenan. Bitsin.
1: Nala. Yalvarırım ağlama. Üzülme. Benim ıstırabım, aşkım, saadetim. Bu ıstıraptan şikayetçi değilim. Ama benim yüzümden ağladığını görmektense ölmeyi tercih ederim. Sen ne istersen yapmaya hazırım. Hazırım.
0: Beni unutmanı istiyorum. Her genç gibi yaşamanı. Yeni ve güzel bir aşkın peşinde koşmanı istiyorum. Bu ümitsiz aşkı kalbinden silip atmanı istiyorum. Beni iyi dinle. Seni küçük yaştan beri kardeş sevgisinden üstün bir muhabbetle severim. Seni acıyla dolu olarak gördükçe nasıl azapla ezildiğimi bilemezsin. Ben hastayım. Öleceğim.
1: Nalan.
0: Bunu çok iyi biliyorum.
1: Sus, sus Nalan, yalvarırım sus.
0: Beni unut. Yalvarırım beni unut.
1: Nalan!
0: Bak Kenan! Bak! Kenan! Kenan! Çılgınlık bu! Kenan!
1: Senin hasta kanın benim güneşimdir! Bana o kan hayat verecek!
0: Hayır! Hayır!
1: Nalan!
0: Bunu yapmamalıydın. Bu fenalığı yapmamalıydın Kenan. Hiç kendini acımıyor musun? Niçin temiz ağzını hasta kanımla bulaştırdın? Niçin?
1: Nalan!

0: Kenan. Seninle bu gece iki arkadaş, iki dost, iki kardeş gibi konuşacağız. Eğer bu sabahki münasebetsizlik yapılmamış olsaydı... belki susar. Şurada yaşayacağım birkaç gün senin rahatını bozmazdı. Şimdi söyle bana, beni seviyor musun?
1: Deli gibi.
0: Buna emin misin? Yanılmış olmayasın.
1: 12 senenin her günü, her gecesi, her dakikasında durmadan seven bir kalp yanılmış olabilir.
0: Peki neden? Neden bunu ortaya çıkarmakta geç kaldın?
1: Bunun günahı sende. Elimden ne gelirdi ki?
0: Hislerini bu şekilde gizlemeseydim, belki her şey değişebilirdi.
1: Şimdi bu sözü söylemek kolay. Sana ne derece düşkün olduğumu hissetmiyor muydun?
0: Ama inan Kenan, bunu bir çocuk düşkünlüğü sanıyordum.
1: Doğru. Senin nazarında bir çocuktum. Daima da çocuk olarak kaldım. Yalan. Yalan mı?
0: Münakaşayı bırakalım. Söyle, beni sevmekle devam edecek misin?
1: Aynı şiddetle.
0: Hiç azalmayacak mı?
1: Belki artacak.
0: Dinle Kenan, ben hastayım, öleceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Sen yaşayacaksın, mesut olacaksın. İstiyorum ki senin ıstırabını da yükleneyim. Giderken arkamda hiçbir üzüntü bırakmayayım. Daha gençsin, güzelsin. Mesut olmak hakkın. Ölümün kapısında duran hasta bir kadınla... hayata yeni atılacak bir delikanlının arasında uçurumlar vardır.
1: Nala!
0: Ne olur, itiraz etmeden dinle. Bana acımaktan ziyade kendine acıman lazım geldiğini hiç düşünmüyor musun?
1: Peki, ne yapmamı istiyorsun?
0: Yakında mezun olacaksın. Senin gibi yakışıklı bir subayla evlenmek için can atan binlerce aile kızı bulunur. Yuvanda çocuklarıyla seni bekleyen, karım diyebileceğim bir kız. Yalvarırım, yalvarırım Kenan, beni unut! Seni mesut edecek insanı ara, yalvarırım! Yalvarırım! Bunu ölmek üzere olan bir kadının son arzusu olarak kabul et!
1: Peki! Tavsiyenizi yerine getireceğim.

0: Siz daha yatmadınız mı hanımefendi?
1: Saatin kaç olduğunun farkında mısın?
0: Aha! Dert! Tavsiyelerinizi yerine getiriyorum hanımefendi. İyi geceler!

0: Bu ıslık daha ne kadar sürecek?
1: Neşem devam ettiği müddetçe.
0: Eskiden böyle bir adetin yoktu.
1: Çocukluğumdan beri hiç ıslık çalacak kadar mesut olmadım ki.
0: Bu saadeti içkiye ve beraber dolaştığın kadınlara mı borçlusun?
1: Evet.
0: Yazık, şimdiye kadar boşu boşuna vakit kaybetmişsin.
1: Maalesef öyle. İnsan hislerinin esiri olmamalı. O zaman dünyası küçülüyor. Sana beni ikaz ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi renkli, bambaşka bir dünyada yaşıyorum.
0: Evet. İçkinin ve adi kadınların yarattığı bir dünya. Boyalı saçlı satılık kadınların.
1: Onlara dil uzatmaya hakkın yok. Çünkü bütün adiliklerine rağmen kalpleri var. Sevmesini ve hissetmesini biliyorlar.
0: Bana bu şekilde hakaret edemezsin.
1: Ederim. Çocukluğumdan beri seni sevdim. Taptım sana. Mükafatı ne oldu? Gözyaşı ve ıstırap. Bir manastır rahibesi gibi nasihatten başka ne verebildin bana? Söyle, ne verdin?
0: Ne vermemi istiyordun, ne verebilirdim sana?
1: Kendini, ruhunu, aşkını, her şeyini verebilirdin. Çünkü her şeyimi verdim sana, her şeyimi.
0: Bırak beni! O kadınları okşadığın ellerini sürme bana,

O gece bir mücrim gibi eşyalarımı toplayıp evden kaçtım. Acı bir nedamet hissi kalbimi sivri parmaklarıyla pençeliyordu. Sabaha kadar başıboş bir serseri gibi sokaklarda dolaştım. Kendi kendime mütemadiyen lanet ediyor, sefil diyordum. Niçin yaptın bunu, niçin? Neden bu rezalete meydan verdin? Okula nasıl geldiğimi bilmiyordum. İki gün kendimi bilmeden yattım. Başımın içinde mütemadiyen Nalan'ın sesi çınlıyordu. Rezil, rezil diye haykırıyordu.

0: Tam 3 hafta eve gitmedim. Cesaretim yoktu. Halbuki onun ayaklarına kapanarak beni affetmesi için yalvarmak arzusu ile kıvranıyordum. 3. haftanın sonunda Nalan'dan bir mektup aldım.
1: Kenan, sana bu mektubu bir terziye olarak değil, afname olarak gönderiyorum. Yaptığın hatanın büyüklüğüne rağmen seni affediyorum. Evimize gelebilirsin. Çünkü o senin de evin. Odama girebilirsin. Çünkü orada 15 günden beri mütemadiyen kan tüküren ve senin yolunu bekleyen bir kadın var.

0: Affet.
1: Kenan. Geldin mi Kenan?
0: Nalan. Affet beni Nalan. Affet.
1: Çocuk. Yaramaz bir çocuksun sen. Hem kendine hem bana zulmediyorsun. Hasta bir kadına reva mı bu? Söyle reva mı?
0: Seni üzdüğüm için kendimden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Yalvarırım beni affettiğini söyle.
1: Affetmemek elimde mi Kenan? Elimde olsa belki.
0: Sus, sus. Ne olur konuşma. Yalnız beni dinle. Ben bir sahtekarım. Senden ayrı olduğum anlarda yaşamadım. Hiçbir kadınla da alakam olmadı. Sabahlara kadar tek başıma içtim. Seni düşünerek içtim Nalan. Sözlerimin hepsi neşem gibi sahteydi. Seni üzmek, yaralamak için alçakça rol yapıyordum. Ruhumda, kanımda, teneffüs ettiğim havada yalnız sen vardın. Ölünceye kadar da yalnız sen olacaksın. İnan, inan bana Nalan.

Bu sefer Nala'nın kendisini toparlaması biraz güç oldu. Bahçede sırtını ağaca dayamış otururken bitkinliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Çalışıyordu ama yüzünde insanın için ürperten bir hüzün vardı. Temmuz ayının ilk haftasında imtihanlar bitti. Diploma merasimi her zaman olduğu gibi okulun bahçesinde yapıldı. Bugünden itibaren bir deniz subayı olarak donanmaya katılacaktım. Benim için tahayyül edilebilecek en büyük şerefti bu. Ama gene de içimde sebebini çok iyi bildiğim bir acı vardı. Vazife icabı sık sık, belki de aylarca Nalan'dan uzak kalacaktım.

0: Menken.
1: Bu andan itibaren bana Asteğmen Kenan diye hitap etmen lazım hanımefendi.
0: Asteğmen Kenan. Bana bu anı yaşattığın, bu günleri gösterdiğin için teşekkür ederim sana. Çok. Çok teşekkür ederim Kenan.
1: Yok, bu olmadı. Bu olmadı işte. Ağlama çocukluk etme Nalan. Böyle bir günde insan ağlar mı?
0: Ağlar Kenan. Saadetlerin en büyüğü için ağlar.
1: Hadi gel aşağı inelim. Daha hiç kimseye görünmedim.
2: Gel ben de seni öpeyim oğlum. Karanlık bir gecede yağmur altında tanıştığım bir çocuğun bir gün bana bu kadar büyük bir gurur verebileceğini kim düşünebilirdi?
1: Siz bana gururdan çok daha güzel şeyler verdiniz efendim.
0: Bu iltifat yağmurundan bana pay düşmeyecek mi?
1: Düşmemesine imkan yok. İyi ve güzel ne varsa hepsi senin eserin. Ben bu evde bir evlatlık, sığıntı durumuna düşebilirdim eğer sen beni sevmeseydin.
3: Kenan dayıcığım!
1: Andan!
3: Kenan dayıcığım!
1: Yavrum!
3: Kenan dayıcığım!
1: Tontonum benim, bir tanecim!
3: Sen artık hep bu elbiselerimi giyeceksin!

0: babacığım.
1: Evet yavrum, hoşuna mı gitti?
0: Gitti ama... Dadım... Dayın gemiye binip uzaklara gidecek. Çok uzaklara gidecek diyor. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Şey... Bilmiyorum.
0: Sakın gitme Emi dayıcığım. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Handan, söz veremem. Ama gitsem bile kalbim daima burada, sizlerle beraber olacak. İnan bana.

0: Ne o? Bir aşk mektubu mu? Gece yarısı gizli gizli yazdığına göre başka ne olabilir ki? Okuyabilir miyim?
1: Nalan.
0: Okumak istiyorum, lütfen.
1: Rica ederim, yarın oku. Üzüleceksin.
0: Beni bu kadar çok düşündüğün için teşekkür ederim.

Nalan, bu şekilde hareket ettiğim için belki de bana çok kızacaksın. Yalvarırım, beni anlamaya çalış. Seninle vedalaşmak ölüm kadar acı sevgilim.

0: Demek gidiyorsun.
1: Evet.
0: Ne zaman?
1: Saat 8'de gemide olmam lazım.
0: Demek sadece birkaç saat vaktimiz var.

0: Yolumuz uzun. Vazifemiz güç. Lakin bir şey var ki bizi daha güçlü yapıyor. Kuruluşumuzda Gazi Mustafa Kemal'in imzası, kasamızda ise Devlet-i Aliye'nin mirası var. İnsanlarımızın yeni evlere mi ihtiyacı var? Biz yapacağız. O evlere sahip olmaları için destek mi gerekecek? Biz vereceğiz. Daha da önemlisi, tek başınıza nasıl yapacaksınız bunları diye soranlara... Korkma diyeceğiz. Biz istiklali nasıl kazandıysak, bu memleketin istikbalini de öyle kazanacağız. Kendi gücümüzle.
1: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
2: Otel harika.
3: Evet ve geceliği sadece 13.500.
4: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
2: Trivago'ya bakmalısın.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Sena çok aç. Maç 15 dakika var. Google Gemini ile oynadı. Dolabı tarıyor ve tarif geldi. Afiyet olsun Sena. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: harika anları keşfet. Jacobs.
1: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
7: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz.
8: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
7: Bak söylediğine.
9: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
7: 100 bin.
9: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
10: Ertuğrul Serdaroğlu.
11: Seni görür görmez çarpıldı.
8: Bir müddet istirahate çekileceğim.
7: Affedersiniz efendim. Evet, randevumuz vardı bugün. İptal edin, gelemem.
12: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
9: Ben fans falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
7: Hayır!
8: Niye geldin buraya?
10: Sensiz olamayacağımı anladım.
13: Vurgun, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu tatlıyoruz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçtiği kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
10: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
11: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
12: Bakın. Tam da leslik.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Servis geldi. Çanta hazır mı?
11: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Pozisyon ekranda. Mehmet maç için mangalın başında. Google Gemini ile oynuyor. Resmini ekledi. Pişme dakikasını soruyor. Harika bir asist. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
6: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
9: O zaman markete gidelim.
10: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
8: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
9: Nasılsın?
11: Herhangi bir cips mi?
8: Hayır.
10: Varsa Ruffles, maça varız.
8: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
10: Hoş geldin. Kapıyı aç.
12: Merhaba, nasılsın?

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
4: Mis gibi karamel kokuyor.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Gemini'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
7: Otel harika.
8: Evet ve geceliği sadece 13.500.
9: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: gideceğin yerden yazacağım mektupların içinde tabii bana ait olanı da bulunacak.
1: Elbette.
0: Sakın mektuplarında bana karşı olan hislerinden bahsedeyim deme. Belki ele geçer. Biliyorsun ilhami 15 güne kadar dönüyor. Bana herkesin okuyabileceği kardeş mektupları gönderirsin.
1: Peki. Nasıl istersen.
0: İkinci ricam da her seven insan gibi sen de unut. Unut ki rahat öleyim.
1: Nalan, dünyanın en güzel hislerini verdin bana. 12 senemin her saniyesinde kalbim senin sevginle çarptı. Yaşadığım müddetçe de yalnız seni seveceğim.
0: Kenan, daha 22 yaşındasın, gençsin. Bana olan düşkünlüğünün sebebi biraz da yaşının icabı. Beni kaybettikten sonra seneler seni akıllandırır. Eminim ki bir gün bu kara sevdanın yerini ölmüş, veremli bir kadına duyulabilecek merhamet hissi alacaktır.
1: Nalan, sus, yalvarırım, sus, sus! Sus! Nalan, beni biraz olsun sever misin? Vereceğin cevapla beni dünyanın en bahtiyar insanı yapacaksın.
0: Her şeyi öğrenmek için çok acele ediyorsun. Seni temin ederim ki bir gün bütün hakikati öğreneceksin. Hadi artık dönelim, vaktin kalmadı. Hadi!

beni büyütüp bu yaşa getiren insanlardan ayrılmak çok acıydı. Ama en acısı Nalan'dan ayrılmaktı. Dışarıda, bahçede beni bekliyordu.

0: Allah'a ısmarladık Nalan.
1: Güle güle.
0: Seni daima düşüneceğimden emin olabilirsin.
1: Beni hiç düşünmeyeceğine söz verirsen daha memnun olurum.
0: Nalan. Nalan, Nalan.

İskenderun. Vatanımın bir parçası olan bu güzel şehre geleli 15 gün oluyor. İlk yolculuk, ilk ayrılıktı bu. İçim yepyeni heyecanlarla doluydu. Fakat Nalan'dan ayrı olmak, Nalan'sız olmak, her an ondan biraz daha uzaklaştığımı hissetmek sonsuz bir acı veriyordu bana. Ona durmadan yazıyordum. İşte Nalan'a bir mektup daha gidiyordu. Hislerimin bir nebzesini bile anlatmayan, hasretimin susuzluğunu maskeleyen, kardeşçe yazılmış sahte mektuplardı bunlar. Çocukluğumdan beri bütün güzellikleri seninle beraber gördüm, beraber hissettim. Belki de bu sebeple gördüğüm her güzellikte seni arıyor, seni hatırlıyorum Nalan. En büyük arzum bir gün bütün bu yerleri seninle birlikte tekrar görmek. Eskiden içkiden nefret ederdim. Şimdi ara sıra içiyorum. Ne olur kızma bana Nalan. Neden içtiğimi ancak sen anlayabilirsin. Bir gece, çok fazla içtiğim bir gece bütün kaideleri çiğnedim. Biliyorum, ertesi gün okuduğum zaman vazgeçecek, bu mektubu asla Nalan'a yollamayacaktım. Ama o anda yazmak, içimdeki aşkı, hasreti, onsuz yaşamanın ıstırabını bütün açıklığıyla kağıdın üzerine dökmek arzusuyla yanıyordum. Onun için yazdım, yazdım.

0: Mehmet, kameramda masanın üzerinde bir mektup olacaktı, sen mi aldın?
1: Evet Teğmen'im, sabah erken postaya verdim.
0: Postaya mı? Neden, niçin, bana sordun mu?
1: Siz uyuyordunuz Teğmen'im, uyandırmaya cesaret edemedim. Sonra masanızda mektup görünce, unutmamanız için bana sormadan postaya verebileceğimi söylemiştiniz. Mektubu hazır görünce postaya yetişsin diye verdim Teğmen'im.
0: Ver bana. Ben okuyayım yavrum. Sen yorulma.
2: Peki.
0: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık.

0: Okusana İlhami. Ne oluyor Allah aşkına? Şunu hızlı okusana İlhami.
1: Bu da ne demek oluyor? Bu mektup ne böyle?
0: Ne var mektupta?
1: Oku da konuşalım.
0: Nalan, bu mektup diğerleri gibi olmayacak. Bir çocuk gibi kendi kendimi kandırmaktan bıktım artık. Ayrılık bir rüzgar gibidir derler. Küçük ateşleri söndürür, büyükleri daha çok alevlendirirmiş. Doğru Nalan. Her gün seni biraz daha çılgınlar gibi sevdiğimi anlıyorum. İnan bana, şu anda en büyük arzum yanında olmak. Eskiden olduğu gibi başımı göğsüne yaslayıp ılıklığını, kokunu duya duya ölmek. Sensiz yaşamak. Kenan'ın böyle şeyler yazması için çıldırmış olması lazım.
1: Hislerini açıklamak, hakikati yazmak neden çılgınlık olsun?
0: Hakikat mi? Katiyen!
1: Yalan söyleme! İnkar yoluna sapmakla hiçbir şey kazanamazsın.

0: Kenan neyin oluyor? Söyle. Kardeşin miydi?
1: Yok. Değildi ama... Şey...
0: Yeah. Bu hakikati şimdiye kadar saklamaktaki maksat çok derin. Birbirinize anormal derecedeki düşkünlüğünüzün sebebini şimdi çok daha iyi anladım. Alçaklar!
1: Yanılıyorsun İlhami! Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
0: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
1: İlhami!
0: Şimdi bana cevap ver. Handan'ın babası kim? Sana Handan'ın babası kim dedim?
1: İlhami, yalvarırım böyle konuşma. İnan bana, Kenan'la düşündüğün gibi bir münasebetimiz olmadı. Vicdanımı asla kirletmiş değilim. Her zaman sana sadık kaldım. Şerefini asla lekelemedim, inan bana!
0: Sus! İşte, mektup burada! Hala mı inkar ediyorsun? Yalanlarına kanacak kadar budala mıyım ben? Doğru söyle diyorum sana, Handan'ın babası ben miyim, o mu? Söyle diyorum sana, çabuk cevap ver!
1: İlhami!
0: Cevap ver diyorum sana! Dünyanın en sefih kadınısın sen! Ölümle pençeleşirken bile kocasına ihanet edecek kadar sefih bir mahluksun!
1: Evet İlhami! Ölümle pençeleşiyorum! Bunlar sayılı günlerimi gösterir! Yakında öleceğimi biliyorum! Suçlu olsaydım, gözlerimi rahatça yumabilmek için senden özür dilerdim. Yemin ederim suçlu değilim. Handan senin kızın. Böyle korkunç bir iftirayla lekeleme beni. Bana acımıyorsan evladına...
0: Hiçbir şey, hiçbir şey benim kanaatimi değiştiremez. Senden intikam alacağım Nalan. Beni aldatmanın ne demek olduğunu göreceksin. İhanetine rağmen boşamayacağım seni. Çünkü nasıl olsa pek yakında öleceksin. Her an beni karşında göre göre, kızının hasretini çeke çeke öleceksin. Çünkü Handan'ı alıp götüreceğim. Bir daha da onu asla göremeyeceksin.
1: İlhami! Allah'tan kork İlhami! Beni öldür, fakat yavrumdan ayırma! İlhami! Öldür beni! Ne istersen yap, fakat yavrumdan ayırma! Yalvarırım, ayırma!
0: Hangi yavrundan? Şerefini asla düşünmediğin, sevişirken aklına bile getirmediğin yavrundan mı? Sen analık ve fazilet hisleri körleşmiş bir kadınsın! Yavrum kelimesini iğrenç ağzına alıp da kirletme! Tekir!
1: İlhami! İlhami, yalvarırım, yapma!
2: Annemi görmek istiyorum.
0: Olmaz. Handan'ın bavulunu hazırla. Akşama gelip alırım.
3: Peki efendim.
4: İlhami? Ne oluyor İlhami? Çocuğu nereye götürüyorsun?
0: Bir arkadaşımın evine götürüyorum. Handan'ın bir müddet bu havadan uzaklaşması lazım. Nalan'ın durumu pek iyi değil.
4: Nalan zaten kızını uzaktan görmekle iktifa ediyor. Odasına bile sokmuyor. Bu kadarcık bir teselliden onu mahrum etmek haksızlık olur zannedersem.
0: Ben doktorum ve çocuğumun babasıyım. Neyin iyi olduğunu sizden çok daha iyi takdir ederim. Lütfen müdahale etmeyin.
1: İlhami! İlhami! İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
2: Anne!
1: Yalvarırım!
2: Anneciğim! Handan. Anneciğim! Canım anneciğim!
1: Eğer maksadın bir an evvel öldürmekse... bir kurşun sık bağrıma! Ama yalvarırım! Yalvarırım! Hem yavrumu benden ayırma.
0: Kurşun mükafat olur sana. Yaşadığın her anın azap olmasını istiyorum ben.
1: İlhami!
2: Anneciğim!
1: Dur! Anneciğim. Yapma İlhami! Anneciğim. Yalvarırım da!
2: Anneciğim!
1: Handan. Kızım! Yavrum!
3: Hala! Yavrum! Kızım! Hala! Yavrum benim!
5: O büyük yanlışlıktan, affedilmez hatayı işlediğim günden beri senden haber alamadım. Deli gibiyim. Hasta mısın, bana mı kırıldın yoksa? Yoksa kötü bir hadiseye mi sebep oldum? Yalvarırım, hemen iki satır yaz bana. Ne yaptığımın farkında bile değilim. Acele cevap yaz bana Nalan.
6: Nalan Hanım'a mektup var efendim.
7: Bana ver. Teşekkür ederim.

0: Yavrum, bu mektup eline geçtiği zaman annenin kemikleri çoktan çürümüş olacaktır. Seni çok seven, senin üstüne titreyen bir hasta kadın sana hasret ölürken bu satırları ağlaya ağlaya yazıyor. Benim sevgili kızım, belki anneni sana çok fena bir kadın olarak tanıtmışlar. Belki de sendeki anne sevgisini silmek için bana iftira etmişlerdir. Bunların hiçbirine inanma. Bu mektubu eline verecek olan Kenan'a sorarsan senden hiçbir şey gizlemeyecektir sanırım. Ben çok talihsiz bir kadınım yavrum. Gönlümün arzularından ziyade bağlı olduğum hüküm ve nizamların çerçevesinde yaşadım. Saadet ve refah içinde kan ağladım, kan tükürdüm. Fakat sen bana benzeme Handan. Ellere değil, gönlüne tabi ol. İyi düşün, sevdiğin, istediğin adama var. Uzun yılları aşarak sana kadar gelen bu sözler annenin bağrından kopmuş candan nasihatlerdir. Seni büyümüş, yetişmiş bir genç kız olarak görmek, istediğim iyi bir adamla evlendirmek saadetinden mahrum. Talihsiz kızım, seni daha birçok zaman bağrıma basmak isterdim. Öksürüklerden ciğerlerim parçalanıyor. Seni son bir defa görmek isterdim. Kim bilir şimdi neredesin Handan? Bu satırları okurken eminim ağlayacaksın. Annenin unuttuğun sesi kulaklarına yeniden fısıldanıyor sanacaksın. Uzun yıllar sonra duyduğum bu sesi dinle. Sana ne söyledimse yap. Acele etme. Sevdiğin, tamamıyla sevdiğin, istediğin adama elini uzat. Bu adam uzun boylu, güzel bir deniz subayı olursa ruhum sükuna erecektir. Hasretini çektiğim o parlak neşeli gözlerinden öper. Saadetler dilerim yavrum. Anne Nala, kızıma 18 yaşına gelince verilmek üzere. Kutsi baba.
1: Söyle yavrum.
0: Senden bir ricam var Kutsi baba.
1: Emret kızım.
0: Kenan'a acele bir telgraf çekmeni istiyorum.
2: Telgraf değmenim.
3: Kenan, ölüyorum, çabuk gel. Nalan.

0: seni bekliyordum. Tam vaktinde geldin. Bazı meseleler hakkında görüşmek istiyorum seninle.
1: Nalan! Nalan nasıl?
0: Nalan öldü.
1: Öldü mü?
0: Evet. Öldü.
1: Nalan! Nalan!

0: Boşuna ağlama. Gözyaşı hiçbir şeyi geri getirmez. Metresini bile.
1: Aklını başına topla. O benim metresim değildi.
0: Yalancı düzenbaz. İnkar edeceğine erkekçe konuş. Hakikati söyle. Nalan'la münasebetiniz ne zaman başladı?
2: Başlamadan öldü. Nalan'la sevişmek, bunu sizin yüzünüze karşı bugün haykırmak bana sonsuz bir zevk verecekti. Çünkü karına o çirkin kelimeyle itham edecek kadar basit bir insansın sen. Evet, ona olan aşkımı inkar etmiyorum. İlk gördüğüm andan beri taparcasına sevdim onu. Taparcasına. Ama asla benim olmadı. Sana ihanet etmedi.
0: İnanmak elimden gelmiyor.
2: Herkesin vicdanını kendi vicdanınızla ölçmeyin. Evet, Nalan'a olan aşkımı inkar etmiyorum. Fakat inanın sözüme asla benim olmadı. Size ihanet etmedi. Etmedi.

0: Yemin eder misin? Askerlik şerefinin üzerine yemin eder misin?
1: Evet. Yemin ederim. Asla benim olmadı. Asla.
0: Koş. Koş, belki yetişirsin.
2: Anlamadım. Nalan.
0: Evet. Nalan, yukarıda son nefesini vermek üzere. Çabuk ol, koş, durma.

0: istiyorum.
1: Ömür boyu birbirlerini sevdiler. Ölümsüz aşklarını kalplerine gömdüler. Ayrıldılar, ağladılar, azap çekip hıçkırdılar.

Onlar bir an bile sevgilerini söyleyemediler. Nihayet acı son geldi. Bir ömür böyle sona erdi. Ölüm bu seven kalbe son emrini verdi. Ağladılar, hıçkırdılar. Ölümden önce de olsa aşklarını haykırdılar.

0: pozisyon ekranda. Can uyandı maç modunda. Google Cemile'yi gördü. Resmi de ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemile. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. Vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Evet Ekin, hazır mıyız?
8: Hazırız kaptan.
7: Taktik belli. İyi gidecek, lezzetli olacak.
8: Go, go, go!
9: Akşam benim dizim var. Yanında ne iyi gider? Buna da bir taktik versen.
7: Bu keyfe. Go Ahead iyi gider Sevim abla. Hem de şekeri meyvesinden.
8: Go, go, go.
10: Peki ya ofiste kaptan? İnsan kahvenin yanında bir şeyler istiyor.
7: Kahveyle Go Ahead çok iyi gidiyor.
8: Go, go, go.
7: Meyve, kuru yemiş ve bitter çikolata. Her katında ayrı lezzet.
11: Şekerin meyvesinden, keyfi kuru yemişinden, lezzeti Ülker'den. Ülker Go Ahead. İyi giden lezzet.
12: Sadece durulan.
13: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
14: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
15: Bravo vallahi.
16: Sen de sadece Duru'la.
17: Yarım saate sendeyiz diyen arkadaşların varsa kaybedecek zaman yok. Ocağı kapatmayı unutturan bir dizi varsa yemeğin yanma ihtimali yok. Ocakta taşan bir tencere varsa temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. İndüksiyon teknolojisi sayesinde 3 kata kadar hızlı pişirir, üstelik çok kolay temizlenir. Beko indüksiyonlu ocak varsa şüpheye yer yok. İşte bu Beko farkı.

0: servis geldi. Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
2: Hesap kırdık.
1: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
2: Hesap kurdu.
3: Tam da leslik.
4: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
5: Tabii.
6: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Emotion Serum Boost'la yeni akım deodorantla bakım. Bu C vitamini etkisiyle daha aydınlık bir koltuk altı akımı. Bakın mis gibi kokmanın zararı yok akımı. Yeni Emotion Serum Boost'la C vitamininin aydınlatıcı etkisi koltuk altında.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Haz için tasarlandı.
6: Carrefour'sa online markette hoş geldin fırsatı. 1800 lira ve üzeri ilk siparişinizde 500 lira cebinizde kalsın. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.

0: pozisyon ekranda. Naz maç havasında. Google Cemina'yı görüyor. Resmini ekledi. İsteğini yazıyor. Görsel geldi. Haydi Türkiye, sıra sende. İşte bu Google Cemina. Milli futbol takımları resmi sponsoru.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. LG 75 inç 190 ekran 4K Ultra HD Webos Smart Mini LED TV Tekno Club'a özel 61.999 lira.
2: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
3: Tam da leslik.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Hayrola, siz nereye böyle?
3: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye.
2: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
3: Peki.
4: Lale.
5: Sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
4: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
3: Teşekkür ederim.
6: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
4: Oku bakalım şunu.
3: Okunmaz o amca.
5: Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir. Bari siz kıymetini bilin.
4: Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
7: Bir Dağ Masalı birazdan TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda yeni cheddar peyniri aromalı Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Yeni Prima'yla en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Yaşanacaksa yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
2: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli raffles'ımız yok.
3: O zaman markete gidelim.
4: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
2: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Raffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
3: Nasılsın?
5: Herhangi bir cips mi?
2: Hayır.
4: Varsa raffles, maça varız.
2: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
4: Hoş geldin. Kapıyı aç.
6: Merhaba, nasılsın?
7: Pozisyon ekranda. Arzu canı karpuz çekiyor. Google Gemini ile oynadı. En tatlısını arıyor. Seçti, kontrolünü yapıyor. Kıpkırmızı. İşte bu Google Gemini. Milli futbol takımları resmi sponsoru.

0: Ne oldu böyle, geçmiş olsun, yardım edebilir miyim?
1: Teşekkür ederim, ufak bir tamir de bitti. Hayrola, siz nereye böyle?
0: Gümüşdere köyünde bir öğretmeni sorguya çekmeye, çantam şikayetlerle dolu. Yemediği halt kalmamış, evine erkek alıyormuş. Öğleden sonra dersleri bırakıp, mektebi kapatıp kırlarda keyif çatıyor. Yemediği halt kalmamış.
1: Desenize 15 gün sürecek bir tahkikat.
0: Artık bakalım.
2: Boş yere adam öldürmek yok, bize paraları lazım.
0: Neyse, şimdilik Allah'a ısmarladık. Hava kararmadan köye varmalıyım. Hadi oğlum, çek.
3: Güle güle. Yolunuz açık olsun.

0: In. In. Hı? İn aşağı.
1: Defol oradan, inmiyorum.
0: Tut şunu.
1: Çek elini terbiyesiz herif! Oramı buramı ellemeye utanmıyor musun?
0: Çekil poroları!
1: Ulan sinirsin! Ulan eşkıya taslağı! Adamlarına söyle çekilsinler! Yoksa hepinizi öldürürüm!

0: madre. Y nada había. ¿Din?
1: Ormanlar bir millet için en önemli gelir kaynaklarından biridir. Ormanlar verimli toprakların sellerle, rüzgarlarla denizlere dökülmesine engel olur. Yağmur yağmasına yardımcı olur. Ormanların en büyük düşmanı yangınlar ve keçilerdir. Keçiler ağaçların kabuklarını yediklerinden ağaçlar kurur.
2: Hasan Çavuş, Hasan Çavuş, hoş gel. İçeriyi yakaladık.
0: Al bu işkiyat aslanı. Arkadaşları kaçtılar.
3: Ulan sıçan Ali, sen yine mi bu işlere başladın? Siz merak etmeyin. Şimdi ötekilerini de kolayca yakalarız.
0: Sağ ol.
3: Hadi in aşağı bakalım.
1: Ormanları korumak sade korucunun değil, hepimizin ödevidir. Şimdi dersimiz müzik. Hazır mısınız çocuklar?
4: Hazırız.
1: Hadi bakalım. 1, 2, 3.

0: Neredeyim?
1: Gümüşdere köyünde. Ben de öğretmen Lale.
0: Eksik olmayın. Sizinle bu durumda karşılaşmak istemezdim. Hele bana hizmetinizin geçmesini asla. Çünkü size uğur getirmiyorum.
1: Bilakis çok uğur getiriyorsunuz. Bakın şu gelen telgrafa. Fakat madem ki tahkikata geldiniz, bunu şimdiden göstermem doğru olmaz. Bu akşam siz burada istirahat edin, size çorba da hazırlattım. Yarın istediğiniz gibi beni sorguya çekebilirsiniz.
2: Geçmiş olsun müfettiş hanım.
0: Teşekkür ederim.
2: Mercimek çorbasını sever misin? Yemiyor mu? Allah rahatlık versin.
0: Sağ ol.
1: Allah rahatlık versin.

0: Teşekkür ederim Ömer.
1: Sana çok zahmet oldu.
2: Öğretmenin evine aldığı olan bu olsa gerek. Doğrusu pek de yakışıklı olan. Müfettişler müfettişi.
0: Günaydın, kahvaltınızı...

0: getirdim.
1: Lüzum yok artık. Yeni bir güne girdik. Misafirlik bitti, vazife başladı. Artık hiçbir ikramınızı kabul edemem. Hem şuracıkta, çantamda her şeyim var benim. Hem bilirsiniz ki müfettiş hiçbir ikram kabul edemez. Kanunen yasaktır.

0: yakan düzelteyim. Oo, saçların da bozulmuş.
1: İğneyi hazırladım öğretmenim.
0: Aferin sana. Korkacak hiçbir şey yok. Bu sefer iğnesiz yapacağım.
1: Dur bakayım, dur şöyle.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Ama bu ne?
0: Öğrencilerimin arasında birkaç tane bünyeleri ve kemikleri çok zayıf çocuk var. Onlara kalsiyum yapıyorum.
2: Güzel. Yalnız bunların parası?
0: Hı? Birazı kendimden, birazı da devletten.
2: Devletten mi?
0: Müteferrik masraflardan.
2: Ama müteferrik masraflarda ilaç diye bir şey yok ki.
0: Fakat okul badanası diye bir şey var ya, oradan alıp buraya veriyorum.
2: O halde sahte evrak meselesi demek doğru.
0: Tamam. Şu elimdeki enjeksiyonda bir nevi kireçtir. Bu sıska çocukların biçare kemiklerini beslemek için.
2: Hayır, hayır! Buna devlet dilinde sahtekarlık derler.
0: Bu biçarelere ben bu kalsiyumu vermezsem ömürlerinin sonuna kadar cılız ve hastalıklı kalırlar.
2: Veremezsin efendim, kanun harcıdır senin bu yaptığın. Ya da Allah rızası için bana gösterme bunları. Bu şefkat güzel, fakat kanun bakımından buna fazla sarfiyat derler, sahte senet derler. Olmaz efendim, olmaz! Suistimaldir bu! Emekliliğime 6 ay kala razı olamam ben!
3: Oğlumu isterim müfettiş hanım, aslan gibi oğlumu isterim! Sen nasıl olur da benim oğlumu alır okula kapatırsın ha?
2: Doğru mu bu söyledikleri?
0: Doğru.
2: Aa, demek açıkça itiraf ha! Ne hakla, ne sıfatla!
0: Onu size çocuğun kendisi söylesin.
2: Öğretmen hanım, dün akşamki araba kazasından beni kurtarmanız güzel. Akşam yemeği, sabah tereyağlı ballı kahvaltı fena değil, çocuklarla yakından ilgilenmeniz o da güzel. Fakat okula adam kapatmanız hem ayıp, hem çirkin, hem de gayrı kanuni. Onun için mecburum hakkınızda...
0: Müsaade buyurun da bizim Şükrü efendi sizi çocuğun yanına götürsün. Şükrü efendi! Şükrü efendi, lütfen müfettiş hanımı bu kadının oğlunun yanına götür.
4: Baş üstüne.
2: Hadi hanım, sen evine git, ben 5 dakikaya kadar oğlunu gönderirim.
3: 5 dakikaya kadar oğlum gelmezse, alim Allah mektebin camını çerçevesini aşağı indiririm. Tövbe. Aman, bir simüklü çocuğu da ne yapacakmışım sanki, alsın da başına çalsın.
5: Sen benim kitabımı nasıl alıyorsun? Nasıl alıyorsun? Vurma! Vurma! Vurma! Vurma!
6: Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vurma! Vur

0: Oturun çocuklar, ilk dersimiz aritmetik.
1: Buyurun.
2: Bu ne?
1: İşte bizim öğretmenin kapattığı deli kadının deli anlısı.
2: Fesübhanallah, fesübhanallah!
1: Müfettiş hanım, bu meseleyi araştırmayacaklar mı?
2: Ha sahi, başta akıl mı kaldı? Oğlum! Sen buraya nasıl geldin, anlat bakayım.
3: Benim deli bir analığım vardır. Bir kazada sakatlanınca çalışamıyorum diye beni sokağa attı.
1: Çocuk ortada kalınca hoca hanım da onu buraya aldı, şimdi bakıyor.
3: Allah ondan razı olsun, çok merhametlidir.
1: Herkese eğlence lazım, bazı münasebetsizler deli kadını kışkırtıp öğretmene musallat ediyorlar. Hatta bir defasında baltayla saldırdı, elinden zor aldık baltayı.
2: Aman Şükrü efendi, sıkıntı bastı bana, çabuk gidelim buradan.
4: Hadi teneffüse çıkabilirsiniz. Bundan sonraki dersimiz dışarıdadır, orada toplanın. Hadi,
0: bu çocuk 18 yaşını bitirmediğine göre halen analığının velayeti altındadır. Analığının arzusu hilafına çocuğu mektepte alıkoymak suçtur.
4: Bu haliyle sokağa mı atayım yoksa deli anasının yanına mı vereyim?
2: Kızım, vicdanen söylemek gerekirse sen haklısın. Büyük bir iyilik yaptın fakat...
4: Madem ki bu bir suçtur, öyleyse Şükrü efendiye söyleyeyim çocuğu deli kadına teslim etsin.
2: Allah aşkına söyleme bana bunları! Verecek cevap bulamıyorum!
4: Kırda yapacağımız derse buyurmaz mısınız?
0: Bir de onu görelim bakalım.
2: Tövbe yarabbi! Burada her şey ters çıktı karşıma!
4: Peki ya bunlar hayırlı bir maksat için olursa?
2: Ah kızım, sen bir işi hayırlı bir maksat için yaparsın... ...ötede 100 kişi kendi çıkarına kullanır. Devlet bu kapıyı boşuna kapamamıştır.
4: Okulu kapatıp kırlarda ders yapmaya gelince... ...sonbaharın ve ilkbaharın güzel günlerinde sınıflar büsbütün boşalıyordu. Ne tehdit, ne ceza bir netice vermiyordu. Ben de bir gün köyün ileri gelenlerini okula çağırdım. Aklı başında bir köylü şöyle söyledi. Çocuklarımızın okumasını biz de istemez değiliz. Ancak buraların ahalisi kaz ve davar yetiştirmekle geçinir. Davarları gütmek için çocukları okula göndermiyoruz. Halimizi anlamak lazım. Ertesi gün çocuklara davarlarıyla gelmelerini söyledim. Ve işte o gün bugün iyi havalarda derslerimizi kırlarda yaparız.
2: Bizim usullere aykırı ama... ...hiç de fena olmayan bir usul galiba.
4: Bakın görün! Çocuklar, hadi derse! Rahatınızı bozmayın siz!
2: Yazık ki bu metodu tekaüklüğümü 6 ay kala öğrenmiş bulunuyorum.
4: Derse başlayayım mı?
2: Başla kızım, başla! Bu durumda ders teftiş eden bir müfettişi herhalde tarihi ilk defa görüyor.

0: Köylü sizi seviyor. Çocuklar da seviyor, bu muhakkak. O halde bu ihbarları yapanlar kimler? Bunu mutlaka bulmak lazım.
1: Değmez.
0: Nasıl değmez? Bu yılanları bulmalı, başlarını ezmeli.
2: Aman da hilek!
1: Rüya mı gördün Şükrü Efendi?
2: Rüya değil.

0: Yılanların başlarının ezilmesinden korktum da.
1: Sana ne bundan?
0: Ben de varım içlerinde.
2: Hadi canım, alay mı ediyorsun?
0: Vallahi öyle! Ben anlamadığım şeyin evvela aleyhinde bulunurum. Açık konuşmayı tehlikeli görürsem, gizli gizli fiskos eder, el altından dedikoduyu kaynaştırırım.

0: genç bir öğretmen hanım geldi. 20 yıl Ekmekçioğlu medresesinde dirsek çürütmüş Şükrü Efendi, bu köyde hiç değilse 10 tane hafız yetiştirmiş Şükrü Efendi, çocukları okutamazmış, daha bu okuturmuş. Yani hem ekmeğimi elimden alacak, hem benim bilmediğim şeyleri öğretecek. Ben de onun babasına rahmet okuyacağım, öyle yağmamı var. Başladım alttan alttan kuyusunu kazmaya. Ben dolap çevire durayım, bak kızacağına bilakis şefkatle muamele etti. Ve beni kendine dört elle sarılmaya mecbur etti. Marifet benim kötü adam olduğumu diye sadece cahil, gafil adam olduğumu anlatmaktı.
1: Sen kimsin Şükrü Efendi?
0: Adım Şükrü olmuş, Ali olmuş, Veli olmuş, ne çıkar? Halk diye bir şey vardır ya, ben oyum işte. Sizin yılanlar dediğiniz insanlar hava gibi her yerdedir. Çoğu ben gibi cahildirler. Birer birer aramak niye yarar onları? Onları da sizin gibi okumuş kimseler sözlerinin doğruluğu ile, bilgileriyle uyarıp yola geçirmeli. Yoksa cezalandırmak suretiyle ancak birkaçını... Neyse başınızı ağrıttım, siz konuşun. Ben uyurum, uyanırım, aldırmayayım. Ben halkım, halk ya!
1: Demek bütün söylenenler yalan, iftira. Öyleyse Ömer diye bir delikanlıyla ilgin olduğu da yalan. İstanbul'da yaşadığım maceralı hayata dair mektuplar da yalan.
2: Bu noktalar üzerinde biraz durmak lazım. Ömer için söylenenler yalan değil, yanlış. İstanbul'daki hayatıma gelince... yalan değil, hatta az bile söylemişler.
1: Ne söylüyorsunuz?
2: İster misiniz anlatayım?
1: Evet.
2: Annemi ve babamı küçük yaşlarda kaybettim. Beni dayım büyütmüştü. İyi bir insan olan dayım, zengin bir iş adamıydı. Bir dediğimi iki etmezdi. Tıbbiyenin 4. sınıfındaydım. Mektepte Sunay adında bir arkadaşım vardı. Hemen her gün beraberdik. Derslere ve imtihanlara hep bizim evde çalışırdık.
3: İmtihana hazır sayılırız. Ben gidiyorum. Benimle beraber gelecek misin?
2: Beni de Ekrem'in dükkanına bırak.
3: Tabii, her akşam olduğu gibi.
2: Sana epey taksi parası borçluyum, hakkını nasıl ödeyeceğim?
3: Şu Ekrem... senin sözün olmasaydı baştan çıkarırdım.
2: Yapamazdın, sonra ben de sana aynı şeyi yapardım.
3: Ah, sende nerede o kabiliyet kızım? Ne yazık ki... en yakın arkadaşımın sözlüsü.
2: Allah gözünü doyursun, Erol, Cüneyt, Feridun... ne yapacaksın bu kadar oğlanı?
3: Koleksiyon.
2: En iyisi Erol bence, sen onda karar kıl.
3: Yaramaz.
2: Neden?
3: Gözü hala sende de onda.
2: Ben değişip geliyorum, bir dakika beklersin değil mi Sunay?
3: Sende de bu hastalık, sabah akşam yeni kıyafet.
4: İçkim yok, kumarım yok. Senin gibi bir erkek koleksiyonum da yok.
3: Bütün bunların yerine bir elbise koleksiyonu. Herhalde bu da bir hastalık.
2: Nasıl buluyorsun yeni elbisemi?
3: Şahane, her zamanki gibi. 138. elbisen mi?
2: Hayır, 1138. elbisem.

0: Bil bakalım ben kimim?
1: Hümeyra! Yok, Jale! Ah, yok yok, sevgili Haleciğim!
0: Haleciğin mi? Söyle bakalım, kimmiş o sevgili Haleciğin?
1: Yok canım, nereden çıkardın bunu? Sen yanlış işitmiş olacaksın hayatım! Ben sevgili Laleciğim dedim! Her akşam aynı oyunu oynamaktan bıkmadın mı benim biricik aşkım?
0: Sen bıktınsa söyle, ben daha bıkmadım! Bugün işler nasıl?
1: Pek parlak sayılmaz.
0: Ayo, sen yüksek iktisat mezunu bir adamsın! Bu antikacılık da nereden geldi sana?
1: Senden olacak! Şu dükkan olmasaydı nereden tanırdım seni ben?
0: Biliyor musun, dayım evlendikten sonra Ekrem'i yanıma alacağım diyor.
1: Ben memur olmam. İç güveysi hiç olamam.
0: Of! Hadi yeter çalıştın, kalk gidiyoruz.

0: Son zamanlarda çok üzüntülü görünüyorsunuz dayıcığım.
1: Evet kızım. Bütün işlerim ters gidiyor, ancak kuvvetli bir ortak sayesinde kurtulabilirim.
0: Bankalardan niye kredi almıyorsunuz?
1: Yeni krediler vermek şöyle dursun, işlerim ters gidiyor diye onlar da alacaklarını istiyorlar.
0: Ben de bu halinize çok üzülüyorum ama, elimden bir şey gelmiyor ki.
1: Beni ancak bir kişi kurtarabilir. Ama olacak iş değil.
0: Nedir olacak iş değil dediğin dayı?
1: Emrullah Bey'i tanırsın, hoş adamdır, iş adamıdır, Karun kadar da zengindir. Bir zamanlar seni benden istemişti, yaşlıdır diye, o zaman olmaz demiştim. E şimdi kalkıp da Emrullah Bey, ben iflas etmek üzereyim, Lali'yi vermeye razı oluyorum, nasıl derim?
0: İyi geceler dayı.
2: Yani dayın sana kısacası Emrullah Bey'le evlen demek istemiş.
3: Bu ne dalgınlık?
2: Antikacı Küçük Bey, senin küçük hanımın başında devlet kuşu uçuyor.
3: Bilmeceyi bırak da baklayı çıkar ağzından.
0: Sunay'ın gevezeliği işte. Dayımın zengin bir dostu var, adam ille benden evlenmek istemiş.
2: Böylece dayısı iflastan kurtulacakmış.
3: Demek iflas mı? Zavallı adam, kim bilir ne haldedir. Hatta böyle durumlarda intihar eden bile olmuştur. Oh, geç bile kalmışım. Banka müdürüyle randevum var. Gidip ona yetişmeliyim hemen. Şimdilik hoşça kalın.
2: Erkekler hep böyledir işte. Akılları fikirleri parada. His diye bir şey yok ki.
0: Günden sonra Ekrem beni hiç aramadı. Bir gün dayanamadım, dükkanına gittim.
3: Aşkımızın şerefine içelim.
2: Beni Lale ile karıştırıyorsun galiba. Aşklar gerideki asırlarda kaldı.
3: Doğru. Sen realist bir kız. Öyleyse daima beraber olmamızın şerefine içelim. Canım Sunay'ım benim.
2: Ekrem!
3: Sunay, çekinme. Çekinecek bir şey yok.

0: Bey'le konuşsanız, o sizi çok sever, Lale'yi de.
1: Kendi menfaatim için Lale'yi evlendiremem, hem zaten kabul de etmedi.
2: Şimdi kabul ediyorum dayı. Dediğiniz gibi, şimdiki gençler insan kıymeti bilmiyorlar. Emrullah Bey benden epeyce yaşlı ama hiç olmazsa kıymetimi bilir.

0: Onu ben çağırmadım, kendi gelmiş.
1: Öyleyse ben kendim kovarım.
0: Rezalet mi çıkarmak istiyorsunuz?
1: Bugünden itibaren eski arkadaşlarınla görüşmek yok.

Lala, kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lala Hanım, size soruyorum. Kimsenin tesiri altında kalmadan kendi arzunuzla Emrullah Çapa'yı kocalığa kabul ediyor musunuz? Lütfen yerlerinize gidin, kıza tesir etmeyin. Size söylüyorum, tesir etmeyin. Bu iş ancak kendi rızasıyla olur.

0: Yerlerinize gidin diyorum sizlere. Lale Hanım, size düşünmek için 5 dakika mühlet veriyorum. Hiçbir tesir altında kalmadan düşünün ve karar verin.
1: Düşünmeye hacet yok efendim. Ben kararımı verdim bile. Evlenmeyeceğim. Yapamayacağım bu işi. Zorlamayla, hatta milyonlarla olmuyor bu iş, olmuyor!
0: Lale kızım! Lale!
1: Defol! Defol karşımda!
2: Rezalet bu! Zorla güzellik olur mu canım? Evlenmek istemiyorlarsa bizi buraya neden getirdiler?
3: Gül gibi kız o kar torozla ne yapsın?
2: Dayısı iflas etmiş. Ne yapsın kızcağız, onun için kabul etmek zorunda kalmış.
4: Bari nikah şekerlerini dağıtsalar da elimiz boş dönmesek, değil mi ya? Yani?
2: Bu işin böyle olacağı belliydi zaten.

Sevgili kızım, senin de hissettiğin gibi her şeyimi kaybettim. Birkaç güne kadar haciz memurları evimize de geleceklerdir. Metin ol, gençsin, istikbal senindir. Hayatını yeniden tanzim et. Allah benim de taksiratımı affetsin.

0: İşte burası sınıf.
1: Sınıfı ahır mı yaptınız?
0: Biraz pisenme, yarın ben kadınları gönderirim, temizlik yaparlar.
1: Lüzum yok. Ben temizlemesini bilirim.
0: Gayrı bu gece bize gidelim de birer de çorba içeriz.
1: Ona da lüzum yok. Hadi siz evinize gidin, geç kalmayın.
0: Olur mu hiç hocanım, gece nerede yatacağınız?
1: Çok konuşmayı sevmem.
0: İyi ya.
2: Hoca Hanım bu akşam gelecekti, ne oldu acaba?
3: Muhtar karşılamaya gitmişti. Merhaba Kamil.
2: Hoş geldin.
4: Selamın aleyküm. Öğretmen hanıma yolda rastladım. Bu tarafa doğru geliyordu.
5: Buyurun Hoca Hanım, bir emriniz mi var?
1: Burada mum satılmaz mı?
5: Dükkan vardır ama bu saate kalır mı hiç?
6: Ben size bizim evden bir tane getireyim. Başka bir şeye ihtiyacınız varsa...
1: Hayır, bu gecelik yalnız ışığa ihtiyacım var.
7: Ali lambayı getir.
6: Olur Ömer abi.
2: Hoca Hanım'a bir kayfe yap benden.
1: Kahve içmem.
2: Çay yapsın öyleyse.
1: Onu da içmem.
2: Keyfin bilir.
1: Görüyorum ki bana darılıyorsunuz. Ne aksi kadın diyorsunuz. Ben aksi geçimsiz bir kimse değilim. Köyünüzün okula karşı lakaydesini görünce üzüldüm. Ayıp size, ayıp.
2: Biz vergimizi veriyoruz. Kimse uğrayıp haliniz nedir diye sormaz. Okulu tamir etmezlerse kabahat bizde.
1: Elbette sizde. 40.000 küsur köye devlet nasıl yetişsin? Size öğretmen gönderdiğine şükredin. Bu kadar insansınız, kahvede boş vakit geçireceğinize... ...her biriniz bir taş getirse, bir çivi çaksa okulu saraya çevirirdiniz.
6: Buyurun öğretmenim.
1: Hayırlı geceler.

0: Bocanım, siz bırakın ben taşırım.
1: Teşekkür ederim Ömer. Ama sen şu traktörü çalıştırıp Hasan Efendi'nin tarlasını sürsen.
0: Merak etmeyin Lale Hanım, ben ona da yetişirim. İşi geri kalmaz Hasan'a. Verin ben yapayım. Teşekkür ederim.
2: Ne duruyorsun Mustafa, biz de yardım edelim.
3: Edelim ya.
4: Kolay gelsin hocanım.
3: Kolay gelsin. Epi öteberi satın alındı. İsterseniz ihtiyar heyetini toplayalım da masrafların senetlerini tasdik ettirelim.
1: Ne senetleri?
3: Kireç, tahta, çivi alıyorsunuz ya. Senetsiz bunların hesabını nasıl verirsiniz devlete?
1: Kimseye hesap filan vermeye mecbur değilim. Her şeyi kendi paramla yapıyorum.
3: Öğretmen böyle şeyleri kendi parasıyla yapar mı hiç?
1: Yapmaz da okulu bu halde mi bırakır?
3: Yahu bari birkaç kuruş versek de şu ağır işleri yaptırsak.
1: O kadarına yetmiyor para.
4: Senin gibi bir hanım kız böyle ağır işler yapar mı?
1: Okul vatan gibidir. Nesi varsa verir ona.
4: Müsaade et, biz de yardım edek.
1: Hacet yok.
4: Hacet yok değil mi kızım? Kalbimizi kırıyorsun. Müsaade et, biz de yardım edek. Ne olur sanki? Böylesine ağır işleri senin gibi bir hanım kız yaparsa bizim erkeklik şerefimiz ne oluyor? Müsaade et. Hadi.

0: ey cemaati müslümin, bilirsiniz ki Allah tembelleri sevmez. Zira tembellerin hiç kimseye faydası yoktur. Köyümüzün hali berbat. Yüzyıllardan beri Gümüşdere köyünde değişen, hemen hemen değişen hiçbir şey yok. Öğretmen Lale Hanım'ı görüyorsunuz, okulu hale yola koymak için gece gündüz ırgat gibi çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz?
1: Biz de yardım ediyoruz.
0: Evet, yalnız birkaçınız. Bu sabah Lale Hanım kızımla dertleştik. Diyor ki, Gümüşdere'nin kaderini değiştirelim. Okuldan sonra camiyi de tamir edelim. Hep birlikte çalışalım. Köyün ortasından geçen pis su akıntısını künk içinden geçirelim, mikrop yuvasından kurtaralım. Okuma yazma bilmeyen yetişkinlere her akşam ders verelim. Varın okuma yazma öğrenin, üç aya kalmaz söker atarsınız. Kahvenin bir köşesine kitaplık kuralım diyor.
1: Kitapları nereden bulacağız ki?
0: Öğretmen hanım kızım İstanbul'daki arkadaşlarından getirtecek. Sonra efendiler, köyümüzün bir ecza odası yok ki. Koca karı ilaçları ile tedavi devri çoktan geçti. İlaçları, sargıları, pamukları, velhasıl hepsini öğretmen hanım kızım İstanbul'dan doktor arkadaşlarından getirtecek. Bu kızı Allah gönderdi bize. En büyük sevap bu hanım kıza yardım etmektir. Daha doğrusu köyümüze, kendimize yardım etmektir bu sevap. Ben köyün imamı olarak kollarımı sıvayıp öğretmen kızımın yanı başına yer alıyorum.
1: Ne duruyorsunuz, bu köy sizin değil mi?
2: Ben de varım.
3: Ben de varım hocam.
4: Hepimiz varız.
1: Ben de varım. Ben de yardım edeceğim.
4: Ben de edeceğim hocam. Hepimiz. Köy için.
1: Lan sen ne arıyorsun burada?
5: Ömer abim gönderdi beni. İşte kağıtlarım. İkinci sınıfa gireceğim.
6: Sen daha pek küçüksün yavrum, ikinci sınıfı yapamazsın.
5: Ne olur abla, al beni ikinci sınıfa, vallahi billahi çok çalışırım.
1: Sen daha okuyup yazma bilemezsin oğlum.
5: Vallahi billahi ben okuyup yazmayı biliyorum amca.
1: Hadi lan, bu sakalla ben bile doğru dürüst kıvıramadım yeni yazıyı.
5: Ben biliyorum.
1: Hele bak şu maskarıya, adın ne lan senin?
5: Hüseyin.

0: okuvalım şunu.
1: Okunmaz o amca.
0: Okuyamazsın da ondan, he?
1: Okuyamam değil, okunmaz. İmlası yanlış. Sen Hüseyin yazmak istemişsin ama hissin diye bir şey olmuş.
0: Bak yediğin haniye yumurcağın.
1: Bak nasıl yazılır. Kaldır beni yukarı, boyum yetişmiyor. İ. İşte böyle yazılır Hüseyin.
2: Aferin Hüseyin sana.
0: Tüh Allah cezasını bilmesin. Lan yumurcak iki paralık etti bizi.

0: Arifet o diye, sen şunu okuyabilir misin? Hı? Ya, anladın mı düdüm? Marifet böylesine okumak. Biz 25 sene okuduk, yazdık bunu.
1: Ne o Şükrü Efendi, bacak kadar çocukla yarışa mı çıktın? Seni ikinci sınıfa alıyorum Hüseyin.
2: Sağ ol öğretmenim.
3: Çabuk doktor beye haber verin.
4: Doktor gelene kadar çocuk ölür canım.
3: Ocağı Hanım'ı çağırın çabuk. Yavaş tutun şöyle. Hop. Yavaş.
5: Ocağı Hanım Hüseyin'i araba çarptı, çabuk gelin.
3: Ocağı Hanım'a haber verdiniz mi?
1: Şükrü Efendi. Çabuk benim odamdan eczah dolabını getir.
4: Olur hocam.
3: Sen dur, ben getiririm.
1: Şükrü Efendi, sen de kaynar su hazırla bana.
4: Peki.
3: Bir doktor da yok ki.
4: Doktorluğu biliyor öğretmenim.

0: Öğretmen hanım yapılacak her şeyi yapmış zaten. Bundan sonrası Allah'tan. Sabaha kadar beklememiz lazım.
1: Yaşayacak mı dersiniz, doktor bey?
0: Zaman gösterecek.

0: Ya Rabbim, bana kardeşimi bağışla. Dünyada kimsem yok. O da ölürse ben yaşayamam.
1: Bir öğretmenin bunları bilmesi tuhaf.
2: Tıbbiyenin dördüne kadar okudum.
1: Tevekkeli değil. Niye bıraktınız?
2: Kalabalık şehirden ve insanlardan bıkmıştım. Uzun ve acı bir hikaye.
1: Anlıyorum sizi. Kıymetinizi bilmemişler demek.
2: Çiftliğe ailenizle birlikte mi gelirsiniz?
1: Artık evli değilim.
2: Yazık, ayrıldınız demek.
1: Ebediyen.
2: Ebediyen mi?
1: 3 yıl evvel karım ilk çocuğumuzu doğururken öldü.
2: Özür dilerim. Bu acınızı bilmeyerek değiştim.
1: İnsanoğlu her acıya er geç alışıyor.

0: sabah oluyor.
1: Su.
2: Biraz su getirir misiniz? Geçmiş olsun, küçük kurtuldu. 3-4 güne kadar bir şey kalmaz.
1: Beni ikinci sınıfa alacaksınız değil mi öğretmenim?
0: Evet Hüseyin, hem de en ön sırada oturacaksın.
3: Ya Rabbim, duamı kabul ettin.
2: Bu ilaçtan 4 saatte bir verin. Ben yarın gene geleceğim. Siz de artık yatın.
4: Sizlere nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Doktor bey, borcum...
2: Borcum falan yok. Küçük bundan sonra benim de çocuğum sayılır. Allah'a ısmarladık.
4: Güle güle.
2: Sizi evinize bırakayım.
0: Ben şurada oturuyorum zaten. İyi geceler doktor bey.
2: İyi günler yani.
0: Doğru, sabah oluyor. İyi günler doktor bey. O günden sonra doktor Murat'ı bir daha görmedim.
5: Niye? Buralarda diyeyim.
0: Hayır.
6: Geçen de Samsun'dan doktor beyden mektup aldık. Hüseyin'i soruyor. Sayenizde turp gibi sınıfında birincisi diye yazdım. Tabii bizim eski yazıyla. Okuyamamış mektubu da bakkal Emrullah Efendi'ye okutmuş. Hele bak ne günlere kaldık.
0: Size bu telgrafı geldiğiniz gün göstermek istemedim. Çünkü tahkikatın ciddi olması lazımdı. Elimden geldiği kadar iyiliğine çalıştığım bu köyden suçlu olarak ayrılmak istemedim.
6: Ne dedin, yoksa gidiyor musun?
5: Yoksa öğretmenlikten ayrılmayı mı düşünüyorsun kızım?
0: Asla! Mesleğimi, okulu, çocukları, köyü çok seviyorum. Onlarsız katiyen yaşayamam. Sadece kısa bir müddet için gidiyorum. Dayımın Suriye'de hisseli bir çiftliği vardı, işte o satılmış. Parası İstanbul'a gelmiş. Abim telgrafta parayı almak için veraset ilamı çıkartmak lazım, hemen İstanbul'a gel diyor.
6: Hemen mi?
0: Bakalım.
5: Ya çocuklar?
0: Okulun yaz tatiline girmesine 20 gün kaldı. Çocukları bırakıp gidemem, bekleyeceğim tabii.
5: Bu havadise çok memnun oldum kızım. Oo, vakit de epey ilerlemiş, ben gidip yatıyorum. Yarın sabah erkenden kalkıp Tepeköy'e gideceğim. Öğretmenle muhtar geçinemiyorlarmış. Erken dönerim herhalde, hadi Allah rahatlık versin.
0: Size de efendim. Size de. Allah rahatlık versin.
6: Sana da kızım.
0: İnsan vücudu iki kısma ayrılır. Göğüs boşluğu, karın boşluğu. Göğüs boşluğunda akciğerler, kalp, karın boşluğunda da mide, kalın bağırsaklar ve ince bağırsaklar.
1: Öğretmenim! Öğretmenim! Peki bu boşluklarda dedikleriniz nasıl havada duruyorlar?
0: Hiç havada durur mu? Onların hepsi birbirlerine bağlı.
1: İple mi bağlı öğretmenim?
0: Hayır evladım, şey yani yapışık, adelelerle, sinirlerle, liflerle.
2: Özür dilerim Lale Hanım, dersinize müdahale etmek istemezdim.
0: Ah, doktor bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, küçüklere bu konuyu insan vücudunun resimleri olmadan anlatmak biraz güç olacak.
0: Ben de farkındayım zaten. Ne yazık ki bu fakir mektebimizin böyle imkanları yok.
2: Zaten olmaz da, ama çiftlikteki kütüphanemde hepsi fazlasıyla var. Çocukları çiftliğe götürüp dersi resimlerle yapmak ister misiniz?
0: Fena fikir değil ama bilmem ki. Başka çare yok galiba. Gidelim bari.
2: Müsaade edin.
0: Epey zamandır yoktunuz buralarda.
2: Samsun'daydım, dün gece geldim, işte bugün de buradayım.
0: Verin onu bana. Hepiniz nasıl sığacağız?
7: Ayrılmayanlar buraya gelsin!
8: Hadi koşun!
9: Oh!
0: Çok teşekkür ederim Halil efendi. Ama seni yolundan alıkoymayalım.
9: Hiç zararı yok efendim. Benim de bu çorbada biraz tuzum bulunsun.
0: Sağ ol Halil efendi.

0: Gel, gel sen de. Gel, küçükler öne geçsin. Gel.
1: Siz buyurun yerleşin, ben şimdi size ders malzemesini
0: peki,
1: getireyim.
0: Peki, oturun çocuklar. Otur sen de, şuraya.
1: İşte bunlar da tamam. Kendi sınıfınız gibi kullanın burayı. Ben şimdi sizi talebelerinizle baş başa bırakıyorum. Bir saat sonra gelirim.
0: Peki.
2: Ay, ilahi korkuttunuz beni.
1: Nesrin Hanım, kalabalık misafirlerimiz var. 20 kadar çocuk ve öğretmenleri.
2: Küçük bey, yani doktor bey. Affedersiniz, alışkanlık. Gördüm pek tatlı şeyler. Siz hiç merak etmeyin. Benim meşhur pastayı hazırlamaya başladım bile. Fatma da kurabiyeleri yapar. Çayın yapılması ise kolay. Bunları yapmamı söyleyecektiniz değil mi?
1: Sen bir harikasın Nesrin Hanım. Lep demeden leblebiyi anlıyorsun.
2: Kolay mı? 22 sene bu. Çocukluğunuzda benim pastamı pek severdiniz.
1: Hala da severim. Bir saate kadar hepsi hazır olur, değil mi?
2: Bir saate kalmaz bile canım, kalmaz.
0: Çok şükür Allah'a bu günleri de gösterdi.
1: Hayrola?
2: 3 seneden beri sizi hiç bu kadar güler yüzlü görmemiştim.
1: Yani karımın ölümünden beri.
2: Neşenizin sebebini biliyorum galiba.
1: Neymiş bakalım?
2: Pek de güzel bir öğretmen.
0: Görüyorum ki hepiniz yoruldunuz. Ders bitmiştir. Hadi bahçeye.
3: Yavaş yavaş, koyalım çocuklar.
4: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hayır, hadi yürüyün, çekilsene.
1: İşte bizim Nesrin Hanım. 22 yıldır benim karımı çeker. Öğretmen Lale, sana bahsettim.
2: Teşekkür ederim.
0: Memnun oldum.
1: Buyur.
2: Doktor beyin söylediğinden de daha güzelmişsiniz. Çok, ama pek çok memnun oldum.
1: Nesrin Hanım, sen çocuklarla meşgul ol. Şoför Halil Efendi'yi de unutma.
2: Baş üstüne küçük bey. Yani... doktor bey... Hay dilim kopasıcak. Ver bakayım. Ah, sana da koyayım yavrucuğum. Halil Efendi, Halil Efendi!
5: Buyur teyze!
2: Gel, gel! Az kalsın şoförü unutuyordum, ah şu aklım!
1: Size bir şey sormak istiyorum ama... beni yanlış anlamanızdan korkuyorum. Nasıl diyeyim, daha tanışalı çok olmadı. İçinizden ne pata bassa adam demeyin lütfen. Sizi gördüğüm ilk günden beri takdir ediyorum. Hatta... bu hissim takdirden de fazla bir şey. Bilmem, anlatabiliyor muyum? Sizi mesut etmeye çalışırım. Belki sonra siz de beni seversiniz.
0: Geç kalıyoruz, hemen köye dönmeliyiz.

0: çok teşekkür ederim Murat Bey. Hepiniz namına.
1: Ben de size. Bugünü hiç unutmayacağım. Müsaadenizle.
0: Güle güle. Tekrar teşekkürler. Ömer, ne işin var senin burada?
2: Şey, lambanın şişesi is olmuş da onu temizlemeye gelmiştim.
0: Ben sana demedim mi bu işleri ben yapıyorum diye?
2: Siz benim kardeşimi kurtardınız. Ben de size hizmet etmeyeyim mi?
0: Evvela kardeşini ben değil, Allah kurtardı. Ben sadece elimden geleni yaptım. Bunun için de sen bana borçlu değilsin. Anladın mı? Lütfen bir daha odama girme. Ben kendi işimi kendim görebilirim.
2: Ama niçin bana müsaade etmiyorsunuz? Odanızı karıştırırım diye mi?
0: Ne münasebet Ömer! Böyle bir şey aklıma bile getirmem. Burası ufak bir köy. Sonra manasız dedikodular olur. Hem sen çocuk değilsin artık, delikanlı oldun. Anladın mı şimdi?
2: Evet hocam, hakkınız var. Her şey olur buralarda. Ama elimde değil, ne yapayım?

0: Söz ver bana Ömer. Bir daha benim odama girmeyeceksin.
1: Söz veriyorum hocam, bu sondur. Bir daha girmeyeceğim.
2: Lala Hanım kızımız nerede?
3: Samsun'dan doktor bey geldi. Lala Hanım'ı ve çocukları aldı, çiftliğine götürdü.
2: Ya.
4: Oh! Yahu ben ne halt ettim? Böyle laf edilir mi sizin gibi müfettiş umuminin yanında?
2: Amma yaptın Şükrü Efendi. Müfettiş adam yemez ya.
3: Gövdesini yemez ama başını yer adamı.
2: Yok Şükrü Efendi, yok. Benden artık hiç kimseye zarar gelmez. Yani Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında da görsem... Aa, o kadar da fazla ya! Lala Hanım'ı doktorun yatak odasında görmek, sonra da hiçbir şey yok demek. Vazife öyle bir şey ki... Hele emekliliğime 6 ay kala.
3: Aha, seyek kapı demek.
2: Şeş beş kaç demek.
5: İyi akşamlar.
2: Çiftlik gezisi nasıl geçti?
5: Fevkalade.
2: Ya.
5: Şey, yani çocuklar çok istifade etti. Doktorun çiftliğinde ders yaptık.
2: Bu da bizim usullerimize aykırı ama sen yaptığına göre yine bir hayır vardır.
5: Şükrü Hoca zar tutma. Karşındaki bir marif müfettişi, sonra seni Ankara'ya rapor ederse.
2: Bu da nesi? Köyde alafranga müzik.
5: Bu mevsimde aşağıdaki göle Ankara'dan, hatta İstanbul'dan gelip kamp kurarlar. Çok güzel, etrafı yemyeşil bir göldür.
2: Yarın pazar. İşimiz de olmadığına göre biz de piknik yapabiliriz. İyi olmaz.
5: Başka yapılacak işimiz olmadığına göre gidelim. Balık tutar, eğleniriz.
3: Maydanozlu köfteler, sucuklar, yumurtalar, dolmalar, daha neler neler, bunların hepsi benden.
6: Ay, bu ne bu?
5: Bu ne bu?
6: Şükrü Efendi'nin kamberi eşyalarımızı taşıyacak.
2: Çek kamberini, kamberini Şükrü Efendi!
3: Eşya sevmez misiniz?
2: Severim ama araba kazasından sonra beni bir daha at arabasına biner görürseniz çıldırdığıma hükmedin.
3: Bu at değil eşek.
2: Eşek attan daha sakardır, öyle de dişleri var ki!
3: Dişsiz eşek olur mu?
2: Amanlı Şükrü Efendi!
7: Lale!
5: Günaydın! Günaydın Adnan
8: Nasılsınız
5: Bey!
8: Nasılsınız Lale Hanım?
7: Pek sevinmiş görünmüyorsun.
5: Birden şaşırdım da... Marif müfettişi Nuriye Hanım, Şükrü Hoca, Ekrem Bey, Adnan Bey.
2: Memnun oldum.
7: Kalabalık bir grupla İstanbul'dan gelip göl kenarına kamp kurduk. Senin burada olduğunu bir köylüden öğrenince... dayanamadım, eski ve vefasız bir dostu görmeden olmaz dedim.
5: Teşekkür ederim.
7: Ne kupkuru bir kelime.
3: Hadi geç kalıyoruz.
5: Hadi.
7: Bunca zaman sonra beni affedeceğini sanmıştım.
5: Ben çoktan unuttum bile.
7: Beni de mi? Kendimi affettirmeye geldim.

0: Günaydın Lala Hanım. Ben de pazardayız, sizi almaya geliyorum. Ama görüyorum ki misafirleriniz var.
1: Siz de bizimle göle gelmez miydiniz Murat Bey?
0: Başka zaman, rahatsız etmeyeyim. Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle.

0: Senden sadece beni affetmeni bekliyorum.
1: O mesele çoktan kapandı. Affedip etmemem hiçbir şey değiştirmez Ekrem. Hem ben seni evlendiğini zannediyordum.
0: Hayır, evlenmedim.
1: Sunay'ı almalıydın. Belki iyi bir arkadaş değildi ama iyi bir eş olabilirdi sana.
0: Ne kadar acı konuşuyorsun Lale.
1: Bu bir yaratılış meselesi. Hem doğrusunu istersen kolların arasına en yakın arkadaşını bırakıp dağlara düşmüş bir insandan daha ne bekliyorsun?
0: Kelime oyunu yapıp ayıbımı yüzüme vurma. Eğer beni vaktiyle bir parça sevdinse ona hürmeten beni affet. Senden sadece bunu rica ediyorum. Herkes hata yapar. Ben de yaptım. Hatta en bayağısını. Ama artık değiştim. İnan bana Lale.

0: Hayret, ağlıyorsun. Bu gözyaşlarına bir köy öğretmeninin sebep olduğunu öğrenen olursa gülmez mi sana?
1: Sana kendimi anlatmak için benim de köylü mü olmam lazım?
0: İstanbul'un Kazanova'sının köylü olmasına imkan var mı?
1: Ne olur alay etme. Lale, sen eğer istersen ömrümün sonuna kadar burada kalırım.
0: Demek beni bu fedakarlığa razı olacak kadar seviyorsun.
1: Evet Lale, istediğin her fedakarlığı yapmaya hazırım.
0: Kalbim inanmamı istiyor, aklım hayır diyor. Hangisine inanacağımı şimdilik ben de bilemiyorum.

0: Eski arkadaşlar bir sulh anlaşması imza etmişler galiba.
1: Anlaşmanın maddeleri arasında bu köyde ufak bir saadet yuvası kurmak da var.
0: Tebrik ederim Lala Hanım. Ben zaten bunun böyle olacağını tahmin etmiştim. Hele Suriye'deki çiftlik işinizde bir...
1: Adnan!
2: Demek Suriye'deki çiftliğin satıldığını ve parasının geldiğini biliyordunuz.
3: Yine bir gaf mı yaptım, söyleyin.
2: Söylenecek pek bir şey kalmadı galiba. Biraz evvel bir rüya görmüştük. 3-5 dakika evveline kadar ne haldeysek şimdi de o haldeyiz. Değil mi Ekrem? Değişen hiçbir şey yok. Bende de, sende de yok.
3: Hep benim yüzümden oldu.
2: Hayır Adnan Bey. Hep benim saflığım, aptallığım yüzünden.
4: Kırılmış veya çatlamış olabilir. Bir doktora gösterelim.
5: Evvela kolu iki taht arasına koyalım. Sonra ben onu bizim doktor beye götürürüm. Bir saate kalmaz doktorun çiftliğine varırız.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Pepsi ile hepsi güzel.
9: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
10: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksın.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
4: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.
5: Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
6: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
7: Finansal özgürlük budur işte.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Salsa, avokado, yoğurt sos. Favori dip sosunla sende twist'le.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma, uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Arkadaşlar, bunu söylemek istemezdim ama maç için yeterli Ruffles'ımız yok.
1: O zaman markete gidelim.
2: Oraya giremeyiz, çok kalabalık.
0: Merhaba, nasıl gidiyor? Harika bir maç izleme partisi veriyoruz. Ruffles'ın varsa bizimle gelebilirsin.
1: Nasılsın?
3: Herhangi bir cips mi?
0: Hayır.
2: Varsa Ruffles, maça varız.
0: Onda var. Hadi bunu da komple alalım.
2: Hoş geldin. Kapıyı aç.
4: Merhaba, nasılsın?

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen. Yaşanacaksa,
1: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
9: Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
1: Sana mi, sana da bir tane.
0: Bakın yine istemiyor.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: O hep bana bir şeyler alır.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda. Yaşanacaksa
2: yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
3: Yaşanacaksa yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Nesrin Hanım, bana bir kahve yapın lütfen.
1: Baş üstüne.
2: Merhaba doktor bey.
0: Merhaba Şükrü efendi.
3: Merhaba.
0: Kolunuz mu incindi?
3: Murat bey.
0: Bir kaza mı geçirdiniz?
3: Evet, düştüm.
0: Şöyle buyurun. Açın da göreyim.

0: Ağrıyor mu? Burada acı var mı? Parmaklarınızı oynatın. Burada.
1: Yok.
0: Burada. Kırık yok. Bir damar ezilmesi. Birkaç güne kadar bir şeyiniz kalmaz. Şükrü efendi, lütfen Nesrin Hanım'a söyleyin, içeriden alkolle pamuk getirsin.
2: Baş üstüne doktor bey.
0: Bu kaza sandal sefasından sonra mı, yoksa sandalda mı oldu?
1: Bu kaza aslında çok daha evvel oldu sayılır.
0: Görünmez kaza.
1: Aptalca bir kaza. Neyse ucuz atlattım.
0: Geçmiş olsun, öyleyse çok üzüldüm.
1: Ben de üzüldüm. Sizi istemeyerek üzdüğüm için beni affeder misiniz?
0: Affedilecek bir durum yok ki.
1: Çok iyi bir insansınız.
0: Asıl iyi olan sizsiniz. Hayran olmamak elden gelmiyor.
1: Sizin yanınızda kendimi mutlu hissediyorum.
0: Her zaman yanımda olmak ister misiniz? Belki de zamanla seversiniz beni.
1: Zamana lüzum yok artık.

0: İyi geceler Murat.
1: İyi geceler. Merhaba Ömer.
2: Merhaba doktor bey.
0: Memdo! Hayatım, seni öyle özledim ki.
3: Ben de seni.
0: Geleceğini niye yazmadın?

0: Bakalım ders bitti, evlerinize.
1: Dile benden ne dilersen.
0: Seni Murat.
1: Başka?
0: Gene seni.
1: Kapa gözlerini, uzat ellerini bana.
0: Peki.

0: Ne yazık ki burada içimden gelen hareketi yapamayacağım. Etraftan gören olursa rezil oluruz.
1: Ağır başlı bir öğretmenden de başka türlü bir hareket beklenmez zaten.

0: sana veda etmeye geldim Lare. İyi bir tesadüf, nişanında da bulunmuş oldum. Tebrikler! Ben onun kıymetini bilemedim doktor. Lale bir melektir, varisiz kıymetini bilin. Ah, sahi unutuyordum. Buraları dedikoducu yerlerdir. Zaten başlamış bile, sözde doktor gizlice evine giriyorum.
1: Çıldırdın mı sen?
0: Ben de inanmadım tabii. Ama o Ömer denilen traktörcü etrafta söylüyormuş. Sözde dün gece sizin pencerede birbirinize sarıldığınızı gözlerimle görmüş.
2: Böyle bir şeyin aslı astarı olamaz. Düpedüz terbiyesizlik bu.
0: Siz daha iyi bilirsiniz ya doktor. Bu yaşta çocuklar kendinden daha yaşlılara aşık olurlar. Sonra da yüz bulamayınca söylemediklerini bırakmazlar.
2: Hayret doğrusu.
0: Her neyse, benimki sizlere dost uyarması. Zaten nikahtan sonra dedikodular da biter. Üzmeyin kendinizi. Elveda Lale. İyi adam daima kazanır derler. Doğruymuş. Allah'a ısmarladık doktor. İnşallah çok mesut olursunuz.
2: Bir şey söylesene Lale. Niye susuyorsun, yalan de, iftira de.

0: Hayret doğrusu, inanılacak şey değil. Tam ayrılırken başımıza bir de bu iş çıktı.
1: Kim nedir, sen değilsin, ben inanmıyorum. Gidip kendisiyle konuşacağım.
0: Zahmet etme, ben şimdi oradan geliyorum.
1: Ne diyor kendisi?
0: Hiçbir şey. Kapıyı içeriden kilitlemiş, açtıramadım. Yalnız hıçkırıklarını duydum.
2: Sana ve kardeşine bu kadar iyiliği dokunmuş bir kıza böyle adice iftira etmekten utanmıyor musun?
3: Ben öğretmen hanıma iftira etmedim ki, gördüğümü söyledim. Keşke dilim kopsaydı da o Hanife kadına söylemeseydim.
2: Ne gördün? Benim Lale Hanım'ı bıraktıktan sonra dönüp gittiğimi görmedin mi?
3: Evet, sizin gittiğinizi gördüm. Pencerede gördüğüm başkasıydı. Ne olur daha fazla sormayın bana. Bırakın beni! Bırakın!

0: Bu gece hemen gitmen lazım.
1: Sen nasıl istersen.
0: Bana kalırsa hep burada, yanımda kal derdim.
1: Bari bir gece daha.
0: Olmaz. Köyde dedikodu aldı yürüdü. Belki de buraya gelirler.
1: Doğru. Senin de başının benim yüzümden derde girmesini istemem.

0: Beklemiyordun beni değil mi? Ben hayatta çok düzenbaz, çok yalancı kadınlar gördüm ama senin kadar cüretlisine rastlamadım.
1: Dinle beni Murat! Mesele bildiğin, gördüğün gibi değil.
0: Hala yalan! Neden bu köye geldin? Bu pis işlerini şehirde çok daha rahat yürütebilirdin.
1: Murat, yalvarırım sana! Yarına kadar sabret! Her şeyin doğrusunu öğreneceksin.
0: Doğrusu irisi kaldım artık bu işin. Yarına kadar iyi bir masal uydurmak için mi? Söyleyeceksen şimdi söyle!
1: Şimdi söyleyemem Murat! Onun yaşaması lazım! Yarın!
2: Yarın mı? Bu an bile artık çok geç! Her şeyi yıktın, berbat ettin! Al yüzüğünü! Başka budalaya lazım olur!

0: Samsun oldukça büyük bir şehirdir. Samsun'un nüfusu... Çocuklar, kendimi iyi hissetmiyorum. Çok başım ağrıyor. Evlerinize gidin, öğleden sonra kırda ders yapacağız.
1: Öğretmenim, bugün müzik dersi yapacak mıyız?
0: Hayır kızım, bugün müzik dersi yapmayacağız.

0: Vazife bitti, sana veda geldim kızım. Ankara'ya dönüyorum. Hakkında ne söylerlerse söylesinler inanmam. Bir müfettiş ancak gözüyle gördüklerine inanır. Sen melek gibi bir kızsın. Böyle şeyler yapamazsın.
1: Abi, niye köyümüzden kaçar gibi gidiyoruz? Bari öğretmenimi Allah'a ısmarladık deyip elini öpeyim.
2: Allah'a ısmarladık kızım.

0: Abi nereye gidiyoruz? Ne olur konuşsana.
1: Samsun Aysi.
0: Ben öğretmenimi çok özleyeceğim.
1: Ben de ama bu köyden gitmemiz lazım.
2: Sizi istasyona kadar götüreyim hanımefendi. Yolumun üstü, ben de Samsun'a gidiyorum.
3: Çok teşekkür ederim, eksik olmayayım.
4: Dönmeyecek misin oğul?
2: Dönmek için bir sebep kaldı mı artık?

Doğru Memdu. Siz burada kalın, ben yaralıya bakayım.

0: Galiba siz bahsettiği doktorsunuz değil mi? Kız kardeşim bana sizden uzun uzun bahsetmişti. Benim yüzümden köyde adı az kalsın kötüye çıkacak.
1: Kardeşim Lale Hanım mı?
0: Evet. Ama ona layık bir abi değilim ben. Yanlış arkadaşlarla dostluk kuran sonunda böyle olur işte. Kaç defa söyledi ama dinlemedim. Evvelki akşam da onu görmeye gelmiştim. Gerisi malum.
1: Kumandan bey, ben ilk tedavisini yaptım. Kan durdu, yarısı pek mühim değil. Hastaneye götürün, mermiyi çıkarsınlar.
2: Peki doktor bey.
0: Doktor bey, bana bakıp da kız kardeşim hakkında karar vermeyin.
1: Sen hiç merak etme.
0: Beni gördüğünüzde lütfen söylemeyin.
1: Söylemeyeceğim.

0: Lale, senden özür dilemeye geldim. Affet beni Lale, meğer ben ne budalaymışım.
1: Memduh yakalandı demek. Sağ mı?
0: Sağ. Keşke dün gece bana söyleseydin. Kardeşini jandarmaya vereceğimi, yoksa onun suçundan dolayı senden vazgeçeceğimi mi sandın? Cevap ver bana Lale.
1: Belli olmazdı insan o anda ne yapacağı.
0: Seni çok kırdım. Zamanla beni affedecek misin?
1: Zannederim Murat.
0: Artık hiç ayrılmayacağız. Seni çok mesut etmeye çalışacağım.
1: Ben de seni Murat.

0: müfettiş hanımı istasyona bırakıp geliyorum.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.

0: Kadınların Dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacaksa yaşanacak. Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman. Kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları ona katlıyoruz.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: yaşanacaksa yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Böyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle, bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
5: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.

0: Rexona. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: yaşanacak.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
0: Yaşanacak.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
4: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
5: Sana mı, sana da bir tane?
4: Bakın yine istemiyor.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
7: Bir şey diyeyim mi?
8: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
7: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Mis gibi karamel kokuyor.
11: Kazanova'nın beyni olmadan beş para etmeyiz.
12: Sizin tanıdığınız Kazanova değilim ha.
11: Bak söylediğine.
13: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
11: 100 bin.
13: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
14: Ertuğrul Serdaroğlu.
15: Seni görür görmez çarpıldı.
12: Bir müddet istirahate çekileceğim.
11: Affedersiniz efendim. Randevumuz vardı bugün. İptal edin, gelemem.
16: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
13: Ben prens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
11: Hayır!
12: Niye geldin buraya?
14: Sensiz olamayacağımı anladım.
17: Vurgun, bugün 16.15'te TV4'te.

0: şurada, dur, dur!
1: Ne o, istasyona gitmekten vaz mı geçtiniz?
0: Hayır doktor, senin arabanla gidersem istasyona bir türlü varamayacağımı anladım da. Şu minibüs nasıl olsa o tarafa gidiyor, bırakır.

Aztekler geldiğinde bu noktada bir göl varmış. Kendilerine uygun metotlarla bu gölü kurutmuş Aztekler ve Mexico City'yi bu noktaya kurmuşlar. Bu noktadan başlayarak gelişen kent şimdi 22 milyonluk bir şehre

İspanyollar Azteklerden kalan birçok yapıyı yıkmışlar. Ama bu piramit sağlam kalmış. Yaklaşık 40 yıl önce çıkartılmış ortaya bu piramit. Piramitin ilginç bir öyküsü var. Aztekler buraya bu kadar büyük bir piramidi nasıl yaptı? Bu tip konular gizemini koruyor.

0: Bir kez daha rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Zocalo Meydanı'nda neler var neler yok ve bu yapıları Aztekler nasıl yapmışlar tek tek dinliyoruz.
1: Gelenler öncelikle şehrin kalbini görecekler. Yani Zocalo Meydanı, Büyük Metropolitan Kilisesi, İspanyolların yaptığı 1570'lerde başlayıp 290 sene kadar süren bitmeyen bir katedral. Bunu görecekler. Bu katedralin neredeyse tamamı, taşlarının neredeyse tamamı arkamızda görmüş olduğunuz Templo Mayor. Yani Azteklerin kalbinin olduğu yer. Eski piramitlerin olduğu yerdeki taşlar yapılmış. Bu çok enteresan bir kilise. Hakikaten görünmesi gereken, içi çok zenginliklerle dolu bir katedral. Metropolitan katedrali. Arkamızda da Templo Mayor dedikleri, yani Tenochtitlan ya da diğer adıyla Azteklerin başkentinin merkezini görüyoruz. Zamanında orada büyük bir piramit var. Artık yok tabii piramit. İspanyollar geldikten sonra korkunç bir kültürel yok etmeye gitmişler. Haklı olarak ya da neyse, onun tartışması uzun sürer. Yok etmişler.

0: ve zaman içerisinde de burası toprak altında kalmış. 1970 yılında bir elektrik firması kablo döşerken tesadüf eseri arkamızda görmüş olduğunuz kalıntıları buluyorlar. Ve burada bir antik bir şeylerin olduğunu fark ediyorlar. Ne olduğunu daha isimlendiremeden sonra arkeologlar geliyor. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz Templo Mayor'un kalıntılarını buluyorlar. Birkaç tane piramidi üst üste yaptığı iddia ediliyor Azteklerin.
1: Peki burada bir göl yapısından da bahsetmiştik. Aztekler burayı nasıl kurutmuşlar da bir bataklığa şehri nasıl inşa etmişler o yıllarda?
0: Şimdi şöyle, burasının adı, burada bir göl var. Aslında göl çok derin bir göl değil. Aslında biraz bataklık bir göl. Yani derinliği 1-1,5 metreyi fazla aşmayan Texcoco Gölü burası. Göl ya da bataklık. Şimdi Aztekler önce buradaki yaşayan diğer komşu şehirler demişler ki ya size şurada küçük bir yer verelim, siz burada bir yerleşin. Azteklerin tam nereden geldiği de bilinmiyor aslında. Yukarıda Tolo kentinden geldiği söyleniyor. Buraya yerleşiyorlar. Arkasından bu bataklık bölümlerini 30'a 2 metrelik bölümlerle ayırarak bambuları ve diğer buldukları ağaçların dallarını yerlere çubuklar halinde batırarak bir set haline getiriyorlar. Sonra elde ettikleri kil ve çamurla suyun geçmesini engelliyorlar. Sonra diğer sazlıklardan yaptıkları bir halı gibi yerleri üzerlerine bağlayıp üzerlerine çamurları koyup bir doğal, yani gölden arazi çalıyorlar aslında. Açıkçası böyle oluyor. Tabii bu çok aslında net değil bu bilgiler. Hani çoğu yerde biraz, bazı yerlerde evet bunlar zaten var olan bir toprak parçasının üzerine geldiler. Kimi yerde de yok bunlar buraları yarattılar diyorlar. Ama sonuç olarak Tenochtitlan kenti bugün biraz Venedik'i andıran, biraz Amsterdam'ı andıran bir şehir görüntüsündeymiş zaman içerisinde. Kurutma yolları. Tabii toprak çok zengin. Gölün altındaki toprak çok zengin. Bu zaman içerisinde de o elde ettikleri adacıklara, yani yapay adacıklara, işte mısır ekmişler, domates ekmişler aklınıza gelecek, kakao ekmişler aklınıza gelecek, bütün ham maddeleri kullanıp buradan bir büyük imparatorluk kurmuşlar. Ta ki Hernan Cortes'in 1519'da burayı işgal edene kadar.
1: Pekala, ne güzel bilgiler. Meksika'yı gezmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki tur için soruyorum, durağımız neresi olacak?
0: Şimdi buradan otobüslere bineceğiz ve bir saatlik bir yola gideceğiz. Ondan sonra da sürpriz diyelim.
2: Ve bir kez daha Başkanlık Sarayı'nın bulunduğu yere geliyoruz. Murat'a uzatıyoruz mikrofonu.
1: Evet, dev gibi bir meydan ve tabii ki arkamızda da görkemli bir bina. Bu binayı da sizlerle buluşturacağız. Çünkü geldiğinizde göreceksiniz ve görmekle kalmayıp belki içine bile gireceksiniz. Neresi burası?
0: Şimdi burası Başkanlık Sarayı. Hernan Cortes buraya geldikten sonra aslında biraz da İspanyollar güçlerini göstermek için tabii ki kiliseler ve kendi başkanlık saraylarını yapıyor. Bu arkamdaki de 200 metre 250 metre genişliğinde çok büyük bir başkanlık sarayı. İçeride şöyle bir güzellik var. Diego Rivera'nın duvar resimleri var. Yani başından 1940'larda çok uğraşarak, Frida'nın kocasıdır biliyorsunuz, çok uğraşarak yapılmış, bütün Meksika tarihini anlatan inanılmaz bir görsel şovdur. Mutlaka ve mutlaka girilmesi gerektiğine inanıyorum. Mümkünse gelindiğinde mutlaka girilsin. Çok güzel. Bütün Meksika tarihini, yani başlayan ilk günden başlayarak bugünlere kadar bütün o 1910 devrimleri, işte 1816'lardaki olaylar, bunların hepsi arka arkaya işlenmiş Diego Rivera'nın muazzam ressam sanatıyla, resim sanatıyla bugünlere kadar gelmiş muazzam bir bina. Başkanlık Sarayı olarak çok kullanılmıyor şu anda. Adı Başkanlık Sarayı. Sadece
1: Başkan burada mıdır?
0: Burada olmuyor. Buraya toplantılara geliyorlar. Bunların başka, artık devlet başka bir taraftan yönetiliyor. Ama adı öyle kalmış. Başkan tabii zamanında çok yıllarca burada yaşadığı için bu meydanı da hakim bir görüntüde gördüğünüz Başkanlık Sarayı.
1: Şunu da soracağım. Arkamda hemen bizim sol tarafımızda değerli izleyenler devasa bir meydan var. Ve bu meydan şu anda boş. Bu meydan hangi amaçlarla kullanılıyor?
0: Şimdi burada genelde böyle bayram zamanları, mesela geçen haftaki Ölüler Bayramı'nda burada büyük bir festival, işte gösteriler yapılıyor. Bazen eylemler de oluyor burada, işte ne bileyim grevler. Gelir mesela burada bazen şeyi yakalarsınız, bir bakarsınız tarım işçileri gelmiş burada dökmüş patateslerini gitmişler. İşte eylemler için kullanılıyor, bayramlar için kullanılıyor. Zaten şu görmüş olduğunuz büyük bayrakta dünyanın en büyük meydan bayrağı olarak geçer. Meksikalıların gurur kaynağı. Bu da çok orijinal bir şeydir. Karşıdaki belediye binasıdır. Orası da çok, tam bir şehrin yönetilme yeri burası. Zamanı için konuşuyorum.
1: Tam da böyle bir İspanyol kolonyel meydanı diyebiliriz değil mi?
0: Aynen öyle. Aslında şöyle, burada bir multikültür var. Yani İspanyol var, Fransız etkisi var. Çünkü biraz evvel dün akşam gördüğümüz, uzaktan gördüğümüz o güzel sanatlar İtalyan etkisidir mesela. İspanyol

0: Zokola Meydanı'nın simgesi katedralin bahçesindeyiz bir kez daha. Azteklerin bu şehri bulmasıyla ilgili mitolojik bir öykü var. Rehberimiz Murat'a uzatıyoruz mikrofonu. Aztekler bu şehri nasıl buldular acaba?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, şu anda da katedralin bahçesindeyiz. Burada önemli bir detayı, önemli bir tarihi detayı sizlerle buluşturacağız. Murat az önce anlattı, dedim ki hemen bunu izleyicilerimize anlatmalısın. Anlatır mısın lütfen?
2: Şimdi Aztekler yola çıktığını Aztlan denilen şehirde, Aztlan'ın da su ülkesi olduğu söylenir, yola çıkıyorlar. Tabii o zaman böyle bir nomad, yani göçebe bir toplum. Tanrıları var ama böyle hangisine inanacaklarını bilmiyorlar. Hitsilopolitsili denilen bir tanrı bunların yolunu kesiyor. Diyor ki kardeşim merak etmeyin, ben size doğru günleri getireceğim, doğru ülkeyi vaat ediyorum. Peki diyorlar, doğru ülkeyi nasıl bulacağız? Diyor ki bir gün bir kaktüs göreceksiniz, üzerinde de bir kartal, yılanı kaparken göreceksiniz. İşte o gördüğünüz yere şehri kuracağız diyorlar. Aradan günler geçiyor. 1325 yılında işte bu Texcoco Gölü'nün hemen kenarındaki bir adacığın üzerinde uzaktan bir kaktüs, kaktüsün önünde bir kartal, kartalında yılanı kapma anını görüyorlar. Şu anda orada görüyoruz. Kilisenin önünde görüyoruz bu işareti.
1: Katedralin duvarında bu işaret var. Bu Azteklerden kalma mı?
2: Azteklerden kalma. Zaten Aztekler kendilerine de Meksikas diyorlar. Hı. Aslında Meksika adının da gelmesi ve bugün Meksika bayrağının üzerindeki amblem de bu hikayeyi anlatır aslında.
1: Meksika bayrağında da değil mi? Meksika bir kartal var.
2: Aynen,
1: değil mi?
2: Kaktüs. Aynen, Meksika bayrağının üzerinde de bu işaret. Tam ortası da bu işaret vardır. Zaten Meksikalılar biz Aztek soyuz derler. Özellikle Meksiko City'liler. Biz Yucatan'a gittiğimizde orada mesela Cancun'daki insanlar genelde biz Maya derler kendilerine. Buradakiler Meksikas, yani Aztek soyuz derler. Bu kiliselerde de bunu görüyoruz zaten.
1: Gerçekten ilginç ve enteresan bir bilgiydi. Yola devam ediyoruz.
0: Zocalo Meydanı'ndan harika manzaralarla öğlen yemeğine geçiyoruz.

Günün geri kalan yarısında Aztek piramitlerini ziyaret edeceğiz. Ay ve Güneş piramitlerine merhaba diyeceğiz. Ama öncesinde öğlen yemeği zamanı. Öğlen yemeğini çok keyifli bir restoranda yiyoruz. Meksika'nın kendine has yöresel yemeklerinden tadıyoruz. Ve elbette öğlen yemeği müziksiz olmaz. Müzik

Ve dansla harika bir öğlen yemeği molası veriyoruz.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olan ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kariye'deyiz. Kariye mahallesinde gezeceğiz. O zaman ne duruyoruz? Başlasın.

Arkamdaki tarihi evlere bakmaya doyamadım ki Recep'in hemen arka tarafındaki sokakta da birbirinden renkli, birbirinden güzel evler var. Yine hemen şu ara sokakta da birbirinden güzel ve renkli evler var. Neredeyiz? İstanbul Avrupa yakasında Fatih ilçesinde Kariye'deyiz. Kariye mahallesindeyiz. Belki birçoğunuz burayı duymamışsınızdır, görmemişsinizdir. Aa, ben İstanbul'da yaşıyorum, orası da neresi acaba diyebilirsiniz. Çünkü ben sosyal medyada insanlar paylaştığı zaman aynen bu tepkiyi vermiştim. Buraya gelmek çok kolay. Buradan her yere gitmek de fazlasıyla kolay. Program içinde zaten...

detaylarını anlatacağım ama önce güne kesinlikle güzel bir kahvaltıyla başlayalım bence. Sonrasındaysa burayı en güzel şekilde gezmeye başlayalım. Şimdi arkamda hemen Recep'in arkasında Kariye Camii var. Benim arkamda Kariye Pembe Köşk var. Burası bir aile çay bahçesi. Buraya geldiğiniz zaman burada bir şeyler yiyip içebilirsiniz. Güzel havalarda dışarıda oturabilirsiniz. Çok ama çok keyifli bir yer. Kime Kariye'de ne yapılır diye sorduğumda herkes caminin karşısında bir çay bahçesi var. Çok güzel demişti. Böyle buraya oturup da geleni geçeni izleyebilirsiniz. Ben susuyorum ve enerji depolamak için bu güzel arkamda görmüş olduğunuz çay bahçesine giriyorum. Siz de biraz buralara göz atın. Masada buluşalım. Burası Pembe Köşk olarak biliniyor sevgili seyirciler. Tekrar belirteyim. Şimdi hem dışarıda oturabilirsiniz, hem aşağıda oturabilirsiniz, hem de üst kata çıkıp benim olduğum yerde oturabilirsiniz. Hem de şu kapıdan geçip odun sobası falan yanıyor. Yine orada da oturabileceğiniz büyük bir alan var. Orada da oturabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğinizde bir şeyler ne kadar yiyip içebilirsiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki burası haftanın 7 günü açık bir yer. Sabah 8'de açılıyor. Gece 12, 1, 2 gibi kapanıyor. Müşteri kaçta giderse o saatte kapanıyor. Burada oturmanın yanı sıra ve içeride odunlu sobalı yerde oturmanın yanı sıra hemen yine sağ tarafında bir oda var. Özel gruplar işte özel günlerinde orayı da kiralayabiliyorlar. Ben şimdi burada değişik bir şey yapmak istedim. Pideleri de şöyle sayınca canım açıkçası kaşarlı pide istedi. Kaşarlı pide sadece yemek olarak yenmez ki, sabah kahvaltıda da yenir yani sonuçta. Nasıl bir kaşarlı tost yiyorsak bence kaşarlı pideyi de kahvaltıda yiyebiliriz diye düşünüyorum. Ben kaşarlı pide yemek istiyorum. Buradaki pideleri bayağı lezzetliymiş buranın. Onun yanında menemen istiyorum. Peynir tabağı ve söğüş istiyorum. O zaman siz şu an bulunduğum mekana, içeriden dışarıdan ve benim anlattığım yerlere göz atarken ben de siparişlerimi söyleyeyim ve siparişlerimi bekleyeyim. Siparişlerim gelince buluşalım.

Vallahi menemenin dumanı üstünde, pidenin dumanı üstünde. Söylemiştim zaten size neler sipariş edeceğimi. Ay menemen bir güzel kokuyor. Var ya, Recep diyor ki çok güzel görünüyor diyor. Menemen, kaşarlı pide, peynir tabağı ve şöyle söğüş tabağı, bir de çay istedim sevgili seyirciler. Ekmeğimiz eksik. Recep neyin eksik dedi? Ekmeğimiz eksik. Ekmeğimiz de geldi. Fırından sıcak sıcak çıkan pideler. Ben burayı çok sevdim. Tarihi bir köşk. Aşağıda aynı zamanda kütüphanesi de var sevgili seyirciler buranın ve hani bir televizyon izleme odası da var. Yani bilmiyorum, burası bana çok keyifli geldi açıkçası. Yani Kariye Camii'nin hemen karşısında, zaten buraya geldiğinizde oturulabilecek, arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirilebilecek, eski İstanbul'u içinize çekeceğiniz bir yer olduğunu hissettim açıkçası ben. Şimdi ben kahvaltımı yapayım. Sonrasında şöyle bu güzel köşkü biraz gezelim ve Kariye'yi karıştırmaya bu köşkten çıkınca da devam edelim.

Şimdi kütüphaneden bahsetmiştim ve o kütüphaneye girdik. Bakın şöyle küçük bir kütüphane yapmışlar. Hatta yukarıda görmüş olduğunuz gibi eskiden kalma ansiklopediler var. Hatırlıyor musun? Böyle gazeteler verirdi Recep, kupon biri.

biriktirir alırdık. Buraya geldiğiniz zaman öğrenciyseniz ders çalışabilirsiniz. Yine bilgisayarda işinizi halledebilirsiniz. Ve buradaki kütüphaneden kitapları alıp burada okuyup gidebilirsiniz. Buradaki kütüphanedeki kitapları alayım.

Sevgili seyirciler, şimdi biz Kariye Cami Sokağı'ndayız. Kahvaltımızı yaptık Arnavut kaldırımlarından yürüye yürüye. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Tekfur Sarayı Müzesi'ne gidiyoruz. Buraya geldiğiniz zaman mutlaka Tekfur Sarayı Müzesi'ni gezmenizi tavsiye ediyorum. Zaten burada her yer yürüme mesafesinde. Kahvaltıyı yaptıktan sonra Kariye Cami Sokağı'ndan yukarıya doğru çıktığınız zaman 5 dakikalık gibi bir süre içinde yürüyerek Tekfur Sarayı Müzesi'ne ulaşabiliyorsunuz. Şimdi Tekfur Sarayı Müzesi'ne gidelim. Müzede neler var, neler yok, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, size bilgisini verelim. O zaman haydi tabana kuvvet.

Burası Hoca Çakır Caddesi, Kariye Mahallesi'nde, İstanbul Avrupa Yakası'nda, Fatih'te. Tekrar belirteyim. İstanbul'un tam ortasındayız ama aslında İstanbul'da değiliz. Yani o kadar güzel bir yer ki sevgili seyirciler, sizlere anlatamam. Arkadaşlarım çok güzel görüntüler çekiyorlar, zaten görmüşsünüzdür. Arnavut kaldırımlı yollar, hani Bizans'tan, Osmanlı'dan kalan o kadar güzel yapılar var ki, yani gelip gerçekten burada gezmeniz gerekiyor. Burada birçok Türk sinema ve dizi filminin de çekildiğini söylemek istiyorum. Ezel mesela, sonrasında bunu takip eden Ezel gibi birçok dizi çekilmiş bu güzel İstanbul sokaklarında.

Tekfur Sarayı Müzesi'ne giriş yaptık. Burası haftanın 6 günü açık. Sadece pazartesi günleri kapalı. Şu anda Tekfur Sarayı Müzesi'nde avlu kısmındayız. Yine müzenin bir bölümü burası da. Zamanında burası Osmanlılar zamanında çini çalışmaları yapılıyormuş. Ve Osmanlı zamanında yapılan çini çalışmaları da burada sergileniyor. Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü açık dedik. Sabah 9'dan akşam 17'ye kadar açık. Burası Edirne Kapı metrobüsten indikten sonra aslında çok yakın bir mesafe sevgili seyirciler. Onu söyleyebilirim. Taksiyle, minibüsle, kendi aracınızla dahi gelebilirsiniz. Ama kendi aracınızla gelmenizi şöyle tavsiye etmem. Sokaklar çok dar. Arabayı park edecek yer bulamayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim size. Tekfur Sarayı Müzesi Kariye Mahallesi'nde Şişhane Caddesi'nde sevgili seyirciler. Öğrenci 6 lira, tam 12 lira, yabancı turist giriş ücreti de 24 lira. Ben ilk önce bir susayım, bu güzel müze konuşsun. Sonrasında sizi yine içeride karşılayayım.

Yaklaşık 1000 yıllık bir tarihi serüveni var buranın sevgili seyirciler. Size onu söyleyebilirim. Ve bu 1000 yıllık tarihi serüvende 2006 yılından sonra burası restorasyona girmiş. Restorasyon

restorasyon çalışmaları yapılmış ve bize restorasyon çalışmalarından sonra en güzel haliyle ziyarete açılmış. Şöyle bir Tekfur Sarayı'na göz atın, merdivenlerden yukarıya çıkıyorum ve burayı en güzel şekilde gezmeye devam ediyoruz.

Osmanlı zamanında cam ve çini atölyesi olarak da kullanılan bu saray, burada üretilen eserlerle bir şöhrete kavuşmuş. Hemen şurada yan tarafta camdan yapılan ürünler var. Hemen arka tarafımda çömlekten yapılan ürünler var sevgili seyirciler. Burada da Tekfur Sarayı'ndaki yaşamı görebiliyorsunuz. Dini inanışları, günlük yaşamı, şöyle görmüş olduğunuz gibi kadın kıyafeti, erkek giysiler, kırsal yaşam, şöyle aşağı doğru indirdiğiniz zaman hayvanlar, o zamanın hayvanlarını, mesleklerini, askerleri. Şurada da yine lüleler ve fincanların olduğunu söyleyebilirim. Biraz şöyle buraya göz atın. Sonrasında arkeolog Necati Aksüt beyefendi bize bu sarayla ilgili bilgileri verecek.

0: Arkeolog Necati Aksüt Beyefendi yanımızda bize Tekfur Sarayı'nı anlatacak. Aynı zamanda Türk kültür tarihinde burası İmparatorluk Evi diye de biliniyormuş.
1: Şimdi burası Tekfur Sarayı diyoruz. Buraya Tekfur Sarayı dememizin sebebi Osmanlı padişahlarının Bizans imparatorlarına Tekfur adıyla hitap etmesinden kaynaklanıyor. Bunun arkasında yatan sebep ise Anadolu'daki yerel yöneticiler Bizans döneminde Bizans imparatorlarının Tekfur demesi. İstanbul'dan ibaret hale gelince Bizans'ın son dönemi, Osmanlı padişahları artık Bizans'ın başındakine imparator olarak değil, Tekfur olarak o yüzden hitap ediyor. Yani sen diyor artık sadece bir şehrin ileri gelirisin, artık bir imparator sayılmazsın. 11. yüzyıldan itibaren buradaki saray komplekslerinde yaşanmış ama bugün arkamızda duran, günümüze ulaşan tek yapı 14. yüzyıla ait. Burada imparator ve ailesi yaşamış ve Fatih İstanbul'u aldığı zamanda da o süreçte son Bizans imparatoru da bu saray kompleksinde ülkesini savunurken ölüyor. Fatih de İstanbul'u aldığında ilk önce buradaki sarayda kalmış bir ay kadar.
0: Çok güzel bir saray. Şimdi içeride gezdik biraz. Çok güzel şeyler var gerçekten de.
1: Tekfur Çinisi adıyla burada 1720'lerden itibaren bir Çin üretimi gerçekleştiriliyor. Bunun arkasında yatan sebep ise İznik'te artık İznik Çiniciliğinin can çekişme noktasına gelmesi. Ekonomik ve siyasi sebeplerden ötürü artık yeterince bir üretim yapılamaz hale gelince o Çin sanatını yaşatmak adına Sultan 3. Ahmet döneminde oradaki Çin ustalarından birkaç kişi buraya getiriliyor ve buraya yerleşiyor. Buraya yerleştirmesindeki ana sebebi ise ulaşımının çok kolay olması. Ali Beyköy Deresi'nden buraya toprak temin edilebilmesi ve yangına karşı korunaklı bir taş yapı. Bundan ötürü çok önemli bu.
0: Çok teşekkür ediyoruz size. O zaman biz Tekfur Sarayı'nı gezmeye devam edelim. Siz de biraz Tekfur Sarayı'nı ekranda gezin, buraya gelemiyorsanız. Biz de o arada üçüncü kata çıkalım.

burada Çin'i çalışmaları var. Yani hem Recep'in arkasındaki Kandilli Camii mihrabına bakmaya doyamadım. Hem arka tarafımdaki çalışmalara bakmaya doyamadım. Aynı zamanda ekranda nasıl yapıldığı da gösteriliyor. Mesela karşımda çömlek çalışması var. Fırına koyuyorlar, bekliyorlar. Çok keyifli bir müze açıkçası. İkinci katındayız şu an. Necati Bey'e eğer denk gelirseniz buraya geldiğinizde mutlaka onunla gezin derim ben açıkçası sevgili seyirciler. Burada çok güzel çömlek, çini örnekleri bulunuyor. Hemen arka tarafta Hekimoğlu Ali Paşa Camii var. Davut Paşa ile Koca Mustafa Paşa arasında o cami. Hemen karşı tarafında da Cezeri Kasım Paşa Camii var. Eyüp'te o camide. İkisinde de çini panosu örneği var. Bu çini panolarında ne var? Hemen onu anlatayım sizlere. Şimdi hacca gidemeyen insanlar için haccın nasıl bir yer olduğunu gösteren, gitmek isteyenler için de gitmeden önce nasıl bir yer olduğunu gösteren çini panosu var her iki camide de. Buraya geldiğinizde o çini panolarının örneklerini de görebilirsiniz. Burada üretilen çinilerle yapılmış o çini panoları.

Ay mükemmel bir manzara var sevgili seyirciler. Şunu da belirtmek istiyorum size. Günümüzde Topkapı Sarayı'nda sergilenen ve fazlasıyla ilgi gören kaşıkçı elmasının kalıntılarının bu sarayda bulunduğu rivayet ediliyor kalıntılarının. Ne kadar enteresan bilgiler var değil mi? Aslında bir böyle karıştırsan neler neler çıkacak. Ben bu manzarayı izleyeyim biraz daha. Hatta ben izlemeyeyim, biraz geri çekileyim. Bence Tekfur Sarayı'nın manzarasını siz izleyin. Şöyle saraya da dışarıdan bir göz atın.

0: Şimdi atölyeye geldik.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim siz?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Şimdi burada minyatür dersi alabiliyorsunuz.
1: Evet,
0: yani
1: evet.
0: Workshoplar var. Evet. Burada çalışma yapabiliyorsunuz. Atölye çalışması yapabiliyorsunuz. Evet. Bahçesi de var. Çok güzel. Bahçesinde keyif de yapabiliyorsunuz.
1: Aynen,
0: şimdi
1: öyle.
0: Karya'ya gezmeye geldiniz. Ve bu güzel binanın dışından geçiyorsunuz. Kapıyı böyle tık tık yapıp içeriye girebilirsiniz. Ben minyatür atölyesinin derslerine katılmak istiyorum diyebilirsiniz. Aylık ders alabilirsiniz. Tabii ki belirli bir ücreti var. Onu söyleyebilirim. Ama yoldan geçerken "Aa ben bugün minyatür dersine katılmak istiyorum." diyemezsiniz. Aylık derse onun dışında evet. katılabiliyorsunuz. Onu söyleyebilirim sizlere. Bilen de geliyor yani buraya, bilmeyen de geliyor. Çok güzel çalışmalar yapıldığını görüyorum ben açıkçası. Benim resmim pek iyi değildir ama izlemeyi çok severim. Ne zamandan beri minyatür çalışması yapıyorsunuz? Size
2: ben
0: soralım.
2: 12 yıldır minyatürle ilgileniyorum. 12 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. Burada da ayrıca hocalık yapıyorum. Normalde de derslere de giriyorum.
0: Peki ne kadar öğrenme süresi? Mesela duvarda çok güzel minyatür çalışmalar var.
2: Evet.
0: Ne kadar?

0: bunları öğrenme süresi?
1: Ya şöyle, o tamamen öğrencinin isteğine bağlı ve çalışmasına bağlı. 2-3 senede de öğrenebilirsiniz. Daha çabuk da olabilir. Ya da daha ağır çalışıyorsanız bu süre isteyen bir şey. Tamamen karşı tarafın çalışmasına ve çabasına bağlı.
0: Genelde aylık mı yapıyorsunuz çalışmaları? Haftalık
1: haftada
0: falan?
1: Haftada bir gün. Haftada bir gün geliniyor. Aylık ücretlerle.
0: Minyatür atölye çalışmasından başka burada bir çalışma var mı atölye
1: çalışmaları? Wow. Haftada bir gün Çin'i çalışması.
0: Orada zaten
1: oluyor.
0: Çin'i örnekleri ayrıca, de vardı.
1: Evet, evet. Ayrıca da Çin'i workshop'u var şu anda hatta devam eden bir workshop'u var.
0: Ne kadar
1: var.
0: Güzel. Yazın da bahçenin keyfini sürüyorsunuzdur.
1: Çok güzel bahçe keyfi, kahve, çay.
0: Vallahi yazın geliriz kahveye.
1: Buyurun bekleriz.
0: Yani elimizden minyatür belki gelmeyebilir ama yazın bir kahve içmeye geliriz.
1: Her zaman bekleriz.
0: İsim Kapımız hocam bu arada.
1: Gülşen Ergüsel ben.
0: Gülşen hocam emeğinize sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz size. Bize hem burayı gezme fırsatı verdiğiniz için
1: biz
0: hem de şöyle
1: ederiz.
0: Yapılan çalışmaları izleme fırsatı verdiğiniz için. Çok güzel bir tarihi bina bir kere burası. İçeriye girince ayrı bir güzel. Çok güzel de çalışmalar var. Benim resme yeteneğim yok. Olmasını çok isterdim. Ama hayranlıkla izledim aşağıda atölyedeki çalışmaları. Gülşen Hoca sağ olsun anlattı. Ve duvarda birbirinden güzel minyatür çalışmalar var. Aynı zamanda sulu boyayla da çalışmalar var. Ama siz sadece minyatür atölyesisiniz. Evet. Sulu boya çalışmalarını yapıyorsunuz.
2: Sulu boya dersi de veriliyor burada.
0: Ha veriliyor mu?
2: Tabii tabii. Amerika'da yaşayan usta sanatçı Işıl Özışık senede iki defa gelir. Atölyemizde ders verir ve gider. Kendisinin hayranıyım bu arada tabii. O da bizi onurlandırdı. Atölyemizde ders verme şerefine nail olduk. Onunla da devam ediyoruz.
0: Süper. Çin'i atölyesi de var.
2: Çin'i dersi de veriyoruz. Arada workshoplar da yapıyoruz. Yani sanatla ilgili sanatseverlerde eksik olan konuları seçiyoruz. O konunun en iyileriyle burada workshoplar yapıyoruz.
0: Bu atölye haftanın 7 günü açık mı hocam?
2: 7 gün açık.
0: Sabah kaçta açılıyor?
2: Sabah açılış saati değişiyor. 5, 6. Yani normal bir atölye değil Türkçesi. Gece de 11-12'ye kadar sarkabiliyor.
0: Sanatçılara ilham ne zaman geliyorsa o zaman buraya gelirler ve o zaman çizimlerini yaparlar ve ilham geldiğinde de buradan gitmek istemezler değil mi hocam?
2: Aynen öyle.
0: Peki aşağıdaki minyatür çalışmaları satın da alınabiliyor aynı zamanda.
2: Evet aşağıda küçük bir satış yerimiz var. Hı hı. Böyle buraya gelen turistler nitelikli kaliteli sanat eserleri alsın istiyoruz ama turistlerden daha çok yerli turist müşterimiz var. Yani müşteri portföyümüz çok değişken. Yani konsoloslardan, halktan insanlara kadar herkese hitap ediyor.
0: Gelmek isteyen herkesi Taner Alakuş Minyatür Atölyesi'ne bekliyoruz. Dışı zaten gördüğünüz binanın, içeriye girdiğinizde de ayrı bir sanat var. Dışı ayrı bir sanat, içi ayrı bir sanat açıkçası. Kariye Türbesi Sokağı burası sevgili seyirciler. Zaten binayı gördünüz. Bütün herkes bu binanın önünde fotoğraf çektiriyor. Tık tık yapın ya da zile basın, içeriye girin. Benim gibi yeteneğiniz olmayabilir ama böyle güzel insanlar tanıyorsunuz. Ve böyle güzel çalışmalarda bulunabiliyorsunuz. Benden söylemesi. Görüşmek üzere hocam.
2: Görüşürüz. Teşekkürler.

Recep'in şu an gösterdiği Kariye Camii sevgili seyirciler. 1048'den bu yana bu yapı burada. Daha önce kiliseymiş, onu söyleyebilirim size. Şu anda restorasyon çalışmaları olduğu için size burayı gösteremiyorum. O zaman atölyeden de çıktık, camiyi de söyledik neden gösteremediğimizi. Kariye Türbesi sokağından yukarıya doğru çıkalım. Renkli renkli evler var. Onları da sizlere gösterelim. Hediyelik eşyalar da satılıyor aynı zamanda. Buraya geldiğiniz zaman turistlerin bir şeyler alabilmesi için. Onların da bilgisini verelim. Sonra da yavaş yavaş zannediyorum programın sonuna geliyoruz. Şimdi renkli renkli evlerin olduğu sokağa gideceğiz birazdan. Burada çok güzel hediyelik eşya satılan bir dükkan var. Şimdi burada magnetler var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kartpostallar var. Kameraman arkadaşım Recep gösteriyor. Hemen arka tarafta dergiler var. Şöyle ve burada yine turistlerin alışveriş yapabileceği şöyle cüzdanlar var, bilezikler var. Biraz önce yağmur yağdı da şöyle birazcık kapalı yere doğru almış beyefendi. Şöyle şallar var. Hemen üst tarafında da şallar var. Burada da görmüş olduğunuz gibi kolyeler var. Hediyelik eşya satan hemen şu mağazadan bu mağazaya geldik. Burada da yine birbirinden güzel ürünler var. Magnetler var, bardak altlıkları var, bardaklar var. Burası aslında küçük bir kapalı çarşı diyebiliriz bence. Sence? Kapalı çarşıya da yakın bu arada. Yine yürüme mesafesinde. Baksana. Şöyle bizim kültürümüzü yansıtan birçok ürün var. Onu söyleyebilirim. Gel bakalım içeriye girelim Recep.

Ne kadar güzel bir mağazaya girdik biz. Şimdi bu mağaza geldiğiniz zaman, rica ettiğinizde açılabilecek bir mağaza. Alışveriş yapacaksanız, eğer buradaki ürünlere bakacaksanız. Kariye Camii'nin hemen karşısında Aile Çay Bahçesi vardı ya, hani pembe köşk demiştim. Onun hemen yan tarafında bu iki güzel hediyelik eşya dükkanı. Şöyle bakmaktan gerçekten kendimi alamıyorum. Bakın yine dışarıda gösterdiğim gibi kupalar var. Hemen burada yine sol tarafımda kupalar var. Hepsi porselen. Şöyle kaşıklıklar da var şurada, şekerlikler falan var. Ay ne güzel aydınlatmalar var burada. El yapımı buradaki bütün ürünler, bir kere onu söyleyeyim. Kaseler var. Almak zorunda değilsiniz. Hayırlı işler, kolay gelsin, ne güzel ürünleriniz var deyip çıkabilirsiniz. Şimdi burada gerçekten anlat anlat bitmeyecek kadar güzellikte ürünler var. Dediğim gibi çok büyük bir mağaza. İçeriye girdiğiniz zaman her şeyi bulabilirsiniz. Ben susuyorum. Bu güzel mağaza konuşsun. Sonrasında sizleri renkli renkli Arnavut kaldırımlı evlerin olduğu sokaktan karşılıyorum.

0: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
1: Ama bir mucizeye gerek var.
0: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
1: İşte bu Fairy mucizesi.
0: Fairy 30 dakikada mucize.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Otel harika.
4: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
5: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
8: Kazanova'nın beyni olmadan 5 para etmeyiz.
9: Sizin tanıdığınız Kazanova değil mi?
8: Bak söylediğine.
10: Bütün mesele kızı kendine aşık etmekte. Ondan sonrası kolay.
8: 100 bin.
10: Bütün imkanlarım emrinde olacak.
11: Ertuğrul Serdaroğlu.
12: Seni görür görmez çarpıldı.
9: Bir müddet istirahate çekileceğim.
8: Affedersiniz efendim. Evet, randevumuz vardı bugün. İptal edin, gelin.
13: Suçları dolandırıcılık, sahtekarlık.
10: Ben prens falan değilim. Biz de silah oyunu yapar, alırız kızın parasını.
8: Hayır!
9: Niye geldin buraya?
11: Sensiz olamayacağımı anladım.
14: Vurgun, bugün 16.15'te TV4'te.

0: Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
1: Alperen, hadi gel bir liderlik selfiesi.
2: Tamam abi, gel çekelim.
3: Gel bir de story atalım.
2: Tamam abi, tamam.
3: Şimdi 5G kapsama liderliğimizi birlikte kutluyoruz. Hediye çarkında kazandığınız gigabaytları onu katlıyoruz.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Geleceği düşünün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
7: Geceliği 4.200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8.400 lira ödedim.
6: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
9: Bugüne kadar tek bir siparişi yok.
10: Sana mı, sana da bir tane?
9: Bakın yine istemiyor.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: O hep bana bir şeyler alır. Kendi yemez.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
13: Mis gibi karamel kokuyor.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: İnsan bu dünyada yalnız değil. Bir ağaç yalnız değil. Kuşlar yalnız uçmuyor. Bir damla suyun ardında dahası var. Biz birlikte varız. Hayatı emanet biliriz. Öyle gördük biz. Yaşadıkça yaşatmanın, enerjimizi verimli kullanmanın, yeni bir hikaye yazmanın vakti geldi. Sıfır atık bilinciyle bilgilerin deneyime, deneyimlerin enerjiye dönüştüğü Sıfır Atık Festivali başlıyor. 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda buluşuyoruz. Unutma, dönüşüm seninle başlar.
9: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
11: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
12: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
11: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
12: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
11: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
13: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
14: Otel harika.
15: Evet ve geceliği sadece 13.500.
16: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
14: Trivago'ya bakmalısın.
16: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
14: Yüzden fazlasından.
16: Bak. Aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
15: Trivago'ya bakmalıydım.
16: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.

0: evlenirsem üzülür müsün?
1: Evet.
2: Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
1: Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka nalem.
0: Kenan öz kardeşim değil ama kardeş gibi büyüdük. Evimize geldiği zaman küçücük bir çocuktu.
2: Bugüne kadar aldatıldığım yeter.
0: İlhami! Yalvarırım İlhami! Ne olur bir dakika beni dinle!
3: Canım anneciğim!
4: Hıçkırık birazdan TV4'te.

0: katı, bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
6: Otel harika.
7: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Kariye Bostanı Sokağı burası. Birbirinden güzel evler var bir kere. Onu söyleyebilirim sizlere. Karşımdaki bina olsun, arkamdaki binalar olsun. Tam fotoğraf çekmek için ideal bir yer. Bir kere onu söyleyeyim size. O zaman benim burada neden fotoğraflarım olmasın Recep? Hemen pozlarımı veriyorum. Pozlarımı da verdikten sonra Kariye. Çok ama çok güzel bir yermiş. İstanbul'u bu kadar gezip, İstanbul'un tam orta yerinde, İstanbul'un hazinesini, ta Osmanlı zamanından kalma en güzel hazinesini görmemek bence bir eksiklikti benim için. Umarım ben bu eksikliği giderdim. Siz de bu programı izledikten sonra buraya gelirsiniz. Benim bugün yaptıklarımı sizler de yapabilirsiniz.

0: Çocukluğumuz, ömrümüzün en güzel çağı. Nasıl da bir su gibi akar gider anlayamayız. Ve sonra yıllar yılı özlemini çekeriz o günlerin. Benim çocukluğum da pırıl pırıldı. Bu saltanatın bir ömür boyu sürüp gideceğini sanıyordum. Bir gün, güneşli, ümit dolu bir bahar sabahı yüreğime ilk acı darbe indi. Elveda çocukluğum, elveda.
1: Annen seni görmek istiyor yavrum.

0: القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون.
1: Anneciğim, canım anneciğim benim. Yavrum. Yavrum benim. Anneciğim, anneciğim. Anneciğim. Anneciğim.
2: Annem öleli tam 3 ay oluyor. Özlüyorum seni anne, özlüyorum. Beraber geçirdiğimiz o mesut günler çok gerilerde kaldı artık. Hıçkırık, hıçkırık. Gözyaşlar içinde yalnız ve bedbaht geçecek hayatımın tek kelimelik ifadesi bu. Babam da her gün bir parça daha benden uzaklaşıyor. Bir gün yepyeni bir felaketin habercisi birdenbire kapımı çaldı.
3: Söyleyeceklerim seni üzecek biliyorum ama biraz düşünürsen sen de bana hak vereceksin. Görüyorsun, annen öleli evimizin tadı tuzu kaçtı. Senin şefkate, bakıma ihtiyacın var, benim de. Düşündüm, taşındım, onun için evlenmeye karar verdim.
2: Babam nihayet evlenmişti. Üvey annemle ilk karşılaştığımız an benden hoşlanmadığını bakışlarından anlamıştım. Bu hissimde yanılmadığımı da kısa bir müddet sonra anladım.
4: Kenan bakımsız, asi, oldukça da sevimsiz. Adam etmek için bir hayli uğraşmak lazım. Gözlerindeki ifadeye bakılırsa bana karşı pek iyi niyetli değil. Kötü kalpli bir üvey anne olmak niyetinde değilim. Beni yanlış anlama sevgilim. Her şeyi açık açık konuşarak ilerideki anlaşmazlıklara meydan vermek istemiyorum.
3: Anlıyorum yavrum.
4: Evde tıpkı çocuk gibi fazla ihmal edilmiş. Sonra bana kalırsa Kenan'ın odası ona göre çok büyük. Eşyalarını tavan arasındaki odaya nakletmek istiyorum. Ne dersin?
3: Bilmem. Doğru olur mu?
4: Neden olmasın? Onun için orası daha rahat değil mi?
3: Peki. Sen bilirsin yavrum.
2: Annem tarafından verilmiş bir ceza mı yoksa mükafat mıydı anlayamadım. Tavan arasında sıkılıyordum, korkuyordum. Üvey annem hiç sevmemişti beni. Fakat beni daha çok üzen babamın hareketiydi. Ne yaparsa yapsın sesini çıkarmıyordu. Neden? Neden? Bu nedenin cevabını ise çok kısa bir zaman sonra öğrendim. Bir gece üvey annem tersiyle prova yaparken babam kütüphanesini düzeltiyordu. Eline aldığı bir kitabı hırsla yere atınca kitabın arasından bir zarf düşmüştü. Zarfın içinden çıkan resim annemin resmiydi. Kucağındaki ufak çocuk da bendim. Fakat yanımızda duran Bahriye subayı kimdi? Yoksa...
4: Baba!
3: Ne istiyorsun?
4: Baba, kim bu adam? Annemin yanında duran bu subay kim? Kim bu subay baba?
3: Her şeyi karıştırıyorsun Yezid. Ver onu bana. Defol git başımdan. Defol diyorum sana Hansur yumurcak.
4: Yezid için kendini niçin üzüyorsun sevgilim?

0: O gece hiç uyuyamadım. Sabaha kadar o adamın kim olabileceğini düşündüm. Ertesi akşam kararımı vermiştim. Ne olursa olsun o resmi alacak ve hakikati öğrenecektim.
1: Küçük Kenan'ımız 3 aylık. Kocamın ölümünden evvel en mesut anımız.
0: Her şeyi anlamıştım. Benim asıl babam resimdeki subaydı. Üvey annemin beni hırpalamasına Safi Bey'in niçin göz yumduğunu şimdi daha iyi anlıyordum.
2: Ne arıyorsun burada Kenan, cevap ver. Gece yarısı burada işin ne?
1: Hiç, hiç.
2: Hiç ne demek? Ne saklıyorsun arkanda? Ver bakayım onu bana. Ver diyorum.
1: Hayır, vermem. Veremem. Onlar benim öz annemle öz babamın resimleri. Ölürüm de vermem size.
2: Vay küstah vay, vay ahlaksız vay! Seni büyütüp bu yaşa getirdim, bir de bana karşı geliyorsun ha?
1: Benim onlar. Onlar benim.
2: Bir de nankörlük ediyorsun ha! Yezid, seni gidi ahlaksız seni, nankör! Defol, çık dışarı, çık! Hadi çık bakayım, çık dışarı! Hadi, defol! Gözüm görmesin seni, defol evimden diyorum sana! Defol!

0: Evladım, yavrum, küçük.
1: Kenan, ne arıyorsun burada? Ne oldu sana?
0: Tanıyor musun?
1: Evet müfettiş bey, talebemdir. Bugün size bahsettiğim çocuk.
0: Gecenin bu saatinde, bu havada niçin buradasın? Ne geldi başına?
2: Öğretmenim beni... Beni evden istemiyorlar. Kovdular beni öğretmenim.
1: Zavallı yavrum. Eve götürelim Azmi bey.
0: Tabii tabii.
1: Babası Ziya bey subaydı. Bir av kazasında öldü. Kenan o zaman 4 aylıktı. Kadının kimsesi yoktu. Safi bey talip olunca evlenmek mecburiyetinde kaldı. Mükemmel bir kadındı. Çocuğuna da çok düşkündü. Ne yazık ki 5 ay evvel o da öldü. Safi bey esasında pek fena insan sayılmaz. Öyle zannediyorum ki yeni evlendiği kadın onun iyice avucunun içine almış. Bütün mesele bu.
0: Delikanlı. Bu hayattan, bu üzüntülerden kurtulmak ve benim oğlum olmak ister misin Kenan? Cevap ver yavrum, istemez misin?
1: Belki de üvey babandan çekindiğin için cevap vermiyorsun Kenan. Ama çekinmene lüzum yok, arada ben varım. Bundan sonra seni hırpalamalarına meydan vermeyeceğim. İstanbul'a gitmek, Azmi Bey'in oğlu olmak istemez misin?
2: İsterim, isterim efendim.
0: Babası olacak adamla konuşmam lazım. Maalesef bugün hareket etmek mecburiyetindeyim. Onun için derhal karar vermeniz lazım.
3: Esasen karar vermek için daha fazla düşünmeye lüzum yok. Bu mesele üzerinde bir hayli düşündük. Değil mi sevgilim?
1: Evet.
3: Şu halde vaktimiz az. Ben hemen çocuğun öteberisini hazırlayayım.
0: Lütfen.
4: İnsan yeni bir hayata başlarken bütün pürüzleri temizlemeli. Teklifinizi kabul ediyorum beyim. Çocuğu götürebilirsiniz.
0: Belki Kenan'a bazı tavsiyelerde bulunmak istersiniz. Ben onu bahçede bekleyeyim. Müsaadenizle.
4: Söyle bakalım Kenan. Bizleri ve Ayvalık'ı bırakmaktan memnun musun? Neyse, zaten bundan sonra bir arada yaşamamız çok güç olacaktı. Bizi terk etmeyi sen de istiyorsun, değil mi?
2: İstemiyordum. İstemezdim ama...
4: Fakat şimdi istiyorsun.
2: Siz de istiyorsunuz.
4: Öyle.
2: Orası, İstanbul çok uzak değil mi baba?
4: Evet, çok uzak. Fakat zararı yok. Çünkü bir daha buralara, bizlere dönecek değiliz.
2: Sizin için sormadım. Annem için. Annemin mezarını ziyaret edebilmek için sordum bunu. Allah'a ısmarladık.
4: Bir dakika Kenan. Haklısın. Bu resim senin Kenan.

0: Çok teşekkür ederim efendim.
1: Çocukluğumun tatlı hatıralarıyla dolu olan Ayvalık'tan ayrılmak kolay değildi benim için. Hele annemi bir daha ziyaret edememek hepsinden daha acıydı. Ama kader böyle istiyordu, elden ne gelir? Allah'a ısmarladık anneciğim.

0: baba yavrum. Şimdi gemiye binince göreceksin, seni iyi insanların yaşadığı güzel bir yere götüreceğim. Çok mesut olacaksın orada. Şimdiye kadar bir kızım vardı, artık bir de oğlum oldu. Çok memnunum bundan.
1: Ben de.
0: Nalan'ı görünce seveceksin, melek gibidir. Onunla beraber oynar, beraber okula gidersiniz. Her zaman bir kardeşi olsun isterdi. O da senin gibi çok küçükken annesiz kaldı. Şu anda kim bilir yolumu dört gözle nasıl bekliyordur yavrucak.

0: özledim. Hem de çok özledim Nalan.
1: Canım babacığım. Sabahtan beri pencereden ayrılmadım. Gözlerim hep yoldaydı baba. Aa, bu da kim? Nereden buldun bunu baba?
0: Kardeşin Nalan. Bundan sonra daima bizden beraber olacak. Her zaman bir kardeşin olsun istemez miydin? İşte sana kardeş. Ona iyi bak, sev onu. Çünkü hayatta bizden başka kimsesi yok.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Her zaman bir kardeşim olsun isterdim ama... Allah'ın bu kadar tatlı, bu kadar güzel bir kardeş göndereceğini ummamıştım. Seni çok seveceğim, çok seveceğim. Kimsesizliğini unutacaksın yanımda.
2: Ben sizi sevdim bile.
1: Çok memnun oldum. Duyuyor musun baba? Beni sevmiş bile. Hadi gel seni Kusi babanın yanına götüreyim. Yorgun değilsen tabii.
2: Değilim Nalan.
1: Bak hele, ismimi de biliyor. Hadi koş.
3: Hoş geldin Nalan.
1: Hoş bulduk Kusi dede. Size kardeşimi getirdim. İsmi Kenan.
3: Hoş geldin yavrum.
2: Hoş bulduk dede.
3: Çoktan beri görünmedin. Özledim seni Nalan.
1: Ben de sizi. Hele neyinizi ne kadar özledim bilemezsiniz. Biraz çalar mısınız Kusi dede? Kenan'a çok methettim de.
3: Sen istedikten sonra çalmaz olur muyum hiç?
1: Hadi gel oturalım.

0: ne güzel çalıyor. Kavan mı bu?
1: Ney? Sen de bir şey çalmasını öğrenmek ister misin Kenan?
0: Tabii. Eskiden beri hep bir kemanım olmasını isterdim.
1: Bende var. Sana veririm onu.
0: Çok, çok teşekkür ederim Nalan.
1: Teşekkür etmene lüzum yok. Çünkü o evde olan her şeyde benim olduğu kadar senin de hakkın var. Bunu asla unutmamalısın Kenan.
2: Çok hızlı sallıyorsun Nalan!

0: sallar mıydın? Şimdi sıra bende.
1: Kenan, sana söylüyorum, korkuyorum. Sallama, ne olur.
0: Bir şey olmasın, korkma.
1: Pekala, ben de o adama evet cevabı göndermezsem bana da ne alem demezsin.
0: Anlamadım.
1: Görürsün sen bakalım, görürsün işte.

0: sakın evleneyim deme Lale.
1: Neden?
0: Şey...
1: Evlenirsem üzülür müsün?
0: Evet.
1: Ama nasıl olsa günün birinde evlenecek değil miyim? Ayrılık er geç mukadder değil mi Kenan?
0: Biliyorum. Bunun önüne geçmeye imkan yok. Evleneceksin ve bizi terk edeceksin. O zaman kendimi annemin öldüğü gün kadar yalnız hissedeceğim. Onun için de bu işin artık çok geç olmasını istiyorum.
1: Beni çok mu seviyorsun Kenan?
0: Her şeyden çok.
1: Ben de seni çok seviyorum. Bana hayatımın en güzel hislerinden birini tattırdın sen. Kardeş sevgisini senin sayende öğrendim. Bunun için minnettarım sana Kenan.
0: Kardeş sevgisini mi?
1: Evet.
0: Benden alem. Beraber geçirdiğimiz her an için teşekkür ederim sana.
1: O adamla evlenmek niyetinde değilim. Şaka söyledim sana. Günün birinde evlenmeye karar verirsem... ...bu kararı ilk öğrenecek insan sen olacaksın. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Hadi artık eve dönelim. Hava serinledi. Bak üşümeye başladım. Sonra biliyorsun terliyim de.
0: Dönelim. Nala'nın henüz evlenmek niyetinde olmaması beni biraz sevindirmişti. Fakat bana hala bir kardeş gözüyle bakması o kadar da üzmüştü. Ne olurdu? Ne olurdu beni biraz anlasaydı? Ona olan aşkımı hissedebilseydi. Günler geçti. Uzun günler. Okullar açıldı. Bütün gücümle derslerime sarıldım. Babam askerdi. Ben de asker olacaktım. Nalan nedense deniz subayı olmam için ısrar etti. O bembeyaz üniformanın içinde okulu bitirdiğim günü görmek... ...benim için en büyük saadet olacak diyordu. Ona bu saadeti tattırmamak büyük bir nankörlük olacaktı.

0: içimde garip bir huzursuzluk vardı. Bu his beni devamlı bir şekilde köşke çağırıyordu. Aklım hep nalandıydı. Cumartesi günü okuldan çıkar çıkmaz eve koştum. Hislerimin beni yanıltmadığını Doktor İlhan Bey'le karşılaştığım zaman anladım.
1: Merhaba Kenan.
2: Merhaba. Nalan mı hasta doktor?
1: Evet, başka kim olabilir? Kendisine dikkat etmesi lazım geldiğini ısrarla tembih ettiğim halde dinlemiyor. Dün terli terli iki tabak dondurma yemiş.
2: Doktor, Nalan'ın nesi var? Niçin böyle sık sık en ufak bir sebeple hastalanıyor? Bana açıkça söyleyebilir misiniz?
1: Çok mu merak ediyorsun?
2: Öğrenmek istiyorum, hakkım değil mi?
1: Tabii hakkın, kardeşin değil mi? Bazı bünyeler vardır ki devamlı dikkat ve itina ister. Marazi diyemeyeceğim, belki de fazla hassasiyet. Bütün mesele bu. Henüz biraz evvel daldı, uyandırmasanız iyi olur. Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle doktor.

0: O gün ve ertesi gün bir saniye bile ayrılmadım yanından. Acaba Nalan ölecek miydi? Ertesi günü doktor bir zatülcem geçirmekte olduğunu söyledi. İyileşmesi için gece gündüz dua ediyordum. Nalan ölmedi. Bir ay sonra ayağa kalkabildi. Onun iyileşmesi için sanki tabiat bile canlanmıştı. Doktor her gün geliyor, ilaçlara bizzat dikkat ediyor, güneş banyolarında çok defa yanında oluyordu. Doktor İlhan Bey, Nalan'a bir hastadan daha fazla itina ediyor ve alaka gösteriyordu. Bu alaka beni yavaş yavaş korkutmaya başlamıştı. Nihayet korkumda yanılmadığımı anladım.
1: Biliyorsunuz, henüz tamamıyla iyileşmiş değilim. Bu teklif biraz manasız, hem de zamansız değil mi doktor?
2: Seni ben tedavi edeceğim Nalan. Senin sıhhatin, hayatın için bütün varlığımı, benliğimi ortaya koyacağım. Fakat şimdiki vaziyette bu kabil değil. İstiyorum ki seni tamamıyla kendimin bileyim. Her an yanında, dizlerinin dibinde olayım.
1: Aman doktor, bir işiden olsa hayatımın tehlikede olduğunu zannedecek.
2: Nalan, birbirimizi aldatmayalım. Senin daima sevgi ve ihtimamla bakılman lazım.
1: Bu bir fedakarlık mı, yoksa izdivaç teklifi mi? Anlayamadım.
2: Seni seviyorum Nalan. Seviyorum. Bunu sen de biliyorsun.
1: Tek taraflı bir aşk size izdivaç için kâfi mi?
2: Seven bir erkek sevilip sevilmediğini kolayca anlar.
1: Aldanıyorsunuz.
2: Hayır Nalan. Söyle. Beni seviyorsun değil mi? Söyle Nalan. Beni sevdiğini söyle. Seviyorsun değil mi?
1: Hayır.
2: İnanmıyorum. Gözlerin yalanını meydana vuruyor. Beni seviyorsun.
1: Rica ederim, rica ederim.
2: Beni üzmek istemiyorsan en kısa zamanda cevap vermelisin. Evet diyeceğin günü sabırsızlıkla bekliyorum. Unutma. Allah'a ısmarladık.
3: İyi günler Nalan.

0: Kenan, gelsene. Ne duruyorsun orada? Gelsene. Bu ne ciddiyet küçük bey? Hasta mısın yoksa?
1: Bilakis çok iyiyim. Sınıfımı da geçtim. Sana bu müjdeyi vermek için sevinçle koştum buraya.
0: Ah Kenan! Çok sevindim. Tebrik ederim, gel öpeyim seni.
1: Teşekkür ederim, öpmene lüzum yok. Tebriğin kâfi.
0: Aa, ne oluyorsun Kenan? Bu şekilde hareket etmene sebep ne?
1: Ne istiyor bu doktor senden?
0: Hiç.
1: Nasıl hiç? Elini öpüyordu, gördüm.
0: Elimi öpmesine neden bu kadar sıkıldın? Yoksa... Yoksa bana sevdalandın mı? Sakın! Sakın böyle bir şey olmasın Kenan! Böyle bir şey yok, değil mi?
1: Hayır.
0: Öyleyse neden böyle huzursuzluk yapıyorsun?
1: Ne yapayım, elimde değil. Daha evvel de söyledim sana, evlenip bizi terk etmenden korkuyorum.
0: Boşuna üzülüyorsun, evlensen bile sık sık gelip sizleri ziyaret ederim. Sen de istediğin an gelip beni görürsün. Kardeşim değil misin Kenan?
1: Evet Nalan, kardeşinim. Affet beni.
0: Hadi gel yaramaz çocuk, eve kadar gitmeme yardım et bari. Hadi!
1: Artık hiç şüphem kalmadı. Nalan'ı kaybedeceğime emindim. Gözlerimin önünde o bir başkasına ait olmaya mahkumdu. Nihayet korktuğum başıma geldi. Kısa bir müddet sonra İlhami'nin annesiyle babası... Nalan'ı resmen istemeye gelmişlerdi.
0: Gel! Gel bak ne diyeceğim! Sana söz vermiştim Kenan, bir gün evlenmeye karar verirsem... ...bu kararı ilk öğrenen sen olacaksın demiştim. Karar verdim. Doktor İlhami Bey'le evleniyorum. Ne o? Sevinmedin mi?

0: Allah meşretsin efendim. Allah mesut etsin.
1: Teşekkür ederim efendim. Hayatımın en sevinçli günü. Efendim...
2: Kenan nerede? Ortalarda gözüktüğü yok.
0: Ben de ona bakıyorum. Herhalde gene çocukluğu tutup bir kenara çekilmiştir.

0: Neredesin Kenan? Merak ettim. Hasta mısın yoksa?
1: Hayır. Hiçbir şeyim yok.
0: Beni tebrik etmeyecek misin?
1: Evet Nalan, tebrik ederim. Hayatının sonuna kadar mesut olmanı dilerim.
2: Oo, bizim küçük bey nihayet meydana çıkmışlar. Tebrik etmeyecek misin beni bakalım?
1: Tebrik ederim.
2: Teşekkür ederim. Ne? Üzgün görünüyorsun.
1: Evet.
2: Ablam evlenirken aynı huzursuzluğu ve kıskançlığı ben de duymuştum.
1: Kıskanmamak imkansız.

0: Rahatsız. O bu evin neşesi, daha doğrusu ruhuydu.
1: Değişen bir şey yok. İlhami o kadar iyi bir insan ki bizleri birbirimizden ayırmak gibi bir kaprise kalkışmayacağından eminim. Gene hep beraber olacağız, değil mi?
0: İnşallah.
2: Niye dans etmiyorsunuz? Herhalde kız kardeşinin düğününde onunla bir dans etmek istersin.
0: İsterim. Teşekkür ederim.
2: Hadi bakalım, hadi. Hadi.
3: Damat bey, gel bakalım, misafirler seni istiyorlar, hadi.
1: Aşk olsun Kenan, en mutlu gecemde suratını bir karış asmak doğru mu?
0: Senin en mutlu gecen olabilir. Ama benim...
1: Kenan!
0: Hayatımda bundan daha acı bir gecenin geçeceğini sanmıyorum.
1: Çocukluğu bırak Kenan.
0: Doğru. Senin nazarında daima bir çocuk olarak kaldım. Artık bu çocuğun şımarıklıklarına tahammül etmek zorunda değilsin herhalde. Seni daha fazla rahatsız etmek istemem. Müsaadenizle.
1: Kenan!

0: Nalan'ın bu evden gittiğine hala inanamıyordum. Ama odasındaki boşluk ve sessizliği görünce onu gerçekten kaybettiğimi anladım. Nalansız her yer o kadar boş ve manasızdı ki. Bu yokluğu hiçbir şeyi dolduramazdı. Çılgına dönmüştüm. Günlerce onu görmemek için kendimle mücadele ettim. Fakat sonunda mağlup olarak onu görmek için çılgın gibi evine koştum.
1: Kenan! Kenan! Nereden çıktın böyle? Hangi rüzgar attı seni? Nasılsın?
0: Bildiğin gibi.
1: Seni gördüğüme ne kadar sevindim bilemezsin. Hadi gel içeri girelim. Ne duruyorsun? Hadi gel. Herhalde bir içki alırsın.
0: Teşekkür ederim.
1: Çok özledim sizleri. Dün akşam gelecektim, birden rahatsızlandım.
0: Ne oldu? Gene ne mi var?
1: Hiç, utanıyorum. Al!
0: Allah aşkına söyle, merakta bırakma beni.
1: Rica ederim, ısrar etme, sonra söylerim.
0: Peki. Öyleyse cevap ver bana. Mesut musun?
1: Çok.
0: Eskiden mesut değil miydin?
1: Tabii, ama bugün daha fazla.
0: Belli. Bizleri unutmandan, sık sık aramamandan belli.
1: Haksızlık etme.
0: Haksızlık eden ben değilim. Sensin.
1: Yoksa beni kıskanıyor musun? Doğru söyle.
0: Asla.
1: Öyleyse bu halin ne?
0: Ne var halimde? Benimle alay mı ediyorsun?
1: Ne kadar hırçın olmuşsun.
0: Hırçınlaşmama sen sebebiyet veriyorsun.
1: Vah zavallı yavrum vah! Sen hala kocaman bir bebeksin.
0: Öyle mi? Hı-hı.
1: Kenan, nereye gidiyorsun? Çıldırdın mı?
0: Evet, çıldırdım.
1: Bırak çocukluğu, bir yere gidemezsin.
0: Boşuna ısrar ediyorsun, gidişim.

0: gitmeyeceksin.
1: Gideceğim ve bir daha da geri dönmeyeceğim.
0: Pekala. Git ama. Bundan sonra da beni ölmüş bil.
2: Aa, hoş geldin Kenan.
3: Hoş bulduk.
2: Hayrola? Aranızdan kara kedi mi geçti yoksa?
0: Yemeğe kalması için ısrar ettim ama işi varmış. Bütün mesele bu.
2: Ne o? Yoksa benden mi kaçıyorsun?
3: Ne münasebet?
2: Öyleyse işmiş dinlemem. Beraber yemek yiyeceğiz. Hem sana verilecek güzel bir müjdemiz var.
0: İlhami!
2: Aa! Niçin utanıyorsun sevgilim? Gayet tabii bu. Yakında bir çocuğumuz olacak Kenan. Ben sabırsız adamım, kusura bakma. Erkek olursa ismini Peyami koyacağım. Kız olursa karışmam. Onu da siz bulun.
0: Ne? Çocuğumu kucağına almak istemez misin Kenan?
3: Tabii. Ha, gel bakayım canım. Haniymiş dayısı? Ha? Tonton? Burnunu yiyeyim senin. Yo yo. Yo, ağlamak yok ama insan dayısını kucağında ağlar.
0: Senden bir ricam var Kenan.
3: Rica ederim, söyle.
0: Kızıma güzel bir isim bulmanı istiyorum.
3: İsmi Handan olsun. Belli olmaz. Belki günün birinde Nalan'ın ağlattığını Handan güldürür.
0: Olabilir. Kızımı büyüdüğü zaman sana veririm.

O gün Nalan'la aramızdaki uçurumun ne kadar derinleştiğini anladım. İçimde gizli gizli yaşayan ümitlerin hepsi ölmüştü artık. Evliydi, mesuttu ve bir çocuğu vardı. Bu aşkı bir kara sevda gibi ölünceye kadar çekmeye, herkesten gizlemeye mecburdum. Nalansız hayat ölümden beterdi, ölümden beter. Bütün gücümü derslere verdim. Gece gündüz durmadan çalışıyordum. Çok defa hafta tatillerinde bile okulda kalıyor, ıssız bahçede düşüncelerimle baş başa dolaşıyordum. Böylece günler geçti. Bu acıyla dolu günler geçtikçe benim için kıvanç dolu mezuniyet günlerim de yaklaşıyordu. Bu yıl mezun olacaktım. Nalan çok zayıf düşmüştü. Bir türlü eski haline gelemedi. Sık sık hastalanıyordu. Ancak hasta olduğunu duyduğum zamanlar ziyaretine gidiyordum. Handan kocaman bir kız olmuştu. Nalan'ın kocası ve çocuğu ile kurduğu yeni ve mesut dünyasına bir gölge düşürmek istemiyordum.

0: Teşekkür ederim Kutsi Baba.
1: Estağfurullah yavrum. Ne istersen emret çalarım. Sana aylarca hasret kaldım.
0: Ben de size.
1: Kenan her köşke gelişte bana da uğrar. Hep seni anlatırız, seni söyleriz.
0: Beni mi?
2: Tabii seni.
0: Kenan!
2: Senden başka kimimiz var ki? Hoş geldin Nalan.
0: Hoş bulduk.
2: Benim için büyük bir sürpriz oldu bu.
0: Asıl benim sana bir sürprizim var.
2: Hayrola?
0: Allah'a ısmarladık Kutsi Baba, kusura bakma.
2: Sen halden anlarsın.
1: Anlarım evlatlarım, anlarım.

0: Allah'a ısmarladık.
1: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle, güle güle.
1: Hep burada kalacağım artık.
0: Anlamadım.
1: Yok, düşündüğün gibi değil. İlhami ihtisasını yapmak için Amerika'ya gittim. Ben de aylarca tek başıma oturmaktansa sizlerle kalmaya karar verdim. Ne o, sevinmedin mi?
0: Sevinmez olur muyum? Çok, çok sevindim Nalan.
1: Sevineceğini tahmin etmiştim. Ha, yarın akşam okula dönecek misin?
0: Hayır.
1: Memnun oldum. Bir arkadaşımın nişanına davetliyim de kavalyem olmanı rica edecektim.

0: Yoruldun. İstersen oturalım.
1: Yok, dans etmek istiyorum.
0: Bütün gece dans ettin, yorulacaksın.
1: Ne olur bana her an hastalığımı hatırlatma. Ben de gencim. Eğlenmek istiyorum, hakkım değil mi?
0: Hakkın ama Nalan...
1: Ne olur,

0: Gene istediğin oldu.
1: Benim istediğim sana bir şey olmaması.

Nalan, Nalan. Nalan, Nalan.

Hemen bir doktor çağıralım. Nalan. Nalan. Nalan biraz su vereyim mi sana? Nalan ilacın var mı?

0: zamanlar bir an bile yanından ayrılmıyordum. Okulduysa bütün düşüncem oydu. Nalan. Bahar bütün güzelliğiyle etrafı sarmıştı. Bahar'ın gelmesiyle Nalan da hayat bulmuş, biraz iyileşmişti. Bir pazar sabahı bahçede oturmuş, ona kitap okuyordum. Bugünü hiç unutamam. Çünkü Nalan'a karşı ilk hatamı işliyordum. Ve bu an ömrümün en acı hatırası olarak kalbimde yaşadı.
1: Yeter Kenan.

0: sana bütün tatilini zehir edecek değilim. Bu güzel gününü niçin hasta bir kadının yanında oturarak zehir ediyorsun? Çık, biraz akranların gibi sen de gez, eğlen.
1: Ben sana bir şikayette bulundum mu? Eğer seni sıkıyorsam giderim. O başka ne alem?
0: Beni sıkmadığını pekala biliyorsun. Senin için söylüyorum.
1: Yanılıyorsun. Ben hayatımdan memnunum. Hiçbir yer bana senin yanında olmak kadar saadet veremez.
0: İnanayım mı?
1: İnan, inan Nalan.
0: Bu sevda hala geçmedi mi Kenan?
1: Hayır.
0: Peki, daha ne kadar sürecek?
1: Ölünceye kadar.

0: bitsin. Bitsin artık Kenan. Ben öyle istiyorum. Benim yüzümden ıstırap çekmene tahammül edemiyorum. Bitsin artık bu sevda Kenan. Bitsin.
1: Nalan. Yalvarırım ağlama. Üzülme. Benim ıstırabım, aşkım, saadetim. Bu ıstıraptan şikayetçi değilim. Ama benim yüzümden ağladığını görmektense ölmeyi tercih ederim. Sen ne istersen yapmaya hazırım. Hazırım.
0: Beni unutmanı istiyorum. Her genç gibi yaşamanı. Yeni ve güzel bir aşkın peşinde koşmanı istiyorum. Bu ümitsiz aşkı kalbinden silip atmanı istiyorum. Beni iyi dinle. Seni küçük yaştan beri kardeş sevgisinden üstün bir muhabbetle severim. Seni acıyla dolu olarak gördükçe nasıl azapla ezildiğimi bilemezsin. Ben hastayım. Öleceğim.
1: Nalan.
0: Bunu çok iyi biliyorum.
1: Sus, sus Nalan, yalvarırım sus.
0: Beni unut. Yalvarırım beni unut.
1: Nalan!
0: Bak Kenan! Bak! Kenan! Kenan! Çılgınlık bu! Kenan!
1: Senin hasta kanın benim güneşimdir! Bana o kan hayat verecek!
0: Hayır! Hayır!
1: Nalan!
0: Bunu yapmamalıydın. Bu fenalığı yapmamalıydın Kenan. Hiç kendini acımıyor musun? Niçin temiz ağzını hasta kanımla bulaştırdın? Niçin? Niçin?
1: Nalan!

0: Kenan. Seninle bu gece iki arkadaş, iki dost, iki kardeş gibi konuşacağız. Eğer bu sabahki münasebetsizlik yapılmamış olsaydı... belki susar. Şurada yaşayacağım birkaç gün senin rahatını bozmazdı. Şimdi söyle bana, beni seviyor musun?
1: Deli gibi.
0: Buna emin misin? Yanılmış olmayasın.
1: 12 senenin her günü, her gecesi, her dakikasında durmadan seven bir kalp yanılmış olabilir.
0: Peki neden? Neden bunu ortaya çıkarmakta geç kaldın?
1: Bunun günahı sende. Elimden ne gelirdi ki?
0: Hislerini bu şekilde gizlemeseydim, belki her şey değişebilirdi.
1: Şimdi bu sözü söylemek kolay. Sana ne derece düşkün olduğumu hissetmiyor muydun?
0: Ama inan Kenan, bunu bir çocuk düşkünlüğü sanıyordum.
1: Doğru. Senin nazarında bir çocuktum. Daima da çocuk olarak kaldım. Yalan. Yalan mı?
0: Münakaşayı bırakalım. Söyle, beni sevmekle devam edecek misin?
1: Aynı şiddetle.
0: Hiç azalmayacak mı?
1: Belki artacak.
0: Dinle Kenan, ben hastayım, öleceğim. Bunu çok iyi biliyorum. Sen yaşayacaksın, mesut olacaksın. İstiyorum ki senin ıstırabını da yükleneyim. Giderken arkamda hiçbir üzüntü bırakmayayım. Daha gençsin, güzelsin. Mesut olmak hakkın. Ölümün kapısında duran hasta bir kadınla... hayata yeni atılacak bir delikanlının arasında uçurumlar vardır.
1: Nala!
0: Ne olur, itiraz etmeden dinle. Bana acımaktan ziyade kendine acıman lazım geldiğini hiç düşünmüyor musun?
1: Peki, ne yapmamı istiyorsun?
0: Yakında mezun olacaksın. Senin gibi yakışıklı bir subayla evlenmek için can atan binlerce aile kızı bulunur. Yuvanda çocuklarıyla seni bekleyen, karım diyebileceğim bir kız. Yalvarırım, yalvarırım Kenan, beni unut! Seni mesut edecek insanı ara, yalvarırım! Yalvarırım! Bunu ölmek üzere olan bir kadının son arzusu olarak kabul et!
1: Peki! Tavsiyenizi yerine getireceğim.

0: Oo, siz daha yatmadınız mı hanımefendi?
1: Saatin kaç olduğunun farkında mısın?
0: Aha. Dert! Tavsiyelerinizi yerine getiriyorum hanımefendi. İyi geceler!

0: Bu ıslık daha ne kadar sürecek?
1: Neşem devam ettiği müddetçe.
0: Eskiden böyle bir adetin yoktu.
1: Çocukluğumdan beri hiç ıslık çalacak kadar mesut olmadım ki.
0: Bu saadeti içkiye ve beraber dolaştığın kadınlara mı borçlusun?
1: Evet.
0: Yazık, şimdiye kadar boşu boşuna vakit kaybetmişsin.
1: Maalesef öyle. İnsan hislerinin esiri olmamalı. O zaman dünyası küçülüyor. Sana beni ikaz ettiğin için teşekkür ederim. Şimdi renkli, bambaşka bir dünyada yaşıyorum.
0: Evet. İçkinin ve adi kadınların yarattığı bir dünya. Boyalı saçlı satılık kadınların.
1: Onlara dil uzatmaya hakkın yok. Çünkü bütün adiliklerine rağmen kalpleri var. Sevmesini ve hissetmesini biliyorlar.
0: Bana bu şekilde hakaret edemezsin.
1: Ederim. Çocukluğumdan beri seni sevdim. Taptım sana. Mükafatı ne oldu? Gözyaşı ve ıstırap. Bir manastır rahibesi gibi nasihatten başka ne verebildin bana? Söyle, ne verdin?
0: Ne vermemi istiyordun, ne verebilirdim sana?
1: Kendini, ruhunu, aşkını, her şeyini verebilirdin. Çünkü her şeyimi verdim sana, her şeyimi.
0: Bırak beni! O kadınları okşadığın ellerini sürme bana,

0: Dünya Kupası'nda heyecan giderek yükselir. Bu anlarda seni hiçbir şey durduramaz. Kepek bile. Clearman, kepeğe karşı %100 koruma. Uzun süreli ferahlık etkisi. Efsane anlarda Clear'la kafan rahat. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
2: Uzak bir akrabanız Nuri Bey'in bıraktığı muazzam servet için ikinizin evlenmesini şart koşmuş. Para aşkına evlilik oynayan iki düşmanız.
3: Bir yıl birbirimize saygı göstererek katlanacağız.
2: Çok canım sıkılıyor, bu akşam beraber olalım.
4: Sevgili karıcından korkmaz mısın?
3: Hoşlanmak mı? Allah yazdıysa boşsun.
2: Ama kıskanıyorsun.
3: Beğenmediniz mi yoksa?
2: Dilim tutuldu güzelliğinin karşısında.
3: Aradığın çocukluk aşkın, nefret ettiğin taşra kızı ve... Sabah Yıldızı.
5: Sabah Yıldızı. Bugün 18'de TV4'te.
1: Geleceği düşle. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: O çalışma hayatında farklı bir yol seçti.
2: İnsan kaynakları profesyoneli olarak çalıştım aslında. Anlaşılacağı üzere ben bir pet kuaförüm. Benim seçtiğim yıllarda pet kuaförlük neredeyse hiç bilinmiyordu Türkiye'de. Çok az kişiydik.
1: Zorluklar karşısında yılmadı.
2: Pet kuaförlüğüne başlamak başlangıçta benim için oldukça zor oldu.
1: Nurbanu Büyüktuna'nın hikayesiyle Benim Hikayem Cumartesi 13'te TV4'te.
2: Bu mesleğin beni en çok mutlu eden yönü bir köpeğin güvenini kazanabilme. Sonunda onu hissettiğimde çok mutlu oluyorum.

0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce. Çılgınca. Sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz. Oyununu kodla. Müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
1: Gezmek olsun. Bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.
2: Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar Taksim'de. Yıldız güne kahveyle başlıyor.
1: Olivia geçidi sokağında muhteşem bir kahveci var. Birçok insan buraya kahve içmenin yanı sıra kahve almaya da geliyor.
2: Ardından bir deri mağazasını fotoğraflıyor.
1: 20 seneden fazladır bu dükkan hizmet veriyormuş. %100 dana derisinden üretilen her türlü ürün burada mevcut.
2: İstiklal Caddesi'nde dolaşıp nefis balık dürümün tadına bakıyor.
1: Yıldız balık dürüm yemeden gitti mi dedirteyim Galip Dede Caddesi'nde?
2: Gezmek olsun. Cumartesi 11.30'da TV4'te.
0: Geleceği düşün. Cesurca. Özgürce, çılgınca, sınır koyma hayallerine. Ne görmek istiyorsan onu kat içine. Dünyayı değiştirecek fikirler düşün. Algoritmanı yaz, oyununu kodla, müziğini yap. Hayaller teknolojiyle buluştuğunda her şey mümkün. Casper, 35 yıldır en cesur hayallerinin yanında. Şimdi sıra yeni 35 yılda.
3: O gece bir mücrim gibi eşyalarımı toplayıp evden kaçtım. Acı bir nedamet hissi kalbimi sivri parmaklarıyla pençeliyordu. Sabaha kadar başıboş bir serseri gibi sokaklarda dolaştım. Kendi kendime mütemadiyen lanet ediyor, sefil diyordum. Niçin yaptın bunu, niçin? Neden bu rezalete meydan verdin? Okula nasıl geldiğimi bilmiyordum. İki gün kendimi bilmeden yattım. Başımın içinde mütemadiyen Nalan'ın sesi çınlıyordu. Rezil, rezil diye haykırıyordu.

0: Tam 3 hafta eve gitmedim. Cesaretim yoktu. Halbuki onun ayaklarına kapanarak beni affetmesi için yalvarmak arzusu ile kıvranıyordum. 3. haftanın sonunda Nalan'dan bir mektup aldım.
1: Kenan, sana bu mektubu bir terziye olarak değil, afname olarak gönderiyorum. Yaptığın hatanın büyüklüğüne rağmen seni affediyorum. Evimize gelebilirsin. Çünkü o senin de evin. Odama girebilirsin. Çünkü orada 15 günden beri mütemadiyen kan tüküren ve senin yolunu bekleyen bir kadın var.

0: affet.
1: Kenan. Geldin mi Kenan?
0: Nalan. Affet beni Nalan. Affet.
1: Çocuk. Yaramaz bir çocuksun sen. Hem kendine hem bana zulmediyorsun. Hasta bir kadına reva mı bu? Söyle reva mı?
0: Seni üzdüğüm için kendimden nefret ediyorum. Ölmek istiyorum. Yalvarırım beni affettiğini söyle.
1: Affetmemek elimde mi Kenan? Elimde olsa belki.
0: Sus, sus. Ne olur konuşma. Yalnız beni dinle. Ben bir sahtekarım. Senden ayrı olduğum anlarda yaşamadım. Hiçbir kadınla da alakam olmadı. Sabahlara kadar tek başıma içtim. Seni düşünerek içtim Nalan. Sözlerimin hepsi neşem gibi sahteydi. Seni üzmek, yaralamak için alçakça rol yapıyordum. Ruhumda, kanımda, teneffüs ettiğim havada yalnız sen vardın. Ölünceye kadar da yalnız sen olacaksın. İnan, inan bana Nalan.

bu sefer Nala'nın kendisini toparlaması biraz güç oldu. Bahçede sırtını ağaca dayamış otururken bitkinliğini hissettirmemeye çalışıyordu. Çalışıyordu ama yüzünde insanın için ürperten bir hüzün vardı. Temmuz ayının ilk haftasında imtihanlar bitti. Diploma merasimi her zaman olduğu gibi okulun bahçesinde yapıldı. Bugünden itibaren bir deniz subayı olarak donanmaya katılacaktım. Benim için tahayyül edilebilecek en büyük şerefti bu. Ama gene de içimde sebebini çok iyi bildiğim bir acı vardı. Vazife icabı sık sık, belki de aylarca Nalan'dan uzak kalacaktım.

0: Menken.
1: Bu andan itibaren bana Asteğ Menkenan diye hitap etmen lazım hanımefendi.
0: Asteğ Menkenan. Bana bu anı yaşattığın, bu günleri gösterdiğin için teşekkür ederim sana. Çok, çok teşekkür ederim Kenan.
1: Yok, bu olmadı. Bu olmadı işte, ağlama çocukluk etmen Nalan. Böyle bir günde insan ağlar mı?
0: Ağlar Kenan. Saadetlerin en büyüğü için ağlar.
1: Hadi gel aşağı inelim. Daha hiç kimseye görünmedim.
2: Gel ben de seni öpeyim oğlum. Karanlık bir gecede yağmur altında tanıştığım bir çocuğun bir gün bana bu kadar büyük bir gurur verebileceğini kim düşünebilirdi?
1: Siz bana gururdan çok daha güzel şeyler verdiniz efendim.
0: Bu iltifat yağmurundan bana pay düşmeyecek mi?
1: Düşmemesine imkan yok. İyi ve güzel ne varsa hepsi senin eserin. Ben bu evde bir evlatlık, sığıntı durumuna düşebilirdim eğer sen beni sevmeseydin.
3: Kenan dayıcığım!
1: Andan!
3: Kenan dayıcığım!
1: Yavrum!
3: Kenan dayıcığım!
1: Tontonum benim, bir taneciğim!
3: Sen artık hep bu elbiselerimi giyeceksin dayıcığım!
1: Evet yavrum, hoşuna mı gitti?
3: Gitti ama... Dadım... Dayın gemiye binip uzaklara gidecek. Çok uzaklara gidecek diyor. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Bilmiyorum.
3: Sakın gitme Emi dayıcığım. Gitmeyeceksin değil mi?
1: Handan, söz veremem. Ama gitsem bile kalbim daima burada, sizlerle beraber olacak. İnan bana.

0: Ne o? Bir aşk mektubu mu? Gece yarısı gizli gizli yazdığına göre başka ne olabilir ki? Okuyabilir miyim?
1: Nala.
0: Okumak istiyorum, lütfen.
1: Rica ederim, yarın oku. Üzüleceksin.
0: Beni bu kadar çok düşündüğün için teşekkür ederim.

Nalan, bu şekilde hareket ettiğim için belki de bana çok kızacaksın. Yalvarırım, beni anlamaya çalış. Seninle vedalaşmak ölüm kadar acı sevgilim.

0: Demek gidiyorsun.
1: Evet.
0: Ne zaman?
1: Saat 8'de gemide olmam lazım.
0: Demek sadece birkaç saat vaktimiz var.

0: bana herkesin okuyabileceği kardeş mektupları gönderirsin.
1: Peki. Nasıl istersen.
0: İkinci ricam da her seven insan gibi sen de unut. Unut ki rahat öleyim.
1: Nalan, dünyanın en güzel hislerini verdin bana. 12 senemin her saniyesinde kalbim senin sevginle çarptı. Yaşadığım müddetçe de yalnız seni seveceğim.
0: Kenan, daha 22 yaşındasın, gençsin. Bana olan düşkünlüğünün sebebi biraz da yaşının icabı. Beni kaybettikten sonra seneler seni akıllandırır. Eminim ki bir gün bu kara sevdanın yerini ölmüş, veremli bir kadına duyulabilecek merhamet hissi alacaktır.
1: Nalan! Sus! Yalvarırım, sus! Sus! Sus! Nalan, beni biraz olsun sever misin? Vereceğin cevapla beni dünyanın en bahtiyar insanı yapacaksın.
0: Her şeyi öğrenmek için çok acele ediyorsun. Seni temin ederim ki bir gün bütün hakikati öğreneceksin. Hadi artık dönelim, vaktin kalmadı. Hadi!

Beni büyütüp bu yaşa getiren insanlardan ayrılmak çok acıydı. Ama en acısı Nalan'dan ayrılmaktı. Dışarıda, bahçede beni bekliyordu.

0: mektuplar hakkında verdiğim talimatı unutma.
1: Merak etme. Allah'a ısmarladık Nalan.
0: Güle güle.
1: Seni daima düşüneceğimden emin olabilirsin.
0: Beni hiç düşünmeyeceğine söz verirsen daha memnun olurum.
1: Nalan. Nalan, Nalan.

İskenderun, vatanımın bir parçası olan bu güzel şehre geleli 15 gün oluyor. İlk yolculuk, ilk ayrılıktı bu. İçim yepyeni heyecanlarla doluydu. Fakat Nalan'dan ayrı olmak, Nalan'sız olmak, her an ondan biraz daha uzaklaştığımı hissetmek sonsuz bir acı veriyordu bana. Ona durmadan yazıyordum. İşte Nalan'a bir mektup daha gidiyordu. Hislerimin bir nebzesini bile anlatmayan, hasretimin susuzluğunu maskeleyen, kardeşçe yazılmış sahte mektuplardı bunlar. Çocukluğumdan beri bütün güzellikleri seninle beraber gördüm, beraber hissettim. Belki de bu sebeple gördüğüm her güzellikte seni arıyor, seni hatırlıyorum Nalan. En büyük arzum bir gün bütün bu yerleri seninle birlikte tekrar görmek. Eskiden içkiden nefret ederdim. Şimdi ara sıra içiyorum. Ne olur kızma bana Nalan. Neden içtiğimi ancak sen anlayabilirsin. Bir gece, çok fazla içtiğim bir gece bütün kaideleri çiğnedim. Biliyorum, ertesi gün okuduğum zaman vazgeçecek, bu mektubu asla Nalan'a yollamayacaktım. Ama o anda yazmak, içimdeki aşkı, hasreti, onsuz yaşamanın ıstırabını bütün açıklığıyla kağıdın üzerine dökmek.